0: oraya doğru da
1: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
0: Aynen herhalde. Yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada bize olmasa daha iyi olur dediler. Ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışından şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunun konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
1: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler galiba.
0: Onlar gençleştiği zaman anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
1: başladı. Bizim torunlarımızda mesela bizim torunlarımızda, artık konuşulmayacak.
0: Hayır, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana kaldınız ki?
1: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak, Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalmasın diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konforu ve sağlığı önemli. Anne, hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebekle de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem. Çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor. Ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
0: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek. İşte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine? Tam tersi, o daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeniden sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeniden sünneti.
1: Çok büyük tecrübeniz var.
0: Evet, hakikaten çok, Türkiye'de sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve 3. ayda, 5. ayda işte ne bileyim okul çocuğunda ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
1: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
0: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. İkinci çocuğum, bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten, bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor. Konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa, zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk ya işte yeğenime söyledim o da yaptırdı, ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum diyalogları olmazdı sanırım.
1: Elbette zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit, dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler, bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
0: Doğru. Evet, artık Birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi, duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya bebeği beklerken bebek odasının önünde o oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış, bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla, biliyor musun Hülya?
1: Evet, kadın yani, doğumun etrafını bununla donatmak lazım.
0: Kadın doğumun zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda, işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken sen beni tanıyorsun uzun zamanda. Hep yeni doğan sünneti bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına, ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine, eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet hem komplikasyonsuz hem konforlu hem de psikolojik olarak bu çocuklara bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak, onu da belki sosyolojik olarak ayrıca
0: göreceğiz, değil mi?
1: Araştırmak gerekecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Erkek bebek bekleyen annelerin en çok araştırdığı konu. Doğumdan hemen sonra sünnet yaptırmalı mıyım? Bebeğim ağrı çeker mi? Yeni doğan döneminde hem göbek bakımı hem sünnet derisinin bakımı benim için bir problem olur mu? İşte bu soruların cevabını Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara'dan aldık. Efendim, veda edeceğiz bu saat için. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hepimize, çocuklarımıza, bebeklerimize güzel, onları duyduğumuz, dinlediğimiz, söylediklerine kulak kabarttığımız, anlattıklarını geçiştirdiğimiz değil, gerçekten çözüm odaklı dinlediğimiz bir hafta sonu olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 재결의 재판.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanların arasında, halkın arasında şöyle bir anlayış var. Bize sorular geliyor programlarda, oradan anladığımız kadarıyla. Aman kimseye acımayın. Böyle düşkün vaziyette, hasta, ne bileyim sakat birisini gördüğün zaman sakın acıma. Acırsan acınacak duruma gelirsin deniyor. Bu men ediliyor. Yani o zaman merhamet etme demektir bu, acıma demek aynı zamanda. Yani merhamet etmek bir Müslümanın şiarı değil midir, merhametli olmak? Ona ters değil mi bu? Yani bu söz doğru mudur, onu sormak istiyorum. Halk arasına hakikaten yerleşmiş yani bu.
1: Şimdi Mustafa Bey, TGRT FM'in İslam ve Toplum programında kendiniz de orada sunuculuk bulunuyorsunuz. Gelen telefonları, gelen mailleri, ondan sonra mesajları kendiniz de görüyorsunuz. Bu yayılmış.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda okunmadığı için. İşte bizde bir teyze var, o dedi ki işte acırsan acırlar. Acırsan sana, sen de acınacak duruma düşersin.
0: Acırsan acırlar.
1: Evet, acırsan acırlar. Acırlar. Falan. Bu şekilde böyle bu yayılmış. Ya kasıtlı olarak söylenmiş, bilerek söylenmiş ama sinsice yerleştirmişler. Dolayısıyla kimseye acımayacaksın. Vur tekmeyi gitsin manası çıkıyor burada. Tabii, tabii.
0: Düşene bir tekme de sen vur.
1: Sen vur manası çıkıyor. Halbuki merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak, merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak anlamına gelmekte. Bakara suresi 207. ayet-i kerimesi mealen Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ne oldu şimdi? Allah-u Teala acıyor. Haşa, Allah-u Teala acınacak duruma mı düşecek?
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Çok komik.
1: Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de birbirlerine merhamet edenlere Allah-u Teala merhamet eder. Yani acıyana acır buyuruyor. O merhamet edicidir. Allah-u Teala. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Yani sen insanlara, ondan sonra hayvanlara, Allah-u Teala yarattığı nebatata merhametle muamele edersen gökteki melekler de sana dua eder, sana merhamet ederler. Onun merhameti de ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için dua ederler. Ne oldu şimdi sen? Eğer merhamet edersen sana aynı şekilde dua edenlerin adedini arttırıyorsun. Sana merhamet edenlerin adedini arttırıyorsun. Ve her şeyden önce de Allah-u Teala sana merhamette muamele ediyor. Peki öbürüsü ne? Acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen tersi. Eğer sen merhamet edersen onların duasını alacaksın. Abad olacaksın. Aziz olacaksın. Belki amellerin seni kurtarmayacak. Ama düşmüş, muhtaç bu durumda bir kimseye yardım ettiğin zaman, onlara merhametle muamele ettiğin zaman Allah-u Teala yarın mahşer günü, çünkü çok anlatılmış kitaplarda. Mesela mizanın başına geliyorsun, mizanın başına geliyorsun. Mustafa Tögöz'ü mizanın başına getirmişler. Bakmışlar ki ameller defolu. Ama Mustafa Tögöz hayattayken işte böyle gariplere, şeylere destek olmuş. Ne bileyim kolundan tutmuş, götürmüş bir teyzeyi, işini görüvermiş, gördürüvermiş falan. Onlar belki unuttu gitti ama o ismini de bilmiyor ama o dua ediyor. Yarın mahşer günü hesabı görülürken baktı melekler diyecek ki ya Rabbi işte amelleri defolu mu? Peki başka bir şeysi yok mu? Ha, senin kullarına merhamet işte böyle böyle yardım ederdi. Ha, benim muhtaç kullarıma o yardım mı etti? Merhamet mi etti? Evet ya Rabbi. Amel defterinde yazıyor bunlar. Şimdi diyor bu kulum muhtaç. Şimdi ben merhamet edeceğim. Onun defolu amellerinin hepsini kabul ettim. Sevabı eksik. Ne kadar lazım? Bir ton, beş ton verdim. Bitti.
0: Amin hocam.
1: Ah, değil mi?
0: Çok güzel. Karlı bir iş.
1: Karlı bir iş. Karlı bir iş. Bize bu sinsice bu sevabı kazandırmamak için uğraşmışlar.
0: Evet. Hatta
1: şeyi bile ya. Mustafa Bey konuyla hiç alakası yok da o kadar yaygınlaşmış imam nikahı. Ya imam nikahı diye bir şey yok. Bunu masonlar, komünistler uydurdular. Bilerek uydurdular. Bak hala da Hristiyanlar kilisede nikah hakkı yapıyor, papaz yapıyor ama hiçbir Hristiyan ülkede bir Hristiyan papaz nikah demiyor bunu.
0: Kilise nikah demiyor.
1: Kilise nikah demiyor. Yahudiler de Havra'da haham eşliğinde kıyıyorlar. Hiçbir Yahudi haham nikahı demiyor. Havra nikahı demiyor. E peki burada ne? İmamla alakası yok ki bu işi. Aile kendi içerisinde dini nikah hakkını yapabilir mi? Yapabilir. Tabii ki tanıdıklarla arasında şahitlere. Mesela tam İmam Saadet'te bir kitabında var. Din nikah hakkı nasıl yapılır diye. Kasıtlı olarak aynı şekilde bunu yaymışlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Lokman Hekim peygamberdir veya hikmet ehli zattır diye geçiyor kitaplarda. Oğluna nasihat ederken Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu zatın oğluna nasihatları. Ey oğlum, merhamet edene eden merhamet bulur. Bak, merhamet eden merhamet bulur.
0: Yani tam tersi.
1: Tam tersi. Sükut eden selamete erer. Şimdi bülbül etmeseydi kafese girmez değil mi? Sükut eden selamet bulur. Hayır söyleyen kâr eder, kazanır. Kötü konuşan günahkar olur. Dinine hakim olmayan da pişman olur. Tüh tüh tüh demeseydim bunu, demeseydim. Ben çocukken çok duyardım falan. Nereden de dedim, nereden de hatırıma girdi. Keşke demeseydim, koparsaydım dilimi. Böyle. Ama o işte nenem ve annem, Allah Teala rahmet eylesin, o emsaller de din gayreti vardı. At yapıları güçlüydü onların. At yapıları. Yani şu andaki İmam Hatip İlahiyat mezunlarında daha çok din bilgiler vardı. Ve din bilgiler de öyle sarsıntılı değildi. Şimdikiler işte Kur'an'dan öğrendi. Ne din bilgisi var, ne bir şey var. İman da kaybetmiş.
0: Bir de bu eskilerde pişman olmayı biliyormuş hepsi.
1: Tabii. Şimdi olmayı tövbe ediyor.
0: Tövbe evet. Etmeyi biliyormuş. Tabii. Yani. Şimdi o da yok. Dediysem dedim diyor adam.
1: Tabii. Vaktiyle bir köpek cüzzam hastalığına yakalanmış. Hiç kimse bu köpeğe bakmamış. Köpek kapılardan kovula kovula Seyit Ahmet Rıfai Hazretleri'nin kapısına gelmiş. Dermansız, yara bere içinde. Köpeğin bu halini gören Ahmet Rıfai Hazretleri alıp şehirden dışarı bir yerde ona bir gölgelik yapar. Köpeği orada tedaviye başlar. Yarasına merhem sürüp karnını doyurur. 40 gün bu şekilde tedavi gören köpek sıhhate kavuşur. Cüzdandan eser kalmaz. Sonra köpeği güzelce yıkayıp şehre getirir. Kendisine efendim bu köpeğe çok ilgi gösterdiniz. Hikmeti nedir diye sorarlar. Cevaben kıyamet günü Rabbimin bana bu köpeğe niçin acımadın? Onu uğrattığın bu beladan niçin kurtarmadın? Aynı belaya seni de düşürmem ihtimalini niçin düşürmedin? Düşünmedin diye sormasından korktum. Ya şimdi bu zat buyuruyor ki ya arkadaş ben sana da söylüyorum bunu. Benim başıma gelen senin başına da gelir diyor yani. Değil mi? Allah-u Teala sana da sorar bunu.
0: Bana ne diyememiş.
1: Tabii. Ey insanlar, kalplerinizi Allah-u Teala yarattıklarına karşı merhamet hissiyle doldurunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi de aynı derde müptela kılmasından korkunuz buyurmuşlardır. Aynı derde korkunuz. Amr bin Abdullah Hazretleri son derece kanaatkar ve merhamet sahibiymiş. Garipleri, özürlü ve mecnunları toplar, onlara yemek yedirir. İkramda bulunmuş kendisine. Bunlar yemeği ikramı ne bilir diyenlere de Allah-u Teala'nın bilmesi kafi değil. Ya bunları kim yarattı diyor Allah-u Teala. Ben bunlara yardım ettiğim zaman, ben bunların karnını doyurduğum zaman, ben bunlara giysi aldığım zaman, elbise aldığım zaman sahibi bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın kötülük edene ihsanda bulunmak ise insanlığın en yüksek derecesidir. Zira bu sıfatlar düşman dost yapar. Peygamber Efendimiz lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyuruyor. Başka sözü
0: gerek yok hocam. Gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, annesi Amine Hatun şöyle anlatmıştır. O hazretin, yani Muhammed aleyhisselamın doğacağı sırada evde yalnız idim. Abdülmuttalip Beytullah'ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah 4 ay önce Medine'de vefat etmişti ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından büyük bir şey indiğini hissettim ve beni korku kapladı. Bir akkuşun kanadıyla beni sıvazladığını hissettim ve korkum dağıldı. Sonra bana süt gibi beyaz bir şerbet verdiler. Çok susamıştım. Aldım, bu şerbeti içtim. Uzun boylu, küçük yüzlü hatunlar gördüm. Abdümenaf'ın kızlarına benziyorlardı. Etrafımda duruyorlardı. Gökten yere kadar uzanmış beyaz ipekten bir örtü gördüm. Birisinin onu insanların gözünden gizliyoruz dediğini işittim. Bir bölük kuşlar gördüm ki gagaları zümrütten, kanatları yakuttan idi. O sırada gözümden perde kaldırıldı. Doğudan batıya kadar yeryüzünü gördüm. Biri doğuda, biri batıda, biri de Kâbe'nin damı üzerinde 3 alem, sancak gördüm. Sonra çok hatunlar gelip çevremde oturdular. Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semaya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü. Baktım, yerde göremedim. Gözden kaybolmuştu. Sonra, Muhammed'i bütün alemde dolaştırınız. Bütün mahlukat onu ismiyle, suretiyle ve sıfatıyla tanısın, bilsin diye bir ses işittim. O bulut bir anda onu geri getirdi. Onu beyaz bir yün içine sarmışlardı. Sardıkları kundak sütten ak, ipekten yumuşak idi. Yine bir bulut geldi. Öncekinden büyük idi. Bulutun arasında at kişnemeleri işitiyordum. Şöyle bir ses duyuyordum. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinnilere ve hayvanlara gösterdiler. Ona Adem'in saffetini, Nuh'un rikkatini, İbrahim'in hulletini, İsmail'in lisanını, Yusuf'un cemalini, Yakub'un besaretini, Eyyub'un sabrını, Yahya'nın zühdünü ve İsa'nın keremini aleyhimüsselatu vesselam verdik. Sonra bulut bir anda açıldı. Abdülmuttalib'in kızı Safiyye Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada Amine'nin ebesiydim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru lambanın ışığını bastırıyordu. O gece 6 alamet gördüm. Birincisi doğar doğmaz secde etti. İkincisi başını kaldırıp fasih bir lisanla La ilahe illallah inni Resulullah dedi. Üçüncüsü onun nuruyla ev çok aydınlandı. Dördüncüsü, doğduktan sonra yıkamak istediğimde, zahmet etme, biz onu yıkadık diye bir ses işittim. Beşincisi, oğlan mıdır, kız mıdır diye merak ettim. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. Altıncısı, istedim ki onu kundağa sarayım. Sırtında mühr-i nübüvveti gördüm. 2 küreyi ortasında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kâbe'yi tavaf ediyordum. Gece yarısı geçince Kâbe'nin makamı İbrahim tarafına secde ettiğini gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir sesleriyle beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar yüzüstü yere düştü. En iri put olan Hubel'e baktım. Baş aşağı bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin Amine Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem doğurdu diye nida ettiğini işittim. Bu sözü işitince Safa Tepesi tarafına çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke'de bir yere toplanmışlardı. Sonra Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Açın diye bağırdım. İçeriden Amine, "Ey baba, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu," dedi. "Getir göreyim," dedim. "Müsaade yok." Birisi geldi ve, "Ey Amine, sakın bu çocuğu 3 gün kimseye gösterme," dedi, diye cevap verdi. Kılıcımı çekip içeri girmek istedim. Karşıma eli kılıçlı ve yüzü örtülü birisi çıktı. "Ey Abdülmuttalib, geri dön. Melaike-i Mukarrebin ve Sükkân-ı İlliyin torununu ziyaret edinceye kadar girme," dedi. Vücuduma bir titreme geldi ve elimden kılıç düştü. Dışarı çıktım. Bu hadiseyi Kureyş halkına anlatmak istedim. Fakat 3 gün dilim tutuldu. Kimseye bir şey söyleyemedim.

Zararlardan sakınmakta tevekkül. İnsanı zarardan koruyan sebepler arasında da tesiri kat'î olan veya tesir ihtimali çok olan sebepleri bırakmak tevekkülün şartı değildir. Hırsız girmesin diye evin kapısını kapamak, kilitlemek tevekkülü bozmaz. Tehlikeli yerde silah taşımak, düşmandan sakınmak da tevekküle zararlı değildir. Üşümemek için fazla giyinmek de tevekkülü bozmaz. Fakat vücudun ısınması için, fazla kalori hasıl olmak için, çok yemekle kışın ısınmak gibi ince düşünmek, böyle sebeplere başvurmak tevekkülü bozar. Tevekkül etmek için tesiri kat'î olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir köylü geldi. "Deveni ne yaptın?" buyurdu. "Allah'a tevekkül edip kendi haline bıraktım." deyince, "Bağla ve sonra tevekkül et." buyurdu. Akrep, yılan, yırtıcı hayvanların zarar vermesini önlemek lazımdır. Tevekkülü bozmaz. Mikropların hastalık yapmasına sabretmemeli, bunları her suretle men etmelidir. Kapıyı kilitlemelidir. Fakat kilide güvenmemelidir. Nitekim hırsızlar çok kilitleri kırmıştır. Tevekkül edenin alameti şudur ki, evine gelip eşyanın çalındığını görünce üzülmez. Allahü Teala böyle takdir etmiş deyip kazaya razı olur. Kapıya kilit takarken, "Ya Rabbi, bu kilidi senin kazanı değiştirmek için değil, senin emrine, adetine uymak için takıyorum. Ya Rabbi, eğer malıma birini musallat edersen, senin takdirine razıyım. Bu malı benim için mi yarattın, yoksa başkası için yaratıp, ben de emanet olarak mı bıraktın bilemem," diye kalbinden geçirmelidir. Bir kimse kapısını kilitleyip gider ve gelince eşyanın çalınmış olduğunu görüp de üzülürse, tevekkül sahibi olmadığını anlamalıdır. Namazın sünnetleri. Hanefi mezhebinde namazın sünnetleri. İftitah tekbirinde ve vitrin kunut tekbirinde erkekler ellerini kulaklarının yumuşağına, kadınlar omuz beraberine kaldırmak. İftitah ve kunut tekbirlerinde avuçlarını kıbleye teveccüh ettirmek. Kıyamda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileğine bağlamak. Kadınlar sağ elini sol elinin üzerine koymak. Erler göbeğinin altına ve avretler göğsü beraberinde bağlamak. Her namazın evvelki rekatinde imam olsun, cemaat olsun, yalnız olsun Sübhaneke okumak. İmam ve yalnız kılan her evvelki rekatte Sübhaneke'den sonra Euzu ve Besmele okumak. Kezalik imam ve yalnız kılan cümle rekatlerde Fatiha-i Şerife'nin evvelinde Besmele-i Şerife okumak. İmam veraddallin dedikte imam ve cemaat ve yalnız kılan kendisi Fatiha-i Şerife'yi bitirdikte yavaşça amin demek. Kıyamdan rükûa inerken tekbir almak. Rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyup parmaklarını açmak. Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiyal Azîm demek. Rükûda beliyle başı bir hizada olmak. İmam ve yalnız kılan rükûdan kalkarken Semiyallahu limen hamide demek. Cemaat ile ve yalnız kılan rükûdan kalktıktan sonra Rabbena lekel hamd demek. Kıyamdan secdeye inerken Allahu ekber demek. Secdede 3 kere Sübhane Rabbiyal Âlâ demek. Birinci secdeden kalkarken Allahu ekber demek. İnerken Allahu ekber demek. Secdede el parmaklarını bitiştirmek. Erler secdede dizlerini yere koyup uyluklarını karnından ayırmak ve hatunlar uyluklarını karnına yapıştırmak. İkinci secdeden kalkarken
Allahu Ekber demek. Erkekler sağ ayağını dikip sol ayağının üzerine oturmak. Kadi-i Ahire'de salavat duasını okumak. Sağına ve soluna selam verirken baş çevirmek. Tahiyyatta elleri dizlerinin ucuna beraber tutup parmaklarını kendi haline bırakmak. Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek. Secdeye vardıkta ellerini kulaklarının hizasında tutmak. 7 aza üzerine secde kılmak. 4 rekat olan farzların son 2 rekatlarında yalnız Fatiha-i Şerife okumak. Sünnet-i Şerife üzere ezan-ı Muhammedi'yi okumak. Cemaatle olsun veya yalnız olsun, farzlarda erkekler ikamet eylemek.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya ilimizin Gümüş Hacıköy ilçesinin ilçenin giriş sınırlarından sesleniyoruz. Buraya gelip gelmediğimize inandıralım, ne yapalım efendim, işte tarih eserlerini göstereceğiz ama arkamda Gümüş Hacıköy'ün nüfusunu bildiren levha var. Efendim bu Gümüş Hacıköy veya buranın insanının ifadesiyle Hacıköy büyükçe bir ilçemiz. Gelişmiş bir ilçemiz. Daha önceden bu bölgedeki Gümüş Hacıköy'e yakın dağlardaki madenlerin çıkarılması esnasında bir gümüş yerleşim yeri vardı. Sonra Hacıköy ilave edildi. Fakat gümüş madenleri zaman içerisinde işletilmesi zayıflayıp böyle bazı idari zaaf gösteren maden emirleri dolayısıyla madenler işletilmez hale gelince ne oldu? Gümüş madeninde kalan insanlar azaldı. Orası küçüldü, küçüldü, küçüldü. Bunun aksine de Hacıköy büyüdü, büyüdü, büyüdü. Kocaman modern bir ilçe haline geldi, bulvarları olan. İçerisinde de size muhtelif tarihi eserler ve onları anlatacağız. Ama yani Gümüş Hacıköy'ü anlatırken de buranın tarihi eserlerinin köprü zamanına kadar vardığını da görüyoruz. Yani gümüş devam etti, etti, etti de 1877'den sonra da Hacıköy'e eserler yapıldı değil. Köprülü Mehmet Paşa rahmetli zamanından beri burada yapılmış tarihi çok güzel, canlı, diri kalmış eserler var. Sizlere inşallah bu programlarımızda hem Hacıköy'ü, hem yani Gümüş Hacıköy'ü, hem de efendim gümüşleri, gümüş madenin olduğu gümüş beldesini göstereceğiz. Zaten ana belediye burada Gümüş Hacıköy'de, belde belediyesi ise Gümüş'te. Orada da kıymetli tarihi eserler var. Burada da tarihi eserler var. Efendim Gümüş Hacıköy Belediye Başkanlığı'nın bizlere destek ve gayretleri ile bu programları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bizim de destek gayretimiz var. Biz TGRT olarak bunları böyle hoş planladık geldik ama geldiğimiz zaman da belediye başkanı da hay hay buyurun dedi. Bize kendi imkanları nispetinde destek oldular. Burası bir ara yol. Samsun-Ankara, Samsun-İstanbul yolu üzerindeyiz. Yani bu yol ileride ayrılır, Ankara'ya da gider Ilgaz üzerinden. Hatta Tosya üzerinden, Çorum üzerinden böyle muhtelif yerlerden gidebilir. Arkamız Samsun, ön tarafımız ise İstanbul, Ankara istikametidir. Gidelim şehrin içinden bu gümüşle ilgili bazı ön bilgileri daha vermeye sizlere çalışalım efendim. Şimdi Gümüş Hacıköy'ün içerisine girdik. Biraz önce levhasını göstermiştik sizlere. İçeriye geldik ve Gümüş Hacıköy'deki en eski tarihi eserlerden birisinin önündeyiz. Köprülü Mehmet Paşa'nın vakf olarak yaptırdığı caminin önündeyiz. Bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1660'ta arkamdaki levhada gördüğünüz gibi ahşap olarak yaptırdı. Böyle kargir değildi. Yine kubbeliydi, Selçuklu stili ama kargir değildi. Torunu bunu kargir hale getirdi. Ve bugüne kadar da bu cami böyle güzel dipdiri gelmiş vaziyette. Şimdi cami hakkında, yani köprünün yaptırdığı artı torunun üzerine ilave ettirdiği hususlara göre minare arkamda gördüğünüz gibi çifte şerefeli, iki şerefeli. Bu civarda iki şerefeli cami nadirattan bulunuyor. Burada Gümüş Hacıköy'de işte bu cami iki şeref olarak inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi kaidesi kesme taştan yapılmış ve ta yukarı kadar da çıkmış. Şerefeleri de gayet güzel şekilde Selçuklu mimari tarzını da biraz andırarak ama Osmanlı şerefesi şeklinde yapılmıştır. Ve 50 metre civarında da yüksekliği olduğunu tahminen söylüyorum. Çünkü rakamlara rastlayamadım. Benim araştırdığım kitaplarda. Efendim caminin bir girişi bu yanda var. Bir de son cemaat yerinde var. Son cemaat yerindeki ve buradaki girişleri size söylemeden önce şöyle bir dolaşalım.
caminin pencerelerini dıştan bir görelim. İçten de anlatacağız ama dıştan bu caminin görülmesine fayda görüyorum. Efendim, köşeleri çepeçevre kesme taştan yapılmış. Temel belli bir su basmanı olarak biraz yüksek tutulmuş burada. Ve duvarları işte burada gördüğümüz gibi molos taştandır. Pencereleri diğer camilerimizin pencerelerinden biraz daha farklı olarak nadir görülen bir stilde sivri kemerli yapılmıştır. O da işte hem yani genişlemekten dolayı bir taşıma gücünü azaltmaması için, hem de caminin içerisine biraz daha gün ışığının fazla girmesi için düşünülmüş olsa gerek. Burada başında hemen avlusunda bazı kabirler var ama çoğunlukla değil. Buralarda da bazı hazire olarak kabirlerin olduğunu zannediyorum. Fakat zaman içerisinde herhalde harap oldu ki mezar özelliğini kaybetti. Onun için de şu anda görmüyoruz, düz bir döşeme. Bu caminin bir şadırvanı var. Girmeden şadırvanı da görelim. Ondan sonra da taç kapısından içeriye gidelim. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusundaki şadırvanın önündeyiz. Bu şadırvan hayli el geçirmiş, el değiştirmiş. Yani bazı ustaların eli değişmiş burada. Evet, güzel bir şekilde yapılmış. Şu anda temiz pak ama tabii tarihi özelliği de biraz zedelenmiş. Efendim, yuvarlak kubbeli bir camidir. Halbuki bu bölgedeki camilerin şadırvanları külahlıdır. Konik külahlıdır. Mesela Merzifon'daki efendim Mustafa Paşa'nın rahmetli yaptırdığı cami. Bunlar hep külahlı cinstendir. Amasya'daki Sultan Bayezid Camii'nin şadırvanı. Bu da ihtimal ki külahlı idi. Tahmin ediyorum, ben şimdi inceleyemedim tabii. Bu yuvarlak kubbe daha sonra beton mimarisinin bize getirdiği bir husus olabilir. Üstü kiremitle kaplanmış. Direkleri var. Bu direkler tabii bu bölgede tamamıyla şadırvan direkleri bunun gibi olmaz. Ahşaptan olur. Bunu beton dökmüşler. Neyse, yağlı boyayla da ayıbını kapatmışlar. Bunları boyasınlar, betonu boyasınlar ama taşı ve ahşabı yağlı boyayla hapsetmemek bence uygun olur. Şadırvanın su havuzunun bulunduğu yer, fıskiyesinin bulunduğu yerde sonradan yenilenmiş. Burada ihtimaldir ki mermer bir havuzcuğun içerisinde yine mermer bir fıskiye çıkıp sular şıkır şıkır etrafa dağılıyor idi. Zaman içerisinde memleketin yokluk dönemlerinde, harp dönemlerinde insanlar ekmek bulmaya yarışırlarken tabii böyle yerleri yaptırmalarında bazı güçlükler olmuştur. Bu ihmalde biz kimi suçlayacağız? Suçlamayacağız da. Benim burada söylemek istediğim şu: eğer hakikaten ortada bir tarihi eser varsa, buna birileri de bir hayır yapacaksa eski hayırı örtmesinler. Nasılsa bu hayrı yapan öldü gitti, benim hayrım da gelsin onun önünü kapatsın. Olmaz böyle şey. O hayır olmaz ki. O hayrı siz nasıl yapıyorsunuz? Başkasının hayrını engellemeyin. Siz ona bir ilave yapın. Onu daha yüceltin. Eskisini de tarihi özelliğini bozmayın. İnşallah bundan sonraki ilgililer buna biraz daha dikkat ederler. Şimdi caminin taç kapısına doğru, yani ana giriş kapısına doğru gidiyoruz. Kıblenin tam ters istikametine girilmiş. Normal bir trafik yani. Bazı Selçuklu camileri gibi yan girişli değil bu. Dik girişli bir camidir. Görüldüğü gibi taç kapısı ahşap. Ahşap. Ama bu ahşabın üzerindeki ay yıldızın bulunması ve o çıtaların görülmesi bu ahşabın pek tarihi özelliği olmadığını, olsa olsa en geç 1900'lü yıllardan kalma gibi göstermekte. Öyle 1660'lar, 1760'lar gibi değil. Şimdi buradan girelim. Görüldüğü gibi 5 basamaklı bir kesme taştan merdiven yapılmış. Mermer kullanılmamış burada. Bazı camilerimizde bu mermerdir. Bu normal yöre taşından, kesme taştan yapılmış. Ama sanki sonradan yapılmış gibi bir havası var. Buradan çıkalım, caminin harim kısmının kapısına gidelim. Bir de o kapıyı inceleyelim beraber efendim. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin son cemaat yerine girdik. Bu kısım sonradan ilave edilmiş. İhtimaldir ki bu cami öncelikle son cemaat yersiz inşa edilmiş. Burada ayakkabılıklar, arka tarafı son cemaat yeri. Bu tarafı sağımda benim şimdi size göre son cemaat yeri ve buralarda
efendim namaz vaktinin dışında, cemaat vaktinin dışında gelenler namazlarını kılıyorlardı. Arkamdaki kapı ise harim kısmına giren kapı. Son cemaat yeri yokmuş o zamanlar. Görüldüğü gibi kapının üzerinde herhangi bir kitabe yok. Kapılar yine gördüğümüz merdivenlerdeki taşlardan, bu yörenin siyah taşlarından veya boz renkli taşlarından imal edilmiş. Ve yine sivri kemer burada, hasreten burada sivri kemer kullanmaya dikkat etmiş. Hem pencerelerinde hem kapının

belki 15-20 tanesine rastladım sadece harem dairesinde. Efendim, Amasya ilimizin Gümüş Hacıköy ilçesindeki efendim bu tarihi yerleri anlatımımıza bugün başladık. Program 1. Bir ama daha caminin içine bile giremedik. Tabii Gümüş Hacıköy'ün tarihini falan başlangıçta biraz anlatmaya çalışınca bu böyle oldu. İnşallah bundan sonraki programlarımızda hem caminin içini hem de ileriki programlarda esas Gümüş Hacıköy'ün safahatını şöyle nereden nereye kadar geldiğini, ne zaman Türkleştiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ölümü hatırlamak. Sevgili dinleyicilerimiz, her Müslüman cennet ve cehenneme inanır. Cehennemden kurtulmak, cennete girmek isteyen akıllı kimsenin ölüme hazır beklemesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz, akıllı kimse kendisini hesaba çekip ölüm için hazırlanan kimsedir buyuruyor. Bir şey için hazırlanmak, onu sık sık hatırlamakla olur. Hatırlamaksa, hatırlatıcı şeylere bakmakla, onları yapmakla mümkündür. Genel olarak bütün insanlar ölümden gafildir. Bir ayet-i kerimede, hesap görme zamanı yaklaşmasına rağmen, insanlar gaflet içinde bundan yüz çeviriyorlar buyruluyor. Dünyanın faydasız zevklerine aldanan, ölümden habersiz yaşar. Yanında ölümden bahsedilince nefret eder. Peygamber Efendimiz, kim ölümden nefret ederse Allah da ondan nefret eder buyuruyor. Allahü Teala da kendisinden kaçtığınız ölüme mutlaka yakalanacaksınız buyuruyor. Günahlardan kaçıp ibadetlerini yapan kimse ölümü istemese ölümden nefret etmiş sayılmaz. Çünkü o kusurlarını telafi peşindedir. Bir kimseye sevgilisi hemen gel dese, o kimse de yıkansa, tıraş olsa, yeni elbiseler giymekle, sevgilisine hediyeler almakla meşgul olsa, geciktiği için sevgilisine kavuşmaktan nefret etmiş sayılmaz. Yani ölümden hoşlanmamasında mazurdur. Çünkü ölüm için hazırlık yapmaktadır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, saliha bir hanıma ölümü sever misin dedi, o da hayır sevmem dedi. Sebebini sorunca, birisine karşı bir kabahat işlesem, onun yüzüne bakmaya utanırım, onu görmek istemem. Bu kadar günah içindeyken, günahlardan kurtulmadan nasıl olur da Allahü Teala'nın huzuruna çıkmayı sevebilirim dedi. Ariflerse ölümü devamlı hatırlarlar. Çünkü onlar ölüme her zaman hazırdır. Ayrıca onlar bilir ki ölüm sevgiliyle buluşma zamanıdır. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Bu köprüden geçmeyen sevgiliye kavuşamaz. Arifler bunun için ölümü severler. Hazreti Mevlana da Azrail aleyhisselama tez gel, hadi canımı çabuk al, beni Rabbime hemen kavuştur demiştir. Öyle ya, seven sevgilisiyle buluşacağı günü hiç hatırından çıkarır mı? O günün bir an gelmesini şiddetli şekilde arzu etmez mi? Hatta ölümün gecikmesine canı sıkılır, bir an önce ona kavuşmaya can atar. Hazreti Huzeyfe ölüm döşeğindeyken dost ani bir baskınla geldi. Pişmanlık fayda vermez. Ya Rabbi, yaşamak hakkımda hayırlıysa yaşamamı nasip eyle, ölüm hakkımda hayırlıysa ölüm yolunu bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Müslümanlar da böyle dua etmelidir. Her zaman iyi ve kötü hallerde de ölümü hatırlamanın fazileti çoktur. Çünkü dünyanın faydasız zevklerine sımsıkı sarılan kimse bile, ölümü ana ana dünyanın kirli işlerinden uzaklaşmaya başlar. Zamanla dünyanın külfeti ona ağır gelir, zevklerinden hoşlanmaz. Böylece dünyanın faydasız işlerinden soğutan her şey bir kurtuluş sebebidir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, ölümü anmak günahlardan korur. Ölümü anmak sadaka vermek gibi sevaptır. En akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Lezzetleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın. Ölümü darlıkta düşünen rahatlar. Bollukta düşünen lüzumsuz işten, israftan kaçar, kanaatkar olur. Allah'tan utanan
ölümü düşünmeden yatmaz. Haram lokma yemez. Zinadan kaçar. Dilini, gözünü ve kulağını haramlardan sakınır. Öldükten sonra çürüyeceğini düşünür. Ölümü anmak günahlardan korur ve dünyadan, Allahü Teala'nın rızasına mani olan her şeyden alıkoyar. Demir paslandığı gibi kalpler de günahla paslanır. Kalplerin cilası ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ölümü çok anıp günahlardan kaçanın kabri cennet bahçesi olur. Ölümü unutup günahlara dalan kimsenin kabri de cehennem çukuru olur. Dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek mekruhtur. Müslüman Allah'ın dostudur. Dostlara ölüm acısı olmaz. Acı olmayınca korkmak lüzumsuz olur. Allahü Teala Azrail aleyhisselama buyurdu ki, dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımın canını güç al. Değerli dinleyenler, Yasin-i Şerif okumak çok faydalıdır. Faydalarından biri de eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. Ayrıca her zaman abdestli bulunmaya çalışmalı. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamber Efendimiz, abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir buyuruyor. Şehitler ölürken kabirde verilecek olan cennet nimetlerini görerek çok sevinir, çok neşelenir. Ölürken hiç acı duymaz ve cennet nimetlerine kavuşurlar. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Müslümanın kabri cennet bahçesidir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, hepimizin ömrü malum, belli bir zamanda bitecektir. Bizim en büyük rahatlığımız ve huzurumuz, Rabbimizden gelecek olan o güne, o saate, zevkle, şevkle, hiç korkmadan bakmaktır. İşte Müslüman, Allahü Teala'ya kavuşma saadetinden endişesi olmadığından, nimetlere kavuşacağından dolayı güler yüzlüdür. Ancak bundan korkanlar huzursuz olurlar, çok sıkıntıya düşerler. Müslümanın işleri ters gitse de o yine güler. Çünkü dünya işi ters gitmiş, düz gitmiş ne kıymeti var ki? Eğer dünya işinin ters gitmesi dinden bir noksanlığa sebep oluyorsa, o zaman o bir felakettir. Önemli olan dinde bir noksanlığın olmamasıdır. Dünya işleri için sevilmeye veya üzülmeye değmez. Kendimiz de, malımız da, mülkümüz de Allah'ındır, bizim değil. İnsana sadece kullanma izni verilmiş. Bu kullanmakta da böyle yaparsan iyi, şöyle yaparsan kötü, böyle yaparsan cennete, şöyle yaparsan cehenneme gideceksin diye iki şey bildirilmiş. Paranı istediğin yerde kullan ama hesabını vereceksin denilmiş. Kişinin şerefi ne malıyla, ne parasıyla, ne de mevki ve makamıyla ölçülmez. İnsanın haysiyet ve şerefi dine hizmet etmekle, ibadetle ve takvayla, yani haramlardan sakınmakla ölçülür. İnsanların kıymet verdiğine kıymet veren kıymetsizdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiğine kıymet veren kıymetlidir. İnsanın ne kıymeti vardır ki? Allahü Teala'nın kıymet verdiğine kıymet veren elbette kıymetlidir. Peki Allahü Teala neye kıymet verir? Mesela güzel ahlaka, herkesle iyi geçinmeye, namaz kılmaya, çalışmaya, güler yüzlü tatlı dilli olmaya kıymet verir. Bunlara kıymet veren kıymetlidir. Yoksa senin şu kadar param var, benim şu kadar evim var, bunun ne önemi olabilir ki?

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50.000.000 derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3.000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3.000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50.000.000 derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor. Gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaan İnan ile birlikteyiz ve bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Terlemeden ve varisten bahsedeceğiz. Ben öncelikle terleme hepimizin ortak sorunu diyorum. Spor yapıyoruz, terliyoruz, yürüyoruz, terliyoruz, terliyoruz ama neden terliyoruz? Bunların sorularını, tüm cevaplarını bulmak için bugün hocamız aramızda ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir yaramazlık yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
8: Sağlık, bizler deyiz çok şükür.
9: Sağ olun.
8: Hocam terleme dedik. Aşırı terleme neden kaynaklanır? Hemen sorularıma geçmek
9: şimdi,
8: istiyorum.
9: Şimdi terleme aslında vücudumuzun olmazsa olmaz, evet. Tuvalete çıkmak gibi olmazsa olmaz bir olunması gereken bir fizyolojik ihtiyacımız. Evet. Öyle ki normal hayat hava şartlarında aşağı yukarı yarım litre, bir litre kadar zaten terle vücudumuzun genel dengesi için olması gereken bir şey. Bu da normalin dışında birkaç nedeni var aslında aşırı terlemenin. Evet. Bir tanesi herhangi bir neden bulamadığımız, bizim daha çok tedavi ettiğimiz, özellikle cerrahi tedavi aldığımız hastalar. Diğerleri de altta yatan bir hastalık sonucunda, bu anemi olabilir, guatr hastalığı gibi hastalıkların sonucunda olabilen terlemeler. Ama normalde fizyolojik olarak her insanın, dediğim gibi gündeki hava şartlarına bağlı olmak üzere, metabolik duruma bağlı olmak üzere terleme olması gereken, bir tek yanlış bilinen şudur. Direkt toksin atmak değildir de vücudun bir şekilde su ve tuz kaybı için temelde. Evet. Bir yöntem terlemede vücudun bir fizyolojisi.
8: Peki hocam neden kaynaklanır? Şimdi kaynaklarını söyledik. Yani bari kronikleşmiş hastalıklardan dolayı da kaynaklanır dediniz.
9: Evet.
8: Yani şimdi, daha çok neden kaynaklanır?
9: Şimdi şöyle.
8: Belli bir tahlilleri var mı daha önceden?
9: Tabii ki zaten şimdi bize gelen hastalar, terlemeyle evet. gelen hastalar daha çok sosyal nedenlerle geliyorlar. Büyük bir kısmı. Hı-hı. Zaten biz bu hastalıkta tanı koyarken şunu söylüyoruz. Herkes terliyor, doğru, evet. Az çok, yani bu bir hastalık mı, tedavi etmek gerekir mi tablosuna geldiğimizde, bize hastalar genellikle bizim sosyal ağırlıkla sosyal endikasyon dediğimiz günlük hayatını, sosyal etkiliyor. Hayatını etkileyecek evet. şekilde bir terleme bu. Zaten terlemeyi biz hastalara tanımlarken de şu, genellikle 25 yaş ve öncesinde, puberte evet. sonrasında, ailede de genellikle böyle çok fazla terlenen, en önemli ayrıcalıkların altta yatan başka bir hastalık var mı yok musun da gece yattığı, uyuduğu zaman daha çok bu insanlarda bu terleme ortadan kalkıyor. Evet. Bir de çeşitli hastalık gruplarından ayrılan şeyi de genel bir terleme, simetrik terleme daha doğrusu. Yani her iki elde birlikte olması gibi, her iki koltuk altında olması. Tek bir tarafta terleme olması bizim için patolojik. O yüzden biz bu hastalar geldiğinde terliyorum. Öncelikle gerçekten çok mu terliyorsunuz? Zaten çoğu hastalar bunu bize söylüyor. Diyorlar ki işte bir sürü arkadaşım var, ailemde de var ama hiçbirisi benim gibi terlemiyor. Bu birincisi. Sosyal hayatı bozması hastalarımızın ikinci bir veri. Bir diğer veri de dediğim gibi altta yatan kansızlıktı, guatr hastalıkları, diğer metabolik hastalıklar, diyabette keza demin konusu da geçti. Evet. Terlemeler olabiliyor. Biz temelde ve bazı bağ dokusu hastalığı dediğimiz hastalık grupları var. İşte sistemik lupus gibi. Bunların varlığını araştırıyoruz önce.
8: Evet.
9: Bir de hastalarımızda şu önemli, biz bu açıdan incelediğimizde genellikle primer hiperhidroz diyoruz biz buna, el ve ayak terlemesinde bu hastalarda çok net tarih veremezler.
8: Evet.
9: Atıyorum genelde genç bayanlarda çok sık görüyoruz. Kendimi bildim bile genç kızlığımdan beri ya da işte 20'li yaş 18'den sonra gibi. Eğer altta bir hastalık varsa genellikle hastalarımız, geçenlerde böyle bir hasta ameliyat ettim hatta, çok kesin tarih veriyorlar. Şu zamanda yani bir yıldır var gibi.
8: Bir yıldır var.
9: İşte o zaman bu hastalarda bu dediğim metabolik hastalıkları araştırmakta fayda var ki onu tedavi etmeden, zaten o tedavi olursa altta yatan bir hastalık kendiliğinden terlemenin de en azından azaldığını görebiliyoruz.
8: Evet. Peki hocam, aşırı terlemesi olanlar nelere dikkat etmelidirler? Yani yedikleri besinden de kaynaklanabilir mi demiş olduğunuz gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir dediniz.
9: Şimdi özellikle terleme yapan bir şey var mı? Şöyle olabilir. Çok tuz alımı varsa örneğin. Evet. Tuz alımı ile beraber doğal olarak yani biz toplum olarak çok seviyoruz. Turşuyu çok tükettiyseniz ya da benzeri tuzlu bir şey. Çok su alımı olduğunda İdrarla beraber ve hava şartları da tabii ki önemli. Bununla beraber terleme çok olabilir. Ama onun haricinde özellikle şu besin terleme yapar mı gibi söylemek pek mümkün değil.
8: Mümkün değil.
9: Evet.
8: Evet hocam. Peki hocam, aşırı terlemenin kendi kendine iyileşme şansı var mıdır?
9: Şimdi,
8: yani genetikte olabilir mi?
9: Genetik, dediğim gibi genetik bir hastalık tablosu altında terleme değil.
8: Değil.
9: Bunu bir kenara bırakalım. Evet. Onun haricinde demin ilk tanımlarken demiştim yani simetrik olacak, gece uykuda kaybolacak.
8: Evet.
9: Ailede genellikle bu tip insanlar yani altında bir hastalık yatmıyorsa emosyonel duygulanımları da yüksek insanlar. Yani çok çabuk heyecanlanan, çok çabuk kendi duygularını dışarı vuran bu tip insanlarda zaten bu terlemeyi vesaire, yani şu stüdyoya 4-5 kişi girse çok çabuk heyecanlanan insanların elinin titremesi, sesinin çatallanması ya da terlemesi daha kolay. Pek çok insanın farklılıkları. Bu ayrımla olabilir ama onun haricinde çok özel bir şey söylemek zor genetik olarak, ama ailevi bir yatkınlık belki diyebiliriz. Yani hepimiz genellikle annem de böyleydi gibi bazen geliyor da kız kardeşimde de benzeri şekilde oluyor ama bir genetik hastalık olarak söylemek zor.
8: Evet hocam. Hocam, psikolojik sorunlara da yol açar mı terleme? Yani günlük hayatımızı etkiler dedik.
9: Şimdi bunu çok güzel söylediniz.
8: Evet.
9: Bize gelen hastaların dedim ya eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa bu hastaların birinci şeysi, bu biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi.
8: Evet.
9: Yani emosyonel duygulanımları çok yüksek. O yüzden de ikisi birbirini tetikler şekilde ortaya çıkıyor. Aslında heyecanlanıyor, heyecanlandığı zaman terleyeceğim. Ve bu yönden bize gelen hastaların dediğim gibi %90'ından üzeri sosyal hayatını bozduğu için bize geliyorlar. Bu da psikolojik bir etkilenim de. Yani ben öyle hastalar gördüm, ameliyat ettim ki. Adamcağız diyor ki ben muhasebeciyim, kağıtla uğraşıyorum, kağıt tutamıyorum.
8: Sürekli eli
9: terlediği için. Evet. Yani inanır mısınız, elini tuttuğu zaman çeşme damlaması gibi damlayacak şekilde hastalar geliyor. İki eldiven giyiyorum hocam diyor, kağıt işimi yapabilmek için. Ha, buna karşılık eşimin ya da sevgilimin elini tutamıyorum, terli şey yapış yapış oluyor. O da rahatsız oluyor, ben de rahatsız oluyorum diye gelen. O yüzden işin psikolojik bu tarafı var. Demin sorduğunuza küçük bir ekleme yapayım. Yani bu kendiliğinden geçer mi? Altta yatan bir hastalık yok ise bazen özellikle bizim bu terlemeyle birlikte gördüğümüz, halk arasında da çok sık adını da zikrediliyor. Reino hastalığı diye bir hastalık var. Ellerde soğuma, morarmayla falan. 30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden belki birazcık sempatik sinir sistemimizin aktivasyonu da yaşla birlikte evet. düşmesinden mütevellit belki bir miktar azalım oluyor gerçekten. Ama zaten dediğim gibi bu hastaların büyük bir çoğunluğu evet. o yaş grubunda, yani 20'li yaşlarda tam tabiriyle delikanlı çağlarında oldukları için ve aktif çalıştıkları için en çok o dönemde rahatsız ediyor. Daha sonraki çağlarda bir miktar azalması söz konusu.
8: Peki hocam, tedavi yöntemlerinizi tamamen ortadan kaldırmanız mümkün mü?
9: Terlemeyi. Şimdi bunu tamamen ortadan kaldırmanın, kalıcı kaldırmanın yolu cerrahi zaten.
8: Evet.
9: Buna yönelik yapılan işte antiperspiranlar var, tergidericiler var, iontoforez dediğimiz özel tedavi yöntemleri var. Halk arasında bunların hiçbirisi aşağı yukarı bilinmiyor. Son zamanlarda öğrenilen özellikle koltuk altı terlemesinde yağ bezlerine radyo frekans uygulaması, lazer uygulamaları var ama evet. bunlar lokal etki. En çok bilineni bunlar için de botoks.
8: Botoks.
9: Terleme özellikle el kısmına, ama botoksun şöyle bir özelliği var. Bir, geçici. Hı hı. İkincisi, uygulaması oldukça ağrılı ve sıkıntılı bir iş ve sık tekrarlanması lazım. Yani evet. bir botoks yapıldığı zaman verilen süre ortalama 6 ay civarında.
8: 6 ay sonra tekrar edilmesi
9: mutlaka
8: gerekiyor.
9: Mutlaka tekrarlanması evet. gerekiyor. Ama cerrahinin farkı ne? Cerrahi bunun kesin çözümü. Kesinlikle kaybolur. Hı hı. Bazen bir tek opsiyon olabiliyor. 2 yıl içerisinde biz ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım. Ama evet. bu dediğim %1'ler civarında bir oranda. Ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım, o bölgedeki sinirlerin yan yollarla rejenere olması, yenilenmesiyle evet. çok nadir de olsa geri dönüşü olabiliyor. Hı
8: hı. Peki hocam, ne zaman cerrahi seçenek düşünülüyor?
9: Şimdi cerrahi seçenek şöyle. Genellikle biz hastalara ameliyat dediğimiz zaman, şimdi herkes için, sizin için de benim için de ameliyat hoş bir şey değil.
8: Evet.
9: Ne olursa olsun. Birincisi bu tamam, sosyal hayatı biz özellikle bu gruptan bahsediyoruz. Sosyal hayat, birincisi sosyal indikasyon. Bu hastalarda yani ben kalp cerrahıyım. Kalbinizin damarları tıkalı, hayatınız söz konusu, ameliyat olalım dediği zaman ameliyata bakış açısı korkmakla birlikte farklı.
8: Tamamen ürküyor.
9: Sosyal hayattan evet. dolayı tamam, çok rahatsız edici diyorum ya, kağıt tutamıyor.
8: Evet.
9: Ya da bir hemşire hanım ameliyat ettim, diyor ki hocam ampul kıracağım.
8: Kıramıyorum.
9: Ampulü evet. tutamıyorum. Bunları bir kenara Hı-hı. bırakırsak, ne olursa olsun cerrahi dendiği zaman biraz soğuk durulan bir
8: evet.
9: şey. Ne olursa ki cerrahi olarak belki ileride bahsederiz de çok agresif, çok Hı-hı. böyle büyük şeyler, kesiler gerektiren falan bir cerrahisi yok. Öncelikle hastalarımızın büyük bir çoğunluğu botoksu deniyorlar.
8: Botoks.
9: Tabii.
8: Evet.
9: Ya diyorlar, nasıl olsa geri dönüşümlü. Hı-hı. Ben ağrısına sızısına şey yaparım. Neticede ameliyattır. Hı-hı. Bir de tabii bazen şu var, yani cerrahi dedim ya, kesin diyebiliriz neredeyse, küçük bir oranı hariç. Ya geri dönüşümsüz bir iş yapmayayım. Bazen çünkü bununla ilgili şeyleri hastaya anlatırken olası yan etkileri de var bu ameliyatların, çok evet, da az olsa. Bundan kaçmak adına her şeyi hastaya anlattığımız zaman birazcık, yani amiyane tabirle topu taca atalım. Şimdilik bir botoksla idare edelim Hı-hı. bakalım deyip, ama cerrahin haricinde kesin bir tedavisi yok.
8: Evet hocam, botokstan sonra da yani çeşitli komplikasyonlar oluyor mu hastalarda?
9: Botoksun kendi sinir üzerindeki harabiyetlerin haricinde bildiğim çok özel bir şeysi yok.
8: Komplikasyon
9: kalıcı bir komplikasyon evet. yok. İşlemin kendisi harici. Çünkü malumunuz botoks artık özellikle hanımlar için son dönemlerde evet. estetik cerrahide çok kullanılan, dermatolojide çok kullanılan bir şey. O yüzden kullanılabiliyor. Çok şeysi yok yani evet. bildiğim özel bir şeysi yok.
8: Ve tekrar da altını çizelim. 6 ay süreyle kullanılıyor.
9: Maksimum botoks. Süren evet. o. Kişisel olarak 2 ayda 3 ayda evet. dönüşümlerde olabiliyor. Yani birazcık işlemin etkinliği Hı-hı. belki kişisel faktörler de etkileyebiliyor doğrusu. Ama maksimum 6 ay diyebiliriz.
8: Peki hocam, cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra terleme tekrar başlayabilir mi? Tekrar nükseder mi?
9: Şimdi demin onu söyledim. Çok ameliyat Hı-hı. şöyle, aslında görsel bir şeyim yok ama bir ip düşünün.
8: Evet.
9: Bunun üzerinde küçük küçük düğümler olduğunu düşünün.
8: Hı-hı.
9: Bu iki düğümler arası, düğümün arasında biz ipi kesip ayırıyoruz.
8: Evet.
9: Herhangi bilinen başka bir yol yok gördüğümüz. Hı-hı. Çünkü bu görsel bir ameliyat.
8: Evet.
9: Ama bazen sinir prensip olarak sinirler ana yapısından kesildiği zaman kendilerini yenileme, kuyrukları hariç yenileme yetisine sahip değildir. O yüzden kalıcı kabul ediyoruz. Ama bazen yan yollar dediğimiz bu özellikle el terlemesi ve koltuk altı terlemesi için bahsediyorum. Kaburgaların üzerinden giden yan sinirler olabiliyor.
8: Evet.
9: O çeşitli mekanizmalar var. Bazen bu yan yollar, tali yollarla uyarı tekrar bir miktar, ama şu bir gerçek ki ameliyattan önceki gibi.
8: Evet.
9: Yani bir diyelim ki ameliyattan önceki terlemeye 10 puan verelim. Varsayalım ki böyle rejenere oldu. Hiçbir zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir terlemeye geri dönmez.
8: Dönmez.
9: Diyebiliriz. Evet.
8: Peki hocam, terlemeye bir bölgede engellenirse diğer bölgede artış olur mu?
9: Şimdi zaten biz hastalar geldiğinde ameliyatı izah ediyoruz. İlk söylediğim şu. Bu bütün literatürde de, bu benim kendi yaptığım yayınlarda da var. Hı hı. Bütün literatürde de çok yaygın olarak bu vücudun kendi bir dengesi var.
8: Evet.
9: Biz elleri koltuk altını, ayak için yaptığımızda bunları kestiğimiz zaman kompansatris terleme diyoruz. Yani bir şekilde vücudun eksileni yerine koyma gibi gövdede aşırı terleme artışı olabiliyor.
8: Evet.
9: Ben bugüne kadar bu cerrahiden çok yaptım. Literatür de bunu destekliyor. Bu hastaların en çok geri dönüşü, ilk hastalığı yani elinin terlemesi kadar mı? Benim bugüne kadar başıma gelen sanıyorum bir ya da iki vaka oldu. Evet. Yani keşke olmasaydım diyen. Evet. O da şuradan, gövdede çok fazla terleme artışı olabiliyor.
8: Hı hı.
9: Geçenlerde bir genç kız ameliyat ettim. Onun ayaklarından da, ellerinden ameliyat olmuştu. Ayaklar için karından kapalı ameliyat yaptık. Onda olmuş ama ondaki de, yani sıradan az terliyorum diyen bir insan ama tabii ondaki fark şu, ben hiç terlemezdim diyor.
8: Evet.
9: Çok çok az terlerdim. Hı hı. Bir miktar terleme artışı olmuş ama normal terleyen insanlarda şöyle söyleyeyim, yani 4 vakanın ikisinde bazen vücutta artan bir terleme oluyor. O da sanıyorum daha, yani net bir mekanizması yok ama adı o, kompansatris terleme diyoruz. Gövdede artan bir terleme oluyor ne yazık ki.
8: Peki hocam, ilaçla tedavisi mümkün mü terlemenin?
9: Terlemenin ilaçla tedavisi mümkün değil.
8: Değil.
9: Kullanılan antik, özellikle antikolinerjik dediğimiz, bunu izleyicilerimizde ya da konuya ilgi duyanlar da bilirler. Bazı psikiyatrik ilaçlar, özellikle biz ileri yaş grubu erkeklerde ürologların yazdığı antikolinerjik dediğimiz, prostat hipertrofisinde kullanılan gibi bazı ilaçlar var. Ama bunların hiçbirisinin dört dörtlük bir etkinliği yok.
8: Yok.
9: Buna mukabil atıyorum cerrahide gövde terlemesi oluyor ama bu ilaçların, antikolinerjiklerin başka yan etkileri de var. Bir cerrahide gövde terlemesinden çok daha fazla ama hiçbirisinin etkinliği cerrahi gibi değil. Hayır.
8: Evet hocam, terlemeden bahsettik. Ben birazcık da varis konusuna değinmek istiyorum sizinle. Varis nedir hocam? Neden oluşur?
9: Şimdi aslında onu da net olarak, varis aslında nasıl vücudumuzda genel toplumda hipertansiyon diye bir şey, bilinen bir şey var. Bu da aslında toplar damarların hipertansiyonu, öyle söyleyebiliriz, yüksek tansiyonu. Ha, neden oluşuyor, niye herkeste bu olmuyor? Bunun için birkaç neden var. Aslında birazcık damar yapısının, toplar damar yapısının buna bir meyil etmesi diyelim. Yani bir eğilim olması, yapısal bir zayıflık olması, mesleki ya da yaşamsal özellikler, örneğin biz varisi genellikle ayakta çok ayakta çalışan duranlar, öğretmen hastalığı falan gibi deriz.
8: Evet.
9: Uzun süre oturan kişilerde deriz. Bununla beraber dediğim gibi damar yapısının, hayat şeklinin ve bazen de bunları tetikleyecek karın içinde ya da başka yerdeki patolojilerin neden olduğu bir toplar damar tansiyon yüksekliği diyebiliriz aslında.
8: Peki hocam, en çok vücudumuzun hangi bölümlerinde görülür?
9: Şimdi bu insan postürü gereği ayakta durduğumuz ayakta. İçin doğal olarak ayakta.
8: Hı hı.
9: Şöyle bir örnek vereyim, ben hastalarıma da bunu anlatıyorum. Boyuna göre kişinin değişmekle birlikte ayakta durduğumuzda, sabit durduğumuzda aşağı yukarı ayaktaki basıncımız 100 santimetre su. Santim suyun önemi yok, şey açısından söyleyeyim, 100 birim adına. 100 santim su. Biz yürümeye başladığımız zaman, hareket etmeye başladığımız an aşağı yukarı bu 20-30 santim suya iniyor.
8: Evet.
9: Demek ki burada temel olarak ayakta hareketsizlik, damarı zorlayıcı faktör bunun içinde çok önemli. Yaşamsal faktör çok önemli. Damar yapısının zayıflığı, genellikle bize hastalar şöyle gelirler. Benim annemde de var bu.
8: Evet.
9: Hep öyle gelirler. Dediğim gibi bir genetik, yani açalım bunu da altında bir genetik bozukluk var gibi bir şey bulmayız. Evet. Buna biz kendi tıp literatür şeyinde terminolojisinde ailevi yatkınlık diyoruz. Yani var, doğru, onda var, onda var, onda var. Hepsi inceleniyor ama somut şu bozuk diye bir şey bulamıyoruz.
3: Evet.
9: Ailevi yatkınlık söz konusu. Daha çok da bütün bunları topladığımızda en çok ayakta görülen varisler zaten.
3: Evet, ayakta görülen.
9: Tabii.
3: Ve hocam hamilelik döneminde de bazı bayanlarda varis oluşmaya başlıyor. Bu neden kaynaklanıyor?
9: Şimdi dedim ya, bir damar yapısının bozukluğu, evet, hareketsizlik. Bir de şöyle düşünün, ben hastalarıma izah ederken de aynı şekilde izah ediyorum. Bir ana yol düşünün. Bu ana yolun bir iki şeridini bir şekilde kapatırsak doğal olarak arkada büyük bir trafik birikmesi olacak.
3: Evet.
9: Gebelikte bunun güzel örneklerinden birisi karın içinde normalde olmayan bir kitle, bir bebek var. Onun kilo, bir ağırlığı ve hacmi var. Evet. Doğal olarak da bizim toplar damarlarımız ayaktan kalbe doğru devralan eder. O yüzden de karın içinde olan bir basınç doğal olarak aşağıdaki kısımda, karından aşağıda, bu sadece şeyde değil, genital bölgede, bacaklarda, bazı gebelerde öyle olur. Bacağında hiçbir şey olmaz. Sadece genital bölgesindeki varisler bile, evet, ortaya çıkar. Gebeliğin sonlanmasıyla birlikte o basınç ortadan kalkacağı için, hı-hı, bacaklardaki varislerin bir kısmı kaybolabilir. Ama bir gerginlik, bütün gebelerde olan hormon kısmı hariç, bu basıdan dolayı bir, hı-hı, gerginlik, bir şişlik ve varislerin ortaya çıkması sebebi bu gebelikte.
3: Evet hocam. Peki hocam, varis belirtileri nelerdir? Yani biz anlayabilir miyiz varisin başlangıcını?
9: Şimdi şöyle, aslında temelde varis ne, demin anlamını söyledim, neden oluştuğunu, ama bizim bacak toplar damarlarımız, evet, yani vücudumuzda aslında kabaca herkes bir atar damar, bir toplar damar. Aslında bir de bunun yanında bizim süt damarları dediğim süt damarları var, lenf damarlarımız.
3: Evet.
9: Varis işte bu toplar damarların aşağıdan yukarıya gelen kısmında. Bunun şöyle izah edeyim. Bacaktaki toplar damarlarımız yüzeyel, derin ve bunları birleştiren köprü damarlar var.
3: Evet.
9: İşte bizim genellikle hastaların bize gelmesi şekli şu. Eğer bu sistemlerden herhangi birisinde ciddi bir kaçak varsa, genellikle hasta, özellikle bayan hastalarımız bacaklarındaki mavi morumsu, böyle
3: ince,
9: kıvrımsa, kıvrımla ince, aslında kıncallar tam varis değil.
3: Evet.
9: Ama bacaklarda yeşil böyle en azından 1-2 milim olması lazım, evet, varis demek için. Ama tamamını biz varis diye kabul edelim. Öncelikle görsel olarak geliyorlar.
3: Evet.
9: Gördüğümüz zaman problem değil. Ama bizim problem yaşadığımız ya da doktor gezen, şifa arayan hastaların problemi şu. Hiçbir şey gözükmüyor.
3: Evet.
9: Ama bu hastalar daha çok bacağında bir tanımlama, gerçek anlamı şu, ağırlık hissediyorlar.
3: Evet.
9: Ağırlık, bir şey asılmış gibi. Daha da önemlisi, en çok rahatsız eden bir tabir vardır ya, nereye koyacağımı bilemiyorum.
3: Evet.
9: Yani
3: bacaklarda ağrı.
9: Ayağımı nereye, evet, koyacağımı bilemiyorum diyor gelen, evet, hasta. Yani bakıyorum bir şey yok. Şişlik yok, o yok, bu yok, ama ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya da ayak tabanlarında, ayakta bir yanma hissi.
3: Evet.
9: Sıcaklık hissi. Bazen eğer görselleri de varsa, görünen varisleri de, kaşıntı hissi de, hı hı, bununla beraber olabiliyor. Ağrı ve şişlik zaten artık tam ortaya çıkmışsa varisleri hastanın, ağrı ve şişlik olmazsa olmazı zaten.
3: Ama bahsetmiş olduğunuzda yani gözle de görünmeye de bilir değil mi hocam?
9: Evet, onu demeye çalışıyorum. En çok bu hastalar zaten bakarsanız fizik tedaviye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar.
3: Evet.
9: O kadar çok yer geziyorlar ki, çünkü bakıyorsunuz gözüken bir şey yok. Hı hı. İşte demin söylemiştim, 3 tip damarımız var bizim, görünenler hariç. Yüzeyel, köprü ve bunların bağlı derin damar. Eğer bunlarda kaçak varsa, bunu bir tür ultrasonografi yöntemimiz var, Doppler, hı hı, ultrasonografi diye. Bunu yapmadan onları görmemiz mümkün değil. Teknoloji çok ilerledi. Bu işin ilk çıktığı eski zamanlarda bazı kendimize özgü varis var mı, derin varislerde kaçak var mı gibi kaba yöntemlerimiz vardı, ama güvenilirliği ve etkinliği çok azdı. Ama şimdi çok kısa, hastaya herhangi bir zarar vermeyen,
3: evet,
9: herhangi bir girişim gerektirmeyen Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler, hı hı, ultrason tetkikle bu yüzeyel ve derin damarları görüntülersek, gözümüzde görmediğimiz varisleri olmayan hastalarda bir toplar damar hastalığı var mı, venöz yetmezlik, hı hı, var mı, varisi var mı, böyle ortaya koyabiliyoruz ancak.
3: Evet. Şimdi venöz yetmezlikten bahsettiniz. Venöz yetmezlikle varis aynı şey mi hocam?
9: Şimdi aslında, evet, şöyle söyleyeyim. Varis venöz yetmezliğin bir hem görüntüsel terminolojisini söyleyebiliriz. Yani varislerim var. O görünenlerin adı. Retiküler varis, hı hı, trunkal varis gibi onun adı. Venöz yetmezliğin sonucunda gördüğümüz yapıların adı aslında varis.
3: Varis.
9: Evet. Yani tabii biz şöyle söyleyeyim, mesela bende iç varis var diyor hasta gelmiş. Hı hı. Bu iç varis de denilen şey aslında gözümüzün görmediği derindeki toplar damarların ya da köprü toplar damarlarının kaçağı. Venöz yetmezlik aslında varisin gerçek anlamı bizim söylediğimiz yüzeyel venöz yetmezlik gibi aslında, evet, tam terminolojisi böyle olabilir daha doğru. Evet. Ama genel olarak varisim var işte diyorum ya, hastalar öyle geliyor. Benim iç varisim var. Evet. Dışta bir şey gözükmüyor. Bana ultrason yaptılar. İç varisim varmış var diye geliyorlar. Evet. Tanımlaması bu aslında, gerçeği dediğim gibi venöz yetmezlik aslında. Derin venöz yetmezlik, yüzeyel venöz yetmezlik. Bunların bir sürü alt sınıfları var ama varis genellikle o gözüken şeyden dolayı adı bu şekilde diyebiliriz.
3: Peki
9: yani.
3: Peki hocam, varisten korunmak mümkün müdür?
9: Mutlaka mümkün. Evet. Yani şimdi bizde nasıl ki kalp damar hastalıklarında, kalp hastalıklarında Türk toplum olarak biz şanssız bir toplumuz.
3: Evet.
9: Genetik yapımız, iyi kolesterolümüzün düşük olması, bunun üzerine koyduğumuz şeylerle biz de ileri başka toplumlara göre daha genç yaşta kalp damar hastalıklarını görüyoruz.
3: Evet.
9: Çünkü bunda bir genetik yatkınlığımız var. Herkesin iyi bildiği iyi kolesterolümüz düşük ne yazık, hı-hı, ki. Bunu biz değiştiremiyoruz. Evet. Yani bakıyorsunuz babası 50 yaşında enfarktüs geçirmiş, amcası 48'inde enfarktüsten vefat etmiş, çocuk 28 yaşında bypass yaptığımız hastalar oldu. Bunları değiştiremeyiz ama varis hastalığı için her şey gibi olduğu için bunda da bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani evet, bize gelen neler? Hastalarda ben, hı-hı, aynı şeyleri söylüyorum. Hasta geliyor, ben şunum da var bunum da var, bakın diyorum, atıyorum siz diyabet olmuşsunuz. Diyabet olmanızı değiştiremeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde değil. Ya da, evet, atıyorum bir tiroid bezi kanseri olmuşsunuz. Sizin elinizde olan bir şey değil. Ama bunun haricinde değiştirebileceğiniz her faktör, hı hı, en azından hastalığın bir ortaya çıkışını geciktirebilirsiniz.
3: Evet.
9: İkincisi, bu hastalığın sizde yaratacağı harabiyeti minimize edebilirsiniz. Nedir? Demin bir anlattım fizyolojisini anlatırken. Ayakta durduğumuz zaman 100 santim su, yürüdüğümüz zaman, evet, 5/1'ine iniyor. Demek ki hareket edeceğiz.
3: Evet.
9: Olmazsa
3: çok
9: olmazı.
3: Çok önemli hocam.
9: Tabii ki. Yani bu, evet, sadece venöz toplar damar sağlığı için değil. A'dan Z'ye bütün genel sağlığımız için. Ve bu hareket etmek sanıldığı gibi çıkalım haftada 5 gün, 7 gün, 1 saat koşalım da değil aslında. Son zamanlarda görsel medyada, yazılı medyada bununla ilgili pek çok şeyler de çıkıyor. Yani sanıldığı kadar böyle, evet, günler, saatler harcamak olmadan da olabilir. Bir, hareket edeceğiz. Çok önemli. Bol su tüketeceğiz.
3: Evet.
9: Şimdi gebeliğin benzeri mesela özellikle iç varisi olan hastalarda da şunu söyleriz. Kabız kalmamaya dikkat edin deriz. Çünkü, hı hı, kabız kalındığı zaman tuvalete çıkma ihtiyacı olduğunda karın içi basıncı çok arttırırız. Gebelikteki gibi, evet, çok artar. Bu da işte bizim varislerimizi olanı az olanı daha çok hale getirebilir.
3: Evet.
9: Bir diğer olay, toplar damarlar özellikle şeye çok hassastır. Isıya, sıcağa çok hassastır. Hı hı. Sıcakta çok genişlerler. O yüzden de biz zaten genel sağlık kaidesi budur. Aşırı sıcaktan, güneşten. Ben varis hastalarımıza hep onu öneririm. Denize gidin. İstiyorsanız 10 kilometre yüzün. Ki keşke yüzseniz, çok, evet, daha iyi. Sakın güneşlenmeyin.
3: Evet.
9: Direkt güneşe maruziyet, aşırı ısı. Geliyor hastalarımız, ya ben hocam kaplıcaya falan gitmek istiyorum. Bunu en az sürede tutun, hı-hı, sağlığınıza yetecek kadar, ama mutlaka sonrasında soğuk suyla hiç değilse o sıcağın etkisini ortadan kaldıracak kadar bunu yapın. Bir diğer şey, bir hastalığınız olması gerekmiyor. Dediğim gibi işiniz gereği ayakta çok kalabilirsiniz. Çok basit egzersizler var. Ayakta sürekli duran öğretmenler için nispeten diyorum ki dolaşarak anlatın dersiniz.
3: Evet.
9: Ya da illa bir tezgahın başında bir iş yapmanız gerekiyorsa parmaklarınızın ucunda ve topuklarınızın ucunda,
3: evet,
9: ayağınızı hareket ettirin.
3: Hı hı.
9: Uzun süre, şimdi günümüz hayatında masa başında iş yapan çok insan var. Saatlerini masa başında geçiriyorlar. O insanlara da diyorum ki araba kullanır gibi. Eskiler daha çok hani dikiş makinesi diye tarif edildi.
3: Evet. Tabii.
9: Dikiş makinesi çalıştığı,
3: evet,
9: gibi derdik.
3: Dikiş makineleri. Evet.
9: Artık onlar kalmadığı için araba kullanır gibi. Ne kadar hareket ederseniz o kadar iyi.
3: Evet, hareket.
9: Ve bol su tüketin diyorum. Çünkü, evet, toplar damarların bizim hastalarımızda bacak ağrısı vesaire şikayetlerin ötesinde, özellikle derin varislerde öyle söyleyeyim, derin venöz yetmezlikteki problem, bize hastalar hep şu korkudan geliyorlar. Genellikle bilinen bir şey, damarım tıkanır, bir pıhtı atar, ben ölür müyüm?
3: Evet.
9: En çok bizim hasta, yani aslında hastalardan bunu kaldırsak belki gelenlerin yarısı bile gelmeyecekler.
3: Evet.
9: İyi ki böyle bir korku var, ama bu korkuyu birincisi abartmamak lazım. Bu korkuyu hastanın hayat şartlarını idealize edebilmek için de biz hekimler için aslında bize gelen hastaları eğitmek adına iyi bir şey.
3: Evet.
9: Çünkü derin toplar damar yetmezliğinde doğru, hareketsiz kalırsak, su tüketmezsek, uzun süre bir şekilde hareketimiz kısıtlanırsa,
3: bacaklarda şişme görülüp,
9: tabii ki,
3: yani damarlar çatlayabiliyor değil mi hocam? Ben bunu sanki daha önce bir programda izlemiştim.
9: Yüzeyel damarlarda evet, bazen olur. Toplar damarında kaçak bazen çok ilerler. Özellikle derin venöz yetmezliği var, evet, ve yüzeyelle birleştiyse ayak bileği çevresinde böyle önce bir siyahlık, koyu kahverengilik ve onun ortasında bazen yaralar çıkabilir.
3: Evet.
9: Diyabetik ayak yarası gibi çok uzun süreler geçer, iyileşmez kolayına. Diyabet yarasından farklı olarak ayağı gangrene etmez, ayağının kesilmesine neden olmaz, ama hayatı, ben hep onu söylüyorum, evet, hep ben buradayım der o ayak, evet, size. Bundan kurtulmanın yolu, işte hastaların bilmesi gereken o, derin toplar damar yetmezliğinde hareketin önemi, suyun önemi de o. Eğer tıkanırsa derin toplar damarlar, evet, bakın yüzeydeki toplar damar, bunun seviyesine bağlı olarak evet hayatı tehdit edici sonuçlara gidebilir. Evet. Sadece bacak damarının tıkanıklığıyla kalmayabilir iş.
3: Evet.
9: Onun için de hareket, su tüketmek, uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde, hı hı, eğer aracınızla gidiyorsanız sık sık durup dolaşmak. Uçakla uzun gidiyorsanız yine aynı, ya da kısa süreli seyahatler çok önemli değil ama
3: ayaklarının sürekli hareket halinde,
9: evet,
3: olması gerekiyor.
9: Bir de şunu söylüyorum. Evet. Diyelim ki işiniz gereği çok ayaktasınız.
3: Evet.
9: Akşam eve geldiniz. Hep şunu öneriyorum. İlla hasta olmak da gerekmiyor. Bunu herkese söylüyorum. Banyoya gidiniz. Pantolonunuzu, üstünüzü çıkarınız. Soğuk su ile. Soğuk,
3: evet,
9: su ile. Ayak parmağınızdan kasığınıza doğru. Çünkü toplar damarlar aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı için.
3: Evet, bu da çok önemli bir konu.
9: Toplar damarları destekleyecek şekilde soğuk su ile aşağıdan yukarıya bir 5 dakika duş yaptırın.
3: Evet.
9: Ondan sonra da evdeki ortamınız, hani genellikle şöyle geliyor. Hocam gidiyorum ama evde var 2 yaşında bir çocuğum, bırakmıyor, evet, ki. Öyle bir baktım şeyiniz yoksa,
3: evet,
9: öyle bir şeyiniz yoksa çok değil, bir yarım saat, hı-hı, kadar yatıp ayaklarınızı kalbinizden 2-3 karış kadar yüksekte dinlendirmek bile, göreceksiniz ki zaten varis hastalarının en iyi olduğu zaman sabah ilk kalktıkları zamandır.
3: Evet.
9: Tamamen normaldirler.
3: Evet.
9: Şişlik yoktur, hiçbir şey yoktur. İşte aşağı yukarı eve döndüğümüz zaman da günün sonunda da o sabahkine kadar olmasa bile ona yakın hale getirebiliriz.
3: Evet.
9: Bir şey daha var özellikle söylemem gereken burada. Eğer varisleri var ise, bayan hastalar için söylüyorum. Hı hı. Varisleri var ise, özellikle derin toplar damarlarında, yani iç varisleri var ise, bu hastalar özellikle genç yaş hastalarda kadın doğumla ilgili tedavilerinde faktörlerden birisi de östrojen içeren preparatlar,
3: evet,
9: toplar damarlarda pıhtılaşmayı arttırdığı için tıkanıklığa neden olabilmekte. Bana gelen varis hastası olan genç hanımlara bunu özellikle söylüyorum. Ya da ileri yaş olup da bir şekilde östrojen tedavisi alması gerekenleri, mutlaka diyorum hekiminize, benim varisim var, iç varisim var, toplar damar hastalığım var diye söyleyiniz ki ona göre ilacı ayarlamak mümkün olabilsin diye.
3: Evet. Aslında kadın doğumcuyla konsültasyon yapıyor musunuz hocam bu gibi durumlarda?
9: Şimdi genellikle bize gebelerimiz geliyor.
3: Evet.
9: Ya da bir şekilde kadın doğumdan dolayı ameliyat olacak, ya da hasta, hı-hı, diyor ki benim bacaklarım çok şişiyor diyor.
3: Evet.
9: Bir şekilde onu tetkik ederken, yani gidiyor işte miyomum var diyor örneğin. Miyomu tetkik edilirken vesaire, o arada tesadüfi olarak, ama kadın doğumcu arkadaşlardan özellikle gebelerden dolayı bize gelen çok,
3: çok
9: hastalarımız var. Ne yazık ki.
3: Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Varis huzursuz bacak sendromuna yol açar mı?
9: Şimdi demin zaten anlaşılsın diye öyle söylemiştim.
3: Evet.
9: Ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum demek bu,
3: evet,
9: zaten.
3: Evet. Gece uyutmayan bir hastalık.
9: Nereye koy? Yani şimdi adı üstünde huzursuz bacak sendromu. Yani sebep ne? sebep bulamıyoruz.
3: Bulamıyoruz, evet.
9: Ne yazık ki. Yani atar damarlarına bakıyoruz, toplar damarlarına bakıyoruz, lenf damarlarına bakıyoruz. Nörolojik olarak beyin cerrahisi, fizik tedavi, bu yönden bakıyoruz acaba bir genelde işte bir siyataji mi var ya da bir fıtığı mı var vesaire. Bunlar da ne yazık ki bulabildiğimiz, sebebi budur diyebildiğimiz şeyler yok. Ama bazen bizim varis hastalarında verdiğimiz bazı ilaçlar var. Venotonik ilaç dediğimiz. Bu ilaçların kısmen faydası olduğunu da.
3: Rahatlatıcı. Evet.
9: Kısmen ama.
3: Kısmen.
9: Yani şu bir sihirli değnek değil bu. Bunu verelim geçsin diye bir şey yok.
3: Yok.
9: İşin bazen anksiyete, stres vesaireyle de alakası var. Yani bu pek çok hastalık grubunda da yani psikosomatik evet. diyoruz. Bazen çok farklı şekilde insanların vücudunda, her insanın farklı yerinde farklı yansımaları olabiliyor. Araştırıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz.
3: Evet.
9: Huzursuz bacakta bunun gibi adını koyamadık.
3: Evet.
9: Niye? Adı var ve bu gerçek. Yani hastaların kendilerinin yarattığı ya da şu yanlış, sende bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu bir hastalık antiti, evet. bir klinik antiti ama sebebi zaten sebebini bilsek, yani demin hastalarımızla da bunu konuşuyoruz. Hocam bu niye oluyor? Ya zaten nedeni bulunursa evet. bunun kökünden problemi çözmek daha kolay. Huzursuz bacak da benzer bir şey ne yazık ki ama ufak tefek bazı ilaçlar, dediğim gibi yatmadan önce bu ayağa duş yaptırıp biraz yüksekte hı hı. dinlendirmeler, en azından diğer faktörleri, olası buna neden olabilecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak
3: biraz
9: lazım.
3: Biraz indirmek gerekiyor aslında ağrıyı.
9: Mutlaka.
3: Evet.
9: Mutlaka.
3: Hocam varisin fazla kiloyla ilişkisi nedir?
9: %100.
3: %100.
9: Tabii. Hiç evet. %99 bile değil. Şimdi dedim ya, ağırlık ne kadar ağır, benzer bir örnek gibi olacak, gebelik değil mi?
3: Evet.
9: Yani gebelikte ortalama
3: vücudumuza ne kadar ağırlık yüklersek o kadar da varisleri aslında çoğaltmış
9: 12-14 kilo diyelim kabaca, sağlıklı evet. bir gebelikte. Bizim vücudumuzun kaldırabileceği normal ağırlığın üzerine ne kadar koyarsak, bunların hepsi, çünkü aynı bacaklar, aynı toplar damarlar, evet. aynı eklemler taşıyacak. Ben hastalarıma şu örneği veriyorum. Pazara gider kilo vermeniz lazım.
3: Evet.
9: Herkesin tabii klasik derdi, nasıl vereceğiz? Diyorum ki yani bakın, pazara gittiğiniz zaman bir kilo domates alın elinize. Pazarın girişinde onu hiç anlamazsınız bile.
3: Evet.
9: Pazarın sonunda o bir kilo domates, o kolunuz kopar. İşte variste kilonun etkisi de aynı.
3: Evet.
9: Ki varis bunun içinde yine tabii her türlü hastalık kötü ama kilonun özellikle kalbimize yaptığı, kalp damarlarına yaptığı, hı-hı. bütün damarlara yaptığı aynı şey. Çünkü kalbinizin ve damarlarınızın miktarı, hacmi belli bir hacim var. Siz bunun üzerine koyduğunuz her şey bunun yerine onu kompanse aslında. Edecek evet. bir şey yok yani. Evet. O yüzden kilo çok önemli. Hareketsizlikle beraber hı-hı. kilo da aynı şekilde. Zaten beslenme, hareket, bazı şeylere dikkat edildiği zaman kilo da kendiliğinden evet, bunun hocam. İçerisinde kaybolabilecek bir şey.
3: Evet hocam. Peki hocam, varisin tedavi yöntemleri var mıdır?
9: Ne var. Gibi tedavileri var? Pek çok tedavi yöntemleri var. Öncelikle hangi seviyede bir hastalığı var hastamızın, bunu bilmek önemli. İşte hı-hı. demin dedim, iç varis mi var, yüzeyel varis mi var? Önce bunun adını koymak lazım. Derin toplar damarda tıkanıklığı olan bir hastada yüzeyde gözüken, genellikle bazen öyle geliyor hastalar. Bir ortopedik cerrahi geçirmiş oluyor ya da uzun seyahat ya da herhangi bir neden olmaksızın derin ven trombozu dediğimiz içteki hı-hı. toplar damarda tıkanıklık oluyor. Bu biraz zor açılan, yeni tedavi yöntemleriyle bunları çok daha etkin tedavi ediyoruz artık, eskisi gibi değil. Ama bu ne kadar geç açılır ve iyileşirse yüzeydeki o kadar belirtileri çok bunların. Bunu ayrı bir yere ayırırsak evet. bizim genellikle tedavi ettiğimiz yüzeyel venöz yetmezlik dediğimiz yüzeyel varisler. Bunun bir tanesi herkesin çok iyi bildiği işte safen ven dediğimiz, işte hı hı. ayak bileğimizden kasığa kadar olup koroner bypass ameliyatlarında kullandığımız damar.
3: Evet.
9: Bir tanesi bu. Bunun benzeri kısa safen

0: Melek hocam diyor bir fuhuk tedavisi varmış. Yani biliyor. Şimdi evet. Geçen gün internette bununla ilgili bir şey vardı. Yani bilinçlendik kısmen, doğru kısmen de. Çok hoş bir ne deniyor bu modern tabirle, CAPS deniyor galiba. Diyor ki aslında doktorlar diyor Google tarafından tedavimizi yürütürken ortaya çıkan aksaklıkları danıştığımız meslek grubudur diye de böyle bir nükte yapmışlar. Evet. Yani her şeyi biliyoruz, doğru ama
1: doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Şimdi şu yanlış oluyor. Belki bizlerin, yani bir kısım bizlerin de hatası var. Evet. Çünkü lazer yapılır deniyor. Hastamız geliyor, bana lazer yapın.
1: Evet.
0: Şimdi diyorsunuz ki size cilt lazeri olmaz.
1: Evet.
0: Ha, doğru. O safenven dediğimiz vene, radyo frekans, lazer, içten yapıştırma teknikleri var. Bu sizin için olabilecek şey. Bunun için değil. Ya da tam tersi. Yani bir lafı bizim hastamız alıyor, diyor ki bana bunu yapın. Değil.
1: Evet.
0: Dediğim gibi yüzeyel toplar damarınız sağlamsa dışarıda görünenlere köpük tedavisi yapılabilir. Hiç dikiş koymadan mini filebektomi diyoruz işte. Ben tığlama yöntemi diyorum. Küçücük o damarları çekip dikiş koymadan kapatabiliriz. Yine yöntemlerden bir tanesi o. Yine yüzeyel, o demin sizin söylediğiniz kılcal şekildeki damarlara lazer ya da radyo frekans dediğimiz ciltten bu yöntemlerde yapılabilir. Ha, eğer içteki toplar damarda, yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız var ise eğer, o zaman tedavi alternatiflerimiz yüzeye göre biraz daha çeşitleniyor. Aslında sistem olarak çok farklı değil. Bu damara da biz lazer, radyo frekans yapabiliyoruz. İçten yapıştırma dediğimiz özel bir yapıştırma, daha siyanoakrilat dediğimiz bir maddeyle içten yapıştırabiliyoruz. Bir de çok eskiden beri yapıla gelen klasik cerrahi, bu damarı olduğu gibi çekip çıkarma da olası yöntemlerden birisi.
1: Aslında her hastaya göre farklılaşıyor tedavi yöntemleriniz değil
0: %100
1: mi hocam?
0: %100. Nasıl ki bir kişiye, yani buraya biz 10 kişi dizilelim, hepimize olacak gömleğin yakası, kol boyu vesairesi farklıysa, işte bizim ne yazık ki, ama ben bizde temel kabahati bizde buluyorum. Doğru, son zamanlarda Google amca her şeyi biliyor, her şey her yerden duyuluyor ama biz eğitmekle bu konuda, birincisi demin dediğim gibi yürüyün, şunları yemeyin, şunları yapın, bunlara dikkat edinle beraber bu tedavi yönünden de aslında temelde eğitmekle yükümlü olan biz hekimleriz.
1: Evet.
0: Çünkü hasta bize geldiği zaman bir sürü şeyle geliyor doğal olarak. Yani ben eve gittiğim zaman benim eşim, konu komşuda bu mu var, şu da mı olur, bu birazcık sabır göstermemiz lazım.
1: Evet.
0: Öncelikle o. Yani çünkü her insan bir şey okuyor geliyor, bende bu mu var? Bunun benzerini biz şeyde olurdu. Şimdi insanlar buna daha çok, tıp fakültesinde okurken hep böyle olurdu. Klinik dersler başladığı zaman hocalar anlattığında, çıktığımızda hepimiz o ders ne hastalık anlatıldıysa hepimizde mutlaka bir kısmı o hastalık vardır. Ya acaba bende de mi bu var? Halbuki öyle bir şey yok. Ama biz temelde biz eğitmek zorundayız.
1: Evet hocam.
0: Temel bizim sorunumuz bu. Biz eğer hastalığın ne olduğunu, çünkü demin dediğim gibi artık herkes her şeyi anlayıp o anlamda doğru bir şey bilgilendirme. Yani hook dediğiniz zaman ben biliyorum diyebiliyor hasta. Ya da lazer dediğiniz zaman bunu ekstra izah etmeniz gerekmiyor. Ama neye ne yapılacağını ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hasta ameliyat edilmez. Ben cerrahım.
1: Evet.
0: Ameliyat edilecek hasta var. İlaç tedavisi verilecek hasta var. Kateterle tedavi edilecek damardan. Bugün haberlerde ya da internette her yerde, yani bu varisin ötesinde biz artık hastaların şimdilik aort kapağını, kalp kapağını kasığından basit bir şeyle girerek, kateterle girerek anjiyo yapılar gibi değiştiriyoruz. Şimdi bu çok mucizevi.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki aman ben ameliyat olmayayım, beni kesme. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Herkese olmaz bu.
1: Evet.
0: Bizim yapmamız gereken bu bilinci vermek. Bir hastalığınız nedir? Şimdi hep bize şu öğretilir. Hastalığı tedavi etmek gerçek hekimlik değildir.
1: Evet.
0: Gerçek hekimlik hastalığın oluşmasını engellemektir. Birincisi biz küçük kılcallarıyla gelsin hasta bize, varis adına söylüyorum.
1: Tedavi edelim.
0: Biz tedavi edelim ama diyelim ki bu sizinki önemli bir şey değil, ama olmaması için. Bazı hastalarımız bakın çok bilinçli. Diyor ki bende küçük bir şeyler var, bir şikayetim yok ama acaba geleceğe yönelik ben bir
1: çok
0: önlem
1: güzel,
0: alabilir
1: yani
0: miyim?
1: Evet, bu
0: en olması. İdeal hasta kişi bu.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki evet, bunun özelliği bu. Bu şöyle bir hastalık, size bunları yapabilir, bunları yapabilir. Olmaması için de siz lütfen şunlara, şunlara, şunlara.

0: Şunlara şunlara dikkat edin.
1: Evet.
0: En ideal aslında hekim-hasta ilişkisi bu.
1: Evet hocam.
0: Yani dedip temelde varis tedavisi önlem, peşi sıra hastanın kliniği, hastanın fizik muayene bulguları, hastanın laboratuvarında ne elde ediyorsak, radyolojisinde, ultrasonografisinde, bunları birleştirerek dediğim gibi bir ciltten ilaç vermeden tutun da cerrahi ameliyata kadar, ama artık bunlar eskisi gibi böyle hastaların en çok günlük hayatta, tabii insanların günlük hayata çabuk dönmeleri çok önemli artık.
1: Evet.
0: Bizim bu minimal invaziv dediğimiz, ne kadar az kesiyle, ne kadar basite indirgersek, işte robotik cerrahi vesaire. Çünkü günümüz insanı hemen hayatına, evet, dönmek durumunda.
1: Sosyal yaşantısından dolayı bu şekilde olması gerekiyor.
0: Sosyal yaşantısı, iş yaşantısı, evet, her şeyi bir an evvel dönmek. İşte bunu en aza indirgeyecek alet, edevat, teknoloji, bizim cerrahi yeteneklerimiz. Son yıllarda artık bunlar çok süratle gelişti. Evet. O yüzden bunların tedavisi genellikle öyle diyor. Ne kadar işimden gücümden kalırım. Biz de eskiden açık kalp cerrahisi yapardık. Bir hafta yoğun bakımda tutardık.
1: Evet.
0: Şimdi hastaları ikinci gün yoğun bakımda tutmaya kalktığınız zaman bir şey oldu herhalde diye hastalar, evet, bir umutsuzluğa kapılıyor. Yok diyoruz, evet, her şey kontrol, evet, altında. Biz şundan ötürü sizi
1: aslında
0: tutalım dedik.
1: Aslında alışkanlıklardan dolayı hastalarda ve son teknoloji şu anda gerçekten de muhteşem hocam.
0: Çok.
1: Evet.
0: Çok. Ama dediğim gibi biz çok büyük sorumluluk sahibiyiz, evet, ne yazık bu işte. Esas biz eğitmek durumundayız hastalarımızı her açıdan.
1: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni
0: konuk ettiniz. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Sağlığınıza iyi bakın. Bunun için de tabii ki pek çok bilgiyi konu komşudan duymaktan ziyade,
1: evet,
0: sizi uyaracak herhangi bir hastalık, bir belirti bulunduğu zaman, bu demek değil ki, genellikle bu dengeyi tutturmak çok önemli. Ne aman deyin, ne de aman bir şey mi oluyor demeyin.
1: Demek.
0: Bir şey olduğu zaman ehil ellere gidin, bırakın biz ne varsa görelim, karşılıklı bunun iletişimini kurarak bizim sunacağımız şeyleri, işte yemeğiyle iyi beslenin, hareket edin mutlaka. Hı hı. Ne olursa olsun, bunun kalp sağlığınız için, zihin sağlığınız için, bacak, her şey için hareket edin, iyi beslenin. Stresten uzak, herkesin geldiği şey şu günümüz, evet, hayatında stressiz iş olmaz, hayatla bağdaşmaz. Ha, bunun önemi stres, özellikle yurt dışında bu çok yaygın, stres yönetimi diye bir şey. Elektriği yüklerseniz patlar, elektriği zarar vermemesi için topraklama diye bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Stres yönetimi, bu da nedir? Günde yarım saatinizi verebileceğiniz bir hobiniz olsun. Ya da bir hafta sonunda, yani her şeyini unutabileceğiniz. O zaman demek ki iyi beslenelim, hareket edelim, stresinizi iyi yönetebilin.
1: Evet.
0: Bunun haricinde geri kalan da dediğim gibi biz sağlıkçılarla iyi diyalog arasında kalın, yeterli olur.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: TGRT FM.
5: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 8, Sure, Araf Suresi 12-51. Ayetler, sayfa 151-155.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh. Yazık bana, vah bana. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün Hak Teâlâ'ya şöyle etti münacat. Yazık bana, vah bana, ne zordur benim işim. Ben bu kadar günahı nasıl da işlemişim. Halbuki ben bunları işlerken utanmadan, bana Rabbin nimeti yağıyordu durmadan. Beni fena aldattı günahların lezzeti. Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Bir anlık zevkler idi, kayboldu şimdi ancak, günah mesuliyeti asla kaybolmayacak. Zira kayda geçtiler hep amel defterime. Bunun için vah bana, vah şu kötü halime. Ne yazık, nefse uydum, düşünmedim Rabbimi. Günah pislikleriyle hep kararttım kalbimi. Ben ölümden kaçarım, unutmaz ecel beni. Ensemde hissederim her an onun elini. Yazık bana, var iken bu kadar çok günahım. Nasıl tövbe etmeden duruyorum Allah'ım? Mahşer günü yüzüme bakmazsa eğer Allah, ne olur benim halim, şu garip halime vah! O gün şahit olunca ayaklarım, ellerim, Rabbimin huzurunda ne hallere girerim. Ey nefsim, unutmazsın kendi isteklerini, lakin hep unutursun Rabbin emirlerini. Günah haram demeden erersin her arzuna, yarın nasıl çıkarsın Rabbinin huzuruna? Ey nefsim, istersin ki sıkıntıya girmeden cennet nimetlerine eresin ebediyen. Anında yaparsın da her istek arzunu hep, tövbeyi ne özürle geciktirirsin acep. Sonra bakıyorum ki sıhhatin bozulsa az, ölümü sırf o zaman hatırlarsın, bu olmaz. Sıhhatli anlarında niçin gaflet edersin? Ölüm sıhhatliyken gelmez mi zannedersin? Niçin namazlarını kılarsın gaflet ile? Halbuki o namazın son namazdı belki de. Öyleyse ey nefsim, uyan da kendine gel. Zira bil ki insana ani gelir hep ecel. Bir günde buyurdu ki, şaşarım şu insana. Korkmadan isyan eder kendi yaradanına. Şuna da şaşarım ki cehennem vardır diyor. Buna rağmen korkmadan her günahı işliyor. Şaşarım dünya fani diyen şu insana ki sarılmıştır dünyaya, ayrılmayacak sanki. Şaşarım şuna dahi, günah işler maalesef. Yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İki Cihan Sultanı Olmak. Dünya ile ahiret arası göz açıp kapayıncaya kadardır. Bu dünya hayaldir ve geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve ebedidir. Orada da cennetten ve cehennemden başka yer yoktur. Allahü Teala, kulum benden ne isterse ona o kapıları, o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikamet çok önemlidir. Nereye yöneldiğimize, neye niyet ettiğimize bakalım, iyi düşünelim. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. İbrahim bin Ethem Hazretleri Dicle'nin kenarında oturup hırkasını yamarken saray mensubu eski arkadaşları kendisini görüp haline şaşırırlar. Kalsaydın ne güzel sultandın, derviş oldun da eline ne geçti derler. İbrahim bin Ethem Hazretleri onlara uzun uzun baktıktan sonra elindeki iğneyi nehre atıp "Ey Allah'ın mahlukları, benim iğnemi getirin" der. Bütün balıklar iğneyi getirmek için yarışa başlarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de iğnesini alıp "Elime bu iğne geçti, size sultan olacağıma bunlara sultan oldum" buyurur. İnsan nereye sultan olacağına iyi karar vermeli, tercihini iyi yapmalı. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını iyi düşünmeli. O halde kendimize gelelim. Ömür su gibi akıp gidiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Kıldığımız namaz son namazımız olabilir. Çünkü her gün binlerce kişi ölüp ahirete gidiyor. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir başka gün mutlaka Azrail aleyhisselam emaneti alacaktır. Sonunda hepsi yok olacak olan bu dünya malı ve rütbesi için günaha girmek, haram işlemek akıl kârı değildir. Dinimizi öğrenmemiz, öğrendiklerimizi tatbik etmemiz, vaktimizi boşa harcamamamız lazımdır. Allah indinde makbul olan mal ve rütbe değil, takva, yumuşaklık, insanlara iyilik ve dinimize hizmet etmektir. En büyük korkumuz son nefeste Allah korusun kafir olarak can vermektir. Çünkü küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam küfre götürür. Kafirin cezası da cehennemde sonsuz yanmaktır. Bundan daha büyük felaket olur mu? Din kitaplarımız bu dünyanın alçaklığını, bu günahların felaketini, ahiretin azaplarını uzun uzun yazıyor. Peki kurtulmanın çaresi ne? Bunun bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla, yani doğru iman sahibi olanlarla, takva ehliyle, günahtan kaçanlarla beraber olmaktır. Çünkü insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sırat Köprüsü'nden her Müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulacaktır. Kul hakkıyla ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyuruyor. 1. İman. İman, amentü'de bildirilen 6 hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. 4 hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez, ikinci suale çekilirler. 2. Namaz. Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir, namazsız din olmaz. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Allahü Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben veririm buyurdu. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac. Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için Zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve Arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat. Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül. Guslün şartlarına dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. 7. Kul hakkı. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen bu 7 suale şimdiden hazırlanmalıdır.
1: Hayatım roman.
2: Bilirsiniz, çoğumuz zaman zaman olur, olmaz şeylere sinirlenir, ne yaptığımız bilmez hale geliriz. Normal zamanda belki birkaç dakika içinde halledeceğimiz bir problemi öfke anında saatler geçse başaramayız. Ben de böyle bir hadise yaşadım. Akşam eve geldiğimde hanımım beni oldukça sıkıntılı karşıladı. Daha ben ne olduğunu sormadan o anlatmaya başladı.
3: Bugün eve misafir gelmişti. Küçük çocuklar salona girer de öteyi beriye zarar verirlerdi. Salonun kapısını kilitledim.
2: İyi de ne var bunda? Yoksa anahtarı mı kaybettin?
3: Keşke kaybetseydim.
2: Ne yaptın peki?
3: Ne yapacağım? Misafirler gidince salonun kapısını açayım dedim. Ama anahtar kapıyı açmadı. Aynı kilide uyan diğer iki anahtarı da denedim ama nafile.
2: Ver bakayım şunları ver. Bir de ben deneyeyim şunları.
3: Deneyemezsin.
2: Allah Allah, nedenmiş o?
3: Çünkü ben son olarak anahtarı penseyle çevirmeye çalıştım. Biraz zorlayınca da anahtar kırıldı ve dil içeride kaldı.
2: Yapma ya. Hay Allah. Ne yapsak acaba? Şu karşı komşudan aynı tipte bir iki anahtar al bakalım hadi. Ha? Belki kırılan anahtar parçasını düşürüp de kapıyı açabiliriz.
3: Peki.
2: Allah, bak olmuyor işte.
3: Ay, sinirlenme bey. Bir çıkar yol buluruz elbet.
2: Şu alet çantamı getirsene bana.
3: Ne yapacaksın? Yoksa kilidi mi kıracaksın?
2: Yok canım. Durduk yerde kilidi neden kırayım şimdi? İçeride kırılan anahtar parçalarını böyle şeyle temizlemeye çalışacağım.
3: Peki bey. Tamam tamam. Sinirlenme. Olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım? Yarın bir anahtarcı çağırır, kilidi açtırırız.
2: Galiba haklısın hanım. Yoksa bu gidişle sadece kilidi değil kapıyı da kıracağım.
3: Hadi bırak bırak. Ellerini yıka da sofraya otur.
2: Tamam. Şu telefona bak. Telefon çalıp duruyor.
3: Duydum. Aman, ben açarım. Alo.
4: Aynur, benim kızım, nasılsın?
3: İyiyim yenge. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim kızım. Yarın Yurdanur hanımlara geliyor musun diye soracaktım.
3: Bilmiyorum yenge. Başımıza geleni bir bilsen.
4: Hayırdır kızım?
3: Ay yenge, salonun kapısı kilitlendi. Ne yapsak nafile? Bir türlü açılmıyor. Hakan çıldırmak üzere. Neredeyse kapıyı kıracaktı. Yarın tamirci çağıracağız. Belki gelmem. Beni beklemeyin.
4: Niye sinirleniyorsunuz kızım? Çaresi var.
3: Ne çaresi yenge? Hakan bir saattir uğraşıyor.
4: Anladığım kadarıyla siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı. Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup sevabını İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin. Sinirleriniz yatışsın önce. Sonra da açın kapıyı. Bu ne öfke, bu ne telaş kızım?
3: Olur mu ki yenge?
4: Elbette kızım. Hadi dediğimi yapın bir an önce.
3: Olur yenge.
4: Hadi iyi akşamlar kızım.
3: Sana da yenge.
2: Ne diyor yengen?
3: Siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı diyor.
2: Ne yapacakmışız peki? Bir saattir uğraşıyoruz, açılmıyor işte.
3: Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup İmam Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin, sonra açarsınız kapıyı diyor. Sen bir okuyuversen.
2: Bana bak, şu anda öyle öfkeliyim ki hiçbir şey okuyacak durumda değilim. Sen oku, okuyabilecek durumdaysan.
3: Peki, ben okurum. Bey, bey, hemen buraya gel.
1: He? Ne oldu? Neden bağırıyorsun?
3: Bak, bak, kapı açıldı.
1: Ah, aman Allah'ım. İnanılacak gibi değildi. Gerçekten de kapı açılmıştı. Öfke ve telaş ne kötü bir şeymiş be. Çok basit bir sıkıntıda bile ruhaniyetle imdadımıza yetişen İmam-ı Rabbani gibi çok büyük bir veliyi tanımamızın ne büyük bir nimet olduğuna inanıyor ve şükrediyorum.

0: dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, saçı siyaha boyatmak uygun mudur? Erkek efendim, ve kadın için.
1: Efendim, kadınlar için her renge boyama alanında mahsur olmadığı kitaplarda yazılı. Erkeklerin ise bir rivayette siyahtan başka renge boyamaları caiz olduğu bildiriliyor. Fakat başka bir kavil daha var. Erkeklerin de siyaha boyaması caizdir deniyor. Dolayısıyla erkek de kadın da istediği renge boyanabiliyor. Boyuyorlardı zaten.
0: Evet, saç ektirmenin bir mahsuru var mı?
1: Ekiliyorsa, tarla çorak değilse.
0: Yani o tür operasyonlar yapılıyor mesela.
1: Ha, yapılıyor.
0: Yani neticesi nasıl oluyor bilmiyorum ama tam emin değilim.
1: Şimdi deri altına hani yapanlar söylüyor. Bizzat diğer yerlerden alıyor, koyuyor da mesela yaptıranlar da gördük. Tutan oluyor, tutmayan oluyor falan da. Allah da rahmet eylesin, babaannem böyle eli falan şey yaptığı zaman çabucak deri şey yapıyor, yara birden kapanmıyor falan. Şimdi insan topraktan yaratılmış ya, kadıncağız ona bütün şeyiyle inanıyor. Köyün böyle karşılarında beyaz topraklı dereler var. Beyaz toprak hiç makbul değildir, bir şey bitmez. Çoraktır yani.
2: Kırmızı toprak.
1: Kırmızı veya ve siyah toprak. Hele siyah toprak o şey söyleyeyim, en kıymetlisi. Ama beyazsa doğru dürüst bir şey bitmez orada.
0: Kil gibi bir şey.
1: Kil gibi bir şey. Rahmetli derdi ki, hay oğlum derdi, bizim toprağı şuralardan toplayıvermişler derdi. O derileri gösteriyor. Çabucak üzülüyor, yaralar diyor falan. Buralardan toplayıvermişler derdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi bazı şeyler irsi. Mesela yine babaannem rahmetli anlatırdı. Ben baba dedemi görmedim. Bir fotoğrafını gördüm. O da ne zaman çekildi bilmiyorum. Saçı yoktu hakikaten. Ama babam da onun oğlu. Dedem de vefat etti. Babam da vefat etti. Babam vefat ettiğinde bile saçı başına sığmazdı. Onun gürü simsiyah bir saçı vardı. İşte ağırdı bazı şeyler falan, dökülmedi. Ben üçüncü kuşak dedeme çekmişim irsi. Zaten 17-18 yaşında bu nişan veriyor. Yani orası o saçı besleyecek özellikle değil. Babaannemin rahmetinin dediği ki, boya beyaz topraklar gibi çoraklaşıyor orası. Peki ekilebilir mi bütün bunlara rağmen? İşte bu işle meşgul olanlar şunu yaparsak bunu yaparsak falan ekilebiliyor. Mahsur söz konusu değil. Eğer o araziyi çoraklıktan kurtarırsa,
0: bir faydası oluyorsa ekilebilir.
1: Hani sinek kendi yavrusuna nasihat ediyormuş. Evlat diyormuş. Ben gençken adamın kafasına konmuşlar. Burası demiş çok gür ormandı.
0: Adam da gençmiş demek ki. Orman. Şimdi açık hava alanı.
1: Açık hava alanı. Açık hava alanı olmuş. Ekilebilir. Nasıl yok.
0: Zinet olur mu? Yani ya da işte diğer estetik operasyonları falan da göz önünde bulundurarak soruyorum.
1: Şimdi orada cemal ve zinet kelimeleri mesela Tamil mezhepte bir dilde fıkıh kitaplardan alınarak nakledilmiş. Dikkatli bir şekilde okulduğu zaman insanın şeyle alakalı bu biraz. Kendi niyetiyle alakalı. Mesela burnu eğridir. Veya yüzünde derin bir yara vardır. İnsanlar görünce bir irkiliyor. Veya kaşları böyle hani baş parmak gibi kapkalın, kirpi şey gibi, tüyleri gibi diken diken falan, gören irkiliyor. Şimdi bunu gidermek için müdahale caizdir buyuruyor.
0: Veya sağlığını cemalce etkileyen bir durum vardır.
1: Sağlığı var. Sağlık durumu
0: mesela itibariyle. Mesela burnu eğridir, nefes alamıyordur.
1: Nefes falan alamıyordur.
0: Gibi.
1: Bunlara zaten izin verilmiş. Saç ektirmede de mesela diyelim ki ben kendim yaşadığım için iyi biliyorum. Meteoroloji gibisin. Dışarı çıktığın zaman hemen güneş görünce yakıyor. Daha sizin haberiniz olmadan yağmur başladı diyorsun falan. Sen de bakıyorsun havaya ne zaman başladı. Yani güneş hemen tesir ediyor. Soğuk sıcak hemen tesir edebiliyor. Öyle bir durumu var. Bu bir, ikincisi bir de bazılarında psikolojisini bozuyor bu.
0: Evet.
1: Bazılarında aynı şekilde psikolojisini bozuyor. Eğer öyle bir durumu varsa cemal için Hani karı kız tavlamak veya da insanlar aynı şekilde cazibesini kaptırıp da hava atmak için falan yapıyorsa o caiz değil. Ama Cemal için çirkinliği gidermek için caizdir, kadın da erkek de müdahale edebilir.
0: Peki tüp bebek yaptırmakta bir mahsur var mı hocam?
1: Efendim, hem caizdir hem caiz değildir. Şimdi bir zamanlar birisi bir dinleyicimiz soruyordu da bir doktor itiraz etmişti. Efendim dedi, bu da daruret falan. Ya otur oturduğun yerde, sen niye karışıyorsun? Dinin zaruret dediği şeyler farklı. Senin aynı şekilde gördüğün farklı. Şimdi tüp bebek hem caizdir hem değildir. Caizdir. Yani erkeğin sperması alınıyor, dışarıda döllendiriliyor. Tekrar hanımın rahmine yerleştiriliyor. Bu caiz. Problem nerede? Din kitaplarında buyuruyor ki çocuk için kadının ve erkeğin mahrem yerlerini bir başkasına göstermesi caiz değildir. Haramdır buyuruyor. Ancak erkek o dışarıda döllenen spermayı alır hanımının rahmine koyarsa kocası, veya erkeğin spermasını aynı şekilde hanımı alır tüpe koyar döllendirirse, ne o problem o zaman? Bir problem değil. Yani rahimde dölleneceğine, rahimde bir rahatsızlık vardır, dışarıda döllendiriliyor, döllenmiş olan hücre sperma rahme konuyor. Tüp bebek dedikleri, yani ana hatlar itibariyle anlattıkları bu. Dolayısıyla sadece bunu yerine koyma meselesinde problem çıkıyor. Çünkü dinimiz diyor ki bu zaruret değil. Ama efendim işte nisaiye doktoruna gittiysen, ya zaruret var, o bölgede rahatsızlık var.
0: Orada hastayken gidiyorsun.
1: Hasta. O bölge hasta. Erkeğin de kadının da avretlerinde hastalığı çıkar mı? Çıkar. Çıktığı zaman hastanın o tedavi için, teşhis için zaruret kadar açması, doktorun da zaruret kadar bakması caizdir diye kitaplarda bildiriliyor. Ama çocuk sahibi olmak için erkeğin de kadının da avret yerini açmasına zaruret demiyor kitaplar. Biz de bunu söylüyorsun.
0: Peki mesela öyle bir tıp merkezi var ki veya işte bir hastane var ki bu işleri yapan, mahremiyete çok dikkat ediyorlar diyelim. Böyle bir yerde yaptırılabilir mi?
1: Yani mahremiyete dikkat ediyor. Diyelim ki şeyler hiç gözükmüyor.
0: Kapatıyor.
1: Yabancı hiç birisi görmüyor.
0: Yabancı
1: birisi görmüyor.
0: Aletle işte enjeksiyonlarla falan hallediyorlar.
1: Aletle robotlarla hallediyor falan. O zaman problem kalmaz.
0: Yani tüp bebek yaptırma problem yok. Bu hayır. Orada önemli olan harama düşmemek.
1: Yani. Evet. Yoksa çünkü netice itibariyle birbirinin helali.
0: Evet.
1: Ondaki spermayı alıyor, dışarıda döllendiriyor, oraya koyuyor. Bunda bir şey yok. Ama başkasının spermasını alır koyarsa
0: o başka artık yani.
1: O caiz evet. Değil.
0: O başka. Muayyen gününde bir dinleyicimiz diş dolgusu yaptırmış. Hanefi mezhebindeymiş. Bu durumda diyor ben yine de taklit edecek miyim diyor.
1: Elbette.
0: Bir başka mezhebi.
1: Elbette taklit edecek. Yani muayyen gününde de, hatta insan olabilir. Şey, insan ayrı, aynı değildir. Normalde evinde çıktı, yolda giderken bir görüntü gördü, şehvetlendi. Kadın olsun, erkek olsun. Orgazm oldu diyelim. Cünüp oldu. O halde de dişçiye gitti mesela. Dişçi de dolgu yaptı o anda. Ne yapacak? Hemen gittiğinde gusül abdesti alırken taklit edecek. Bu kadın da muayyen zamanda gitti, dişini doldurdu veya kaplattı. Muayyen günü bitti, gusül abdesti alırken niyet ettim gusül abdesti almaya, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmeye diyerek Maliki ve Şafii mezhebinin gusüldeki şartlarına riayet edecek, abdestteki şartlarına riayet edecek, namazdaki şartlarına riayet edecek.
0: Bu soru çok soruluyor ama bir kere daha tekrar edelim isterseniz, soralım. Maliki'yi taklit ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Abdest alırken başı mesederken bir hanım dinleyicimiz yine galiba, saçtaki bandajın altına elimiz girecek mi veya orası da ıslanacak mı diyor.
1: Islanacak. Başın tamamı ıslanacak.
0: Bu Maliki'yi taklit ettiği için mi?
1: Evet. Çünkü İmam Malik Hazretleri kadın olsun erkek olsun başını tamam mesedirecek. Bazılar bunu yanlış anlıyor. Yıkanacak gibi zannediyor. Islanmadı kendi yok diye. Islak elini alnının üstünden ta ensene kadar başının tamamının üzerinden geçireceksin. Hadise bundan ibaret. Ama başının üstünde aynı şekilde başörtüsü var veya bandaj var. Yahut da demin dediğim dört parmak kalınlığında aynı şekilde tokalar var. Onları çıkaracaksın.
0: Ama mesela ulaşması lazım.
1: Tabii küçük şey tokalar var. Tel tokalar var mesela.
0: Lastik. Çok ince, demir, ince olanlar var.
1: Onlar şey yaparken zaten elin giderken otomatik olarak kayıyor. Onun bulunduğu yere şey yapıyor. Su mes ulaşıyor.
0: Evet. Peki Maliki mezhebinde yüzüğü altına oynatmak yeterli değil mi? Ya abdest
1: Hanefi alırken. Mezhebinde de öyle.
0: Hanefi mezhebinde de öyle.
1: Çıkarmak şart değil.
0: Şart değil.
1: Çünkü Hanefi mezhebi de öyle diyor. Sıkı yüzüğü abdest alırken oynatmalı. Niye? Çünkü sadece bu Maliki'de, Şafii'de değil, dört mezhepte de eli yıkamak, yani koldur bu, farzdır bu. Altını kapatırsan, orası su geçmiyorsa, bunun için de o sıkı yüzüğü oynatmalı. Peki yüzük gevşekse, orada İslam alimler buyuruyor ki gevşek olduğu için zaten insan abdest alırken böyle parmaklarını oynarken onun altına su geçer buyuruyor. Su geçtiği zaman problem değil.
0: Benim yaptığım bir şey değildir ama bir arkadaşta gördüm, saatini çıkarmadan abdest aldı. Yani saati demek ki hani su geçirmez falan.
1: Ha, havada atıyor.
0: Kaliteli bir saat.

0: Dolayısıyla ağzının ıslanması mümkün olmadığı için Maliki mezhebini taklit etmesi gerekir. Konuyu biraz açacak olursak, mesela hiçbir şey cünüpte değildir, muayyen halde de değildir. Gitti sağlamken diş dolgusu yaptırdı. Veyahut da kaplama yaptırdı. Bu adam nereye kadar devam eder? İlk gusül gerekene kadar. Çünkü bunun önce guslü vardı. Guslünü bozan bir hal vuku bulmadı. Peki dişini doldurttu. Dişini doldurttu. Abdeste farz değildir ağza su vermek. Farz olmadığı için hala bunun guslü sahih devam ediyor. Ama ihtilam oldu veya evli hanımıyla beraber oldu. Artık bu cenabet hali yeni bir durum ve ağzına da sirayet etti. Dolayısıyla ağzının tamamı gusül alırken yıkanmadığı için mecbur onu o zaman Maliki mezhebini taklit edecek.
1: İlk gusülde
0: taklit evet edecek, taklit yani. Edecek.
1: Bir kadın erkek çocuğuyla kaç yaşına kadar yolculuk yapabilir diyor. Kaç yaşından itibaren?
0: 11-12 yaş mürahık deniyor ona.
1: Akıllı yani.
0: Evet akıllı. Yani diyelim ki yani annesine veya yanında bacısıdır, ablasıdır ya da teyzesi, halasıdır. Dışarıda bir erkek ters baksa bilmem ne yapsa 12 yaşındaki çocuk artık bunun o bakışın ne demek olduğunu onu korur. Yani İslamiyet burada kadını koruyor. Yani yaratan yarattığını en iyi bilendir. Allah-u Teala yaratıyor. Bunun için aynı şekilde kadın kullarının yanında mahremsiz hareket etmemesini. Çünkü yanında bir mahrem varsa, 12 yaşında bir erkek çocuğu da varsa, yani kötü gözlü kimseler birden saldıramaz ona. Yanında amcası varsa, dayısı varsa, abisi varsa, kocası varsa, babası varsa, amcası varsa neyse. Dolayısıyla kötü niyetli kimse, kötü niyetli de olmuş olsa yanında onun bir erkek bulunduğu müddetçe saldıramaz. Ama yalnız olduğu zaman laf da atar, onu perişan da eder. Kadın da aynı şekilde zayıf yaratılmıştır. Bir iki aynı şekilde laftan sonra kendisini koruyacak kimse olmazsa zayıf düşer. Perişan olur, psikolojisi bozulur.
1: Bir başka soru. Bir akrabasının dizinde bir problem varmış. Bir kanser problemi. Yani kötü huylu bir kanser varmış. Bu yüzden ayakta duramıyor. Oturarak da namazını kılamıyor. Yere oturup bacaklarının ikisini de uzatıp kılamıyor. Ama bir bacağını altına alıp sağlam olanı diğerini uzatıp kılabiliyormuş.
0: Yapsın.
1: Böyle kılabilir mi diyor.
0: Tabii yani, kılabilir.
1: Sandalyede de kılamıyormuş zaten. Onu sormuyor dinleyicimiz.
0: Kılabilir. Hiç mahsur yok. Hatta bu kimse diyelim ki yere inmese, evde oturduğu divan varsa, divanda da aynı şekilde kıbleye dönebiliyorsa birini uzatır, öbürünü altına alır. O şekilde orada ima ile namaz kılar. Secdeye gidemez bu zaten. Bir ayağını kıvırdığı için zordur secdeye gitmesi. Çok zor. Bu diyeceksin nereden biliyorsa kendi başıma geldi oradan biliyorum.
1: Bu dinleyicimiz yurt dışında. Orada ameliyat olmuş. Aynı kişi. Ameliyat sonrası normal bir şekilde abdest alma imkanı olmamış. Yani yataktan çıkamayacak durumda. Hastane toprak cinsi bir şeyi içeriye almaya müsaade etmemiş. Bu durumda diyor ne yapacaktı diyor. Biz bir şey yapamadık diyor.
0: Şimdi toprak cinsi bir şey içeriye almamak. Ya en azından porselen tabaklar var. Altı sırsız onların. Onları içeri sokabilirdi. Ve sonra şey de olabilirdi. İle çok büyük değil. Avcuyla şöyle oynayabilecek yani. Kibrit kutusundan birazcık büyük parça bile kurtarırdı yani.
1: Peki şey olsa yani hastanede olsa, yani bir sarayda olsa toz girmeyen yer yok gibi.
0: O kimyasal tozlar değil. Mesela saadeti ebediyede bir ifade geçiyor. Şimdi eskiden benim doğup büyüttüğüm köy olduğu için duvarlar hep topraktı.
1: No problem. Toprak sıvaydı.
0: Sonra mesela Konya'dayken okurken falan o zaman da genellikle mesela kireç badana kullanılırdı. Zaten saadeti ebediyede yazıyor kireçli badana hissediyor. Duvara elini vurursa şey yaparsın. Şimdi yağlı boya çekiyorlar Mustafa Bey. Duvarlar yağlı boya. Peki şey olabilir mi? Ya insan istediği zaman yapabilir. Bir avuç toprak bir şeyin üzerine koyar. İçeride sokar onu ya.
1: Bir bezi biraz açar. Zorlamak lazım şartları.
0: Yani işte sen kocaman bir kiremit, kocaman bir tuğla götürüyorsun. Ne yapacağım bunu der. Sokmaz ya. Buradaki hastaneler bile sokmaz onu. Kolay kolay meseleyi bilmeyen. Şeyde yalnız ben gördüm. Türkiye Hastanesi'nde böyle küçük küçük şeyler hazırlamışlar. Bakıyorlar yani bu diyor kalkamaz edemez falan. Namaz kıldığını öğrenince onun başucuna koyuveriyorlar. Hastanede koyuyorlar.
1: Öyle hastaneyi nerede bulacaksın her yerde

0: Meseleyi biliyor çünkü.
1: Tabii meseleyi biliyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zaman zaman böyle sorularla da karşılaşıyoruz ve örneklerini de görmek mümkün. Şimdi diyelim ki bir kimse var, bu insanlardan utanıyor. İşte bir şey söylerler, dalga geçerler, işte ayıplarlar veya işte onların herhangi bir müdahalesinden çekiniyor, utanıyor diyelim yani. Bu sebeple, bu duyguyla ibadetini terk ediyor. Mesela namaz kılmıyor insanların içinde ayıplanma korkusuyla. Böyle yapmaması, dinin emirlerini terk etmesi uygun olur mu bir kişinin?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken mesela İmam-ı Gazali Hazretleri, Muhammed Hadimi Hazretleri, Muhammed Refahmi Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet'te İhya'dan, ondan sonra Muhammed Hadimi Hazretleri Berika kitabında, Muhammed Refahmi Hazretleri Riyad-ı Mahsun isimli kitaplarında, hatta Akket kitabının yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabı var. İşte Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınarak aynı şekilde orada bildiriliyor, anlatılıyor. Kötü huylar, tedavileri anlatılıyor. Orada ayıplanma bahsi de var. İnsanların kınamasından, insanların ayıplanmasından çekinerek ibadet yapmamak. Daha doğrusu insanlardan utandığı için. Aa, beni görürlerse ne dersin?
1: Ayıplanma korkusuyla.
2: Yani. Evet, ayıplanma korkusuyla. İbadet yapmamak uygun mu değil mi? Mesela orada bir misal de verilmiş. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babasıdır. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh hazretlerinin babasıdır. Ebu Talib'in babası, Peygamber Efendimiz'in dedesi Hazreti Abdülmuttalib. Ebu Talib'e çok şeyler anlatmıştır Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında. Babasıyla da, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam babasıyla da ana baba bir kardeştirler.
1: Ve Peygamber yani, Efendimiz'e çok büyük iyilikleri olmuştur değil mi?
2: Ve çok seviyordu. 8 yaşından itibaren bu amcasının yanında kaldı. 8 yaşından itibaren bu amcasının yanında kaldı. Peygamber Efendimiz'e hep destek verdi. Mesela kendi çocuklarını ticaret kervanlarıyla götürmediği halde Peygamber Efendimiz'i mahzun görünce aldı götürdü 12 yaşında. İşte Suriye istikametine aynı şekilde bir seyahatler oldu, oraya götürdü. Bu kadar çok seviyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri imanla şereflendi. Cafer-i Tayyar hazretlerini kendisi teşvik etti. Hanımı Fatıma binti Esed radıyallahu anh'a imanla şereflendi. Daha doğrusu çoluk çocuğun hepsi imanla şereflendi, bu kalıyordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu amcasına muhabbeti fazla olduğu için ey amcam, sen yani sana yarın mahşer günü şefaat edebilmem için iman nimetiyle şereflenmen lazım. Bu ümmetten olman lazım. Halık yaratan Allah-u Teala'dır. Ancak Allah-u Teala onun gönderdiği dine iman edenler için bana şefaat izni verecek. Yoksa kurtulman mümkün olmayacak. İman etmesini bu şekilde yalvarırcasına kendisinden talep ettiği zaman söylediklerin doğrudur. İfadesi bu. Anlattıkların hepsi doğrudur. Kim? Oğlun da teşvik etti. Sen de gel buraya. Seni sevindirirdim. Seni memnun ederdim. Ama Mekkeli kadınların beni ayıplamasından korkmasaydım. Yani iman nimetinden mahrum kaldı. Mekkeli kadınların ayıplamasından korkmak. Ebu Talib gibi birisi Kureyş'in ileri gelenlerinden ve Haşimi oğullarının da lideri. Böyle bir kimse yeğenine tabi olacak.
1: Elinde büyüyene
2: tabi olacak. Evet. Onun peygamberliğini tasdik edecek, dedikodu yapacaklar diye bu Mekkeli kadınların ayıplamasından çekinerek, korkarak iman nimetine kavuşamadı buyuruluyor. İman nimetine kavuşamadı. Ne menen bir hastalıksa, ne menen bir şeyse. Bu tabii orada o şekilde tezahür etmiş. Zamanımızda da aynı şekilde. Mesela gençler arasında diyelim ki ailede din bilgisi verildi, namaz öğretildi. Genç namaz kılıyor. Ondan sonra hani gittiği üniversite ortamında veyahut da çalıştığı ortamda, iş yerinde Baktı kendi emsalleri veya arkadaşları namaz kılmıyor. Aa şimdi diyecekler. Bunlar bir şey. E tabii diyecekler. İnsanların ağzı torba değil ki, muhakkak bir şey söyleyecekler. Aa sen de sofu mu oldun? Uçacak mı sen de? Ya ne bu, her gün beş defa kılıyorsun falan.
1: Başımıza hoca kesildin.
2: Ha başımıza hoca kesildin. Sen hafız mısın? Hoca mısın? Neler neler aynı şekilde uydurup uydurup söyleyecekler. Dolayısıyla orada o genç eğer altyapısı yoksa bir müddet sonra onlardan çekinerek, onların ayıplamasından, kınamasından korkarak namazı terk eder. Veya bir genç kız aynı şekilde diyelim ki Allah açtı kitapları, okudu, öğrendi. Aa dedi Rabbim dedi emrediyor. Yani kadın kullarının el ve yüzü hariç bedenlerini örtmesi lazım dedi. Ve bu da başını örttü, tesettüre girdi. Hemen emsalleri 18-20 yaşında. Aa sen nene mi oldun, teyze mi oldun, hacca mı gittin, hacı teyze mi oldun falan. Onlar da geçecekler ve bu sözlerle muhatap olacak. Ve onlar beni ayıplar korkusu ile, yani arkadaşlarım, çevrem beni ayıplar korkusu ile Allah-u Teala'nın o emrini yerine getirememek. Bu kalp hastalığıdır buyuruyor. Kötü bir huydur bu diye anlatılıyor. Kalp hastalığıdır ve kötü bir huydur. Bakın İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ziyaeddin Nurşini Hazretleri talebelerine, kendisini sevenlerine bir sohbet anında buyuruyor ki, eğer insan bir gayrimüslim çocuğundan utandığı kadar, bakın gayrimüslim çocuğundan, gayrimüslimden değil, çocuktan utandığı kadar Allah-u Teala'dan utansa, o kimseden ilahi emirlere zıt bir hareket zuhur edemez. Mesela zina etmek gibi büyük bir günahı işlemek üzere olan bir kimse bir gayrimüslim çocuğunun geldiğini görse, onun kendilerini göreceğini anlasa hemen bu kötü işten kaçınır. Çocuğun görmesinden utanır. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala her an kendisiyle beraber olduğunu düşünemez. Ve her an onunla beraber olan vazifeli melekler bulunduğunu idrak edemez. Utanması gerekirse insanlardan değil, Allah-u Teala'dan haya etmesi gerekir. Yani o günahı işlememesi gerekir. İbadet yapmamak günahtır. Yani çok kimse zannediyor ki efendim ibadeti yapılırsa sevap, yapılmazsa bir şey lazım gelmez. Öyle değil efendim. Mesela beş vakit namaz kılmak farzdır, emirdir. Bunun bir vaktinde namazı kılmamak, bu emri yerine getirmemek içki içme günahından daha ağırdır. Hatta bu kaza edilmedikçe günahı artarak devam eder buyuruluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden, ister namaz ibadeti olsun, ister oruç olsun, ister zekat olsun, ister kurban kesmek olsun, ister hac ibadeti olsun, yani Rabbimizin emirlerinden herhangi birisi vakti saati geldiği zaman o emri yerine getirilmezse büyük günaha girilir. Ayrıca büyük günahlar bildirilmiş. Yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu yapmak, içki içmek, kumar oynamak, ondan sonra hırsızlık yapmak, tamam. Onlar da haramdır. Açıkça bildirilmiş.
1: Ama tersi de söz konusu. Yani o haramı da yapmak elverişli bir ortam varken yapmayınca bu sefer sevap alıyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Yapınca yani günah ama.
2: Şartlar müsait. Yalan söyleyebilecek durumda olduğu halde yalan söylemiyor. Evet. Rabbim yasak etti diye. Orada insanlardan çekinmeyecek. Kimden çekinecek insan? Zaten sizin sorduğunuz soruda insanlardan çekindiği için vazgeçiyor. Evet. Allah-u Teala'dan çekinmesi gerekiyor. Allah-u Teala'dan utanması gerekiyor. Allah-u Teala onu insan yaratmış, kendi emriyle muhatap etmiş, emirler bildirmiş, ibadet etmesini aynı şekilde emretmiş, bu emirle şereflenmiş, kıymetlenmiş. Bu hala acaba Allah-u Teala'nın yarattığı diğer mahluklar benim hakkımda ne der diye düşünür. Ne derse desin ya. Ne derse desin. Onlar kendilerini düşünsünler, seni değil. Onlar kendilerini düşünsünler, seni değil. Mesela din büyüklerinin hayatları, evliya-i kiramın hayatları okunduğu zaman bakıyorsunuz onlardaki o gayrete, hatta o insanlar onlara da müdahale etmişlerdir. İşte Allah-u Teala size bu kadar emretmemiştir, niye kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Cevapları çok hoş ama nefsimi çok sevdiğim için, birisi öyle cevap vermiş. Niye kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Gece gündüz, gündüzler oruç tutuyorsunuz, geceler namaz kılıyorsunuz, habire insanların sıkıntılarına katlanıyorsunuz. Nefsimizi çok sevdiği için. Herkes şaşırmış tabii. Niye? Yarın ahirette eziyet çekmesin, sıkıntı çekmesin, cehenneme gitmesin diye buyuruyor. Yani kendimi çok sevdiğim için, bedenimi aynı şekilde üzmemek için. Çünkü Cenab-ı Hak iki şeyi bir anda cem etmez. Bir kimse dünyada Allah-u Teala'nın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır, bu sıkıntıya katlanırsa ahirette bu kimse sıkıntı çekmez. E şimdi insanlardan utandığın zaman Allah-u Teala'nın emrini terk ediyorsun. Peki bu insan seni kurtarabilecek mi buyuruyor din büyükleri? Bu insan seni kurtarabilecek mi? Ne mümkün? en yakının, annen, baban, kardeşin veyahut da erkektir, evlidir, hanımı veyahut da kadındır, kocası veyahut da evladı vefat etti, alır götürür kabre kadar, orada 2 metre derinliğindeki çukura koyar, üstünü örter, çeker gelir. E sen ne haldesin? Kabirde amellerinle baş başasın. İşte o zaman soracaklar, gel bakalım arkadaş diyecekler, sen niye namaz kılmadın? Efendim işte benim arkadaşlarım vardı falan. Arkadaşların çekti gitti, kaldın baş başa. Ne diye cevap vereceksin şimdi? Kime diyeceksin? Nasıl savunacaksın? Tabii onlar mani olduğu için onlar da aynı şekilde o cezanın içerisindeler, ama orada ne diye cevap vereceksin? Onun için de kitaplarda anlatılırken deniyor ki, bir kimse önce Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşünmeli. Önce Cenab-ı Hakk'ın rızasını. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sözleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlerinden onun sahibi razı olmazsa, yani Allah-u Teala razı olmazsa, onu yaşaması diyor nasıl olur? Allah-u Teala onu, onun büyük küçük her yaptığını bilmekte ve görmektedir. Hazırdır ve nazırdır. Utanmak lazımdır. Eğer bir kimsenin onun çirkin ve kötü işlerini gördüğünü anlasa, onun gördüğü yerde bozuk bir şey yapamaz insan. Ayıplarını, kusurlarını onun gördüğünü istemez. Bir başkasınınkini istemez. Müslümanlara ne oldu ki Allah-u Teala'nın hazır olduğunu bilerek onun beğenmediği şeyleri yapmaktan sıkılmıyorlar? Bu nasıl Müslümanlıktır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'ün Sözleri. Bu nasıl Müslümanlıktır? Nasıl Müslümanlıktır? Efendim işte A şahsı kınayacak, B şahsı ayıplayacak, C şahsından utanıyorum. Allah-u Teala'nın emrine lüzum var o zaman. Bunlar da senin gibi bir insandır. Neticede bunlar da yaşayacak, yaşlanacak. Allah-u Teala ömür verdiyse on sana bir gün ölecek. Ölmeye mani olamayacak, yaşlanmaya mani olamayacak. Seni cehenneme götürürlerken bunlar mani olamayacak. Hatta mahşer günü bunlardan yardım istesen kaçacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinde açıkça bildiriyor. Meal olarak o gün işte kişi anasından, babasından, evladından kaçacak diye. Niye? Çünkü hak talep edecekler, karşılıklı olarak hak talep edecekler. Sen şimdi dünyadayken bunlardan utandın, bunların ayıplamasından korktun, senin aleyhinde konuşmalardan çekindin, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmedin, kurtulacak mısın? Kurtulacak mısın? Hayır. Halbuki onlara karşı aynı şekilde münakaşa etmene gerek yok. Rabbim emret diyeceksin, ibadetini yapmış olsan bir müddet sonra onların indinde de kıymetin artar. Niye? Sen Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet verdin. Peki onların fikrine kıymet verip de onlar gibi olmuş olsan sana hiç değer vermezler. Bu bir zamanlar namaz falan kılıyordu falan. Bu da gitti, bu da bozuldu ya, bu da bizim gibi oldu. De dalga geçecekler gene. Ama taviz vermeseydin, namazını kılmaya devam etmiş olsaydın, senin hakkında kanaatler değişik olacaktı. O Almanya'ya ilk gidenlerden bir amca anlatmıştı da, ben de hep namazımı kılardım dedi. Bir ara tabii hemen istismar etmişler. Almanlar namaz kılanlara izin verdiği için adam, ben de namaz ibadet ediyorum diyor, gidiyor bir açıyor. Tabii bu tespit edince yasaklamışlar. Bunun bir ustası varmış Alman. Buna dermiş ki sen serbestsin. Çünkü dedi, ben dedi hiç işi aksatmazdım, sen serbestsin demiş. Ben sana izin veriyorum.
3: İbadetini de aksatmıyor.
2: Yani izin veren Hristiyan. İzin veren Hristiyan. Bunun samimiyetini görüyor. Bunun samimiyetini kıvranıyor çünkü bu. Samimiyetini görüyor. Diyor ki sen serbestsin. Çünkü sen istismar etmiyorsun. İşini de tam yapıyorsun. İbadetinde de samimisin diyor. İbadetinde samimisin. Dolayısıyla insanlardan değil Allah-u Teala'dan haya etmek ve utanmak lazım. Haramlardan kaçınıp emirleri yapmak lazım. Çünkü bu hastalıktır. Bu hastalığı da tedavi etmek lazımdır.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımıza diğer bölümlerle devam edeceğiz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Melekler. Allah-u Teala'nın kıymetli kullarıdır. İçlerinden bir kısmı diğer meleklere ve insanların peygamberlerine aleyhimüsselavatü ve teslimat haber getirmek vazifesiyle şereflenmişlerdir. Emrolunduklarını yaparlar, isyan etmezler, yemeleri içmeleri yoktur, evlenmezler, erkek dişi değildirler, çocukları olmaz, kitapları ve sahifeleri onlar getirmiştir. Emin oldukları için getirdikleri de doğrudur. Müslüman olmak için meleklere böyle inanmak lazımdır. Doğru yolda bulunan alimlerin çoğuna göre, İnsanların yükseği, meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünkü insanlar şeytan ve nefsleriyle savaşıyor. İhtiyaçları olduğu halde yükseliyor. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler tesbih, takdis ediyorsa da buna cihadı da katmak insanların yükseklerine mahsustur. Nisa suresi 94. ayetinde mealen, mallarını, canlarını feda ederek din düşmanları ile Allah rızası için cihad eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum, buyuruldu.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergâhına girenler.
5: Zünnûn-i Mısriye Hazretleri 4. Bölüm. Mısır'da yetişen büyük velilerden, ismi Sevban bin İbrahim, künyesi Ebu'l-Feys, lakabı Zünnûn, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nûbe kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nûbî ismiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı Kiram'dan Amr bin As Hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Her gün, her namazda Ettehiyyatü'yü okurken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyoruz. Selamımızı alıyor ve bizi tanıyor. Ölürken herkes onu görecek. Bu zatı tanıyor musunuz diye soracaklar. Kâfirler tanımıyoruz diyecek. Cömertin yemeği şifadır. Cimrinin ki hastalık iras eder. Cömert bir komşusu var. Ondan yiyecek istiyor. O şahsa soruyorlar. Bu işin sırrı cömertin yemeğinde şifa vardır. Hadis-i şerifi diyor. Kalpleri bağlayan muhabbettir. Hubbu fillah imanın temeli, en kuvvetli alameti ve şükrü müminleri sevmek. Muhabbetle mürşid-i kâminin kalbine bağlanan talebe, feyzi, rahmeti, nuru, muhabbeti, marifeti, ihlası çeker, olgunlaşır, kemale gelir. El-mukatebe, nısf-ı mukaleme. El-mukatebe, kel-muhataba. Muhabbetle feyz çekmede, mesafe, zaman, mekan, mevzu bahis değil. İfade ve istifade de sagir kebir, ölü diri, müsavidir. Hazreti Ali radıyallahu anh demişler ki, bir gün afiyetiniz yok mu sizin? Vallahi demiş, bir gün sabahtan akşama kadar hiç günah işlemediğim bir günüm olsa, benim en büyük bayramım odur. Dolayısıyla Allahü Teala bize de inşallah belki bir saat yahut da iki saat günahsız geçirmek nasip etsin. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, aleyhissalatü vesselam, iki mümin Allah için bir araya gelirse, şeytan uzakta beklermiş, aralarına giremezmiş. Bunlar Allah için bir araya geldiler, ben bunları bozamam diye. Cenab-ı Hak cevheri çöplüğe atmaz. Bu ehl-i sünnet itikadı, bu büyükleri tanımak nimeti bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri, ancak bu cevheri taşıyacak kalplere nasip eder. Dolayısıyla Allahü Teala bu cevheri çöplüğe atmaz. Onun için bu iki nimete kavuşan Müslümanlar yalnız bu nimetinden dolayı Allahü Teala'ya ne kadar hamd etsek, teşekkür etsek, şükretsek, onun yoluna kurban olsak çok az. Büyüklerimiz buyurdular ki Allah'tan ümit kesmek küfürdür. Evvela imanını tazele. Eğer Allahü Teala sana iki nimet vermişse her şey vermiştir. Başka bir şeyi talep etmene ihtiyaç yok, lüzum da yok. O iki nimetten biri ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi de bu yolun büyüklerini tanımak. Evlatlarım, görmekle tanımak çok farklı şey. Ebu Leheb, Ebu Cehil, hepsi Cenab-ı Peygamber'i gördü ama tanımadılar. Neden? Çünkü Allahü Teala o cevheri onların kalplerine uygun görmedi ve o kalplere nasip etmedi. Saadet-i ebediyede geçiyor. İyiliğe elverişli olmayan kimse faydelenemez. Peygamberi dahi görse, onun için görmek yeterli değil, tanımak çok mühim. Tanımak bir nasip meselesi. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, aleyhissalatü vesselam, insanlığa teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olamaz. Vücudumun her zerresi dile gelse, Rabbimin ihsan ettiği bu nimetin şükrünün binde birini yapamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eshab-ı kiram içinde salebe, zahitliğiyle, takvasıyla, namaza olan düşkünlüğüyle tanınan, bilinen bir zat idi. Hatta alnının ortasında namaz izi var idi. Hatta bir tek çamaşırı vardı. Kendisi gelir namazı kılar, daha sonra hanımına verirdi. O kadar da fakirliğe razıydı. Hiçbir şikayeti yok idi. Ama bir gün sabahleyin geldi Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Dedi ki ben zengin olmak istiyorum. Dua et. Allah bana çok mal versin, para versin. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki, Salebe, Allahü Teala'dan kork. Sen yapma bunu. Hani hayırlısını iste ama illa ben bunu isterim, şunu isterim deme. Allah korusun, Rabbimin gücüne gider. Hayır dedi. Ya Resulallah, ben zengin olayım, yeter bu kadar dedi. Daha sonra Salebe'ye şöyle dedi. Bu iki oldu. Peygamber'e ısrar edilmez. Bak ben talep ediyor muyum? Ben nazar etsem her taraf altın olur. Melek geliyor bana söylüyor, şu dağa nazar et, altın yapsın Cenab-ı Hak. Ben diyorum ki, bana lazım değil, bana Rabbimin sevgisi lazım. Gel sen bana benze. Hayır ya Resulallah, ben zengin olacağım. Dua et, ben çok zengin olayım diye ısrar etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz mübarek ellerini açıp, Ya Rabbi, bunu zengin yap, dedi. Bu duadan sonra artık Medine'nin sokakları onun koyunlarından geçilmez oldu. Salebe 5 vakit namazı cemaatle kılardı. Cumalara anca zor gelmeye başladı. Sonra bayram namazlarına da gelemedi. Zekat emri geldi. Bu sefer zekatını istediler. Dedi ki, ben sizin için mi kazandım bu kadar parayı? Vermem, dedi. Ve de bu sonu oldu. Ya Rabbi, Allah muhafaza etsin. Hubbu dünya reisi külli hatiyatin. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, dünya sevgisi, para, mal, şöhret sevgisi her cins günahtan daha büyüktür. Her cins ama. Yani ne kadar günah varsa say, onların en büyüğü dünya sevgisidir. Dünya nedir? Dünya leh, lab, yani oyun ve eğlence, kibir, zinetlenmek, çok mal ve evlatla iftihar etmek, Allah korusun. Çok mal ve evlat sahibi olmak. Onun için diyorlar ki, servet ve şöhret iki felaket. Bakınız bütün insanlar bu iki şeyin peşinde. Ya servetin peşinde ya şöhretin peşinde. Ama işte ne ele geçirmesi mümkün ya da elde edildiği zaman huzur vermesi mümkün. Mümkün değil. Hazreti Ali ne buyurmuş radıyallahu anh? İnsanın parası arttıkça düşmanı artar. İlmi arttıkça dostu artar. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Allah'a, peygambere ve içinizden olan emire itaat edin. Emir İslam alimleridir. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, Allahü Azimüşşan sizin şeklinize, biçiminize, kılık kıyafetinize değil, işinize de değil, kalbinize ve niyetinize bakar. Kalpteki niyet daima şunun cevabını vermek zorundadır. Niçin? Yani şunu bilelim ki ahirete gittiğimiz zaman niçin sorusunun karşılığını Allahü Teala bizden daha iyi biliyor. Kendisine ait olanları bu tarafa, kendisine ait olmayanları öbür tarafa atacak. Nitekim bir hadis-i şerifte, çok müminler büyük sevaplarla, büyük ümitlerle gelecekler. Ama kendilerine ait olmayan o kadar çok ameller karşısına çıkacak ki, onlar hepsi gittikten sonra pişman olacak. Niçin? Bu suale iyi hazırlanalım. Niçin sorusunun karşılığı en iyi şekilde ihlasla verilebilir. Yani Allah için konuşmak, Allah için dinlemek, Allah için kazanmak, Allah için vermek. Tasavvufun gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Hatta bir zat nafile hacca gidecekmiş. Büyüklerden birisine gelmiş. Hocam demiş, ben hacca gidiyorum, bana dua edin. Ama demiş, sen haccını yaptın. Sen hacca gittin, farzı yerine getirdin. Bu ne? Bu demiş efendim, nafile. Peki niçin gidiyorsun demiş nafile hacca? Demiş ki, Rabbimin rızası için gidiyorum. Aferin. Ama Rabbimizin rızasını kazanacak burada o kadar insanlar var ki, şurada dul bir kadıncağız var. Çocuklarına bakmaktan aciz. Orada evlenecek bir delikanlı var. Bir türlü para bulup evlenemiyor. Çok borçlu insanlar var. Onlara Rabbimizin rızasını kazanmak için hizmet etmek varken, ne işin var senin nafile haçta? Orada Allah korusun, bir sünneti kaçırsan veyahut da yerine getirmesen, nafile haccın havaya gidecek. Gel demiş, bu sevapları kazan. Rabbimin rızasını kazan. Adam duraklamış. Peki demiş, kalbin ne diyor? Haç diyor. Haklısın demiş. Ben zannettim ki sen Allahü Teala'nın rızası için gidiyorsun. Ama gördüm ki sen nefsinin rızası için gidiyorsun. Kazandığın paranın yeri belli oldu demiş. Sen doğru nefsinin arzusuna git. Senden Rabbim razı olamaz. Çünkü sen o parayı Allah rızası için kazanmadın. Onun için onun razı olduğu yere harcayamazsın. Dinin temeli imandır. İnanmak mermere yazı yazmak gibi olmalıdır. Yoksa bilmek değil. İnsan bildiğini unutur ama imanını unutmaz. Çünkü imanın akılla alakası yok. O ayrı, o apayrı. En son olarak can yani ruh kalpten çıkar. Beyinden çıkar, kulaktan çıkar, burundan çıkar. Yani artık onlar fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Ama kalpten çıkmaz henüz. Kalpten en son çıkar. Dolayısıyla kalpte muhabbeti olan, kalpte imanı olan, aşkla muhabbetin hatırlamakla da ilgisi olmadığı için imanlı gider. Onun için sevgisiz dünya olmaz, muhabbetsiz, aşksız din olmaz. Aşka kavuşmak için de aşıklarla beraber olmak lazım. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Zamanın hükümdarı bir gün Zünnun Hazretlerini hakkındaki ithamların aslını öğrenmek için huzuruna çağırdı. Hükümdarın yanına götürülürken yolda bir ihtiyarla karşılaştı. İhtiyar Zünnuni Mısri Hazretlerine bakarak, "Şimdi seni hükümdarın yanına çıkartacaklar. Sakın ondan korkma. Onu üstün görme. Asıl korkulacak Allahü Teala'dır. Kendini haklı göstermeye çalışma. Yapılan ithamlar dışındaysan, sana haksızlık yapılmışsa Allahü Teala'ya sığın. Seni kurtarır." dedi. Hükümdarın karşısına çıkarılınca hükümdar, "Senin için zındıktır, doğru yoldan ayrıldı, kafirdir diyorlar. Bu ithamlara karşı ne dersin?" diye sordu. Zünnuni Mısri Hazretleri, "Ne söyleyeyim? Hayır değilim desem, bana bu isnadı yapmış olan Müslümanları itham etmiş, onların yalancı olduklarını söylemiş olurum. Evet, öyledir desem, yalan söylemiş olurum. Bu bakımdan siz reyinize müracaat ediniz ve hükmünüzü buna göre veriniz. Ben nefsimden yana olup onu müdafaa edecek değilim, dedi. Bunun üzerine hükümdar biraz düşünüp, bu kimse yapılan iftiralardan uzaktır, diyerek onu serbest bıraktı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, Cabir bin Abdullah Hazretleri der ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cuma günü bize dönüp, ey insanlar, vakit geçirmeden Allahü Teala'ya tövbe ediniz, ona dönünüz, fırsat eldeyken salih ameller yapınız. Allahü Teala ile aranızda olan hakları yerine getiriniz ki saadete eresiniz. Çok sadaka veriniz ki rızıklı olasınız. Maruf ile emrediniz ki korunasınız. Münkeri yasaklayınız ki yardım olunasınız, buyurdu. Muhammed bin Abdullah Sülemi Hazretlerinden bildirilir. Dedi ki, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın eshabından bir cemaatle oturdum, sohbet ettim. Onlardan birisi dedi ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ölümünden yarım gün önce tövbe etse, Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, dediğini işittim. Bir başkası, ben Resulullah Efendimizin, bir kimse can boğaza gelmeden ve can çekişmeden önce tövbe etse, Allahü Teala tövbesini kabul eder, buyurduğunu işittim, dedi. Muhammed bin Mutarrif Hazretlerinden bildirilir. Allahü Teala insanoğlunun haline esef olunur. O günah işler, benden mağfiret ister. Ben de onun günahını af ve mağfiret ederim. İnsanoğlunun haline şaşılır ki yine günaha dönüp benden af ve mağfiret ister. Ben de onu affederim. Yine insanoğlunun haline şaşılır ki günahı terk etmez. Benim rahmetimden de ümidini kesmez. Şahit olunuz, ben onu mağfiret ettim, buyurdu. Resulullah Efendimiz pişmanlık tövbedir, buyurdu. Yine buyurdu ki, bir kimse bir günah işlese, sonra pişman olsa, pişmanlığı o günaha kefarettir. Tövbe dört esas üzerinedir. 1- Dil ile istiğfar, 2- Kalb ile pişmanlık, 3- Aza ve organlar ile günahları terk, 4- O günahları bir daha yapmayacağına niyet ve kast etmektir. Nasuh tövbesi, bir günaha tövbe etmek ve bir daha tövbe ettiği şeyi yapmamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kimse sana istiğfar ve tövbe ederim deyip günahtan istiğfar etse, sonra yine o günahı işlese, sonra yine istiğfar etse, sonra üçüncü defa olarak o günahı işlese, dördüncüsünde o kimsenin işlediği o günah, dördüncüsünde o kimsenin işlediği o günah, büyük günahlardan yazılır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bekir bin Abdurrahman anlatır. Bir gün Zünnûn-i Mısri Hazretleri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağacın üstüne oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin bana dikkatli bir şekilde baktığını gördüm. Ey Bekir, canın çok mu taze hurma istiyor, diye sordu. Ben de evet efendim, dedim. O zaman bir kuru ağaca, haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür, deyince Baktım o kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnuni Mısri bana, "Ey Bekir, doyuncaya kadar taze hurma ye," dedi. Ben doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnuni Mısri kuru ağaca, "Bizi yerimize götür," buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bilmiyordum. Zünnuni Mısri Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: "Sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine muhakkak lazım olan şeyleri sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun durup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun?" buyurdu. Tövbenin şartı üçtür. 1- Dinimize uymayan işlere pişman olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Pişmanlık tövbedir," buyurup pişmanlığın tövbe olduğunu beyan eylemiştir. Pişmanlığın doğruluğunun alameti ince kalplilik ve çok gözyaşı dökmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz, "Çok tövbe edenlerle bulununuz. Çünkü onlar ince kalpli olurlar," buyurdu. Böylece çok tövbe edenlerle bir arada oturunuz. Onlarla sohbet ve arkadaşlık ediniz. Zira onlar daha ince ve yumuşak kalpli ve anlayışlıdırlar diye emrediyor, uyarıyor. 2. Her hal ve zamanda bütün kötülükleri ve kötü sözleri terk etmektir. 3. Günah ve kötülükten yapmış olduğu şeyleri ve onlara benzer işleri bir daha yapmamaya azmedip karar vermektir. Nasuh tövbesi, gizli ve aşikar, sahibi üzerinde günah iz ve tesirlerinden bir iz ve lekenin kalmamasıdır buyurdu. Her müminin bütün hallerinde üç hususa riayet etmesi lazımdır. Bunlar, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, kadere rıza göstermektir. Mümin hayatında bu üç şeyin dışına çıkamaz. Öyleyse müminin kalbiyle, nefsiyle ve bütün azalarıyla her halinde bu üç şeyi yerine getirmesi lazımdır. Sünnet-i seniyyeye uyunuz. Dinden olmayan, dinde sonradan çıkarılıp din imiş gibi kabul edilen bid'atleri yapmayın. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edin. Onun emirlerine karşı gelmeyin. Allahü Teala'ya ortak koşmayın. Hakkı olduğu gibi kabul edin. Onu herhangi bir şeyle lekelemeyin. Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin. Feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin. İstemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allahü Teala da onu cennet meyveleriyle doyurur. Bugünkü konumuz nefs ve akıl. Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için onlarda iki kuvvet yarattı. Biri muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetlidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvveti gadap denir. Allahü Teala hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış, bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allahü Teala insanlarda da şehvet ve gazap kuvvetlerini yaratmışsa da, insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları için ve bulduklarını kullanabilmeleri için ve korktuklarına karşı savunabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu her yerde bulmalarını ve kolayca içmelerini insanlara da ihsan etmiştir. Bu iki nimetten daha az lüzumlu olan ihtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allahü Teala insanlara merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefsi emmare kuvvetidir. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadab edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler hep aşırı, hep zararlı olur. Mesela hayvan susayınca temiz suyu kolayca bulur içer. Doyunca artık içmez. İnsanı nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Sığır aç olunca çayırda otlar. Doyunca yatar uyur. İnsan aç olunca çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, pişirmesi lazımdır. Nefs bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. İnsanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendisine tapmasını istemektir. Allahü Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim yalnız kendisinin olmasını, her şeyin yalnız kendi emriyle olmasını ister. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: "Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır." Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allahü Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Yine Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki: "Büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım." Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak istedi. Hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip emmarelikten, yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emir ve yasaklar gönderdi. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına ilahi dinler veya İslamiyet denir. bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa, nefs emmarelikten kurtulup mutmainne olur. Bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Nefsi emmare, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyete uymaksa bu arzuları frenlediği, tahdir ettiği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan İslamiyete uymak istemez. Nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu eğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu çok kıymetli kuvvet akıldır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü insanlar akılları nispetinde Allahü Teala'ya yakin olurlar. Aklı olmayan güzel ahlaka sahip olamaz. Akıl iki kısımdır. Selim akıl, sakim akıl. Bunların her ikisi de akıldır. Selim akıl hiç yanılmaz, hata etmez. Böyle akıl ancak peygamberlerde bulunur. Akıl, bir cins içinde bulunan fertlerin hepsinde eşit miktarda bulunan bir sıfat değildir. O halde en yüksek akılla en aşağı akıl arasında binlerce derece vardır. Birinin tabiatına uygun olan bir şey, başkasınınkine uymadığı gibi, birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına hiç uygun gelmeyebilir. Ancak akılla din, birlikte tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Her akıl değil, selim olan akıl hüccettir. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere de İslam alimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık lazımdır. Her akıl da tek başına hakikati göremez. Görmesi için İslam ışığı lazımdır. Eğer İslam hakla batılı bildirmeseydi, aklımızla bulmamız mümkün değildi. Allahü Teala doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyeti işitmeyen çok kimse vardır ki aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide ve fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamı, hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları iman etmeye sebep olan peygamberlere, rehberlere, kitaplara kavuşturacağını vaat etmektedir. Böyle talihli, mesut bir kimse anlar ki her şeyi halk eden, yaratan, yok olmaktan, zararlardan koruyan bir Allah vardır. Allah her şeyi görür, bilir, işitir. Her şeye gücü yeter. Gücü, kuvveti sonsuzdur. Her şeyi zamanı gelince yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, iman etmiş olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanları cehennemde sonsuz yakacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Onun işine kimse karışamaz. Onun emrine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur. İnsanların hiçbiri iman etmese, inanmasa, onun büyüklüğünde, kuvvetinde, kudretinde hiç noksanlık olmaz. Akıl gibi büyük bir nimeti yerinde kullanmak lazımdır. Aklı ancak dini anlamakta ve ona tabi olmakta kullanırsak saadet-i dâreyne kavuşmamız mümkün olabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, akıllı kimse Allah'a iman eden, peygamberleri tasdik eden ve ibadetini yapandır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddisesi Ruh. Nefsi kontrol etmek. Nefsi her an kontrol altında tutmalıdır. Ondan bir lahza bile gafil olmamalıdır. Eğer bırakılırsa nefis kendi haline, acele dönmek ister kendi şehvetlerine. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her şeyi görüyor ve biliyor Cenab-ı Hak. İnsanların sadece dışını görürüz biz. Lakin içlerini de görür elbet Rabbimiz. Buna kavi olarak inanırsa bir kişi, edepli, düzgün olur her niyeti ve işi. Zaten inanmayanın imanı yok demektir. İnanarak isyan da ne büyük bir cürettir. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah?

böyle düşündüğünü anlayıp her birine bir kuş verdi bir günü. Dedi ki, bu kuşları alın şimdi hepiniz, kimsenin görmediği yerde kesip geliniz. Gidip tenha bir yerde kesip geldi her biri. Lakin o hiç kesmeden getirdi kuşu geri. Hemen sual etti ki hoca o talebeye, sen niçin kesmeden alıp geldin geriye? Dedi ki, bulamadım öyle tenha bir yeri. Zira Cenab-ı Allah görüyor her yerleri. Diğer talebeleri duyunca bunu ondan, onun üstünlüğünü anladılar o zaman. Zeliha Hatun dahi bunun gibi vaktiyle buluşmak isteyince Hazreti Yusuf ile önce büyük sandığı bir puta gitti hemen. Yüzünü bir şey ile örtüverdi tamamen. Ne için örttüğünü sorunca Yusuf Nebi ondan utandığını beyan etti o dahi. O zaman buyurdu ki, ey Zeliha, sen şu an haya ediyorsun da şu bir taş parçasından ben yerleri gökleri cümle kainatı hep yaratan Allah'ımdan etmez miyim hiç edep? Cüneyd-i Bağdadi'ye bir genç gelip bir ara dedi, çok bakıyorum kadınlara, kızlara. Hiç koruyamıyorum gözümü namahremden. Ne ile kurtulurum acaba ben bu halden? Buyurdu, sen onları görmenden daha fazla düşün ki seni her an görüyor Hak Teâlâ.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU

0: TRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: TRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi de gazeteler haklı olarak eleştiriyor. Başkan Erdoğan'dan milletin güveni, millete güveni tam diyor. Ve Hürriyet, bu yıl YKS ezber bozdu diyor. Sorular zor demiştik edebiyatla ilgili. Montella kararı dönüşte diyor. Montella ne olacak? Ve kim o demeden tuşa basmada yine bir diğer haber. Ve akşam Özel'in troll çiftliği başlığını atmış değerli izleyiciler. Masayı dağıtan tehdit diyor ve enerjiye koşa koşa AB için mırın kırın. Ve ekonomi ISO 500'e tekstil ve hazır giyim eriyor. MTA'da süper El Nino alarmı diyor ve İran ile Amerika arasında barışa doğru da yine bir diğer haber değerli izleyiciler. Etiketimiz kötü bitti. Milli takım cumartesi günü hakikaten çok kötü bitirdi. Gerçi Türk futbolu zaten tarihinde de Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupası dışında bir de 2002'deki dünya üçüncülüğünü sayıyoruz ama başarımı da tartışılır. Çok da başarı yok. Gene milli takım aynı şekilde devam ediyor. Kötü bitti etiketiyle siz de bize yazın. Tweetleriniz ekranlarınıza gelsin. Başlayalım.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç çiftleri evlilik yolunda yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 9200 gence Mayıs'ta 1 milyar 52 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı az sonra. Zamanla yarış, nefes kesen dakikalar ve sınav kapısında biten umutlar. Milyonların kader sınavında Türkiye genelinde nefesler tutuldu. Bilindik görüntüler yine vardı. Kimi dakikalarla kazandı, kimi saniyelerle kaybetti. Az sonra. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 mağlup etti. A milli kadın voleybol takımı 4-4 yaptı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Kurultay'da şaibeli suçlanan CHP'li vekillerin dokunulmazlığı kalkacak mı? Özgür Özel ve yakınındaki isimlere yargı yolu açılacak mı? Kılıçdaroğlu fezlekeler genel kurula gelirse arınma mesajı doğrultusunda destekleyecek. Peki AK Parti'nin tavrı ne olacak? Haberimize bakalım.
5: Milletvekili dokunulmazdı. Mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
6: Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti'de dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi ağır basıyor.
5: Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir.
6: CHP kurultayında şaibe mahkeme kararıyla tescillendi. Bu yüzden Özgür Özel ve pek çok CHP'li vekil için fezleke düzenlendi. Savcılıklar yargılamanın önünü açacak dokunulmazlıkların kaldırılması istemlerini meclise gönderdi. Gözler iktidar kanadına çevrildi.
7: Meclisin dokunulmazlık dosyaları sevgililer aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
8: Bizim ona bağışıklığımız aşımız var.
6: Türkiye gazetesi siyasetin nabzını tuttu. AK Parti kurmayları dokunulmazlık dosyaları ile ilgili dönem başında ilkesel karar alındığına işaret etti. Sadece cinayet, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran suçlarda dokunulmazlık kaldırılacak dedi. Bunun dışındaki dosyaların yasama dönemi sonuna erteleneceği mesajı verdi.
9: Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Geçmişte bunu yaptık ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterdim dedi.
10: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz buradan? Peki.
6: Kılıçdaroğlu 2016'da HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını desteklemiş, evet oyu vermişti.
11: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
10: Hayır.
6: Kılıçdaroğlu eleştiriler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Dokunulmazlık kürsüyle sınırlı olmalı mesajını tekrarladı.
3: CHP'de kurultay resseçmesi sürüyor. Bu hafta olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa CHP'lere yine mahkeme yolu görünüyor. Özel'in kurmayları delege imzalarını dikkate almazsa genel merkeze karşı dava açmaya hazırlanıyor.
12: Evet.
0: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
6: Özgür Özel ve ekibi kurultay için imzaları genel merkeze iletti. 10 gün süre verdi, geri sayıma geçti.
12: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da, kamuoyuyla da paylaşılacak.
6: Kılıçdaroğlu önce mahkeme kararı kesinleşmeli diyor. 2027'de bir olağan kurultaya işaret ediyor. Özel ise ivedi olağanüstü kurultay istiyor.
12: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
6: Özgür Özel destekçileri 800'den fazla delege imzasını 17 Haziran Çarşamba günü partiye teslim etti. 10 günlük süre 27 Haziran'da dolacak. Bu sürede tüzük gereği kurultay kararı çıkmazsa yargının yolunu tutacak.
13: Özgür Bey ve arkadaşları
14: kayyum gelsin
13: diye uğraşıyorlar.
14: Bir kayyum gelince kurultay oluyor mu?
13: 45 gün içinde kurultay oluyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta yine MYK'yı toplayacak. Yeni ihraç ve atamaları ele alacak. Özgür Özel ise sahada olacak. Parti tabanıyla doğrudan iletişim kuracak, vatandaşlarla buluşacak.
15: Günaydın, iyi pazarlar.
6: Öte yandan yeni atanan il yönetimleri görevi devralıyor. Erzurum'da devir teslim sükunet içinde gerçekleşti. Yeni il başkanı Mahmut Edebali'nin ilk işi duvara Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asmak oldu.
16: Özgür Bey fotoğrafı bir yere bırakalım. Saygıdeğer Kemal Başkanımıza asıyoruz. Evet. Önemli olan partimiz.
6: İddialara göre Gaziantep'te yeni yönetim kapıyı kırıp il binasına girdi. İzmir'de ise binanın tesliminde gerginlik sürüyor. Öte yandan CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, özel yönetimini destekleyen 34 bin troll hesap tespit ettiklerini söyledi. Bunlardan 3400'ünün FETÖ iltisaklı olduğunu iddia etti. Fırat, hesaplardan 1900'ünün ise İmamoğlu ve FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu öne sürdü.
3: Ve akşamdan getirelim Özel'in troll çiftliği. CHP sosyal medyada 1900'lü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti. CHP'nin bilişim uzmanları butlan kararı sonrası sosyal medya için bir analiz çalışması yaptı. İletişim koordinatörü Ali Aydar Fırat çalışmada 577 ana hesap üzerinden 34 bin hesabın 221 kişilik gruplar halinde organize edildiğini tespit ettik dedi. Hesaplardan 1900'ünün FETÖ bağlantılı olduğunu belirten Ali Aydar Fırat, bunlarla İmamoğlu hesapları birlikte hareket etmiş, bunlara para ödenmiş, casuslukla suçlanan Hüseyin Gün tutuklanınca hesapların %60'ı devre dışı kalmış diyor değerli izleyiciler. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve taraftarlarının ve Özgür Özel'in zaten bot hesaplar kullandıkları da biliniyordu. Özellikle İBB dosyasını geçen sene konuşunca herkese iftira atıyorlardı değerli izleyiciler. Bu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bir televizyon programında konuşan Ali Aydar Fırat şöyle söylemiş. 201 kişilik gruplar halinde oluşturulan troll aile ilgili bu hesapların tüm içerik üretimini yaptığını belirledik. Hem FETÖ'cü hesaplar hem Ekrem İmamoğlu hesapları çoğu zaman birlikte hareket etmiş. Hepsinin çıktıkları isimleri ve nereden yayın yaptıkları tespit edildi. FETÖ'nün 1900 doğrudan hesabıyla İmamoğlu ekibi arasında çok ciddi şekilde aynı içeriklerin ortak olarak dolaşıma sokulduğunu belirledik. Bunlara para ödenmiş dedi. CHP milletvekili Hasan Öztürkmen kısa süre önce troll hesaplara ilişkin konuşmuş. Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon TL gönderildiğini söylemişti diyor. Bu arada Ali Aydar Fırat casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün sosyal medyanın kilit ismi olduğunu öne sürdü. Gün'ün tutuklanmasının ardından troll hesapların %60'ının devre dışı kaldığını belirten Fırat, bu bize şunu söylüyor. Yurt dışında bir takım faaliyetler yürüten son derece koordineli, son derece birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Hem CHP'ye hem Kılıçdaroğlu'na hem de devletin kurumları ve bakanlara negatif algı çalışması yaptığı görülüyor demiş. Şimdi bir haber daha var değerli izleyiciler. Hemen aynı haberin altında onu da görelim. Yeni parti kurulacak, ben katılacağım demiş. CHP'den istifa eden İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özel ve ekibinin sürekli inkar ettiği yeni parti çalışmasını ifşa etti. Tugay, yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem dedi değerli izleyiciler. Bunu da ekleyelim. Tabii Özgür Özel ve ekibi için de artık yeni parti kurmak dışında da herhangi bir seçenek kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşilecek AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketli. 6 belediye başkanının AK Parti saflarına katılabileceği belirtiliyor. Siyasette hangi isimler konuşuluyor? Cevabı haberimizde.
17: Hayırlı ve uğurlu olsun.
18: AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.
6: Sürpriz isimler AK Parti'ye transfer olacak. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
5: Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: AK Parti 22 Haziran Pazartesi günü Ankara'da İl Danışma Meclisi toplantısı yapacak. Siyasi kulislere göre çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye katılacak. O isimler arasında 4 CHP'li var. CHP'nin Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti'ye geçecek isimler arasında yer alıyor. Karakoç bu iddiaları yalanlamış, diğer isimler sessiz kalmıştı.
19: Benim için ne AK Parti bana uzak, ne Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Bakacağız.
6: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Levent Koç ve Yakup Odabaşı ile bir araya gelmesi iddiaları güçlendirmişti.
20: Biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz.
6: CHP'den seçilen ancak olaylı şekilde istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da AK Parti rozeti takması bekleniyor.
19: Sen koskoca bir partinin genel başkanısın. Yakışıyor mu? Hala içimden uhdem gitmiyor. Aram zıt katran olsun.
6: İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da ilk göz ağrısı olan AK Parti'ye dönebileceği ifade ediliyor.
3: Meclis yeni haftada yoğun mesai yapacak. Ulaşım esnafına mali kolaylıklar sağlayan, polis ve basınla ilgili düzenlemeler de içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanacak. Genel kurulda Sayıştay başkanlığı seçimi de yapılacak.
21: Kanun teklifiyle mevcut taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV'den istisna edilmektedir.
6: Ulaşım esnafına plaka satışında vergi muafiyeti meclis gündeminde olacak. Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 23 Haziran'da başlayacak. Geçen hafta başlayan torba kanun teklifi görüşmeleri tamamlanacak. Teklifle Emniyet Teşkilatı'nın amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara hak tanınacak.
22: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz şu anda. Elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
6: Basın ilan kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
23: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
6: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için gizli oylamayla seçim yapılması da bekleniyor. Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık başkan olmak için yarışacak. Meclis üye tam sayısının 1/4'inin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcilerini dinleyecek, görüş ve önerilerini not edecek.
24: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
3: Vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Temmuz'da meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hane bazlı modelde ihtiyaç sahibi ailelerin gelirleri belirlenen asgari seviyeyle tamamlanacak.
5: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
6: Her bölgenin yaşam maliyeti çıkarılacak. Buna göre hane bazında hedef bir asgari gelir belirlenecek. O gelirin altında kalan ailelere tamamlayıcı gelir desteği verilecek.
25: Yeni destek modelimiz özü itibariyle
1: bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
6: Vatandaşlık maaşı sosyal yardım sistemini değiştirecek. Birey yerine hane esas alınacak. Ücret gelirleri, emekli aylıkları, sosyal yardımlar dikkate alınacak. Haneye giren toplam paraya bakılacak. O bölgedeki ihtiyaç analizi yapılacak. Örneğin 4 kişilik aile için belirlenen asgari gelir 40 bin lira, ancak ailenin toplam geliri 30 bin lira ise aradaki açığı devlet tamamlayacak.
1: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
6: Böylece sosyal destek şemsiyesi genişleyecek. Mükerrer sosyal destek ödemesi ise önlenecek. Devletin tüm veri tabanı değerlendirilecek. Destek gerçek ihtiyaç sahibine gidecek.
1: Bunu nüfus politikalarımızla metropol şehirlere uyarlayarak, bir takım emeklilerimiz gibi kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız.
6: Model çalışmayı da teşvik edecek. Vatandaşlar işe girdiklerinde sosyal yardımlarını kaybetme endişesi yaşamayacak. Bu modelde hane geliri arttıkça destek kademeli olarak azalacak. Böylece kayıtlı çalışmanın önündeki engeller kaldırılacak.
3: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaylı'nın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin düzenlediği son operasyonlarla iki şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
6: Böyle kaçırılmıştı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Dosyada gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
2: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, 17 Haziran'da Maltepe'de kaçırılmış, polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da kurtarılmıştı.
2: Demiş, son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
6: Kaçırma olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amiliye ekipleri olayla bağlantılı iki şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
3: Kendilerine polis savcı süsü verip İyi Partili vekili dolandıran iki kişi tutuklandı. İfadeler organize dolandırıcılığı gözler önüne serdi. 17 yaşındaki kurye bayrak parolasıyla Burhanettin Kocamaz'dan para ve ziynet eşyalarını teslim aldı.
4: Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
6: FETÖ operasyonu için polise destek verdiğini zannetti. Sahte polis tuzağına düştü. Neredeyse servetini dolandırıcılara kaptırdı. O dolandırıcılardan ikisi tutuklandı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz 70 milyon liralık ziynet eşyası ve parasına kavuştu.
4: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
6: Dolandırıcıların ifadeleri ibret vericiydi. 18 yaşında bile olmayan Bedirhan Türeli kayda suça sürüklenen çocuk olarak geçti. İfadesine göre cezaevinde Mert Gökdemir'le tanıştı. Gökdemir birlikte dolandırıcılık yapmayı teklif etti. Çok para kazanırız dedi. Hapisten çıkınca da Türeli'yi aradı, iş teklif etti.
4: Bizler sonuna kadar bu sürecin karşısında olacağız ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
6: İkili Kocamaz'ı dolandırmak için bir araya geldi. Gökdemir Türeli'yi Ankara'ya gönderdi.
7: Bana konum gönderdi. Ayrıca bana konuma gittiğimde yanıma bir araç yaklaşacağını, bu aracın yanına gidip şahsın bana parola soracağını, o şahsa parolanın bayrak olduğunu söylememi istedi.
4: Hayatımın en zor kararını veriyor.
6: Denileni yaptı, İyi Partili vekili Kocamaz'dan küçük bir serveti teslim aldı. Talimat doğrultusunda Bolu'ya gidip ziynet eşyası ve paraları taksici Emre Çakmakçı'ya teslim etti. O taksici de sabıkalıydı. Banka hesaplarını kullandırdığı için bir süre cezaevinde yatmıştı. Türeli'ye 1500 dolar verdi. Bedirhan Türeli 300 doları kendisini başkente getiren korsan taksiciye ödedi. Kalan paranın kuruşuna dokunamadan polisler tarafından yakalandı. Çakmakçı da polisten kaçamadı. İyi Partili Kocamaz şanslıydı. Kaptırdığı para ve ziynet eşyaları da takside ele geçirildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.
3: Korkulan olmadı, İsrail sabote edemedi. Amerika ile İran tarihi İsviçre müzakerelerinin birinci turunu sorunsuz yürüttü. İran heyeti eli güçlü olan biziz mesajı verirken Amerika önemli ilerleme kaydettik. İran'la yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi.
6: Dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Korkulan olmadı. ABD ile İran tarihi müzakerelerin birinci turunu İsviçre'de sorunsuz bir şekilde yürüttü. Görüşmelerin içeriğine dair ilk kritik açıklamayı Amerikan heyeti başkanı J.D. Vance yaptı. Sözlerine büyük ilerleme kaydettik diyerek başlayan Vance, İran'la ilişkileri dönüştürmek için yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi.
0: Başkanın bizden yapmamızı istediği şey yeni bir sayfa açmak, İran'la olan ilişkimizi dönüştürmek ve İran'a bir dostluk eli uzatmaktır.
6: Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel barışı sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. Görüşmelerin tarihte ilk kez bölgede takımlar halinde bir araya gelinmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Asıl kritik mesele olan Lübnan konusundaysa Vance rahatlatan bir açıklama yaptı. Son birkaç günde Lübnan'da kalıcı ateşkes için önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ancak Vance'in açıklamasından dakikalar sonra Trump, Lübnan konusunda İran'ı uyaran bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı, İran Lübnan'daki vekil güçlerini durdursun, aksi halde ABD İran'a yeniden vuracak dedi. İran cephesinde ise Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Pezeşkian, İran uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyecek, ABD de bunu kabul etmek zorunda kalacak dedi. Trump ikinci uyarıyı da Pezeşkian'a yaptı. Laflarına dikkat etse iyi olur diyen Trump, yoksa ABD İran'ın kalanını da ele geçirir dedi. İsviçre'deki diplomasi masası ise ilginç görüntü ve mesajlara sahne oldu. Taraflar Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda görüştü. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği İran heyeti, İsviçre'ye ABD-İsrail saldırısında katledilen Minaplı çocukların anısına Minap 168 uçağıyla gitti. İran basınına göre Tahran bu kez müzakere heyetine de Minap 168 heyeti adını verdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf uçağın önünde verdiği pozu paylaşarak Minap'ın mazlum çocukları her an bizi izliyor dedi. İran heyetine İran Merkez Bankası Başkanı ve İran petrol sektörünün üst düzey isimleri de eşlik etti. ABD heyeti ise yine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşuyordu. Görüşme öncesi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerenin ana odak noktasının İsrail'in Lübnan saldırıları olduğunu söyledi. Görüşme başlamadan bir gün önce İran, İsrail'in Lübnan saldırılarından ötürü Hürmüz'ü yeniden kapattığını duyurmuştu. ABD ise bunu yalanlamış, Hürmüz'ün açık olduğunu iddia etmişti. Özellikle küresel enerji piyasalarının gözü İsviçre'ye çevrilmişken, müzakerelerin bu ilk turunun İsrail-Lübnan krizinin gölgesinde kaldığı ifade ediliyor.
3: İran-Amerika müzakere süreci İsviçre'de başlarken gözler süreci sabote etmeye çalışan İsrail'e çevrildi. İsrail basınına göre Beyaz Saray, İsviçre görüşmelerinden hemen önce Tel Aviv'e sorun çıkartma mesajı gönderdi.
6: ABD ile İran arasında İsviçre müzakereleri başlarken her iki tarafı da İsrail endişesi sardı. Müzakere heyetlerinin İsviçre'ye ulaşmasından hemen önce Beyaz Saray Tel Aviv'e sorun çıkartma mesajı gönderdi. İsrail basınına göre ABD, İsrail'e İran'la görüşmeleri baltalayabilecek bir tırmanmadan kaçınması gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi. Mesajda ABD ile ön koordinasyon sağlamadan müzakerelerin çökmesine neden olabilecek saldırılar gerçekleştirilmemesi istendi. Bunun yanı sıra ABD'nin İsrail hükümetinden memnun olmadığı, İsrail muhalefetiyle temasa geçtiği yönünde kritik bir iddia da ortaya atıldı. İsrail basınına göre Beyaz Saray, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı ekipten rahatsız. Bunun için ABD, İsrail muhalefetiyle temasa geçti. İddiaya göre Washington, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett gibi isimlerle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre ise Trump yönetimi seçimlerde Netanyahu'nun kaybedeceğini öngörüyor.
3: Milliyet'ten getirelim değerli izleyiciler. İyi polis, kötü polis. Amerika ve İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere dün İsviçre'de bir araya geldi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Lübnan konusunda 3 gün öncesine göre daha iyi bir noktada olduklarını söyledi. Onun bu sözlerinden dakikalar sonra Trump İran'a Lübnan'daki vekil güçlerinizi durdurmazsanız daha sert vururuz tehdidini savurdu. Bir bakıma Trump kötü polis, J.D. Vance iyi polis olarak devredeydi. İran heyeti Trump'ın tehditlerine tepki olarak otellerine dönse de masadan kalkma gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi değerli izleyiciler. Bu arada Şahbaz Şerif de orada gördüğünüz gibi Pakistan Başbakanı orada heyetler arası görüşmelerde devam ediyor. Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da Müslüman oldu. Ünlü oyuncunun namaz kıldığı anlar ortaya çıktı.
6: Soğukkanlı tavırları ve etkileyici bakışlarıyla izleyicide büyük bir iz bırakıyordu. Is that how you want to be remembered? Breaking Bad'in Gustavo Fring'i İslamiyet'i seçti. Kelime-i şehadet getiren ünlü oyuncu ilk namazını da kıldı. Seven Dogs filminin çekimleri kapsamında bir süredir Suudi Arabistan'da bulunan 68 yaşındaki ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı Giancarlo Esposito Müslüman oldu. Ünlü oyuncu kelime-i şehadet getirdi. I don't think we're like it all, Mr. White. Ünlü oyuncu film çekimleri sırasında Müslümanlarla kurduğu iletişimden, gördüğü muameleden huzur bulduğunu söyledi. Esposito'nun film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle camide cemaatle namaz kıldığı anlar da ortaya çıktı. Sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda projede yer alan Esposito, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
3: Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, altının ons fiyatında 5200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını açıkladı. Gümüş için ise dikkat çekici tahminler yapılıyor. Analistler, gümüşün ons fiyatının 2030 yılına kadar 100 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.
6: Değerli metaller piyasasında dengeler değişiyor. Altında yeni rekor beklentileri zayıfladı. Analistler gümüş için 100 dolar senaryolarını masaya yatırdı. Yatırımcıların güvenli limanı altın için dikkat çeken bir uyarı geldi. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, altının ons fiyatında 5200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını açıkladı. Bankaya göre bu tablonun en önemli nedeni ise Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası. Morgan Stanley, altın fiyatlarına yönelik uzun vadeli iyimserliğini korusa da yeni bir yükseliş dalgası için önemli bir şartın yerine gelmesi gerektiğini belirtiyor. Buna göre yatırım fonlarının altına yeniden güçlü şekilde yönelmesi gerekiyor. Ancak Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi yatırımcıların altına olan iştahını azalttı. Faizlerin yüksek seyretmesi getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı başında 3.300 dolar seviyelerinde olan altının onsu Ocak ayının başında tam 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ancak İran'la ABD arasındaki savaş jeopolitik gerilimlerle yine düşüş gösterdi. Şu anda 4.200 dolar civarında işlem görüyor. Altının ardından gözler bu kez gümüş piyasasında. Gümüş her ne kadar altının gölgesinde kalsa da son yıllardaki güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini yeniden çekmeye başladı. Bu kapsamda analistler yeni bir rally beklentisi içinde. 2025 yılı başında 30 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı kısa sürede yükseldi. 2026 yılı Haziran başında 75 dolara kadar çıkan gramın onsu için yıl sonu beklentisi 80 dolar ve üstü. BlackRock ve JP Morgan analistleri de 2030 yılına kadar da gümüşün fiyatlarının ons başına 100 dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Uzmanlar yatırımcıları da uyardı. Gümüş yüksek kazanç potansiyeli kadar sert düşüş riski de taşıyor.
3: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımı 4-4 yaptı.
8: Filenin Sultanları bir kez daha destan yazdı. Ankara'da 4-4 yaptı. A Milli Kadın Voleybol takımı Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'le karşı karşıya geldi. Başkentteki zorlu mücadele baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Filenin Sultanları 2-1 geriye düştükleri maçta Çin'i 3-2 mağlup etti. Milli takım Ankara etabındaki 4 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Bu etapta toplam 10 puan topladı. Gecenin yıldızı Melisa Vargas'tı. Çin karşısında 30 sayının üzerine çıkan milli yıldız haftayı 100'ü aşkın sayıyla tamamladı. Voleybol Milletler Ligi'nin de en skorer ismi oldu. Sultanlar'da şimdi rota Japonya. Milletler Ligi'nin 3. hafta maçları için sahne bu kez Uzak Doğu'da kurulacak. Millilerin ilk rakibi ise 8 Temmuz'da Polonya olacak.
3: Evet değerli izleyiciler, bu haberle bu saat dilimini tamamladık. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
9: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Tur gezisi faciayla son buldu. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Feci kaza Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşandı. Kentte tur gezisine gelenleri taşıyan minibüs yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Halit Emre Cengiz dahil 26 kişi de yaralandı. Bölgeye hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve APAT ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada Kezban Baysal, Gülperi Ertürk, Meryem Dinç, Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin hayatını kaybetti. Bu arada midibüsteki yolcuların tamamının kadın olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Gel. Daha evvel Don felaketinde yapıldığı gibi Tarsim kapsamı dışında kalan üreticilerimize hem nakit yardımı istiyoruz hem borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz.
0: Üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Tarımsal üretimin devamı için finansal desteğin önemini vurguladı.
1: Aşağı yukarı bütün bankalara çiftçilerimizin borcu var. Bu borçların yapılandırılması fevkalade önemli.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen hafta yaşanan doğal felaketten etkilenen Afyonkarahisar'ın Çıkırık beldesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
1: Afyon'da merkez dahil, ilçelerimiz dahil 66 bin dekar alan zarar görmüş durumda. 2800 çiftçimiz bu afetlerden maalesef etkilenmiş durumda.
0: Felaketin boyutuna dikkat çeken Bayraktar, sigortalı üreticilerin zararlarının önemli bölümünün karşılanacağını ifade etti.
1: Şimdi burada tabii Tarsim gerekli çalışmaları yapıyor. Tarsim'e kayıtlı olan üreticilerimiz tabii zararların önemli bir kısmını tazmin edecekler.
0: Başkan Bayraktar, sigorta sistemine dahil olmayan üreticilerin de unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
1: Ama Tarsim'e kayıtlı olmayan çok çiftçimiz var burada. Şimdi bizim tabii özellikle bu çiftçimizin borçları var, bankalara borçları var. Bu çiftçimizin sahada kalması lazım, üretime devam etmesi lazım.
2: TGRT FM.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBU Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBU Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
7: TGRT FM Haber.
8: Şafiği gösteriyor. Önemli haberlerimiz var. Bugün de 22 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz ve hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Dokunulmazlık fezlekelerini erteleme. Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi ağır bastığını da altını çizelim. Ya kurultay ya da tekrar mahkeme. CHP'de kurultay resleşme sürüyor. Bu hafta olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa CHP'lere yine mahkeme yolu görünüyor. Özel'in kurmayları delege imzalarını dikkate almazsa genel merkeze karşı dava açmaya hazırlanıyor. Ve mecliste bu hafta yoğun mesai. Meclis yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Ulaşım esnafına mali kolaylıklar sağlayan polis ve basınla ilgili düzenlemeler de içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanacak. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı seçimi de yapılacak. Ve Amerika İran İsviçre turunu sorunsuz yürüttü. İsrail sabote edemedi. Amerika ile İran tarihi İsviçre müzakerelerinin birinci turunu sorunsuz yürüttü. İran heyeti eli güçlü olan biziz mesajı verirken Amerika önemli ilerleme kaydettik. İran'la yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi. Ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düştük. Milli takım cumartesi günü Paraguay'a 1-0 yenildi ve Dünya Kupası'na havlu attı değerli izleyiciler. Dünya klasmanında 10 basamak birden düştük. 32. sıraya geriledik. Tabii Montella ne olacak? İbrahim Hacı Osmanoğlu ne yapacak? Şimdi bunlar konuşuluyor. Bunların da hepsine bakacağız. Kötü bitti etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç çiftleri evlilik yolunda yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 9200 gence Mayıs'ta 1 milyar 52 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı az sonra. Zamanla yarış, nefes kesen dakikalar ve sınav kapısında biten umutlar. Milyonların kader sınavında Türkiye genelinde nefesler tutuldu. Bilindik görüntüler yine vardı. Kimi dakikalarla kazandı, kimi saniyelerle kaybetti. Az sonra. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 4-4 yaptı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
8: 2026 Dünya Kupası hayali hüsranla bitti. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Ay yıldızlar dünya klasmanında büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye FIFA sıralamasında 10 basamak birden düştü. 32. sıraya geriledi.
10: Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası'na erken veda, A milli takımın aldığı kötü sonuçlar sadece turnuvayı değil dünya sıralamasını da değiştirdi. A milli futbol takımı 2002 Dünya Kupası'ndan 24 yıl sonra yeniden sahne aldığı turnuvaya büyük umutlarla başlamıştı. Ancak beklenen olmadı. Önce Avustralya, ardından Paraguay mağlubiyetiyle milliler Dünya Kupası hayaline erken veda etti. Alınan üst üste kötü sonuçlar FIFA sıralamasına da yansıdı. Ay yıldızlılar güncellenen dünya klasmanında 10 basamak birden düştü. Turnuvadan önce 22. sırada yer alan milli takım 32. sıraya geriledi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yeri değişmezken İspanya ikinciliği Fransa'ya kaptırdı. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri 13, Avustralya 25, Paraguay ise 37. basamakta sıralandı.
8: Evet değerli izleyiciler, Hürriyet'ten geçelim. Montella kararı dönüşte Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika dönüşü Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. Ve Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onu devam edeceğiz diyerek destek verdiği Montella'nın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil diyor değerli izleyiciler. Şimdi gerçekleri görün bizi kandırmayın demiş Mehmet Aslan. Montella ve Hakan Çalhanoğlu öyle açıklamalar yaptılar ki neredeyse iyi oynadığımızı ve şanssızlıkla elendiğimizi inandıracaklardı bize diyor. Bir de yanıt yengeden geldi. Amillere yönelik takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu yanıt verdi. Kazanırken sahiplenip kaybedince suçlamak kolaydır diyor. Şimdi değerli izleyiciler, milli takım iki maç oynadı. Biri Avustralya, diğeri Paraguay. İkisinde de kötü oynadı. Siz bakmayın futboldan anlayanlar için. Yani topu sağa ver, sola ver, orta yap. Hiçbir tane atak yok. Paraguay maçında da işte bir tane Barış Alper'in ortasına vurulan bir şut vardı. Onun dışında net bir pozisyon hemen hemen hiç yok. Uzaktan şutlar var. İşte buna şandelleme deniyor. Yani topu ceza sahasının içine at, ne olursa olsun anlayışı, o da olmadı. Mehmet Aslan'ın dediği gibi takımı neredeyse bizi inandıracaklardı. Yani aslında takım çok iyi oynadı da şanssızlığa elendik diye. Bakın iki maçta 0 puan ve 0 gol. Dün Yeşilburun takımı Uruguay gibi futbol ekolü bir takıma, düşünün, 2 gol attı. 2-2 berabere kaldı. İspanya'dan da 1 puan aldı. 1 puan daha alırsa en iyi üçüncüler olarak bile bir sonraki tura kalabilir. Yeşilburun diğer adıyla Cape Verde. Yani Curaçao bile, ya da Curaçao nasıl okunuyorsa, Ekvador'dan 1 puan aldı. Türkiye bunu başaramadı. İşte Fas'ı görüyorsunuz. Türkiye'nin kat be kat gerisindeki bir ülkenin futbol takımı çatır çatır top oynuyor. Brezilya'yı da berabere kalıyor, yeniyor. Çok iddialı. Yine aynı şekilde diğer takımların da hepsinin, Suudi Arabistan bile dün nasıl mücadele ettiği görülüyor değerli izleyiciler. Ama bizim milli takım sadece sağa ver, sola verle oluyor. Montella'nın gitmesi en iyi. Çünkü uluslararası yorumcular da Montella'nın nasıl top oynadığını artık herkes ezberledi diyor. Sağa ver, sola ver. Hiçbir yaratıcılık yok. Ceza sadece tehlike yaratma yok. Bakın Amerika'da Avustralya'ya karşı fizik gücü daha yetersiz gibi gözükse de 2-0 yendi akıllı ve iyi bir oyunla. Şimdi Türkiye son maçını Amerika ile oynayacak. Kazanma şansı pek yok. Amerika çatır çatır takım olmuş. Çok da yükselir, onu da söyleyelim. Bayağı, yani eğer İspanya, böyle Fransa gibi bir takıma gelmezse, Brezilya gibi, Arjantin gibi, daha da çıkacak gibi görünüyor. Ama Türkiye'de hani hep bir laf var ya işte, başarının babası çoktur, yenilgi öksüzdür diye. Kimse yenilgiyi kabullenmiyor ama bunu Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ve Montella'nın alması ve Montella'nın istifa etmesi gerekir veya görevden alınması gerekir. Federasyon Başkanı da artık kendi kararını görüşerek, hükümetle mi görüşür, başkalarıyla mı görüşür, ama bir çizmesi lazım. Çünkü büyük umutlar bağlanmıştı. Türkiye, Juventus'ta oynayan futbolcular, Real Madrid'de oynayan, Inter'de oynayan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da oynayanlar vardı ama hepsi başarısız, yani milli takım çok başarısız oldu. Tabii ki eleştirileceksiniz. Yani yenseydiniz el üstünde tutulacaktınız. Eleştiri yenildiğiniz zaman da gayet güzel eleştirilirsiniz ama milli takım çok çok başarısız oldu. O yüzden de çok sert bir şekilde eleştirilmeleri de gayet normal. Şimdi bir diğer konuya bakalım. Fatih Terim, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yaşanan hesap verme tartışması büyüyor. Terim son olarak yakışmadı açıklaması yapan Hacı Osmanoğlu'na cevap verdi. Sözlerimi tüm ulus anladı dedi ve Türk futbolundaki sorunlara işaret etti.
11: Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı.
12: Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, %99 da değil, %100 doğru anlamış.
10: Hesap verme tartışmasında cevap geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, benim söylediklerim anlaşıldı dedi. Türk futbolunu işaret etti.
12: Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum.
10: Bizim çocukların Dünya Kupası'nda aldığı Avustralya yenilgisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim arasında hesap verme tartışması yaşanmıştı.
12: Hesap her zaman sorulur.
11: Kimle? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyin.
10: Dünya Kupası'nı YouTube'daki kanalında yorumlamaya devam eden teknik direktör Fatih Terim, Hacı Osmanoğlu'na cevap verdi. Söylediklerini tüm ulusun anladığını ifade etti.
12: Benim söylediklerimi tüm ulus, %99 da değil, %100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür. Tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz.
10: Terim, Türk futbolundaki sorunlara kafa yorulması gerektiğini söyledi. Dikkat çeken bir tepki verdi.
12: Ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
10: Terim, Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken vedasını da değerlendirdi.
12: Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Ama burada en önemli olan şey seninle yaptığındır.
8: Evet, gelin Fatih Terim'le Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki meseleye. Şimdi ilk maç bitti. Yani Avustralya, Türkiye 2-0 yenildi. Fatih Terim dedi ki, ya dedi milli takımı dedi şimdi eleştirilmeyin veya hesap sormayın. Önce bir turnuva bitsin, bir görelim takım birinci mi oluyor, ikinci mi oluyor, grupta çıkıyor mu? Dönüşte yani milli Dünya Kupası bittikten sonra milli takımı eleştirin diye gayet böyle edepli, üsruplu bir laf söyledi. Gayet de normal, herkes öyle söyledi. Yani eleştirin ama acele etmeyin, bekleyin, belki Paraguay'ı yeneriz diye. Orada federasyon.

0: Muriç Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı. Muriç antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal'la buluştu. İkili arasındaki şampiyonluk konuşması dikkat çekti.
1: Sınırlarında şampiyon olacak. Olmamız lazım. Her tarafta diyeceğim yani bir hafta bizim gidilmemiz lazım.
2: 12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç yıllar sonra tekrar sarı lacivertli formayı giydi.
3: Şu anda kendisini beklemekte olan taraftarları selamlamaya gidiyor.
2: 32 yaşındaki Kosovalı golcü anlaşma ve imzaların ardından Can Bartu tesislerine geldi. Yöneticiler, çalışanlar ve teknik ekip tarafından karşılanan Muriç, hocası teknik direktör İsmail Kartal'la kucaklaştı. İkilinin sohbetindeki şampiyonluk vurgusu dikkat çekti.
1: Nasıl olmadı? Kayseri yolunda işte. Son aralarında şampiyon olacak. Olmamız lazım. Her tarafta diyeceğim yani bir hafta bizim gidilmemiz lazım.
2: Muriç daha sonra sarı lacivertli eşofmanları giyerek takımındaki bireysel çalışmalarına başladı.
0: Üniversite hayali kuran tam 2,5 milyon aday yükseköğretim kurumları sınavının son gününde ter döktü. Adaylar kadar aileler de çok heyecanlıydı. Peki bu yıl sınav soruları nasıldı? Adaylar hangi sorularda zorlandı?
4: Ne yaptınız? İyi misiniz?
5: Yaptık. Heyecan var tabii ki. Bu heyecanı yenip bu sınavda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
2: Yükseköğretim kurumları sınavının son gününde heyecan doruktaydı.
6: Heyecanlıyım. İlk oturum güzel geçti. İnşallah bu da güzel geçer. İnşaat mühendisi olmak istiyorum.
2: Yaklaşık 2,5 milyon aday alan yeterlilik ve yabancı dil testi sınavlarına girdi.
7: YKS sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sınavı başladı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileler de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü.
8: Biz de onun kadar heyecanlıyız.
9: Bütün bildiğimiz sınavları okuduk. Çok heyecanlıyım. Kızım giriyor. Onların heyecanını biz de yaşıyoruz tabii ki. Hepsi için çok iyi olsun.
10: Ne yapacaklar, ne edecekler? Dolayısıyla hepimiz heyecanlıyız. Bakalım hepsine başarılar diliyoruz. Buralarda bekleyeceğiz, evet.
7: Adaylar sınav salonlarına tek tek alındı. Sınav dakikalar sonra başlayacak.
2: Alan yeterlilik testi sınavında 1.627.960 aday ter döktü. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre tanındı. Sınav bitti, kapılar açıldı. Saatlerce bekleyen aileler adayları alkışlarla karşıladı.
7: Sınav bitti, adayımıza da moral çiçeği verildi. Evet.
11: Çok mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah iyi geçmiştir.
9: Güzel.
7: 2,5 milyon adayın heyecanla girdiği üniversite sınavı tamamlandı. Peki adayların sınavı nasıl geçti? Hangi sorularda zorlanıldı?
12: Bayağı kolay bir sınavdı bence. Eledim, bayağı bir rakip eledim yani. Hedefte hukuk fakültesi var.
13: Edebiyat biraz zordu. Hedefte havacılık operasyon memurluğu bekliyorum.
14: Sosyal bilimler kısmında çok çelişkili sorular var.
15: Hedefte ne var? Güzel sanatlar, oyunculuk, tiyatro, sahne sanatları falan filan.
16: Beni en çok matematik zorladı. Puana göre inşallah bakacağız.
2: Üçüncü ve son aşamaysa yabancı dil testi oldu. 203 bin adayın başvurduğu sınav 120 dakika sürdü. Akşam saatlerinde YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Şimdi gözler YKS sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Daha sonra adaylar için tercih süreci başlayacak.
0: Değerli izleyiciler, dün YKS soruları tabii artık zorlaştı. Cumartesi günü vardı genel sorular. Dün de alan yeterlik sınavları yapıldı. TYT ve AYT tamamlandı. 2,5 milyon aday sınava girdi. Uzmanlar iki günlük sınav maratonunun ders ders analiz etti. İki aşamalı sınavın ezber yerine yorum ve analize dayalı olduğunu belirten İhlas Koleji'nin eğitim uzmanları, Türkçe ve edebiyatta okuduğunu anlama becerisi, matematik, fizik ve kimyada ise çok adımlı düşünme ile günlük hayatla ilişkilendirilmiş seçici sorular belirleyici oldu diyor. AYT'de edebiyat sorularının ağırlığını vurgu yapan eğitimciler, matematikte türev, integral ve problemler seçici özellikteydi. Fizik çok aşamalı sorularla zorladı. Kimya ve biyoloji derin bilgi istedi. Tarih ile coğrafyada ise metinlerin içindeki çeldiriciler dikkat çekti diyor. Dün biz de değerli izleyiciler kendi evimizde çocuklarla baktık. Edebiyatın çok zor olduğunu, hem cumartesi günkü hem pazar günkü böyle Virginia Woolf soruları, Marcel Proust soruları vardı. Oralardan metin analizleri istiyorlar.

0: Hakikaten bayağı kitap okunması gerekiyor, onu da söyleyelim. Yine matematiğin çok zor olduğunu söyledi çocuklar. Yani artık zihin çalıştırıcı sorular olduğunu söylediler. Yani ezbere değil de formül böyle analiz yapabilen, yorum yapabilenler daha başarılı olacağı da söyleniyor. Bu arada ÖSYM bu görüntüleri inceliyor diyor. Milyonlarca da inter döktü YKS'de bu yıl okul kapılarında yaşanan zamanla yarış beraberinde dramatik anlar getirdi. Sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntülerin ardından ÖSYM'nin harekete geçerek kamera görüntülerinden detaylı bir inceleme başlattığı da öğrenildi diyor. Dün babalar günüydü. Yurdun dört bir yanında duygusal anlara sahne oldu. Mehmetçik bu özel günü mevzide kutladı. Diyarbakır'da ise bir hayat hediyesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir kutlama yapıldı. İşte farklı noktalardaki duygu dolu kutlamalara bakalım.
1: Minnettarım. İyi ki varsın. Babalar günü kutlu olsun.
2: Kimi mevzide, kimi okulda. Lokasyonlar farklı ama duygular aynıydı. Kahraman babalara kucak dolusu sevgi seli aktı.
3: Allah her böyle evlatlar nasip etsin.
2: Sürprizlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'aydı. Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. Gençler, Babalar Günü dolayısıyla hazırladıkları tabloyu Erdoğan'a hediye etti. Her yıl Haziran ayının 3. haftasının pazarında kutlanan Babalar Günü yurdun farklı noktalarında yürek ısıtan anlar yaşattı. O anlardan birini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
4: İlk kahramanım ve en büyük destekçim Canan Babam.
2: Videoda Türk askerinin görev öncesinde aileleriyle geçirdiği duygusal anlarla vatan nöbetini sürdüren askerlere yer verildi. Düzce'de de duygusal bir sürpriz vardı. Özel çocuğunun eğitimi için büyük fedakarlık gösteren, her gün evladını okula götürüp getiren Recep Öztürk için sürpriz etkinlik düzenlendi. Diyarbakır ise Babalar Günü'nde anlamlı bir fedakarlığa sahne oldu. Zeynep Baykut, 3 yıl önce her iki böbreği iflas eden 65 yaşındaki babası Hasan Baykut'a böbreğini bağışladı.
5: Her babanın bir kızı olmalı. Ben babamı çok seviyorum. Bunu duyduğum zaman çok etkilenmiştim.
3: Kızıma da canı gönlünden teşekkür ediyorum.
2: İzmir'de ise baba ve oğlunun ateş mücadelesi vardı. 33 yıldır itfaiyede görev yapan Haki Arduç'un meslek sevgisi oğluna da miras kaldı. 36 yaşındaki oğlu Erdal Arduç da aynı istasyonda çalışmaya başladı. İkili babalar gününde de omuz omuza verip ihbarlara koştu.
6: Biz baba oğlu olsak da sonuçta görevimizi yapıyoruz.
7: Çocuğumuzun bu işi yaptığı için de gurur duyuyor.
0: Evet değerli izleyiciler, değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Abdullah Aydın, Uluslararası İlişkiler Uzmanı NİDE Ömer Halis Semer Üniversitesi'nden. Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptı, Memorandum of Understanding imzalandı. Ama ilk tur görüşmeler devam ediyor. İran masadan kalktı mı, kalkacak mı, ne olacak? İsrail bu arada bu anlaşmayı tanımıyorum, ben Lübnan'ı vurmaya devam edeceğim diyor. Ama İsrail tabii sabote edemedi. J.D. Vance İsviçre'ye gitti ve heyetle görüştü. Evet Abdullah Hocam, şimdi bu görüşme oluyor ama barış sağlanacak mı? Yani Hürmüz tam olarak açılacak mı? Yoksa bir Amerika bir İran burayı kapatacak mı? Dünya ticaretini enflasyonu haliyle bütün dünyada çok etkiliyor. Siz anlaşmanın İsviçre'deki ilk tur görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Süreç olumlu fakat nihayeten olumlu bir sürece doğru tamamen evrilmesi mümkün değil. Yani biz hep ifade ediyoruz, burada bir barışın oluşması yani imkansız demek çok ileri bir ifade ama yani çok imkansıza yakın bir süreçti. Çünkü denklemin bir parçasında İsrail'in olduğu bir ortamda ya burada barışın oluşması mümkün değil. Çünkü varoluşunu karşı tarafın yok olunması üzerine tanımlamış. Ontolojik sebeplerden dolayı İsrail'in olduğu bir ortamda bu mümkün değil. Şimdi iki tarafın da bir irade gösterdiği aşikar. Bu noktada yani süreç içerisinde Trump'ın açıklamaları sonrasında İran'ın tavrı belki hani sürece bir olumsuzluk oluşturduğu iddia edilebilir ama nihayetinde iki taraf da bir şekilde anlaştıklarını söylediler ve bu 60 günlük sürecin olumlu bir şekilde ilerleyeceği, aralarındaki müzakere sisteminin işlemesi, bir komitenin kurulması, Hürmüz konusunda doğrudan görüşülebilecek hatların inşa edilmesi gibi başlıklar, işte yaptırımlar üzerindeki başlıklar, çok farklı noktalar üzerinde hemfikir olduklarını görüyoruz. Bu da aslında kalıcı bir ateşkes, bunu ifade edeyim, kalıcı bir ateşkesin oluşma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Tabii bu çok iyimser, hatta bazı analistler şey diyor, yersiz iyimserlik diye ifade ediyor. Bunu yani haksız da bulmamak lazım. Çünkü masada İsrail'in olmaması, İsrail'in olmaması tabii beklenir, İran istemez. Fakat yani Amerika'nın İsrail'i ben halledeceğim, İşte öbüründe İran'da diyor ki Hizbullah'ı da ben halledeceğim gibi bir yaklaşımla ortaya çıkması aslında iki taraf içinde, yani İsrail Hizbullah gerginliği içinde aslında farklı bir boyut. O meselenin de çözümlenmesi gerekiyor. Ateşkes yapıldı diyorlar, tekrar vuruyor. Yani dün itibariyle yine özellikle yani tabur komutanı seviyesinde olmak operasyonlar olduğunu ifade ediyorlar. İsrail tabur komutanlarının hayatını kaybettiğiyle ilgili iddialar var. Tabii İsrail bunu yaralanıyor, Hizbullah biraz abartıyor ama şunu ifade edeyim, savaş bir şekilde orada devam ediyor. Ancak bu anlaşma sanki yetkili bu anlaşma süreci bu masa yetkililerini aşmış gibi görünüyor. Bu yetkililerini aşma sürecini ileride neye doğru evrileceğini beraber göreceğiz. Çünkü yani ne Hizbullah'ın ikna olduğu ne İsrail'in zaten hiç bir şekilde ikna olmadığı bir denklem var. Ama masada da bu en önemli maddelerin başında da Lübnan meselesi geliyor. Dolayısıyla biz bu hani burada temel olarak Amerika istediğini aldı. İran noktasında da İran'ın da Amerika'nın istediğini almasına razı olurken kendisi de bazı imkanlar eline geçirdi gibi gözüküyor. Süreç yani ikisinin de kısmi bir memnuniyetiyle kapanmış olur. Yani savaş önceki süreçteki İsrail-İran gerginliğine geri dönüp Amerika'nın dışarıdan İsrail'e de destek verdiği bir denklem oluşma ihtimali daha olası görünüyor şu an için.
9: TGRT FM.
10: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
10: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Şimdi reklamlar.
13: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Kullanacağını söylüyordu. Bakın hala Trump son açıklamasında masadan, Arakçı'nın masadan kalkmasına sebep olan açıklamada yine aynı şeyi söylüyor. Ya o zaman yapsaydın. Yani şu yapabilecek bir gücün olmadığı algısını yani yapamayacak gücün olmadığı anlaşıldı. Bu algıyı yönetmeye devam etmenin sebebi de Trump'ın dünyada hala süper güç lider, dünyada süper güç olduğu, dünyanın her konuda en büyük liderliğini üstlendiği gerçeğini yani daha doğrusu algısını tekrar yansıtmak üzerinden şekillendirdi. Dolayısıyla Trump'ın bunu yapmak mecburiyetinde, İran'ın da bu kadar kayıplarla beraber ayakta kalmasının yönteminin tabii ki onun da kazandık demesi üzerinden olacağı şey, kimsenin kazanmadığı ama kimsenin de kaybetmediği bir savaş oluştu.
8: Abdullah Hocam, benim bir şey sorayım.
7: Enteresan bir durum.
8: İranlı gazeteci arkadaşlarımız bize diyor ki, şimdi ben oradaki medyayı da takip ediyorum gazeteci arkadaşlarla. Aslında İran devleti, Peşkeşiyan barış istiyor. Diğer yetkililer de Kalibaf barış istiyor. Ama bu kapalı rejimden, yani ağır yaptırımlardan dolayı yasa dışı işlerden para kazanan mollalar var. Başkaları var. Onlar aslında barış istemiyor. Aslında İran'da çok aklı selim, biliyorsunuz, entelektüel bir millettir. Aslında biz de hani Çin gibi sisteme açılalım, dünya ile iş yapalım. Tabii orada ülkemizi de güçlendirelim, altyapılarımızı da güçlendirelim, dünyaya da açılalım diyen var ama bu yasa dışı işlerden büyük para kazanan mollaların da barış istemediği, aynen hani tabii İsrail ile mollaları eşitlemiyorum. İsrail haydut bir devlet. İsrail zaten soykırımcı bir devlet. Barış istemiyor. Ama İranlıların da bu maddi gerekçelerle mollaların barış istemediği ve şu anda İsviçre'deki bu görüşmeleri de baltaladığını söylüyorlar. Katılıyor musunuz?
7: Şimdi aslında bu boyutu tabii olma ihtimali var ama bundan daha öte sizin ifade ettiğiniz noktada şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İran mevcut problemlerini, şimdi sosyal, siyasal ve kültürel problemi var. Dini meselede de hani dini meseleyi bir kenara koyuyorum. Şimdi bu sosyal sorunların çözümlenmesi dondurulmuş durumda. Özellikle yani 2019 olaylarından sonra öncesi ve sonrası diye ayırmamız gereken bir sosyal sistem inşası da söz konusu. Şimdi mevcut sistemin devamını isteyenler, yani bu sosyal siyasal sistemin devamını isteyenlerle istemeyenler arasında şu anda sessiz bir anlaşma var. Ancak bu sistem böyle devam etmez. Biz İran'la ilgili hep şunu söylüyorduk. İran'da öyle ya da böyle bir devrim yaşanacak. Bu mevcut sistemin değişeceği manasında değil. Yani bu mesela bu sokaklarda insanların yaşadığı baskılar, ondan sonra bu işte devrim muhafızlarının alt sosyal bir faaliyetleriyle ilgili yapan birimlerin yapmış olduğu hataların önüne geçmek için daha yasal bir zemin oluşacak. Ama bununla ilgili açık konuşalım. Bununla ilgili İran'ın entelektüel kesimi, yani İran'da bu işin böyle gitmeyeceğin farkında olan kesim şunu söylüyordu. Hele bir Hamaney'in son dönemi, artık Hamaney'in son dönemine gelindi. Bundan sonra bu hani ömrü vefa etmez. Çünkü 7 yıllığına seçilmişti en son seçildiğinde. Bundan sonra devam etmez, sonrasına bırakalım deniyordu. Ancak savaşın getirmiş olduğu ortam aslında biraz işte bu sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi hani aşırılık yanlısı diyelim. Yani kesimin eline bir koz geçirdi. O yüzden normalde aslında Hamaney'in oğlunun gelme ihtimali, Mustafa Hamaney'in normal bir dönemde gelme ihtimali yoktu. Ancak ne oldu? Savaş ortamı, işte istikrarın devam etmesi, iktidarın güçlü görünmesi için Mustafa Hamaney aradan sıyrıldı. Yoksa beklenen durumda İran'ın bu sosyal ve siyasal yapısı devam etmeyecekti. Yani şöyle ifade edelim. Yani Ahmedinejad işte o hani Türkiye'de de çok bilinen bir isim olduğu için söylüyoruz. Ahmedinejad işte Pezeşkiyan aday olduğu seçimde aday oldu. Bu Rical Komisyonu dedi ki Ahmedinejad aday olmaya yetkin değildir. Yani siyasal problem böyle. Yani Pezeşkiyan'ın başkan olmasıyla ilgili meselelerin konuşulurken oradaki Türklerin bir serzenişi var. O yüzden bize bir tane Türkçesi iyi ve Türk kökenli bir başkan lazım denildiği ve onun da siyasal sistemin içerisine entegre edildiği görüldü. Şimdi normalde hem iktidar gibi hem muhalefet gibi konuşuyor. Tam istedikleri bir atmosfer var. Hem iktidara bağlı, hem mevcut meselesi nizama bağlı, hem de bir muhalefet lideriymiş gibi konuşuyor Pezeşkiyan. Savaş öncesindeki açıklamalarında. Dolayısıyla şöyle ifade edelim. İran'da bu mevcut sistem devam edemez. Etmeyecektir demiş. Sosyal, siyasal ve kültürel yapı değişecektir. Kültürel yapı yavaş, çok sonraları değişir ama sosyal ve siyasal yapı değişecektir. Çünkü bu işin devam etmeyeceği. Yani insanların tabiri caizse bu biraz hani ben o ifadeyi sevmiyorum ama demiş söylemiş olayım. Hani bu baskılarla bu işin yürümeyeceğini aldılar. Mahsa Emine olaylarında yaşananlar buydu. Bugün bazı noktalarda hala hani baskılar var gibi gözüküyor ama savaş öncesinde şöyle bir şey oluşmuştu. O özgürlük yanlıları işte artık hayat tarzı farklı olanların sosyal hayatta belli noktalarda görünürlüğü artmaya başlamıştı. İçeriği kontrol ettiğimizde. Bunun yanında bu sizin de ifade etmiş olduğunuz susuz açıkçası benim şahsi kanaatim bu işin hani %20'lik bir kısmı, %80'lik kısmı sosyal ve siyasal yapıda. İnsanlar kendilerini temsil edilemediğini düşünüyorlar. Bu son dönemdeki en ciddi seçim, öyle ifade onu ifade edeyim, en ciddi seçim yine Hamaney'i seçecek seçiciler kurulunun seçimiydi. Şunu söylediler. Evet. Hamaney'in seçilmesi lazım. Pardon, Hamaney yine seçilecek ama Hamaney'den sonrakini yine biz seçeceğiz çünkü Hamaney çok uzun yaşamayacağı görülüyor. O yüzden Hamaney'den sonraki lideri bizim seçmemiz için harekete geçeyim diyerek ülkedeki muhalif kesim, bu iktidar karşıtı kesim veya muhalif kesim derken de devlet düşmanı, sistemin mevcut sistem düşmanı olarak değil, biraz daha ılımlı bir siyaset izlenmesi, devletin dönüşmesini isteyen kesim seçime katıldı ve en yüksek seçim katılım oranı o dönem yaşandı. Dolayısıyla İran'ın problemlerini, hani İran'ın problemlerini Amerika durdurdu. Yani bizim tanışma fırsatı bulduğum Fuat İzzedi, Tahran Üniversitesi'ndeki profesör şunu söylüyordu. Fuat İzzedi Hoca şunu söyledi. Amerika bu saldırıyı gerçekleştirerek 30 yıl sonraki liderleri şimdiden seçti. Bunu seçti derken o gençlerin Amerikan düşmanlığı üzerine kurgulanmış İran sisteminin artık yavaşlamaya başladı. Gençleri ya yeter artık sürekli Amerika diyorsunuz, bir şey mi var diyerek her şeyi bahane ediyoruz. Amerika'ya bağlıyorsunuz. O retoriğini saldırı, bak gördünüz mü? Bak nasıl Amerikalılar saldırıyor üzerinden tekrar şekillendirdi. Bugün Amerikan karşıtlığı tekrar güçlendi. Bugün 30 yıl 40 yıl daha rejimin sürekliliği devam edecek. Ama rejim bu şekilde devam etmeyecek. Çok uzun bir anlatımı var ama ben böyle özetlemiş olmak evet. istedim.
8: Peki hocam, son bir soru ama kısa bir cevap vereyim. İsrail Lübnan'ı bölüyor, böldü. Orada durum nedir? Ne olacak?
7: Lübnan'da çok ciddi bir savaşın eşindeyiz. Yani bu artık daha da ciddileşecek. 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Bugün Suriye'de yakın zamanda Dera'nın kırsalında da saldırılar gerçekleşti. Bakın bugün şeyde tartışılıyor. Trump'ın tekrar Suriye mevcut hükümetini Hizbullah'la savaştırma noktasında yeniden mi hareketlensek dediği ve kulislerde bunların konuşulduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Yani gündemden İsrail'in saldırmadığı veya İsrail'in kontrolünü saldırdığı bir Orta Doğu denklemi istiyorlar. Amerika'nın istediği bu. Amerika diyor ki burada savaş yok denilsin. Gazze'de bugün öyle olmuyor mu? Gazze'de olduğu gibi aynı şey Lübnan'da da olsun ve hatta bütün Orta Doğu'da olsun. İsrail istediği zaman kısmi bir operasyon yapsın. Teröristlere karşı operasyon yaptık desin, bitirsin. Ama Orta Doğu'da işte Hizbullah, işte mevcut Suriye yönetimi, çatışması gibi ya da Müslümanların birbirine kırıldığı bir yapı oluşsun. İsrail aradan sıyrılsın istiyor Amerika. Ama İsrail diyor ki ben giderim istediğim yeri işgal ederim, istediğim yere saldırırım. Çünkü ben çok güçlüyüm, çünkü seçilmişim. Hani o şeyleri biliyorsunuz, o psikolojik altyapıyı biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey inşa etmeye çalışıyor. Bu aradaki tartışma haftada bir Trump'ın Bibi'ye, Netanyahu'ya küfretmesi açıkçası çok yani normalleşen bir duruma doğru gidiyor. Çünkü Amerika Siyonizmin o temel planlar arasında Bibi ile yani Netanyahu ile olan gerginliğin aslında temel noktada ikisinin de Siyonizm için çalıştığı bir denklem üzerinden oluşuyor. Dolayısıyla İsrail ilerlemeye devam edecek. Hizbullah vurmaya devam edecek. Bir yerde bu iş çözülecek ama yani bu işin nereye doğru evrileceğini süreç gösterecek. Ben bu sürecin hala çok çıkmaz olduğunu ve Netanyahu'nun veya Trump'ın siyaseten veya farklı nedenlerle siyasetten yani şeyden ortamdan çıkarılmadığı bir atmosferde bu gerginliğin böyle devam edeceğini ve bu kontrollü gerginlik süreçlerinin ve bazen de çok yükselerek artık Lübnan'ın bölündüğü bir sürece doğru gideceğini düşünüyorum. Ama Hizbullah hala güçlü olması çok enteresan. Yani onlar özellikle İsrail buna çok şok oluyor. Çünkü yani o kadar üst düzey yöneticiler işte mahalleleri vurdular, altyapıyı vurdular, askeri bütün tesisleri yok ettiklerini düşünüyor. Hala İsrail'de sirenler çalıyor. Dolayısıyla yani sürprizlere gebe bir süreç olacak ama öyle olumlu bir sürece ilerleme ihtimalini de yani çok da evet. O açıdan bakmamak gerekiyor.
8: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Abdullah.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, çalışmalar diliyorum.
8: Evet değerli izleyiciler, Abdullah Aydın hocamızdan barış görüşmeleriyle ilgili değerlendirmesini aldık. Diplomasi trafiğini ara vermeden sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Fidan başkent Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu temasın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştü.
9: Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
10: İran-ABD savaşı, Gazze meselesi, Orta Doğu'daki yüksek tansiyon. Gündem yoğun ve kritikti. Konular bir masaya yatırıldı. Çözüm önerileri sunuldu.
9: Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan son olarak gündemi değerlendirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Hakan Fidan burada Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısına katıldı. Toplantıda ana gündem ABD-İran savaşıydı. Geçici anlaşmanın ardından özellikle oluşabilecek senaryolar ele alındı.
9: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisinde. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
10: Temaslarını sürdüren Fidan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Mısırlı mevkidaşıyla da görüşen Fidan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu danışmanı Massad Boulos'la görüşmesi bekleniyor.
8: Şimdi Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Venedik'te mahsun bir Osmanlı mirası, Masal Şehri'nin en ihtişamlı binası Türk izleri taşıyor. Venedik'te Büyük Kanal'da yükselen Fonda Cedei Turchi, Türk Hanı asırlarca türlü Osmanlı tüccarlarına ev sahipliği yaptı. İçindeki mescidi yok edilen, kuleleri yıkılan bu yapı doğa tarihi müzesi olarak maziyi yaşatıyor diyor Murat Öztekin'in haberi. Mersin'de tesettürlü bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek havuz alanına alınmadığı iddiasına başsavcılıktan hamle geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan başsavcılık havuz görevlisini adli kontrolü serbest bırakırken yurt dışındaki site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
11: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
10: Tesettürlü diye havuza alınmamıştı. Maruz kaldığı o çirkin ayrımcılığa yargıdan tokat gibi cevap geldi.
11: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
10: Mersin Mezitli'deki o skandalda adalet tecelli etti. Jet hızıyla tutuklama emri geldi. 35 yaşındaki tesettürlü bir anne havuzda yüzen oğluna göz kulak olmak istemiş ama havuz görevlisi kılık kıyafetini gerekçe gösterip kadına adeta duvar örmüştü.
11: Merhabalar, burası Mersin. Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu.
10: Olayın sosyal medyada infial oluşturması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hemen düğmeye bastı.
11: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
10: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından havuz görevlisiyle site yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
11: Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
10: Havuz görevlisi adli kontrole serbest kalırken asıl sorumlu olduğu iddia edilen site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi. Başsavcılık, firari yönetici hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
8: Yaprak'la ekonomiyi değerlendirelim. Yaprak, günaydın.
12: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
8: Teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Yavaş yavaş Haziran'da sonuna geliyoruz.
12: Evet.
8: Piyasalara bir bakalım, sonra konularımıza geçelim.
12: Evet, yeni haftaya iyi de haberlerle başladık gibi görünüyor. Amerika ve İran arasında artık bir mutabakata varıldı. Yani burada tabii ki bu anlaşmaların uzun soluklu olması ve kalıcı olması temennisi var hem piyasalarda hem de tabii ki uluslararası arenada. Bakalım haftaya döviz piyasaları nasıl başlamış, diğer verileri de yine takip ediyor olacağız. Dolara bakalım öncelikle. Dolarda 46 liranın üzerinde, hatta 47 liraya yaklaşan bir seviye var. 46 lira 45 kuruşta. Euro 53 lira 27 kuruş. Gram altında bir miktar yükselişleri gördük. Ons'ta da özellikle cuma gününe göre kıyasladığımızda bir hafif de olsa bir yükselişin olduğunu söyleyelim. Endekse baktığımızda 14.734 puanla yeni haftaya başlayacak. Bir miktar kayıpla geçen haftayı kapattığını söyleyelim ama hafta içerisinde yükselişlerin olduğu bir BIST 100'de gördük açıkçası. Devam ediyoruz hemen çeyrek altından. 10.316 lirada, yarım 20.633 lira ve tam 41.139 lira. Kripto para cephesinde Bitcoin ile devam edeceğiz. 64.248 dolarda. Litecoin 45 dolar, Ethereum 1738 dolar, Ripple 1 dolar 13 senti gösteriyor. Piyasaları bu şekilde özetledik. Tabii ki biz de bu dünkü görüşmelere ilişkin onların piyasalara yansımaları nasıl oldu, bu başlıkla başlayalım istedik.
8: Evet, şimdi piyasalarda geçici rahatlama var. Petrol düşebilir ama risk bitmedi bir yandan da. Şimdi İran her an masadan kalkabilir, kalkıyor gibiler. Sonra dönüyorlar, bir şeyler oluyor. Bir türlü normale dönemedi.
12: Yani bir anlamda ben esasında o hani kalktı, tekrar masaya geldi vesaire, arada gerilimli açıklamalar yaşanıyor. Bunlar tabii ki basına sızıyor ama şunu da düşünüyorum açıkçası. Bunlar tabii uzun soluklu toplantılar, zaman zaman arada verilebilir. Heyetlerin kendi içlerinde görüşme yaptıkları anlara ilişkin yansıyan haberler de olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok önemli maddeler üzerinde konuşuyorlar ve dolayısıyla salondan ayrılıp kendi aralarında bunu müzakere etme isteğini de ben oldukça normal karşılıyorum. Tabii bu tür gelişmeler olduğunda da işte şu taraf masadan kalktı, bu tekrar döndü vesaire, o haberler de basına yansıyor. Ama ağırlıklı olarak kanaat, yani son derece olumlu geçen müzakereler olduğunu gösteriyor. Hatta burada tabii piyasaların bir beklentisi var. İlk tepkiyi önceden olduğu gibi Brent petrol cephesi verdi. Dün biz mesela öğleden sonra bile ben baktım, görüşmeler başladığında Brent petrol 80 dolar seviyelerindeydi. Hatta bir miktar daha üzerindeydi. Şimdi sabah saatlerine yansıyan veri 78 dolar. 78 doların biraz daha üzerindeki seviyeler olduğunu söyleyelim. Yani %2'lik bir kayıp var esasında. Bir kere olumlu aldı. Ama tabii burada asıl önemli mesele kalıcı olması. Yani biliyorsunuz, yani birçok provokasyona açık bir süreçten geçiyoruz. Özellikle İsrail'in burada bir şekilde dizginlenmesi de gerekiyor. Ki görüşmeler hemen başlamadan önce İsrail'den bir açıklama geldi. Biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz şeklinde. İşte Trump'ın zaten baskılarının olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyeti siyaset açısından oldukça önemli. Onu söyleyelim. Tekrar Temsilciler Meclisi'nde demokratların güçlendiğine dair haberler var. Bir ara seçim var. Dolayısıyla bu ara seçimleri de özellikle enerji fiyatlarının belirleyeceğine yönelik analizler de yapılıyor. Dolayısıyla esasında Amerika'da da içeride Cumhuriyetçiler tarafından özellikle kalıcı olması arzu ediliyor. Bunu söyleyelim. Baktığımızda şimdi tabii öngörüler de paylaşılıyor. 60-70 dolar seviyelerindeydi bu sene Brent petrol için öngörüler savaştan önce. Şimdi ise biraz daha temkinli yaklaşılıyor. Burada da rakam 90-100 dolar arasında seyrediyor. Yani buna çıkabilir evet. Eğer herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa deniliyor. Emtia cephesine baktığımızda da emtiada da altının gramında yükselişleri görüyordur sevgili izleyicilerimiz. Çünkü orada 6100 lira civarında ve biraz daha üzerindeki seviyeleri paylaşıyorduk. Serbest piyasada 6380 lirada hafif yükseliş var. Onsta da az da olsa bir yükseliş var. 4185 dolar seviyesinde. Gümüşe baktığımızda burada da çok hafif yükselişlerin olduğunu gördük. Biraz daha temkinli seyrediyor emtia.
8: Evet.
12: 65 dolar gümüşün olsun gramı da 104 lira seviyelerinde.
8: Peki yaprak sarma ihracatına bakalım. Evet. Türkiye'nin yaprak sarma hemen her ilde ya üzüm yaprağından ya da kara lahana yaprağı, pancar yaprağı bizim Karadeniz'de 13 milyon dolarlık ihracat. Çok iyi bir rakam.
12: Çok iyi bir rakam. Zaten bana da ilginç geldiği için aldım. Neden? İhracatı biz hep konuşurken hep şunu söylüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz de belki katma değerli ürün nedir? Neyi kastediliyor diye soruyordur. İşte savunma sanayi ürünleri onlardan bir tanesi. Diğer taraftan gıda ve gıdadaki çeşitli işte ürünler onları içeriyor. Yaprak sarması da işte o katma değerli ürünlerin arasına girmiş durumda. Siz az önce rakamı söylediniz. Ciddi bir ihracat rakamı. 13 milyon dolar. Nereye gönderiyoruz? Almanya, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada Ege bölgesinde de gerçekten bir rekor kırıldığını da söyleyelim. Ege İhracat Birlikleri Derneği Başkanı'nın bir açıklaması var. Özellikle bu anlamda biz Türkiye'nin Ege'deki üreticiler olarak ihracatının %80'ini karşılıyoruz diyorlar. Bu rakam da azımsanacak gibi değil. Demek ki yani biz bu ürün çeşitliliğini sağladığımızda, kaliteli ürünler üretip pazarladığımızda az önce bahsettiğimiz o 13 milyon dolar rakamı hiç de kaçınılmaz olmuyor, sürpriz de olmuyor. Hatta daha fazlası da gelir diye umut ediyoruz.
8: Peki, teşekkürler Yaprak, sağ olasın.
12: Ben teşekkür ederim.
8: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Akıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte Ahmet'le de Ankara'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. 10 dakika ara.
4: Şimdi reklamlar.
13: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
14: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
17: Anahtar teslim, mutluluk.
18: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
16: Anahtar teslim mutluluk.
4: Reklamları dinlediniz.
19: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
20: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Sizlerle. TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 22 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi de ağır basıyor. Ve ya kurultay ya da tekrar mahkeme, CHP'de kurultay reseçmesi sürüyor. Bu hafta olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa CHP'lere yine mahkeme yolu görünüyor. Özel'in kurmayları delege imzalarını dikkate almazsa genel merkeze karşı dava açmaya hazırlanıyor. Ve mecliste bu haftada yoğun mesai var. Ulaşım esnafına mali kolaylıklar sağlayan, polis ve basın ilgili düzenlemeler de içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanacak. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı seçimi de yapılacak. Ve Amerika, İran, İsviçre turunu sorunsuz yürüttü. İsrail sabote edemedi. Amerika ile İran tarihi İsviçre müzakerelerinin birinci turunu sorunsuz yürüttü. İran heyeti eli güçlü olan biz mesajı verirken Amerika önemli ilerleme kaydettik. İran'la yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi. Ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşük. Milli takım cumartesi günü Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na havlu attı. Ve Dünya Kupası hayalimiz hüsranla bitti. Bu sonuçla milli takımımız FIFA sıralamasında 10 basamak birden düştü. 32. sıraya kadar geriledi. Bakalım ne olacak? Montella gidecek mi? Federasyon başkanı nasıl bir karar alacak? Hep beraber göreceğiz. Kötü bitti değerli izleyiciler. Milli takım çok kötü bitti. Kötü bitti etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç çiftleri evlilik yolunda yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 9200 gence Mayıs'ta 1 milyar 52 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı az sonra. Zamanla yarış, nefes kesen dakikalar ve sınav kapısında biten umutlar. Milyonların kader sınavında Türkiye genelinde nefesler tutuldu. Bilindik görüntüler yine vardı. Kimi dakikalarla kazandı, kimi saniyelerle kaybetti. Az sonra. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 mağlup etti. A milli kadın voleybol takımı 4-4 yaptı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Zamanla yarış, nefes kesen dakikalar ve sınav kapısında biten umutlar. Milyonların kader sınavında Türkiye genelinde nefesler tutuldu. Bilindik görüntüler yine vardı. Kimi dakikalarla kazandı, kimi saniyelerle kaybetti.
2: Milyonların kalbi bugün aynı ritimle attı. Geleceğe uzanan o zorlu maratonda umutlar saniyelerle yarıştı. Kimi zamanın hızına yenildi, kimi fedakar ellerle kaderini yeniden yazdı.
3: Son kez uyarıyorum, kapatıyorum, var mı?
2: İlk görüntüler Diyarbakır'dan. YKS adayı taşıyan araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada öğrencinin imdadına trafik polisi yetişti. Ekip otosuna alınan genç sirenler eşliğinde sınav merkezine son anda ulaştırıldı.
4: Kazaya karışan taraflardan bir tanesinin sınava girecek, YKS'ye girecek bir öğrencisi var. Biz buradan öğrenciyi okula intikal ettiriyoruz, bilginiz olsun efendim.
2: Şırnak'ta geç kalan 12 öğrenci polis araçlarıyla, Kilis'te ise bir adayı güvenlik görevlisinin motosikletiyle son saniyede sınav merkezine ulaştırıldı.
5: Orada emniyet teşkilatının aracında sınava yetiştirmek için bizi götürüyorlar.
2: Trabzon'da motosikletli polisler, İstanbul'da ise zabıta ekipleri geç kalan adayları motorla yetiştirdi. Evladını sınava ulaştıran zabıtaya sarılan annenin gözyaşları kameraya yansıdı.
4: Gel bakalım yanıma şimdi.
2: Bursa İnegöl'de kimliğini unutan öğrenciyi motosikletli polis 10 kilometre uzaklıktaki evine götürüp getirdi. Öğrenci bir dakika kala sınava girerken dışarıda aileler heyecanla dua ederek bekledi. Gaziantep Nizip'te ise kimliğini kaybeden bir başka öğrenci yine polisin zamanla yarışı sayesinde son anda salona ulaştırıldı. Kayseri'de yanlış okula gelen öğrenciyi kapıdaki duyarlı bir vatandaş kendi aracıyla son 10 dakikada doğru okula yetiştirdi.
6: Ben yetiştiririm.
2: Ancak herkes şanslı değildi. Osmaniye ve Isparta'da saniyelerle geç kalanlar içeri alınmadı. Isparta'da bir dakika geciken ve gözyaşlarına boğulan öğrenciyi kapıda annesi teselli etti. Günün en çarpıcı görüntüsü ise Osmaniye'den geldi. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaştı. Öğrencinin koştuğunu gören görevli açık olan kapıyı kapattı. Veliler alkışlarla birlikte al al sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen öğrenci içeri alınmadı. Görevlinin tam genç kız geldiği an kapıyı kapatması sosyal medyada da büyük tepki çekti.
7: Baba salakları
2: Lise önünde simit satan bir seyyar satıcıysa simit satmaktan çok sınav saatini takip etti. Aday ve velileri sık sık uyardı.
8: Dışarıda öğrenci kalmasın. Son 3 dakika.
2: Adıyaman'da da hareketli bir operasyon vardı. Kahta ilçesinde üniversite sınavına gitmek üzere evinden çıkan öğrenci bindiği asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan öğrenci 7 dakika kala sınava yetiştirildi.
9: Asansörde kalan öğrenci kurtarıldı, sınavına yetiştirildi.
2: Yılların emeğini yine dakikalar belirledi. Binlerce genç içeride ter dökerken geç kalanları yetiştirme mücadelesi bu sınav sabahına da damga vurdu.
0: Değerli izleyiciler, şimdi sınava geç kalanlar var, son dakika gidenler var. Şimdi her sene liseye geçiş sınavında bu oluyor, üniversite sınavında bu oluyor. Diğer sınavlarda da hemen hepsinde oluyor. Bakın, hani yolda bir trafik kazası olur, evde bir sıkıntı olur. Onu anlarım, yani geç kalınabilir. Ne bileyim işte başka bir yolda bir şey olur, ayağa düşer, kayar. Bunların hepsi tamam ama bunun dışında hiçbir şeyin bahanesi yok. Yani insani durumlar dışında... Üniversite sınavına giriyorsunuz veya liseye geçiş sınavına giriyorsunuz. Yani en az yarım saat önce okulun orada olacaksınız. Yani geç kalmak ne ya, son dakika, yok uyuyakaldı, yok bilmem ne. Ya da böyle bazıları kıyafeti, tokaları bilmem nelerinden dolayı içeri giremiyor. Yani üniversite sınavında geç kalmak diye az önce saydığım meseleler dışında geç kalmak diye bir bahane olamaz. Erken kalkarsın 7'de, 6.30'da, yarım saat, bir saat önce okulun önünde olur ve beklersin. Durum bunu gerektirir ama hala... Yıllardır aynı manzara. Demek ki geç kalanlar için söylüyorum. Hakikaten sınavı ciddiye almıyorlar demektir. Bu sınavı ciddiye alan adam erkenden orada olur ve bekler. Ya son dakika, yok yetiştim, geç kaldım bahaneleri artık hakikaten yani hem sinir bozucu hem de o tür öğrencilerin sınavı ciddiye almadığını gösteriyor. Diyelim ve Ahmet'e gidelim. Ahmet, günaydın.
10: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Ne diyorsun şu geç kalanlar Ahmet? Beni geçen hafta da LGS'e, yani her sene aynı şey. Geç kalınır mı sınava ya? Yani trafik kazası, insani durumları bırakarak söylüyorum yani. Ya son dakika sınava gelmek nedir ya?
10: Tabii ki. Şimdi şöyle, zorunlu haller vardır. Hastalanmıştır, tamam. Ya da evet. Yolda kaza yapmıştır. Ya da kendisi ilerlerken önünde başka bir kaza olmuştur. Yol kapanmıştır. Onları bir nebze ararım, anlarım. Ancak işte bir yıl boyunca emek harcanıyor. Dershanelere gidiliyor. Okulda çalışılıyor. Yine evde hayatını bu sınava odaklanacak bir biçimde geçiriyor öğrenciler, adaylar. Ancak böyle hayatının en kritik dönemeçlerinden bir tanesi. O sınava yetişmek için son saniyeye bırakıldığı zaman bu tür görüntüler ortaya çıkıyor. Yani sınavın kuralları belli. İşte okulun kapıları ondan sonra kapanıyor. O saatten sonra görevliler de alamıyor. Şimdi bir de bu disiplin işi. Şimdi sen hayatın en önemli kritik dönemecinde belki de geleceğini şekillendirecek o sınava girerken ona göre davranmak zorundasın. Yani tabii o aileleri de ya da gençleri de anlıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı. Ancak her şeyinde bir kuralı var. O kural doğrultusunda da sınavdan en az yarım saat, bir saat önce yerinde olacaksın. Sınavdan önce gireceğin okulu gidip yerinde tespit edeceksin. İşte gitmeden sabah saatlerinde kalkıp okulu bulmaya çalışmayacaksın. Bütün hazırlıklarını ona göre yapacaksın. Belgelerin yanında olacak. Yani tabii üzücü bir durum. O öğrencileri, gençleri de anlamaya çalışıyorum ancak şimdi diğerleri nasıl gidiyor? Diğerleri nasıl okulunda sınava gireceği yerde önceden hazır oluyor? Biz de girdik bu sınavlara. Yani giderdik, önceden okulun yerini öğrenirdik. Erken saatte kalkardık. Okulda okulun kapısının açılmasını beklerdik. Açıldıktan sonra girerdik. Yani tabii üzücü bir durum ancak buna yönelik de bir hazırlığın olması gerekiyor. Bir de şöyle de bir durum var Cem. Yani böyle sınavı önemsemeyen ya da son saniye bırakan kişilerin sınavda da çok başarılı olmadığı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Yani zorunlu haller dışında, kazadır, hastalıktır, zorunlu haller dışında, yani bu geç kalma olayını ben de doğru bulmuyorum, tasvip etmiyorum.
0: Evet, peki. İnşallah ders alırlar diye, ama dediğin gibi zaten son dakika gelenler de kaza ve benzeri gibi olaylar dışında ciddiye almayan tipler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım Ahmet.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gündemi oldukça yoğun Cem. İlk olarak Ankara'da partisinin il danışma meclisi toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Ata Kongrezyum Merkezi var. Böyle kalabalık bir toplantıların yapıldığı bir yer. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yapacak bu toplantıyı.

0: Belediye Başkanı Mesut Özil Arslan'da olacak. Biliyorsun Özgür Özel'le yaşadığı o mesajlaşma, hakaret, işte küfür mesajlarının ardından CHP'den istifa etmişti. AK Parti'ye uzun süredir geçip geçmeyeceği konuşuluyordu. Bugün öyle bir gelişim olacak mı olmayacak mı? O da belirsizliğini koruyor. Çünkü kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olmasıyla birlikte CHP'ye de geri dönebileceği konuşuluyor. Yine şu an itibariyle Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da AK Parti'ye katılabileceği söyleniyor. Şimdi bunları niye olasılık ve söyleniyor olarak ifade ediyorum? Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süreceğim. Şimdi bu AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Mansur Yavaş'ın ve aynı zamanda Özgür Özel'in de temasa geçtiği ve bunları durdurmak için araya girdiği ifade ediliyor. Etkili oldu mu olmadı mı? Bu isimlerden kaç tanesi AK Parti'ye geçecek? Bugün bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla saatler 14'ü gösterdiğinde AK Parti'ye hangi katılımların olacağını da bekleyip görmüş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantının ardından da saat 16'yı gösterdiğinde partisinin MKYK'sını, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Orada da ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Şimdi ona yönelik de tartışmalar devam ediyor biliyorsun. Bir çerçeve yasa hazırlanması gündemde. İşte o meclis tatile girmeden önce mi yapılacak yoksa yeni döneme mi kalacak? O da merakla bekleniyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırlayacağı rapor bunda etkili olacak. Terör örgütü PKK'nın tam anlamıyla silah bıraktığı tespit ve tescil edilirse, bu yönde bir rapor sunulursa ona yönelik hızlıca bir adım atılması planlanıyor. Eğer bu gerçekleşmezse o yasal düzenlemelerin de yine Ekim ayına kalabileceği söyleniyor. Dolayısıyla MKYK'da alınacak kararlar bu açıdan da oldukça önemli. İran'la ABD arasında devam eden barış müzakereleri, kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar. Aynı zamanda Ankara 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak ona yönelik hazırlıklar, ekonomideki gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan MKYK toplantısında ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacak.
1: Peki. Ahmet, mecliste bu hafta yoğun bir mesai var. Yoğun meclis hangi konular gündeme gelecek?
0: Gerçekten meclisin gündemi bir hayli yoğun. Bugün önemli bir gelişme yaşanacak Cem. Seninle de yayınlarımızda hep konuşuyorduk. 12. yargı paketine ilişkin teklif bugün AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunulacak. Aynı zamanda öğrenci affına ilişkin düzenlemenin de sunulmasını bekliyoruz. Özellikle 12. yargı paketinde neler olacak? 12. yargı paketiyle yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Özellikle hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Zorunlu gerekçeler haricinde tabii ki. Yani böylelikle yargılama süreçlerinin hızlandırılması bekleniyor. Gereksiz bilirkişi raporları nedeniyle yaşanan zaman kayıplarının da önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında hakimlerin kendi hukuki bilgileriyle değerlendirebileceği konularda bilirkişiye başvurulmayacak. Böylece hem yargılama süreçleri kısaltılacak hem de vatandaşlar ek maliyetlerden kurtulacak. Yine e-duruşma ve SEGBİS uygulamalarının kapsamı genişletilecek. Ortaklığın giderilmesi ve açık artırma süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için adımlar atılacak. Bu kapsamda da işte yargılama süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. Özellikle iş, ticaret, tazminat ve aile hukuku davalarında önemli bir hızlanmanın sağlanması bekleniyor. Şimdi yine bu 12. yargı paketi kapsamında içinde IBAN düzenlemesi olacak mı? İnfaz düzenlemesi olacak mı? Bunlar da çok tartışılıyordu. İnfazla ilgili bir düzenleme olmayacak. IBAN düzenlemesinin de son dakikada 12. yargı paketinden çıkartıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bugün saat 11.30'da ya da 12 gibi meclise sunulması planlanıyor. O paket sunulduğu zaman içeriğini daha net görme imkanı bulacağız. Mecliste de önemli düzenlemelerin görüşmeleri devam edecek. İşte emniyet personeline yönelik sağlık şartları ve atama düzenlemeleri ele alınacak. Basın ilan kurumuna ilan reklam kesme yetkisi düzenlemesi yine genel kurulda görüşülecek.

0: Belediyelere ait taşınmazların satışında ödeme kolaylığı sağlanması planlanıyor. Taksici ve dolmuş esnafını ilgilendiren, ulaştırma esnafını ilgilendiren önemli bir düzenleme var. Ticari plaka devirlerinde KDV istisnası düzenlemesi ele alınacak. Yine bu kapsamda da Sayıştay Başkanlığı seçimi genel kurulda yapılacak. Çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklere karşın meclis araştırma komisyonu toplanacak. Dolayısıyla meclisin gündemi de bir hayli yoğun olacak.
1: Peki. Ahmet, gelelim CHP'ye. Şimdi önce şu kurultay resleşmesine bir bakalım. Ya kurultay ya da tekrar mahkeme. Özgür Özel cephesi ne yapmayı düşünüyor? Ya da böyle sonuna kadar gidip sonra mı parti kuracaklar? Durum nedir CHP'de?
0: Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarındaki hakim düşünce şu: vuruşarak çekilmek, bir mağduriyet algısı oluşturarak CHP'den kopmak. Yani Özgür Özel sonuna kadar olağanüstü kurultayı toplatmak için elinden gelen bütün çabayı gösterecek. Eğer bu olmazsa ve aynı zamanda ihraç süreçleri de devam ederse, diyecekler ki artık bize bu partide yaşama şansı, imkanı tanınmıyor. Bir yandan ihraçlar devam ediyor, bir yandan da biz olağanüstü kurultayı toplatmak için elimizden gelen girişimleri yaptık. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi bunu gerçekleştirmedi. Bize de yeni parti kurmaktan başka yol kalmadı şeklinde bir argümanla kopuşun yol haritasını bu şekilde belirlemiş olacaklar. Biliyorsun 833 delegenin imzası genel merkeze sunuldu. Yani olağanüstü kurultay toplanması için bu yönde bir girişimde bulunuldu. Ancak genel merkezdeki düşünce şu şekilde: zaten bir yanda tedbir kararı var, diğer yanda da Yargıtay'da temyiz süreci devam ediyor. Bu şartlar altında CHP olağanüstü kurultaya gidemez. Zaten parti meclisinde de olağan kurultay sürecinin başlatılması noktasında bir karar alındı. Peki Özgür Özel eğer bu olağanüstü kurultaya ilişkin imzalar işleme konulmazsa ne yapacak? Onlar da tekrar mahkemeye başvuracaklar ve CHP'nin başına bir çağrı heyeti atanmasını isteyecekler ve olağanüstü kurultay sürecinin yaşama geçirilmesi noktasında hukuki olarak girişimde bulunacaklar. Dolayısıyla baktığımızda CHP mahkeme koridorlarından çıkamıyor gibi bir görüntü sergiliyor. Önümüzdeki süreçlerde de yine benzer bir gelişme yaşanacak. Olağanüstü kurultay talebi bu kez de mahkemeye taşınacak. Özgür Özel ve arkadaşları yargı yoluyla bir sonuç almaya çalışacak. Bu da gerçekleşmezse artık işte adli tatilde başladıktan sonra 20 Temmuz'dan sonra yeni partinin kurulması için ya da geçişler için artık düğmeye basılması bekleniyor.
1: Peki. Ahmet, dokunulmazlıklar dosyasına bir gelelim. Şimdi AK Parti dokunulmazlıkları kaldırmadı bugüne kadar hiç. Yani Demli, o yakalanan Semra Güzel'in durumu haricinde hiçbir şey olmadı. Gene dönem sonuna bırakma eğilimi var deniyor. Senin görüşün nedir? CHP'li vekillerle ilgili dokunulmazlık dosyalarına işlem yapılır mı?
0: Yani şu anda AK Parti genel eğilim işlem yapılmaması yönünde. İşte biliyorsun cinayet, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial oluşturan suçların dışında meclise sevk edilen fezlekeler işleme alınmıyor. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, Adalet ve Anayasa Komisyonları'nın oluşturduğu karma komisyonda bekliyor. Yasama döneminin sonuna bırakılıyor. Yani 5 yıl sonrasına bırakılıyor. Yasama döneminin bitimine bırakılıyor. Dolayısıyla şu anki genel eğilim de o şekilde. Ancak bazen biliyorsun toplumsal bir beklenti oluşuyor. Mecliste dengeler değişiyor ki 2016 yılında bunu yaşadık. 2016 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek vermesiyle bütün dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderildi ve o dönem o dokunulmazlıklar kaldırıldı. Hatta şu anda Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde olmalarına yol açan o dokunulmazlıkların kaldırılması olayı da o dönemde gerçekleştirildi. Yine CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı da o şekilde kaldırıldı ve tutuklandı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte benzer bir gelişme yaşanırsa, toplumsal bir talep ve çağrı olursa bu adım atılabilir. Ancak şu anki eğilim yine dokunulmazlık fezlekelerinin yasama döneminin sonuna bırakılması yönünde. Bakalım, zaten şurada kısa bir süre kaldı. Meclisin 20 Temmuz'da tatile girmesi planlanıyor. Eğer dediğim gibi bu terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı hasıl olmazsa, normal prosedür devam ederse, 12. yargı paketi ve öğrenci affı çıkartıldıktan sonra tatile girmesi planlanıyor. Şu an itibariyle de dokunulmazlıkların en azından meclis tatile girmeden önce gündeme gelmesi söz konusu değil gibi görünüyor.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Sağ olasın.
0: Teşekkürler, yayınlar.
2: TGRT FM Haber.
3: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: TGRT FM.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Kanlılar turnuvada futbola doyuyor. Timumu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timumu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Best Allianz'tır. Best Allianz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 31. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de karşılaşır. Birlikte çıktıkları bu yolda hedefe ulaşmak için güç birliği yaparlar. Diğer yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat aradan yıllar geçtiği için birlikte aynı handa kaldıkları halde Halil'i tanıyamazlar. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst ve yiğit bir genç olmuştur. Karaca Gazi ve İbrahim Roma'ya giderek Halil'in kiliseden kaçtıktan sonra yıllarca oduncu ailesiyle kaldığını tespit ederler.
1: Bunların oğulları ne zaman doğmuştu biliyor musunuz?
2: Bunu ancak köyden öğrenebiliriz.
3: Evet, bence de bunu ancak köyden öğrenebiliriz. Köy kiliselerindeki vaftiz defterinde doğum tarihleri yazılıdır.
1: Öyleyse hemen köye gidelim muhterem peder. Siz Pietro için köyden ayrıldığı zaman 10 yaşındaydı demiştiniz değil mi?
2: Evet, şunu da söylemek isterim ki yaşından asla umulmayacak kadar kuvvetliydi. Bir seferinde odun ve keresteleri satmış, döneceği zaman kesesinde para bulunduğunu öğrenen bir serseri yolunu kesmiş. Biz serserinin feryatlarına yetiştik. Küçük Pietro onu altına almış, öyle bir pataklıyordu ki hepimiz bu işe şaştık kaldık.
1: Çok teşekkür ederiz. Hadi muhterem peder, köye gidip şu vaftiz defterine bakalım.
3: Siz köy yolunu biliyorsunuz. Benim öğlen ayinime yetişmem lazım. Yalnız başınıza gidebilir misiniz?
1: Giderim.
4: Pietro'nun vaftiz edildiği tarihi öğrenmek istiyorsunuz öyle mi?
1: Evet.
4: Şimdi söylerim size. Evet. İşte burada. Bundan tam 17 yıl önce bu kilisede vaftiz edilmiş.
1: 17 yıl önce mi? Ama nasıl olur, bir yanlışlık olmasın. Çocuk 2 sene önce ölen ana babasının kulübesini sattığında zaten 10 yaşındaymış. Şimdi de 11, bilemediniz 12 yaşında olmalı.
4: Onun orasını bilemem. Defter yalan söylemez. Vaftiz tarihi yazılı. Tam 17 yıl oluyor.
1: Evet, anladım. Peki, teşekkür ederim aziz peder. Bütün bunlara ne diyorsun İbrahim?
5: Her şey ortada. Bu Pietro denen çocuğun Halil'den başkası olmadığına yemin edebilirim.
1: Al benden de o kadar.
5: Beni en çok şüpheye düşüren nedir biliyor musun?
1: Nedir?
5: Sonuca bu kadar çabuk varışımız. Sabahtan beri giriştiğimiz şeyler o kadar çabuk gelişti ki insanın bütün bunlara inanası zor geliyor doğrusu.
1: Doğru doğru. Talihimizin böylesine hızlı gelişmiş olmasından ben de korkuyorum doğrusu.
5: Halil manastırdan kaçınca buraya sığınmış olacak. İhtiyar karı koca onu saklamak mertliğini göstermişler. O da çalışkanlığıyla onların güvenini kazanmış. Onlarla birlikte bir müddet burada kalmış. Tabii büyüyünce aklı her şeye ermeye başlamış. Ama karı koca ölünce burada daha fazla kalmayı uygun bulmayarak kulübeyi satıp Cenova'nın yolunu tutmuş.
1: Kulübeyi alan kişi de ona sanat öğrenmesi için marangoz ustası Federico'nun adresini vermiş.
5: Evet, belki hala oradadır.
1: İster misin Cenova'ya gittiğimizde çocuğu Federico'nun yanında bulalım?
5: Olabilir. Hatta belki Cenova sokaklarında dolaşırken ona rastlamış bile olabiliriz.
1: Olabilir tabii.
5: E tabii, tanımadık onu. Nereden hatırımıza gelebilirdi ki? Ne biz onu tarayabilirdik ne de o bizi.
1: Şimdi bütün ümidimiz onu tanıyan ve kendisi gibi çalışmak için Cenova'ya gidip yerleşen şu Federico adındaki genci bulmakta. İnşallah bana verdikleri adresten ayrılmamıştır.
5: Ayrılsa bile gittiği yeri bilirler.
1: İnşallah Halil'i görür görmez tanırım. Böylece sultanımız Orhan Bey'e bakacak yüzüm olur.
5: İnşallah. Onu görmeyeli çok zaman oldu. Çocukların ne kadar çabuk değiştiğini bilmiyor musun?
1: Yarın erkenden yola çıkacağız Minnetoğlu. Yolda atlarımızı değiştirerek gidersek yarın bu vakit Cenova'ya varabiliriz.
5: Ertesi sabahta hemen Federico denen marangozu bulur, onunla birlikte Halil'i aramaya koyuluruz.
1: Hiç belli olmaz. Bakarsın hala Halil aynı yerde çalışıyordur.
5: Ben ne düşünüyorum biliyor musun beyim?
1: Ne düşünüyorsun?
5: Cenova'ya hangi saatte varırsak varalım hemen şu marangozu bulalım. Onu uyandırıp çocuğu soralım. Bunun için sabaha kadar beklemeye ne lüzum var?
1: Doğru. Evet, en doğru şeyi söyledin. Öyle yapalım.

0: Adın Federico mu?
1: Evet, ne istiyorsunuz?
0: Biz Pietro'yu arıyoruz.
1: Pietro mu?
0: Evet, 2 yıl önce köyden buraya geldiğinde sanat öğrenmesi için sana uğraması tavsiye edilmiş.
1: Ha, evet evet, hatırladım. Şu ormandaki kulübesini satan
0: evet,
1: çocuk.
0: Evet, o. Burada seninle mi çalışıyor?
1: Hayır, ilk geldiği zaman bana uğramıştı. Ama burada ona verilecek bir iş yoktu. Sonra çıktı gitti.
2: Peki bir daha hiç görmedin mi?
1: Gördüm, bir işe girdiğini söyledim. Arada sırada izinli çıktığında bana uğruyordu. Ama son 3 aydır hiç uğramadı.
0: Peki sana nerede çalıştığını söyledim?
1: Elbet söyledim. Bir handa katiplik yapıyormuş. O benim gibi değil. Okuma yazması vardır.
3: Bir handa katiplik mi yapıyor?

0: Gir.
1: Merhaba Andrea.
2: Merhaba.
0: Buyurun bay... Aman tanrım. Fedon? Sen misin?
3: Evet benim. Bizi görünce neden bu kadar şaşırdın Andrea?
0: Nasıl şaşırmayayım Fedon? Matem elbisesi giymiş bir kadın kıyafeti içindesin. Nereden icap etti böyle giyinmek?
3: Osmanlı ve arkadaşına tanınmamak için.
0: Her ikisi de burada yok. Nereye gittiklerini ve ne zaman döneceklerini bilmiyorum. Niye geldiniz buraya?
3: Kilisedeki papaza bıraktığın haberi öğrendim ve hemen geldim.
0: Zehiri getirdin mi?
3: Evet. Fakat ondan önce sana soracağım çok önemli bir şey var.
0: Buyur sor.
3: Az önce yan odada çalışan bir çocuk gördüm. Kimdir bu?
0: Pietro adında birisi.
3: Hayır. Adını değil. Kendisini soruyorum.
0: Katip Yama.
3: Kimin nesi?
0: Bir köyden gelmiş. Burada çalışıyor.
3: Hangi köyden?
0: Roma civarındaki köylerden birinden olacak. Vasili daha iyi bilir. Neden soruyoruz?
3: Roma civarındaki köylerden gelmiş öyle mi?
0: Evet.
3: Anası babası var mı?
0: Hayır yokmuş. Terbiyesiz ve asi ruhlu bir çocuk.
3: Burada mı yatıp kalkıyor?
0: Evet.
3: Onun sağ kolunda omuzuna yakın bir yerde şöyle oldukça iri bir ben var mı?
0: Bilmiyorum.
3: Öğrenmeni istiyorum. Hem de en kısa bir zamanda.
0: Nasıl öğrenebilirim ki?
3: Orasını bilemem. Hem de bunu kendisine asla sezdirmeyeceksin.
0: Peki neden öğrenmek istiyorsun?
3: Orasına karışma. Bunu öğrenirsen sana 20 altın vereceğim.
0: 20 altın mı? İyi para.
3: Hem de bunu çok zahmetsiz kazanacaksın. Hadi hemen harekete geç.
0: Hemen mi? Bu iş bu kadar acele demek.
3: Evet, çok acele.
0: Tamam Fedon, iyi de bunu nasıl yapacağım?
3: Aranız nasıl onunla?
0: Önceleri iyi değildi ama son günlerde iyileşti. Bakın size şunu da söyleyeyim. Bana vermiş olduğun zehrin elinden çıkmasına o sebep oldu.
3: Nasıl oldu bu iş?
0: Onun Osmanlı'ya içirmek için hazırladığım sütlere zehir katmış olduğumu anladığına yemin ederim. Hatta Aristo gelince onu anlatacağından da korkuyorum.
3: Bak aklıma ne geldi. Şimdi çocuğun yanına gider, kendisine bir kat yeni elbise hediye etmek istediğini söylersin. Bunun parasını da ayrıca vereceğim. Böylece onu en yakın elbiseciye götürürsün. Yeni elbisesiyle giymesi için bir de yeni gömlek alacaksın. Anladın mı?
0: Ve ona bu yeni gömleğini giydirirken sağ omuzunu gözden geçireceğim.
3: Evet. Al şu 5 altını. Masraflar için. Ben seni burada bekleyeceğim.
0: Bu iş o kadar acele öyle mi?
3: Çok acele hem de. Hadi hemen fırla.
0: Günaydın Pietro.
4: Günaydın.
0: Ne yapıyorsun?
4: Yapılan masrafları deftere geçiriyorum.
0: Güzel. Vasili nerede?
4: Odasında, biraz rahatsız da.
0: Mutlaka gece şarabı fazla kaçırmıştır.
4: Olabilir, beni ilgilendirmez.
0: Sen çok iyi ahlaklı birisin Pietro. Buraya neden geldin biliyor musun?
4: Nereden bileceğim?
0: Dün gözüme çarpmıştı. Elbiselerin hem eski hem de sana ufak geliyor. Gömleğin de öyle. Büyüyorsun tabii.
4: Ne olacak?
0: Sana bir kat yeni elbiseyle bir gömlek satın almaya karar verdim. Bu yeni dostluğumuzun ufak bir işareti olacak. Bak hemen karşıda bir elbiseci dükkanı var. Hadi oraya gidelim. Seni 5 dakika içinde donatayım.
4: Teşekkür ederim ama bu hediyeyi kabul edemeyeceğim.
0: Niçin?
4: Kendime elbise ve gömlek alacak param var. Sen eğer birine yardım etmek istiyorsan parasız ve işsiz birine yap bu iyiliği.
0: Yok, olmaz. Ben sana yapacağım. Bak eğer kabul etmeyecek olursan çok üzülürüm.
4: Peki, madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, kabul ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar sevindirmiş olduğunu anlatamam. Hadi hemen gidelim. 5 dakika içinde döneriz zaten.
5: Mesele nedir patron? Bu çocukla neden bu derece ilgileniyorsun? Çok merak ettim.
3: Anlamadın mı Alberto?
5: Hayır.
3: Kaçırdığım ve Roma'da papazlara sattığım Bizans veliahtına o kadar benziyor ki.
5: Amma da yapsın. Yani bu çocuğun Aristo'nun aradığı çocuk olduğunu mu söylemek istiyorsun?
3: Evet. Ama bir hayli değişmiş. Çok fazla boy almış. Bir ara göz göze geldiğimiz zaman içim titredi. İnsanlar ne kadar değişirse değişsinler gözleri değişmiyor.
5: Senin anlattıklarına bakılacak olursa onun şimdi Roma'da bir manastırda papaz okulunda olması gerekmez mi?
3: Öyle ama manastırdan kaçmış olamaz mı?
5: Neden kaçsın ki?
3: Çünkü onun damarlarında Osmanlı kanı dolaşıyor. Unutma, o Orhan Gazi'nin oğlu. Osmanlı milleti esaret hayatına dayanamaz. Andrea da nerede kaldı?
5: Neredeyse gelir.
0: Ver 20 altınımı.
3: Dediğimi yaptın mı?
0: Evet.
3: İşareti gördün mü?
0: Hem de pek mükemmel bir şekilde.
3: Aferin, aferin. Al bakalım 26'nı. İyi iş başardın. Şimdi sıra 200 altın kazanmada.
0: Bu sefer ne yapacağım?
3: Şu Pietro denen çocukla han dışında tenha bir yerde konuşmak istiyorum.
0: Neden?
3: Sebebini sorma Andrea. Yarın sabah o çocuğu bir bahaneyle deniz kenarına getirmeni istiyorum. Bunu başarabilirsen 200 altını hemen ödeyeceğim sana.
0: Deniz kenarına mı dedin? Evet, evet, bu işi yapabileceğimi sanıyorum. Bildiğim kadarıyla Pietro sık sık yüzmeye gidiyor. Yarın sabah bana yüzmeyi öğretmesini söyleyerek onu sahile götürebilirim. Peki onunla ne konuşacaksın?
3: Bu çocuk kendisine birkaç yıl önce büyük bir para emanet ettiğim bir Musevi sarrafın yanında çalışıyordu. Yıl sonu hesap görmek için dükkanına gittiğimde Musevi'nin işini bir başkasına devrettiğini ve bilinmeyen bir yere gittiğini öğrendim.
0: Demek Pietro hesap işlerini o Musevi'den öğrenmiş. Peki çocukla tenha bir yerde konuşmak istemenin sebebi ne?
3: Çocuk beni görür görmez hemen tanıyacaktır. Korkusundan istediğim adresi vermeyebilir. Belki de yalan atar. Ama onunla dışarıda konuşursam, hatta biraz da canını yakarsam eski patronunun adresini öğrenebilirim.
0: Ha şu mesele. Tamam. Yarın sabah onu deniz kenarına getireceğim. Sen de bana vermeyi vaat ettiğin 200 altını getir.
3: Sen çocuğu getir, paran hazır. Gidelim Alberto.
5: Gidelim patron.

0: Şu matem elbiseli yüzü peçeli kadın da kim Mavris?
1: Bilmiyorum.
0: Burada işleri neydi?
1: Andrea'yı ziyarete gelmişlerdi.
0: Ne zaman?
1: Bir saatten fazla oluyor. Onu sordular. Odasını tarif ettim.
0: Garip şey. Bu kadınla yanındaki adamı ilk defa görüyorum. Kim acaba bunlar?
1: Nereden bileyim? Ben içeri giriyorum. Temizlik yapacağım.
0: Nasıl oluyor da Andrea yanında bunlar varken benim yanıma gelip bana elbise ve gömlek aldı? Bu işte bir iş var. Andrea denen yılan mutlaka gene bir dolap çeviriyor. Çok dikkatli olmalıyım.
2: Burada mıydın Pietro? Ben de seni arıyordum.
0: Hava almak için dışarı çıkmıştım. Niye arıyordun?
2: Sen yüzme biliyorsun öyle değil mi?
0: Bilirim. Niye sordun?
2: Ben yüzme bilmiyorum da bana öğretir misin diye soracaktım.
0: Öğretirim tabii.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bana elbise ve gömlek aldığın için sana kendimi borçlu hissediyorum zaten. Borcumu bu şekilde ödemek isterim.
2: O zaman yarın sabah yüzme öğretmeye başlayabilirsin değil
0: tabii,
2: mi?
0: Tabii. Ben de denize gidecektim zaten.
2: Tamam. Yarın sabah görüşürüz. Ben şimdi gidiyorum.
0: Nereye?
2: Gönlümü eğlendirmeye. Hoşça kal.
0: Güle güle. Durup dururken bir de yüzme işi çıktı. Andrea'ya sana yüzme öğretirim dediğimde öyle neden birdenbire sevindi acaba? Yoksa bana bir tuzak mı hazırladı bu yılan? İhtiyatı elden bırakmamalı. Dur, hazır dışarı çıkmışken şunun odasını bir arayayım.

0: ortada şüpheli bir şey görünmüyor ama... Ah, şu raftaki küçük şişe de ne öyle? İçinde ne var acaba? Su olsa niçin bu şişenin içinde saklasın ki? Zehir! Evet, şişedeki zehir olabilir. Hemen de babaya döküp içine su doldurayım. Anlamaz bile. Namussuz herif, bu zehirle kim bilir kim öldürmeyi planlıyordu.
1: Bütün gün yol aldık Karaca Gazi Bey'im. Bir anda durup mola verelim.
2: Dinlenmek yok İbrahim. Aylardır beraber yaşadığımız Pietro, Orhan Gazi Bey'imizin oğlu Halil'miş. Ne diyeceksin bu işe?
1: Allah'ın hikmeti derim beyim. Başka ne diyebilirim ki?
2: Nasıl oldu da bunun farkına varamadık? Anlaşılan çok hızlı büyümüş, bu yüzden tanıyamadık. Ama biliyor musun, ilk gördüğüm andan itibaren o çocuğa karşı içimde anlatılmaz bir sıcaklık duyuyordum.
1: Kalp kalbe karşı derler beyim.
2: Evet, buna inanmak lazım. Düşün be İbrahim, Allah-u Teala onu yanımıza kadar getirip koymuş da işin farkında bile olmamışız.
1: Ben derim ki işi garantiye alalım. Halil'i görünce hemen ona kendini tanıtma. Önce soyup omuzundaki işarete bir bak. Neme lazım? Başka bir çocuk da olabilir.
2: Böyle söyleyip de moralimi bozma minnetoğlu. Şu anda içim dışım çocuğun sevinciyle kaplı.
1: Yarın sabah hasret sona erecek inşallah.
2: İnşallah İbrahim, inşallah. İşte bu yüzden hiç mola vermeden devam edelim yolumuza.
1: Peki, öyle olsun beyim.

0: Günaydın Andrea. Sen odanda değil miydin?
1: Hayır. Geceyi dışarıda geçirdim Pietro. Denize gidiyor muyuz?
0: Ben hazırım. Yalnız uşaklardan birini bekleyelim de ona denize gittiğimi söyleyeyim.
1: Ne lüzumu var? Kim bilir ne zaman uyanırlar. Biz o zamana kadar gider döneriz bile.
0: O da doğru. Peki hadi gidelim.
1: Biraz yüzelim sonra gelip hemen yatacağım ben de. Bütün gece eğlenmekten hiç uyuyamadım.
0: Yoksa geceyi dünkü ahbaplarının yanında mı geçirdin?
1: Hangi ahbapların?
0: Şu seni ziyarete gelen siyah elbiseli yüzü örtülü kadınla yanındaki adamdan bahsediyorum.
1: Onlar mı? Yok canım, benim onlarla bir ahbaplığım falan yok.
0: Ahbaplığın yok da neden senin odanda bir saatten fazla kaldılar?
1: Ya o kadın kocasını yakınlarda kaybetmiş bir Bizanslı kadınmış. Adam da bir akrabası. Parasız kalmışlar, Bizans'a dönmek istiyorlarmış. Biri onlara benden bahsetmiş. Onlar da benden yardım koparmak için gelmişler.
0: Yardım ettin mi peki?
1: Hayır, samimi olup olmadıklarından şüphe etmiştim. Bu memlekette o kadar sahtekar var ki. Onları oyalamak için sözde birinden para bulayım diye çıktım. Sana elbise ve gömlek alarak biraz vakit geçirdim. Sonra da geri dönerek onlara aradığım kimseyi bulamadığımı söyledim. Kendilerini başımdan sardım. Şu çakıllı yerde deniz çok temiz. Orada girelim mi?
0: Olur.
2: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 31. bölümünü dinlediniz. 32. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
3: Reklamlar.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni haftada sizinle birlikteyiz. Yarısı sıcak, yarısı daha sıcak bir haftaya hazır mıyız bilmiyorum ama pazartesi günü itibariyle önümüzdeki birkaç gün içinde Balkanlardan gelen Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak havalar Türkiye'yi de etkileyecek. Özellikle batıda sıcaklıklar ciddi anlamda yükselecek. Kronik hastalığı olanlar, anne adayları, küçük çocuklar, bebekler, yaşlılar, onlar için durum biraz daha riskli. Dikkatli olmak lazım. Bir de tabii uzun uzun konuşacağız bugün bunu. Orman yangınlarına karşı dikkatli, tedbirli davranmak ve en önemlisi sorumluluğumuzu almak lazım. Nasıl alınır orman yangınlarına karşı sorumluluk? Hepsine bakacağız bugün. Biraz geçen yıl yaşananların bu yıl yaşanmaması için tedbiri elden bırakmamak lazım. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte bu yayında. Ben Hülya. Herkese güzel bir hafta diliyoruz.

Tabii hafta sonunu konuşacağız. Hafta sonu üniversite sınavı vardı, gençler için son derece heyecanlıydı. Nasıl geçti sınav? Çocukların durumu nedir? Aslında çok da konuşmamak lazım. Puanlar geldikten sonra, sıralama belli olduktan sonra nereye girecekler, nereye yerleşebilecekler ona bakacaklar. Ona göre de durumları daha net ortaya çıkacak. Şimdi böyle sınav istedikleri gibi geçmediyse bile moral bozmaya gerek yok. Bir taraftan tabii cumartesi sabah erken saatlerde kalkıp ikinci dakikada gol yiyince sadece takımımızla değil Dünya Kupası ile bağlantımızı da kestik. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, öyle aman aman da bir keyfim kalmadı seyretmek için. Tabii ki yine cuma sabahı erkenden kalkacağız, takımımızı destekleyeceğiz, o ayrı. Sonuçta milli takımımızı destekliyoruz ama hani futboldan memnun muyuz, durumdan memnun muyuz? Herhalde bunu hiç kimse memnuniyetle ifade etmeyecektir. Çok üzüldüğümüzü de ayrıca söyleyelim, bir takım, milli takım destekçisi olarak çok üzüldüğümüzü ve bu sonucu hak etmediğimizi, yetkililerin de bunu mutlaka dikkate alacağını düşündüğümü ifade edeyim. Umarım radikal bir adım atılır ve artık milli takım arkasındaki o 80 milyonun kendisinden beklentisini anlar. Ve bakıyorsunuz küçücük ülkeler nasıl büyük bir azimle oynuyorlar. Hani biz daha mı az istedik? Hayır, değil. Ya heyecanlandılar ya konsantre olamadılar ya panik yaptılar, yani neyse sebebi, yani ikinci dakikada gol yiyip devam eden neredeyse 98-100 dakika boyunca gol atamamak, ikisinin de ayrı ayrı sorgulanması lazım. Biz bugün şöyle bir hava yol durumuna bakacağız hızlı bir şekilde, çünkü son haftadayız, İstanbul'da yoğun trafikli son haftadayız, çünkü bu hafta sonu da artık ilk öğretim liseler için ve evet, ilk öğretim için evet, üniversiteler için belki bazıları için evet, uzun bir tatil başlayacak ve bu uzun tatil hepimizi rahatlayan trafikle karşılayacak, öyle umuyoruz. Genelde bu trafiğin rahatlamasını umduğumuz zamanlarda da okullar tatil diye belediyelerin çalışmaları oluyor, karayollarının çalışmaları oluyor, trafiğe kapanan yollar vesaire derken bakıyorsunuz çok da bir şey fark etmiyor. Hani böyle birazcık geç çıkarım evden, azıcık erken gelirim, böyle bir umudu oluyor insanın yaz boyunca. Hani tatile gidemesem, şehirde kalsam bile en azından trafikte geçirdiğim zaman azalır. Ama pek de öyle olmadı son birkaç senedir. Bu sene nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Önce bir yol durumuna bakalım, sonra hava durumunu da birlikte değerlendirelim.

Bir kaza bildirimimiz var. Bağlantı yolunda Yüzyıl Atış Alanı, yani Aksaray istikametinde sağ şeritte bir şerit trafiğe kapanmış durumda, kaza var. Araç arızası var Hacı Şerif'te yan yolda Avcılar yönünde. Bu da geriye dönük Beylikdüzü'ne bir yoğunluk oluşturmuş. Bir diğer araç arızası ise Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne sağ şeritte köprüden çıkanları ilgilendiren bir trafik bu da. Bakalım bugün İstanbul trafiği %47'lik bir yoğunluk gösteriyor. Şu dakika itibariyle kaza araç arızasına rağmen. Temde Firuz Köy Isparta Kule trafiği her zamanki gibi, hasta Serentepe trafiğinde pek bir değişiklik yok ama E5 biraz daha rahat. Nereden itibaren bu biraz önceki Küçükçekmece'ye doğru araç arızasının hemen ardından trafik rahatlıyor. Şirinevler'de küçük bir yavaşlama var. Cevizli Bağ'da küçük bir yavaşlama var. Ardından köprü girişinde küçük bir yavaşlama var. Onun dışında E5 rahat. Sahil yolu tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, burası da oldukça rahat görünüyor. Kullanım için son derece uygun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ataşehir bir yoğun başlıyor ama sonra rahatlıyor. Nereye kadar? Çekmeköy bağlantısına kadar. Sonrasında köprüye doğru trafik var. Özellikle Tem'den gelen trafik bugün Ataşehir istikametine, Sancaktepe'den gelen trafik yoğun. Ümraniye bağlantısı Tem'e yakın noktada yoğunlaşıyor. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye yaklaşırken Ataşehir'e kadar devam eden bir trafik var. Sonra rahatlıyor. Ardından Uzunçayır'a yaklaşırken yine bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada da bir çalışma var. Yoğunluğun sebeplerinden biri de bu. Anadolu yakasında da bugün sahil yolu rahat görünüyor. Özellikle Caddebostan'a kadar trafiğin daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da bugün trafik pazartesi sabahı olmasına rağmen yine de %45 ile şu anda %45'e geriledi. Yönetilebilir bir trafik, hatırlatalım. Trafikte olanlar için çalışma noktalarına bakarak yola çıkmakta fayda var. Çünkü bu noktalarda trafik yavaşlıyor hakikaten. Anadolu yakasında uzun süredir devam eden çalışmalar var. Bunlar zannediyorum tatilde devam edecek. Bir an önce bitirilmesini elbette hepimiz isteriz. Gün sonunda trafik rahat olduğunda, bir yerden bir yere gitmek için daha az vakit harcadığımızda yaşadığımız şehrin tadını daha fazla çıkartabiliyoruz. En azından kendimize ayıracağımız zaman artıyor. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 24 derecenin üzerinde, gün içinde yine 27-28 dereceleri görecek. Bugünden itibaren yavaş yavaş yükselen bir sıcaklık var. Cuma'ya kadar 31 dereceyi bulacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava çoğunlukla az bulutlu ve açık geçecek. Gece sıcaklıkları artık 20-21 derecelere ulaştı. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye dayandı. Hatta cuma günü 31 dereceyi görecek. Dolayısıyla artık sıcak yaza Haziran sonu itibariyle merhaba diyeceğiz. Başkente geçelim, Ankara'ya. 23 derecenin üzerinde bir sıcaklık var. 26 dereceye kadar çıkacak gün içinde önümüzdeki 5 gün. Ankara'da da yağış beklenmiyor. Sıcaklık çarşamba günü 30 dereceye ulaşacak ve sonraki 3 gün boyunca da 30-31 derecelerde devam edecek. Gece sıcaklıkları Ankara'da 12 dereceyle başlayacak ama hafta içi 15 dereceye kadar yükselecek. Gelelim İzmir'e. Bu şu anda Avrupa'yı etkileyen ve batıya doğru Balkanlar üzerinden hareket edecek sıcaklık en çok batı şehirlerimizi etkileyecek. Trakya ısınacak, Marmara, Ege, Ege'nin içleri hatta Ankara'ya kadar. Ama en çok etkilenecek olan yer İzmir. İzmir cuma günü 35 dereceyi görecek. Şu anda da çok farklı değil. 30 dereceye yakın bir sıcaklık var ve gün içinde 34 dereceyi görecek. Ama bütün bu sıcaklıklar içinde aslında bizi ilgilendiren tarafıyla nemin de artacak olması rahatsız edici. Çünkü nem artınca dışarıdaki sıcağı daha fazla hissediyoruz. Yani 35 derece gösterebilir termometre ama hissedilen değer bunun birkaç derece üzerine çıkıyor. Bu da elbette kronik hastalığı olanları, anne adaylarını, belki yaşlıları, bebekleri daha fazla etkiliyor. Mesela nekahat döneminde olanların iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor. Bir de klima kullanımını arttırıyor. Bu da klima kullanımıyla beraber ya da yanlış klima kullanımıyla beraber gelen hastalıkları arttırıyor. Bunu da yine aklımızda tutmakta fayda var. Önümüzdeki 5 gün İzmir'de yağış yok. Şöyle bir haritayı açalım bakalım, 5 gün boyunca yağış olacak yerler var mı? Türkiye'nin doğusunda yağış var. Bu yağış 5 gün boyunca devam edecek. Özellikle Karadeniz'e bugün Samsun'dan başlayan Artvin Ardağı'na kadar devam eden, aşağıda Erzincan, Erzurum,
Kars'a kadar inen yağışlar var. Yine bugün Niğde yağış alacak, Kayseri yağış alacak. Ege'nin içleri çok ısındı. Bugün Aydın 37 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 39 dereceyi göreceğiz. Nerede? Batman'da. Bölgenin en sıcak yeri son birkaç gündür Şanlıurfa, Batman. Biraz daha kuzeyinde 37 dereceyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, bu bölgede yine ısınan yerler. Diyarbakır 37 derece. Hakikaten hava sıcak. Salı günü bu bölgeye yağış gelecek. Bu bölgenin batısına. Akdeniz'in doğusuyla beraber İç Anadolu bölgesinin yine doğusunu etkileyecek bir yağış sistemi var. Niğde'den başlayacak, yukarıda Sivas'a kadar gidecek. Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğucu Artvin Ardahan yağış alacak. Van Gölü'nün kuzeyi yağış alacak. Ama 39 dereceyle Diyarbakır, 40 dereceyle Batman, 39 dereceyle Şanlıurfa, 38 dereceyle Mardin hakikaten kavrulacak. Bu bölgede oldukça sıcak. Elazığ 39 derece mesela, hemen onun üzerinde Tunceli 33 derece, batısında Malatya 30 derece. Ama gelin görün, bir sınır değiştireceksiniz. Bölgede yağmur yok, 39 dereceye çıkacak Elazığ. Hakikaten bu sıcaklar. Tabii Güneydoğu için bu sıcaklar bu mevsimde Temmuz, Ağustos sıcak mevsimler. Bir de El Nino etkisini kabul edelim. Doğal sirkülasyonu içinde El Nino bu yıl ve önümüzdeki yıl bizi sıcaklıklarla zorlayacak. Şu anda Avrupa'da mesela Londra hiç görmediği 35 dereceyi görüyor. Paris 40 derece. Yine aşağı doğru Akdeniz'e indiğimizde İspanya'da, İtalya'da sıcaklıklar çok yüksek. Parklar, bahçeler gece boyunca açık. İnsanlar serinlemek istiyorlar. Havuzlar açık. Pek çok yere sis havuzları oluşturulmuş durumda. Yani böyle su buharı veren yerler, öyle diyelim. İnsanlar içinden geçiyorlar ve bir parça serinlemeye çalışıyorlar. Turistler için mesela bu bölgede alışılmadık bir sıcaktan bahsediyoruz. Özellikle biraz daha kuzeyden gelen turistler için oldukça sıcak bir hava var bölgede. Sürekli uyarılar yayınlandığını hatırlatalım. Özellikle de kronik hastalığı olanlar, tekrar söylüyorum, Avrupa'da hastaneye başvuruların çok arttığını biliyoruz. Türkiye'ye bu sıcak biraz kırılarak gelecek, biraz kuzeyden geçerek, serinleyerek gelecek. Avrupa'da bu 40-42 dereceye ulaşan sıcaklar Türkiye'nin batısında normal mevsim değerlerini 3-4 derece yukarıya çıkartacak. İşte İstanbul'da 31-32 dereceleri, İzmir'de 35-36 dereceleri, yine Ankara'da 30-31 dereceyi göreceğiz. Ama Güneydoğu'daki, Akdeniz'in doğusundaki ya da Ege'nin içlerindeki bu sıcakların biraz da mevsim normalleriyle ilgili olduğunu hatırlatalım. Zaten bu bölge, Türkiye'nin bu kuşağı her zaman oldukça sıcak.

Ne pişirelim şöyle bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize düğün çorbası, domates dolması ve revani demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Ben de birkaç gün böyle biraz değişik bir şeyler yapmaya çalıştım, sizinle de paylaşayım. Eskiden daha sık yapardım, hatırladım daha sık yaptığımı, ama bu son dönemde pek yapmamışım, herkes özlemiş. Bir normal bildiğiniz krep ama biraz ince dökmeye çalışıyorum. Daha çok kalın bir krep olmuyor, daha ince bir krep. İçine tavuk, kırmızı biber, biraz mantar, biraz sarımsak, azıcık soğan kavurdum. Soğanı çok yok. Kavurdum, böyle güzel pişti, suyunu çekti, gayet yemeğe hazır haldeydi. Krepin içine doldurdum, biraz da krema, böyle biraz yumuşak olsun, kıvam alsın. Bir kutu kremanın tamamını herkese yetecek kadar paylaştırdım, öyle diyelim. Hani bir makarnaya koyduğumuz kadar, daha fazla değil. Sonra bu kalan kremayı da krepleri sarıp içine malzemeyle doldurduktan sonra ben bohça şeklinde kare sardım. Borcama yerleştirdim cam pişirme kabına. Sonra da üzerine kalan kremayı döktüm, kaşar peyniri koydum, azıcık süt döktüm, böyle biraz yumuşak olsun, içini çeksin istedim. Sonra fırınladım kaşarlar kızarıncaya kadar. Zaten tüm malzeme pişmişti, çok lezzetli oldu, tavsiye ediyorum. Böyle hani hadi bir şey yapalım, hadi güzel bir şey, hadi değişik bir şey, hadi her zaman yapmadığımız bir şey. Dünse böyle bir et sote yapayım fikriyle başlayıp, ay canım nohut mu istiyor ne dedim, bu sıcağa rağmen, ay evet istiyor istiyor deyip, sonra bu hazır pişmiş, böyle biraz da biber salçası koydum içine, hazırlanmış malzemenin içine nohutları ilave ettim. Sonra kısık ateşte onları beraber güzelce bir pişirdim. Diğer tarafta sade bir pilav yaptım. Böyle bayağı bir kış yemeği. Ama bence çok güzel oldu, çok lezzetliydi. Yanında turşusuyla, hatta ben biraz ayran aldım yanında, çok da güzel oldu. Herkes beğenerek yedi. İşte bugün ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Takvim yaprağımıza bakıyorum, takvim yaprağımız domates dolması diyor. Biz yeni yedik dolmayı, bizde dolma işlemez, başka bir şey bulmamız lazım. Düşüneceğiz, taşınacağız, soracağız mesela, ay akşama ne pişirsem acaba, ne yapsan güzel oluyor, ne istersen onu pişir. Bu cevap böyle bir yandan onore ediyor, bir yandan da başladığı noktada bırakıyor insanı. Yani evet, ne pişireyim ama hala bir fikir yok ortada, ama ne yapsan güzel oluyor. Oluyor, tamam, eyvallah, Allah razı olsun, beğeniyorsunuz, yiyorsunuz da bir de söyleyin, ağzınızdan bir şey çıksın, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak. Ben bilmiyorum işte, o ne olacak kısmını bilmiyorum. Bakalım, düşünüyoruz. Varsa fikriniz, fikirleri açız.

Geçtiğimiz günlerde böyle renkli beslenmeden konuşurken bazı renklerin bazı sistemlere, vücut sistemlerine iyi geldiğinden bahsetmiştik. Ve işte sarı meyveler bağırsak sağlığı için, meyve ve sebzeler, kırmızılar kalp sağlığı için, yeşiller karaciğer için, turuncu olanlar bağışıklık ve cilt için, beyaz olanlar da savunma sistemi için demiştik. Peki nedir beyaz olanlar kısmı? Bir soru işareti oluşturmuştu. Dinleyicilerimizden de sorular geldi. Beyaz deyince ne hatırlayacağız? Soğanı hatırlayacağız, sarımsağı hatırlayacağız, mantarı, karnabaharı hatırlayacağız. Bunlar soframızdan eksik olmayacak. Bir de pırasanın o beyaz gövdesi hakikaten çok kıymetli. Onları da mutlaka soframıza getirelim. Şimdi zeytinyağlılarının yapılma zamanı. Beyin sağlığı ve yaşlanma karşıtı beslenmek istiyorsanız o zaman yiyeceklerinize morları ilave edeceksiniz. Morlar biraz daha pahalı normalden ama mor lahana var ki bizim kurtarıcımız dört mevsim. Hani her gün salatasını yapıp sofraya getirseniz böyle biraz sirkeli sarımsaklı hem genel bağışıklığınıza destek hem de özellikle beyin sağlığı ve yaşlanma karşıtı bir beslenme düzeni oluşturmuş olursunuz. Şimdi gelelim orman yangınlarına. Bu konuyu hemen her gün gündeme getireceğiz. Bundan kaçarımız yok. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele edebilmek ve çıkan herhangi bir orman yangınına anında müdahale edebilmek için 7/24 sadece kuruluşlar değil, yani özel kurumlar değil, belediyeler değil, kamu kuruluşları yani devlette teyakkuzda benzer bir durum ülkemiz için de geçerli ama bu teyakkuz haline kendimizi de ilave etmeliyiz. Yani biz de farkında olmalıyız. Herhangi bir ormanlık alandan yükselen en küçük bir duman, ya orada piknik yapıyorlardır, ya orada mangal yakmışlardır, orada mutlaka birileri vardır ya buna müdahale edecek demeden mutlaka yetkilileri haberdar etmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bunun bir bireysel sorumluluk olduğu kadar kamu sorumluluğu olduğunu da unutmamak lazım. Orman yangınları hepimizin hayatından çok şey alıp götürüyor ve bu alıp götürme dediğiniz şey, hani bugün aldı yarın getirecek gibi de bir şey değil. Yanan yerlerin tekrar hayata dönmesi belki de neslimizin, yani bizim kendi jenerasyonumuzun göremeyeceği bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla aslında çocuklarınızın, torunlarınızın ormanlarını koruyorsunuz. Yani onların da yeşil alan görebilmesini sağlıyorsunuz. Orada yaşayan binlerce, on binlerce canlıyı da hesaba kattığımızda aslında küçücük bir dikkat ciddi anlamda hayat kurtarıyor.

İşte ben bir duman gördüm, kime haber vereyim, nasıl haber vereyim? 112'yi arayın, acil çağrı merkezini. Onlar mutlaka gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Orman yangınlarında da eğer mesela birisini bir yerde yangın çıkartırken gördüyseniz, ki geçen sene bunların fotoğrafları, videoları yayınlandı biliyorsunuz, ya da birisinin anız yaktığını ve bunun kontrolden çıktığını görürseniz, bunları yine 112'ye lütfen bildirin. Anız yakmak yasak. Cezai işlemi var. Hele de orman alanlarına yakın yerlerde, rüzgarlı günlerde kontrol altına alınamıyor. Artık bunun herhangi bir faydası olmadığı, tam tersi toprağın üst kısmını da yaktığı bilinen bir gerçek. Ama buna rağmen çiftçiler bundan bir türlü vazgeçmiyorlar. Bu noktada mutlaka tedbirli olmak lazım. Eğer herhangi bir şekilde anız yakıldığını görürseniz, bunu da yine 112'ye haber verebileceğinizi hatırlatalım. Yine elektrik telleri yaz boyunca, özellikle ormanlık alandan ya da ormanlara yakın köylerden geçen elektrik telleri sıcak hava sebebiyle genleşiyor ve aşağı doğru sarkıyor. Bunlar da rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıyor ve bu çarpma sonrasında da yangınlar, kıvılcımlar ortaya çıkıyor. Bunlara karşı da köy muhtarlıklarının sorumlu ve görevli olduklarını hatırlatalım. Kısa bir müsaade isteyelim. İkinci bölümde bu mevsime ait yine sıcak havalardan bahsedeceğiz. Sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki etkisini konuşacağız. Diğer başlığımız yine bu mevsimde artan zona olacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.

0: Böyle kaçırılmıştı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Dosyada gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
1: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor.
0: İstanbul Büyükşehir

19 Mart'ta evinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Kamera kayıtları kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına çevirdi. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart günü evinden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kadın adeta sırra kadem bastı. Yapılan incelemede kaybolduğu gün taksiyle Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir TOKİ konutuna gittiği belirlendi. O evin sahibinin ise Aykut Aslan olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Aysel Yıldırım 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana giriş yaptı. Ancak genç kadının aynı gün ya da sonrasında binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Dosyaya giren bir başka görüntü ise şüpheleri daha da artırdı. Gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmanın önüne geldiği görüldü. Aslan'ın araca bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, dijital veriler ve güvenlik kamerası görüntülerini birlikte değerlendiren savcılık, olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aykut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Genç kadının nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cenazesine ulaşabilmek için dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Gürlek, cinayetin aydınlatılmasında görev alan ekipleri tebrik etti.

Tur gezisi faciayla son buldu. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Feci kaza Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşandı. Kentte tur gezisine gelenleri taşıyan minibüs yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Halit Emre Cengiz dahil 26 kişi de yaralandı. Bölgeye hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve APAT ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada Kezban Baysal, Gülperi Ertürk, Meryem Dinç, Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin hayatını kaybetti. Bu arada midibüsteki yolcuların tamamının kadın olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Karşısındaki eşi ve kızlarıydı. Gözü döndü. Kendi ailesine kurşun yağdırdı. Hem eş hem de evlat katili oldu. Korkunç olayın adresi Malatya. Timur Kağan ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O tartışma gitgide büyüdü. Kontrolden çıktı. Baba Nevzat Timur Kağan cinnet geçirerek silahına davrandı. Eşi ve iki kızına peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırgan kız kıvrak yakalanırken eşi ve yaralı iki kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çok geçmeden acı haberleri geldi. Feray Timurkan, kızlardan biri olan Beyza Timurkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Katil babanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada çok yönlü olarak yürütülüyor.

0: terbiyesiz bir adamsın. Çocuklar var ya.
1: Trafikte başlayan tartışma evin önünde saldırıyla bitti. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından evine kadar takip edildi. Ardından da saldırıya uğradı.
2: Ağırsa saçlarım, belin bükülse.
1: Olay başkentte meydana geldi. Türkücü İsmail Altunsaray eşi ve çocuklarıyla birlikte aracıyla ilerliyordu. İddiaya göre bir sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Sözlü başlayan taciz saldırıyla sonuçlandı.
0: Çocuklar var, sakın!

0: saldırgan tartıştı, Altun Sarayı evine kadar takip etti. Sonra da araç camından Altun Sarayı darbe etti.
1: Ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Çocuklar var ya.
0: Altun Saray kendini korumaya çalışırken eşi de yaşanan dehşete tepki gösterdi.
1: Çocuklar var, sakın.
0: Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Her sabah

0: Yine bir iş kazası ve yine bitmeyen o ihmal mi sorusu. Sadece 5 metreden devrilen iskele 3 işçiye mezar oldu. Olay Kütahya Bölücek Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında yaşandı. İnşaat malzemelerini yukarıya çekmek için kullanılan makara henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Makaranın devrilmesiyle birlikte üzerinde işçilerin bulunduğu iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İskeledeki 4 işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçiler Mustafa Olgun, 60 yaşındaki Abdullah Kaya, 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak acı haberler ard arda geldi. Ağır yaralanan Hamit Sarı, Süleyman Türkoğlu ve Abdullah Kaya doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Mustafa Olgun'un tedavisi ise sürüyor. Facia ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Polis inşaat firması sahibi ve taşeron şirket sahibiyle birlikte şantiye şefini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgedeki ihmal iddialarına yönelik incelemelerse sürüyor.
1: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
0: Tesettürlü diye havuz alınmamıştı. Maruz kaldığı o çirkin ayrımcılığa yargıdan tokat gibi cevap geldi.
1: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
0: Mersin Mezitli'deki o skandalda adalet tecelli etti. Jet hızıyla tutuklama emri geldi. 35 yaşındaki tesettürlü bir anne havuzda yüzen oğluna göz kulak olmak istemiş ama havuz görevlisi kılık kıyafetini gerekçe gösterip kadına adeta duvar örmüştü.
1: Merhabalar, burası Mersin. Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu.
0: Olayın sosyal medyada infial oluşturması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hemen düğmeye bastı.
2: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor.
1: Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
0: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından havuz görevlisiyle site yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Üzerimizdeki de kıyafet havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
0: Havuz görevlisi adli kontrole serbest kalırken asıl sorumlu olduğu iddia edilen site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi. Başsavcılık firari yönetici hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı. Arnavutluk flamingo devrimiyle sarsılıyor. Her şey ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluğa ait bir adayı satın alacağı haberiyle başladı. Kushner'ın dev turizm yatırımları yapmayı planladığı ada aslında nesli tehlike altında olan flamingoların doğal yaşam alanı. Haberin duyulmasından bu yana Arnavutluk muhalefeti sokakta. Hükümet karşıtlarının eylemleri flamingo devrimi olarak adlandırılıyor. En son başkent Tiran'da on binlerce kişi Arnavutluk satılık değildir sloganıyla sokaklara döküldü. Protestocuların taşıdığı flamingo figürleri de dikkat çekti. Bazı protestocular hükümeti yolsuzlukla suçladı. Drone görüntülerinde Arnavut bayrakları taşıyan dev kitlenin Tiran'ın ana caddelerini doldurduğu görülüyor. Başlangıçta çevre dostu olarak başlayan gösteriler artık giderek büyüyen hükümet karşıtı bir hareket.
3: Milyonlarca sterlinlik sanat şöleni başlıyor. Londra'da düzenlenecek Sotheby's Modern ve Çağdaş Sanat Müzayedesi dünyanın en değerli eserlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Müzayedenin en dikkat çeken parçası Fransız ressam Claude Monet'in 1907 tarihli Nilüferler serisinden bir tablosu. Başyapıtın 30 ila 40 milyon sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor. Satışta ayrıca Banksy'nin ikonik Love is in the Air eserinin gerçek boyutlu versiyonuyla Pablo Picasso, Mark Rothko, Vasily Kandinsky ve David Hockney'in eserleri de yer alıyor. Peter Doig'in Cabinet Sınç adlı tablosunun ise 10 ila 15 milyon sterline satılması öngörülüyor. Sanat çevrelerinin büyük ilgi gösterdiği müzayede 24 Haziran'da gerçekleştirilecek ve koleksiyonerler bir kez daha milyonlarca sterlinlik eserler için kıyasıya rekabet edecek.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili Necla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince aslında dinleyicilerimiz çok şanslılar, çünkü Türkiye'de bu konuyu konuşabilecek çok uzman isimlerden biriyle birlikteyiz.
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük kızarıklık
1: var. Ben güneşlen diyorum. Bugünkü hastam böyle güneşlen diyorum. Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında öbür güne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre, yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarda yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz, bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör Demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 1/5 boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin
1: ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunun bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUD dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz, deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay konu.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil. Çok kolay.
0: Hayır, kişi açısından baktığınızda
1: bizim için de çok kolay. İnandıramıyoruz. Biraz önce bir hasta vardı. Evet. Bir baktım bir saniyede o yüz parazitini gördüm içinde derinin. O yüz dedim. Benim diyor kalçam da kaşıyor, sırtım da kaşıyor. Hepsi uyuz. Ama biz muayeneyi bazen bir dakikaya indiriyor. Ve daha kesin oluyor. Görerek teşhis daha kesin oluyor. Tahmininden. Tabii akne rozanın 3 tipi var. Ya, daha doğrusu 3 komponenti var. Bir, yağ bezeleri. O porlar, delikler. Onların büyüklüğü, hacmi, yağ üretimi şekli. Ne? 2, damarlar. Kırmızı damarlar. Çünkü bu roza ismi verilmesinin sebebi bu damarlar. Damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar, kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yani yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
0: Tenimiz.
1: Tenimiz dışarıda sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysak, ısınmadıysak. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol yürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok yürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta hatlık tutuyorlar.
0: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
1: Kırmızı.
0: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
1: orta
0: kapan.
1: Evet, orta hatta bir... oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
0: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
1: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları...
0: Cildin içine girmiş ve kuyrukları
1: dışarıda
0: kalıyor.
1: Eğer bu şey, o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
0: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
1: demodeksleri evet.
0: Tepki verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani size geliyor değil mi?
1: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
0: İnmiyor zaten
1: ama
0: değil mi nem
1: aşağıya? Kırmızı değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
0: Emiyorlar.
1: Bunlar tüketiyorlar. Ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
0: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
1: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
0: Bir kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
1: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte geliyorlar.
0: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
1: benziyor,
0: doğal olarak.
1: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
0: Bulaşmıyor. Peki.
1: Bulaşma değil. İki eş arasında gördüğümüz de oluyor ama nadir.
0: Peki teşhis geldi,
1: yani biz
0: baktınız.
1: Biz uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun şart ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik diplerinde gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
0: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki böyle küçük sivilcemsi de yani onlar değil değil mi?
1: Değil.
0: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda
1: göremezsiniz.
0: Göremeyiz.
1: Göremezsiniz. görünmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi teşhisi koyduğunuz hasta için. Şimdi nasıl bir süreç başlıyor?
1: Komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazitler ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz onu, bu rozada, ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil mi?
1: Değil.
0: Peki onlar, bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından, yoksa yani sadece ağızdan?
1: Bizim yurt dışıyla ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizleyerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce, yani ilacı kullanmadan önce yapılması gereken.
1: Tabii ki cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar, zaman boşa gidiyor. Yani. Kozmetik, yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet, böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım.
1: Hemen alıyor. Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Roza için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: ortak,
0: üründen
1: ortak,
0: mi bahsediyoruz?
1: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik diplerini de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet, oradan hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Bunlar peki oradan tekrar yavaş yavaş yayılma riski var.
1: Yayacak. O yüzden tüm yüzü, hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki evet, bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akut fazla 1,5-2 ayda rahatlatıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedebilir. Bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
0: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. İki ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor. Ama hasar görmüş ve tekrar parazitlere açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
1: Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, betoblokerler, lokal sürerek, alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar damar büzücü. O kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları betoblöker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yapmamız gerekiyor.
0: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
1: Yani epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince, cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damara hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlıyor. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
0: Başladı, yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
1: tabii,
0: değil
1: tabii mi? Tabii ki. Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçlara, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler, büyük olanlarda da oral retinoidler, çeşitli akne nelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
0: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
1: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulandı.
0: Halbuki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
1: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır
1: egzozom,
0: yapı açılmışken
1: egzozom olan egzozom şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde, egzozom demek kesecik. Ekstraseller vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeye başlıyor. Damarlayı başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
0: Ne demek o?
1: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübemize göre
0: onlar toplanıyor ve sonra
1: tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktör diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
0: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
1: hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
0: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor.
1: Kullanacağı
0: yere göre ne kadar kan alacağım?
1: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden sonra.
0: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan için.
1: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğim şey bazen aynı anda iki kişiye birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın. Onların karışmasın. Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yıl açtı uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
0: Ne kadar bekleme süresi var? Yani kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma
1: 40 dakika falan sürüyor.
0: Anında mı ayrıştırılıyor?
1: Tabii taze yapıyoruz biz.
0: Böyle gidiyor bir yere ayrıştırılıyor.
1: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozomlarda rahatça biz onu yıllardır kullanıyormuştuk zaten. Nazardan sonra sürüyordu. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
0: O da geldi.
1: Yani geldi. O noktada geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama, akne sonrası, lazerlerden sonra.
0: Sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
1: Tabii ki.
0: Yani
1: egzozom cildin altına Enjektiyoruz, öyle vakalarımız var. Çok güzel sonuçlar var.
0: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil, beden yaşımızı konuşmaya
1: tabii
0: başladık.
1: Tabii ki. Yani egzozom, şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalar uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem, otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
0: Egzozom.
1: Egzozom yapıyorum. Bunu büyük insanda.
0: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete
1: tabii
0: geçirmesi.
1: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
0: Yine IV yapın olarak mı, damardan mı? Yoksa ya, iğne gibi mi?
1: Egzozom. Beden için ulaşmak için şey, ama lokal olarak diz içine lokaller yapılabilir.
0: Evet.
1: Ve sporcular yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı gidiyor.
0: Evet, evet, dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok konuşuyor.
1: Geriye saymak.
0: Evet, evet. Zagi, çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
1: Bunlardan biri de benim.
0: Öyle
1: yani,
0: mi?
1: Yani, tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Kendimize önce bizim kendimize yapmayacağımız hiç kimse hiçbir şeyi başkasına yapmıyoruz.
0: Başkasına yapmıyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenfödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur. Ve daha önceden bacaklarına mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur. İyi bakmaz. Dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında için, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da diz arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa, bu terleme orada enfeksiyona, mantara yol açır ve bu enfeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve enfeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve enfeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerinden hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabii bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarının aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada enfeksiyona neden olur ve enfeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve enfeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır. Ayak bileklerini çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler, ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü kollarda yani da artık lenf düğümleri bu kollarda lenf sıvısını, lenf yolları taşımıyor ve taşımadığı için de kolda şişlik sıvı yani lenf sıvısı kalıyor, sarı bir sıvıdır ve kol şişiyor. Bunları da lenfödemdir. Bu da bir lenfödemdir ve önemlidir. Bu hastalar özellikle bu sıcak havalarda mesela topraklara temastan, böceklerin sokmalarına temastan, tekrar mesela bir parmaklarını kestikleri zaman parmaklarına batmadan herhangi bir infeksiyondan özellikle terlemelerden uzak durmalar lazım. Terledikleri zaman herhangi bir infeksiyona küçücük maruz kaldıklar zaman lenf yolları bunlarda zaten hasarlı ve hassastır. Ve vücut direnci de bu hastaların düşüktür. Ve düştüğü zaman vücut direnci ve infeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa infeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar. Ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor. Ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten tabii bunların hepsi normal şartlarda uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu infeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını tutmuştur. Ona göre ışın veriyoruz ve bu ışın sayesinde lenf düğümlerini yumuşatıyor, lenf tıkanmış lenf yollarını genişletiyor ve açıyor. Dolayısıyla lenf sıvısı direne oluyor. Yani akıyor. Akışını hızlandırıyor. Akmasına izin veriyor. Yolu açıyor çünkü. Dolayısıyla şişlik büyük ölçüde azalmış oluyor ve hasta da rahatlamış oluyor. Yani elini rahatlıkla kullanıyor, bacaklarını rahatlıkla kullanmış oluyor. Ve çok önemli bir tedavilerden birisidir. Son zamanlarda bütün dünyada kullanılıyor bu tedavi. Biz de bu tedavileri kullanmış oluyoruz.
0: Etkisi var mı bu tedavide?
1: Herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın bütün klinikleri kullanıyor. Şimdiye kadar da biz kullandık bir sürü hastalarımızdan. Hem hastalar çok memnun, herhangi de bir yan etkisini de görmedik.
0: Herkes kullanabilir mi?
1: Herkes kullanabilir, her yaşta kullanabilir. Çünkü bazen bu lenfödem hastalıkları bazen genç yaşlarda da görünür, ileri yaşlarda da görünür. Bazen mesela 20 yıldır bazı hastaların lenfödemleri vardır. Tam tedavi edilmemiş veya bazı hekim arkadaşlar tarafından senin tedavin yoktur. Sen fizik tedavi, çorap giy, bu şekilde hayatına devam demişler. Ama lenfödem hastaları kolda olursa, bacakta olursa, tek bacakta olursa veya çift bacakta da olabilir bazen. Ayak bileklerinde, vücudun neresinde oluyorsa olsun muhakkak tedavileri vardır. Ve biz bunları düşük enerjili lazer tedavisiyle seans seans yani toplam 10 seans her gün 1 seans tedavi ediyoruz. 10 gün içinde peş peşe geliyor hastalar ve büyük ölçüde şikayetlerinden, gerilmelerinden, şişliklerinden kurtulmuş oluyor ve hayat standartları yükselerek normal hayatlarına dönmüş oluyorlar.
0: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir mi?
1: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir. Yani bu bir hastalıktır. Ne kadar erken tedavilerine başladıkları zaman bir o kadar iyidir. Ama bu mevsimde bacaklar bazen terliyor. Ondan sonra kollar terliyor veya sıcak etkisi altında kalarak şikayetleri artabilir. Ve bunlar arttıkları zaman da enfeksiyona maruz kalarak hastalar hastanelik olur. Ve Allah etmesin enfeksiyona bağlı yüksek derece enfeksiyonun sayesinde yoğun bakıma kaldırılır ve orada tabi tedavileri devam eder ama olmasın diye muhakkak hastalara dikkatli olmalarını, böyle bir hastalıkları varsa ayak parmaklarının temiz tutmaları, yıkamaları, kurumaları, kurutmaları, bariz çorapları, lenfödem çorapları varsa çoraplarını giymeleri, kollarında eğer mesela lenfödemleri varsa lenfödem çoraplarını kullanmaları, böceklerden veya topraklarda herhangi bir mesela çölde veya denizde gezecekleri zaman falan bacaklarında veya kollarında herhangi bir infeksiyona maruz kalarak kesiden veya batacak bir şeyden uzak durmaları, ayakkabı veya terlik girdikleri zaman ayaklarını vurmamaları, yara olmamaları. Çünkü kolda veya bacakta vücut direncin düşmesine bağlı, ki bunlarda vücut direnci de daha da düşüktür, enfeksiyona maruz kalır ve tekrar hastayı hastanelik eder. Dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Peki tedavi olduktan sonra 10 seans, 10 gün arkasından hızlıca bir değişim, bir iyileşme görür mü hasta?
1: Yani 10 gün içinde muhakkak hızlıca bir değişim görüyor. Örneğin diyelim mesela bir bacağı 30 santim, bir bacağı 24 santim. O 30 santim olan lenfödem olan bacak...
0: 30 santimden kastınız nedir?
1: Çapı. Ayak çapı. Yani bacağında ayak bileğindeki çap farkı o kadar farklı oluyor bazen. Bu çap hemen 10 günün içinde en az 2 santim iniyor. Ama aslında bu tedavi şöyle, biz bu ışını kana emdiriyoruz. Kana emdiği zaman hemoglobin dediğimiz kan hücresini etkiliyor. Ve kan hücresini etkilediği zaman bu 10 gün bizden tedavileri hastaların bitiyor ama bu tedavi kan hücresini emdiği için bu tedavi 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra hastayla beraber devam ediyor. Ve bunun şişliği zamanla inmeye devam ediyor. Tabii

0: lenfödem hastalıkları herhangi bir nedene bağlı. Bunlar ameliyatlardan olabilir veya zamanla olabilir veya infeksiyona bağlı olabilir. Herhangi bir nedene bağlı lenf sisteminde arızaya neden olmuşsa bunlar tansiyon hastası veya şeker hastasına benziyor. Bunların komplikasyonlarından korunmak lazım. Biz eğer şeker hastasıysak şekeri yemiyoruz ve ilaçlarımızı kullanıyoruz. Şeker hastalığının komplikasyonu örneğin dikkat etmesen gözün kör olabilir, diyalize bağlanabilirsin, kalp ameliyatı olabilir, bacağın kesilebilir. Bunlar olmasın diye hastalar korunmuş oluyor. Lenfödem hastalarının da korunma şekilleri vardır. Bunları da bizler hastalarımızdan nasıl korunacaklarını paylaşıyoruz.
1: Peki tekrar eder mi tedaviden sonra?
0: Genelde hastalara dikkat ettikleri zaman tekrar etme şansları yoktur. Çünkü bu lazerle ilgili biz bu yolları açıyoruz. Lazer açıyor, lenf yollarını genişletiyor ve lenf düğümlerini, kalan lenf düğümü şimdi az vardır genelde. Bu lenf düğümleri örneğin kask ameliyat olmuş veya kadın doğum ameliyat olmuş. O bölgelerdeki lenf düğümlerini cerrah ameliyat sırasında buna toplamış. Çünkü bu lenf düğümleri o bölgede kanserli hücreleri çevreye yaymasında yardımcı olur. Yaymasın diye lenf düğümlerini cerrahlar alır. Aldığı zaman lenf düğümleri lenf sıvısı o bölgede lenf düğümünde süzmediği için ve dolayısıyla süzemediği için aşağıda sıvı kalıyor ve dolayısıyla genişlemiş oluyor. Bacak şiş kalıyor. Bacak şiş kaldığı zaman rahat kullanamıyor, ayakkabı giyemiyor, normal hayatına devam edemiyor ve bacak direnci düşerek, immün sistemi düşerek dönem dönemde kızarıklıklara ve lenfanjitlere haberci oluyor ve bunları tanık oluyoruz.
1: Peki bu hastalık süresince, daha doğrusu tedavi süresince hasta ağrı, sızı, sancı hisseder mi? Bu lazer tedavisi ağrılı bir süreç midir?
0: Lazer tedavisi asla ağrılı bir süreç değil. Yani güneş ışını düşün, güneş ışını alıyorsun. Herhangi bir şey değil, ameliyat değil, ağrısı yoktur. Ondan sonra sadece bir ışın alıyorsun, normal yürüyorsun, geliyorsun, ışını alıyorsun ve gidiyorsun. Bu ışını biz kana emdiriyoruz. Kan bu ışını emdiği zaman kan hücresi değişime uğradığı için o bölgelerde lenf yollarında genişleme yapıyor, lenf düğümlerinde gevşeme yapıyor. Ve dolayısıyla o bölgedeki ödemi çözmüş oluyor. Ödemi çözdüğü için hasta tam tersine bir herhangi bir şikayet olmuyor. Tam tersine rahatlıyor çünkü ödemi çözülmüş oluyor. Ve tabii lenfödem hastalarında da diğer hastalıklara nazaran çok fazla şikayetleri olmuyor, ağrı şikayetleri. Sadece şişlik şikayetleri oluyor. Ve şişlik şikayetleri olduğu için de çoğu insanlar farkında olmadan şikayetleri olmuyor veya şikayet etmiyor. Çünkü sessiz ve sinsi bir şekilde bir hastalıktır bu. Sinsi bir şekilde lenf yollarını tutuyor ve lenf yolları daralmış oluyor ve tıkanmış oluyor. Ve hastanın lenf drenajı olmadığı için kollarında veya bacaklarında kalıcı şişliklere neden oluyor.
1: Bunun için son olarak önereceğiniz egzersizler vesaire var mıdır?
0: Yani muhakkak egzersiz bizler öneriyoruz. Yani örneğin diye mesela ayak bileğinde varsa, ayaklarında varsa ayak bileklerinden hareketleri öneriyoruz. Bu mevsimlerde yüzmeyi, suda özellikle deniz suyunda yüzmeyi öneriyoruz. Ondan sonra bunları genellikle biz ölçerek lenfödemlere ait ve onların kullanacağı şekilde çoraplar var öneriyoruz. Eğer kollarında varsa kol çorapları giydiriyoruz veya hareket muhakkak öneriyoruz ve hijyene temizliklerine dikkat etsinler. Manikür, pedikür yaptıklar zaman çok dikkatli olsunlar. Herhangi bir yerden enfeksiyon kapmasın. O hasta olan kollarında genellikle ağır taşımamalarını ve enfeksiyondan ve vücut direncinin düşüreceği herhangi bir hastalıktan uzak dursunlar. Tavsiye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Teşekkürler.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: Böyle kaçırılmıştı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Dosyada gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
1: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, 17 Haziran'da Maltepe'de kaçırılmış polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da kurtarılmıştı.
1: Demiş son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
0: Kaçırma olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amiliye ekipleri olayla bağlantılı iki şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

19 Mart'ta evinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Kamera kayıtları kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına çevirdi. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart günü evinden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kadın adeta sırra kadem bastı. Yapılan incelemede kaybolduğu gün taksiyle Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir TOKİ konutuna gittiği belirlendi. O evin sahibinin ise Aykut Aslan olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Aysel Yıldırım 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana giriş yaptı. Ancak genç kadının aynı gün ya da sonrasında binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Dosyaya giren bir başka görüntü ise şüpheleri daha da artırdı. Gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmanın önüne geldiği görüldü. Aslan'ın araca bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, dijital veriler ve güvenlik kamerası görüntülerini birlikte değerlendiren savcılık, olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aykut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Genç kadının nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cenazesine ulaşabilmek için dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Güllek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Güllek, cinayetin aydınlatılmasında görev alan ekipleri tebrik etti.

0: kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada Kezban Baysal, Gülperi Ertürk, Meryem Dinç, Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin hayatını kaybetti. Bu arada midibüsteki yolcuların tamamının kadın olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Karşısındaki eşi ve kızlarıydı. Gözü döndü. Kendi ailesine kurşun yağdırdı. Hem eş hem de evlat katili oldu. Korkunç olayın adresi Malatya. Timur Kağan ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O tartışma gitgide büyüdü. Kontrolden çıktı. Baba Nevzat Timur Kağan cinnet geçirerek silahına davrandı. Eşi ve iki kızına peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken eşi ve yaralı iki kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çok geçmeden acı haberleri geldi. Feray Timurkan, kızlardan biri olan Beyza Timurkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Katil babanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada çok yönlü olarak yürütülüyor.
1: Terbiyesiz bir adamsın. Çocuklar var ya.
2: Trafikte başlayan tartışma evin önünde saldırıyla bitti. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından evine kadar takip edildi. Ardından da saldırıya uğradı.
3: Ağırsa saçlarım belin bükülse.
2: Olay başkentte meydana geldi. Türkücü İsmail Altunsaray eşi ve çocuklarıyla birlikte aracıyla ilerliyordu. İddiaya göre bir sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Sözlü başlayan taciz saldırıyla sonuçlandı.
1: Çocuklar var, sakın!

0: Saldırgan tartıştı, Altun Sarayı evine kadar takip etti, sonra da araç camından Altun Sarayı darp etti.
1: Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya.
0: Altun Saray kendini korumaya çalışırken eşi de yaşanan dehşete tepki gösterdi.
1: Çocuklar var, sakın.
0: Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Her sabah.

0: Yine bir iş kazası ve yine bitmeyen o ihmal mi sorusu. Sadece 5 metreden devrilen iskele 3 işçiye mezar oldu. Olay Kütahya Bölücek Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında yaşandı. İnşaat malzemelerini yukarıya çekmek için kullanılan makara henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Makaranın devrilmesiyle birlikte üzerinde işçilerin bulunduğu iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İskeledeki 4 işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçiler Mustafa Olgun, 60 yaşındaki Abdullah Kaya, 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak acı haberler ard arda geldi. Ağır yaralanan Hamit Sarı, Süleyman Türkoğlu ve Abdullah Kaya doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Mustafa Olgun'un tedavisi ise sürüyor. Facia ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Polis inşaat firması sahibi ve taşeron şirket sahibiyle birlikte şantiye şefini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgedeki ihmal iddialarına yönelik incelemelerse sürüyor.
1: TGRT

0: FM Haber.
1: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: TGRT FM.
1: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Go. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise sirruh, iman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil Alemin, Resul'e uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmak da ona iman etmektir ve gösterdiği yolda dosdoğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veyahut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan, olmuş olur o kimse tam olgun bir Müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer, o Müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman, insanı dünyada belki korur. Ama imanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman, açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönüverir, feneri yoksa eğer. Ahkâm-ı İslamiye, işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman, hem de salih bir amel lazımdır ki, bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine. Ne

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayeti kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.
1: Hayatım roman. Bundan 5 sene önce Sultanahmet'te bulunan iş hanımdaki büroma emekli tipte sıska bir şahıs geldi. Avukat bey, 7 aydır kiramı tahsil edemiyorum. Kiramı almak ve evden çıkartmak için dava açmaya geldim dedi. Benim mesleğim zaten buydu. Fiyatta anlaştık ve davayı kabul ettim. İlk iş olarak önceki kiraların ödenmesine, aksi halde hem alacakların hepsinin icra yoluyla tahsiline, hem de evden zoraki tahliye edileceklerine dair noterden ihtar çektik. Ama anladığım kadarıyla, ihtarla kirasını ödeyecek bir adama benzemiyordu. Gidip kendim bizzat kiracıyla görüşeyim, belki iyilikle ikna edebilirim diye düşündüm. Yola çıktım. Adresi bulmam kolay olmadı. Varıp kapıyı çaldım. Biraz sonra kılık kıyafetinden hayli fakir olduğu belli bir kadıncağız çıktı kapıya. Beni görünce bir tuhaf oldu kadın. Gözleri kısıldı, tekrar açıldı. Benzinin değiştiğini apacık fark ettim. Demek benim avukat olduğumu anlamıştı. Ben böyle düşünürken kadıncağız eliyle yüzünü kapatıp ağlayarak içeri kaçmasın mı? Hayret ettim. Bu başka bir duyguydu. Benden korksa bile bu derece ağlayıp içeri kaçması gerekmezdi. Neyse, tekrar çağırdım kendisini. Bacım, korkacak çekinecek bir durum yok. Ben avukatım dedim. Niçin geldiğimi anlattım. Bakın, size noterden ihtar çektik. Yakında mahkemeye çıkarılacaksınız. Mutlaka davayı kaybedersiniz. En iyisi mi gelin bu kirayı ödeyin dedim. Kadıncağız yüzüme bakmaya cesaret edemiyordu. O haliyle titreyen lisanıyla cevap vermeye çalıştı. Avukat bey, kocam öleli 7 ay oluyor. Ondan sonra kirayı ödeyecek gücümüz kalmadı. Ama iş arıyoruz. En kısa zamanda borçlarımızı ödeyeceğiz. Ne olur bize biraz daha fırsat tanıyın. Kadının anlattıklarını müşterim olan ev sahibine ilettim. Adamın verdiği cevap daha enteresandı. Siz onların yalvarmalarına inanmayın avukat bey. Her zaman öyle söylerler ama asla sözlerinde durmazlar. Siz davayı başlatın. Mecburen dava açtık. Dediğim gibi bir iki mahkemenin neticesinde davayı kazanmıştık. Kendilerine hem borçlarını ödemek hem de evden çıkmak için belli bir süre tanınmıştı. Bu arada ben diğer davalarıma da gidip çıkıyordum. Bir gün aldığım acı haberle beynimden vurulmuşa döndüm. Memleketten geliyordu. Biricik anneciğim vefat etmişti. Nasıl kahroldum bilemezsiniz. Her şeyi olduğu gibi bırakıp memlekete gittim. Anneciğimin dünyadan göçmesi bana öyle etkilemişti ki dokunsalar ağlayacak derecede duygusal biri olup çıkmıştım. Şu dünya ne kadar yalandı. Memleketten döndüğüm günden 2 gün sonraydı galiba. Yarım kalmış işlerimi tamamlamakla meşgulken kapımı tıklatıp 10-15 yaşlarında bir boyacı çocuk içeri girdi. Göz göze geldik. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Çocuk bana boyayalım mı abi diyecekken yüzüme bakıp bir tuhaf oldu. Hemen dışarı çıkmak istedi. Hem şaşırdım hem de hiç adetim olmadığı halde seslendim. Hey gitme gel vereyim ayakkabımı da boya bakalım. Ayakkabılarımı alırken de yüzüme bakmak istemiyordu. Mahcup bir hale gelmişti. Üstelemedim. Ayakkabılarımı alıp koridora çıktı. 5 veya 10 dakika sonra ayakkabılarımı boyamış olarak içeri geldiğinde yine yüzüme bakmıyordu. Şöyle çenesini okşar gibi kafasını kaldırıp baktığımda ne göreyim? Yavrucak dışarıda ağlamış. Hem de esaslı bir şekilde ağlamış. Bunda bir iş vardı. Dedim ki, evladım ne oldu, niye ağladın? Biri bir şey mi dedi, paranı mı aldılar? Şey dedi, yok bir şey amca. İçim içimi kemiriyordu. Annemin ölümünden sonra bu derece duygulanacak adam mıydım ben? Israr ettim. Hayır oğlum hayır. Bak sebebini söylemezsen seni burada mı bırakmam? Lütfen neden ağladın söyle bana. Ayakkabı boyasıyla kömürleşmiş simsiyah minik parmaklarını heyecandan birbirine kenetleyip açarak ağlamasının sebebini mırıldanınca yüreğim köz gibi yandı. Boyacı minik çocuğun sesi konuşurken titriyordu. Babama o kadar çok benziyorsun ki amca. Dayanamadım ağladım. Bu söz üzerine gözlerim dolu dolu oldu. Ben ki bu yaşımda anneciğimi kaybetmenin acısına dayanamıyordum. Bu çocuk babasızlığa nasıl tahammül ediyordu? Gözlerim doldu geldi. Şükür çocuk kafasını kaldırıp yüzüme bakmıyordu. Kendimi toparlayıp teselli etmeye çalıştım. Biraz konuştum yavrucakla. Meğer babası mevsime göre seyyar sebze meyve satıcılığı yapıyormuş. Amansız bir dert olan kanserden vefat etmiş. İki kardeşi varmış, en büyükleri kendisiymiş. Evladım, eviniz nerede, nerede kalıyorsunuz? Geçiminiz anladığıma göre zor, size yardım edeyim dedim. Bunları söylerken gerçekten samimiydim. Çünkü anneciğimin hayrına bir şeyler yapmak istiyordum hep. Fakat çocuk bu hevesimi yarıda bıraktı. Sağ olun, adresimi veremem dedi. Belki de bana güvenmiyordu, haklıydı. Nice insanlar vardı dünyada. Fazla ısrar etmedim. Boya parasını verip gönderirken tembih ettim. Her gün ayakkabımı boyamak üzere gel olur mu? Başıyla peki der gibi işaret yaparak çıktı. Fakat ne yazık ki çocuk bir daha gelmedi. Demek ki o yaşta bile kimseye muhtaç olmak istemiyor, alnının teriyle kazanmak istiyordu. Ardından gıpta ettim. Bir hafta sonraydı. Kiracısını çıkartmak üzere dava açan müşterimle birlikte haciz yoluyla eski borçları almak ve kiracıyı tahliye etmek için yola çıktık. Sabahın erken saatiydi. Ev sahibi biraz geride kaldı. Ben kapıyı çalıp bekledim. İkinci defa kapıyı çaldığımda kiminle karşılaşsam iyi? Büroma gelip ayakkabımı boyayan o çocukla. Benimden vurulmuşa döndüm. Ben kimin evine haciz götürmüştüm Allah'ım? Bu ne vefasız dünya ki? Bir zamanlar bana benzeyen bir adam tarafından geçimi sağlanan bu eve, şimdi ona benzer bir başkası haciz getiriyordu. Ben böyle düşünüyordum ama boyacı çocuk da beni karşısında görünce şaşırmıştı. Şimdi kendisine ne cevap verecektim? Hele evlerine hacize geldiğimi asla söyleyemezdim. Üstelik acele karar vermem lazımdı. Çünkü annesi dışarı çıksa o zaman benim davacı avukatı olduğum ortaya çıkacaktı. Sözü başka tarafa çevirdim, hemen zoraki gülümsedim. Bak ev adresini sen vermezsen ben de buldum, gördün mü? Dedim. Buyurun, ne istiyorsunuz? Dedi. Şey bilmem yani, tesadüfen oldu. Bir ev arıyorduk da neyse, hadi Allah'a ısmarladık evladım diyerek ayrılmak istedim. Daha fazla bir şey söyleyemedim. Söylemeye takatim yoktu. Biraz daha kalırsam ağladığımı o çocuk da fark edecekti. Hemen ayrıldım oradan. Ev sahibi müşterime dedim ki, hadi bin arabaya büroma gidiyoruz. Size söyleyeceklerim var. O da şaşırmıştı ama itiraz etmedi. Büroma geldiğimde kendisine dedim ki, beyefendi özel bir durum oldu. Şimdi sizden istirhamım bu davayı durdurmanızdır. Ben size önceki kira borçlarının tamamını ödeyeyim. Bundan sonra da her ay ev kirasını gelip benden alırsınız, olur mu? Adam benim duygulandığımı anlamıştı. Sağ olsun hiç itiraz etmedi, kabul etti. O aydan sonra tam 5 yıl o ailenin kirasını gizliden gizliye ödedim. Onlar ev sahibi kendilerini idare ettiğini sanıyordu. Geçenlerde ev sahibi yanıma geldiğinde kirayı isteyecek zannettim. Fakat öyle olmadı. Beyefendi, artık kira ödemenize gerek yok. Çünkü o delikanlı bu ay kirayı getirip ödedi. Bundan sonra da ödeyecekler. Ya ciddi mi? Nasıl oldu diye sordum. Ev sahibi oturup anlattı durumlarını. Meğer o delikanlı geçenlerde bir fabrikada işe başlamış. Evinin geçimini temin için gece gündüz çalışıyormuş. Çok efendi bir çocuk dedi. Ne kadar sevindim. Bir sevincim de ev sahibi önceki kiraları benim ödediğimi söylememiş. Zaten kendisine kesinlikle söylememesini, bir bahane bulmasını tembih etmiştim. Çünkü bu, iyilik desinler için, duysunlar için değil, anacığımın hayrı için, Allah rızası içindi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, son zamanlarda sayısı artan bir soru var. Genelde işte aile içi bir konu ama işte kadın erkek ilişkileriyle alakalı tabii. Çokça geçenlerde de hatta işte bu kadınlara uygulanan şiddetle alakalı bir takım yayınlar da olmuştu. Hatta bunun günü filan da var, işte yılda bir kere böyle anılıyor. Şimdi kadın erkek ilişkisi Müslümanlarda nasıl olmalıdır? Dinimiz ne emrediyor? Şimdi burada genelde kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadınlar işte bu tür soruları yöneltiyor bize. Tabii keşke hani kocası da bizi dinlese de o anda ona en azından bir şeyler söylense ama kadına söyleyince de öbür taraf zaten duymamış oluyor. Şimdi neye dikkat etmek lazım bu tür ilişkilerde bir Müslüman erkek ve kadın?
1: Şimdi Musa Bey, geçen haftalar içerisinde gazetelerde vardı. Yargıtay'dan işte bu şekilde hani kocasına şiddet gören bir kadın mahkemeye intikal ediyor falan. Ondan sonra bu Yargıtay bozuyor mahkemenin vermiş olduğu karar da. Orada bir şey dikkatimi çekti. Hani bu tip şeyler mesela bizi ilgilendiren tarafı da var. Ehl-i Sünnet alimlerinden, kitaplarından okuduğumuz ve nakletimiz ve hepimiz için ölçü olacak şeyler var. Bakıyorsun bunlar tek taraflı değerlendiriliyor. O Yargıtay'ın aynı şekilde bozma kararına dikkat ettim. Şimdi hukuksa bu her tarafta açığa çıkması lazım. Artık mahkemeye intikal edilmiş, en yüksek mahkemeye götürülmüş. Orada erkek mesela kadına şiddet uygulamış, mahkemeye intikal etmiş. Mahkemenin verdiğini de aynı şekilde bir üst mahkemeye götürüyor Yargıtay'dan. Deniyor ki Yargıtay kadın tarafından da aynı şekilde tahrik edilmesi sebebiyle verilen ceza bozulmuş. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Yani hangi sebepten dolayı? Bizim aynı şekilde anlatmak istediğimiz buydu. Yani hukuk da aynı şekilde, hukuksa bu madem ki aynı şekilde, tek taraflı aynı şekilde. Ha öyle mi, gidelim biz onu dövelim asalım diyemez.
0: Yani suç tek taraflı değil.
1: Oraya getirecek. Yani
0: %100.
1: Suç bir taraflı değil. Yani kadın erkeğe ne dedi veya ne yapmadı, hangi hassas noktalarına, hangi bam tellerine bastı. Çok özür dilerim, tenzih ederim. Hani bütün kadınlarımız haşa öyle değil. Şimdi kocasına kızıyor, başka erkeklere aynı şekilde göz kırpıyor mesela. Bu erkek için çok büyük tahriktir. Hem demokrasi var, ben istediğimi yaparım. Niye evlendin o zaman?
0: Şiddet işin sonuç kısmı oluyor. Yani tabii sonuç kısmı oluyor. Evveliyatı var yani. Bu hareket noktası neresiydi?
1: Nereden getirdi? Ha diyeceksiniz ki efendim işte sadisttir. Tamam da sadistse başlangıçta niye evlendin o zaman? Ölçülerin neydi? Neyi tercih ettin de aynı şekilde böyle bir adamla evlendin? Ve sonra aynı şekilde bu iş efendim işte eğitim işi, diploma işi. Eğitim derken bugün de okul işi falan. Mustafa Bey şimdi bakıyorsunuz boşanma oranları üniversite bitirenler arasında daha fazla.
0: Ben iki profesör biliyorum, karı koca. Adam şiddet uyguluyordu kadına. Yani gazetelere de çıktı bu. Sonra boşandılar.
1: Boşandılar. Evet. Bazen kadın aynı şekilde şiddet uyguluyor.
0: O da olabilir.
1: Kadın şiddet uyguluyor falan. Tahrik ediyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, parası vardır.
0: Psikolojik şiddet de var yani. Şiddet deyince hemen dövme akla gelmez.
1: Elbette. Şimdi yaşlı bir karı koca fıkra gibi anlatılıyor bu da. Bizim dönemimizde, bizim lise yıllarımızda vardı böyle bir fıkra. Kadın aynı şekilde mahkemeye veriyor falan. Diyor ki psikolojik aynı şekilde bana diyor baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor falan. Benim diyor psikolojimi bozuyor. Allah Allah. Ne yapıyor diyor. Diyor ki kadın. Kendisi diyor söyleyeceğini söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Ben söze başlayınca kulaklarını çıkarıyor diyor. Benim söylediklerimi duymuyor diyor yani. Bunun için diyor boşanma. Tabii ölçü kaçınca ve gazetelerde de mesela bakıyorsunuz hep tek taraflı veriliyor.
0: Diplomayla da alakalı değil.
1: Diplomayla alakalı değil, tek taraflı veriliyor. İşte kadın güya korunuyor. Kadın korunuyor da kadın da aynı şekilde erkek de haddini bilmeli, kadın da haddini bilmeli. Cenab-ı Hak her ikisini de aynı şekilde ayrı ayrı özellikle ve hususiyeti yaratmıştır bunun. Dolayısıyla İslamiyet daha doğrusu Allah-u Teala ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kullarının dünyada rahat ve huzurlu olması, ahirette de ebedi saadete kavuşması için kurallar bildirmiş, kaideler bildirmiş. Bunların tamamına din deniyor. Hatta bazı kitaplarda kanunu Rabbani ifadesi kullanılmış. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği kanunlar. Erkeğe vazifeler vermiş, kadına vazifeler vermiş. Kadının hakları var, erkeğin de hakları var. Bir erkek, Müslüman bir erkek, kendi vazifelerini öğrenir, bunu yapar. Hanımının haklarına riayet ederse, kadın da kendi vazifelerini öğrenir, bunu yapar ve kocasının haklarına riayet ederse, o zaman problem olmaz. Peki problem nerede başlıyor? Sınır tecavüzü, hududu geçmek. Erkek dinden uzaksa, İslamiyet'i bilmiyorsa, nefis, kendi nefsi düşünceleri ön plandaysa ve şimdi din unutulunca örf ve adetler dini yerine geçer. Kendi düşünceleri dini yerine geçer. Efendim erkeğin dediği olur. Ben istediğimi yaparım. Kadın aynı şekilde itiraz etme hakkı yoktur. Böyle bir düşünceyle yaklaşacak olursa, bu şekilde hareket edecek olursa sınır tecavüzü vardır burada. Hududu geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın tayin ettiği sınırı geçiyor. Geçince burada kavga olur. Bu kadın bir yere kadar sabreder, bir gün gelir katil de olabilir. Veyahut da aynı şekilde psikolojisi bozulur, hastaneye düşer, Bakırköy'e düşer, yuvası bozulur. Yani evdeki diğer hizmetleri de aynı şekilde görmeyi şansı ortadan kalkar. Kadın da aynı şeyi uygulamaya kalkacak olursa, psikolojik olarak hani bedeni gücü yetmiyorsa bile, öbür türlü aynı şekilde yapacak olursa, netice itibariyle bunu tepesine attırtır. Bir gün ne olur? Ya bu cinayetle biter veya da aynı şekilde bunlar boşanır. Başka türlü aynı şekilde olması söz konusu değil.
0: Şimdi beş vakit namazını kılan, dinin emirlerini riayet ediyor görünen bir takım insanlar da mesela böyle şeylerin içine düşebiliyor. Böyle aileler de çok. Mesela adamdan şikayet ediyor hanım, işte beş vakit namazını kılıyor ama diyor hani benim haklarıma tamam iki taraflı ama öbür taraftan da adamın bunu bildiği halde yapması işin içine nefsin artık tamamen hakim olduğunu gösteriyor değil mi? Yani
1: İslamiyet'i unutmuş.
0: İslamiyet'i
1: unutmuş, daha doğrusu oraya taciz ediyor, onu rahatsız ediyor. Ya onu öyle yapacağına beğenmiyorsan açık açık dersin ki bizim aynı şekilde bu yuvayı devam ettirmemiz mümkün değil. Gel yollarımı ayıralım. Onu açıkça söyle. Niye şiddet uyguluyorsun? Niye aynı şekilde psikolojik baskıya aynı şekilde tabi tutuyorsun? Veyahut da kadın aynı şekilde bir yere gidemeyecekse, çaresizse, onunla aynı şekilde kedinin fareyle oynadığı gibi oynamanın da bir alemi yok. Bir gün sen onunla oynarsın, seninle de bir oynayan çıkar meydana. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde estağfirullah ve men ya'mel miskale zerraten hayran yara fe men ya'mel miskale zerraten şerran yara sadakallahu lazim. Yani orada meali itibariyle zerre kadar iyilik yapan bunun karşılığını görür buyuruyor. Zerre kadar kötülük yapan da bunun karşılığını görür. Bunu unutmamalı. İster kadın yapsın, ister erkek yapsın. Hududu, sınırı geçen bunun karşılığını görecek. Bugün hani erkek bedenen kadından güçlü yaratılmış, onu aynı şekilde namaz kıldığı halde bu gücünü kadını ezmek için kullanıyorsa, sanmasın ki bu yanına kar kalır. Sanmasın ki bu yanına kar kalır. Eğer dünyada verilirse öpsün başına koysun. Ya ahirete bırakılırsa. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hanımını dövenin yarın mahşer gün davacısı ben olurum. Hayda. Hadi çık çıkabilirsen bakalım orada. Davacısı ben olurum buyuruyor. Bir Müslüman hanım ehli sünnet itikadındaysa, iffetini koruyorsa, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde beş vakit namazını kılıyor, tesettürüne riayet ediyorsa, sen daha bu zamanda ne bekliyorsun ki bundan? Başka ne bekliyorsun? Evine, çoluğuna, çocuğuna aynı şekilde muhafız oluyorsa, iffetin namusunu aynı şekilde koruyor, evine yabancıyı almıyorsa, sen hala buna zulmediyorsan, Allah-u Teala'nın verdiği bir nimete nankörlük ediyorsun. Bir gün o nimeti elinden alır ve öyle birisi de gelir ki çok özür dilerim, tenzih ederim de ben küçükken mesela babaannemler veyahut da annemler, onlar böyle kendi aralarında anlatırlarken dinlediğim bazı şeyler vardı. Sonra büyüyünce mesela kitaplar okuyunca onlar durup dururken söylemiyorlar. Onlar biraz çok kaba söylüyorlardı. Ağzına bilmem ne eder derlerdi. Sen buna zulme dersen Cenab-ı Hak öyle birisini musallat eder ki ağzına bilmem ne eder.
0: Hanyayı Konya'yı görürsün.
1: Yani. Aynen öyle yapar. Aynen, çok affedersin, özür dilerim ama bugün Müslüman tesettürlü, ondan sonra evine yabancı erkek sokmayan, ondan sonra ne bileyim kocasının istek ve arzularını yerine getiren, ona hizmet eden bir kadına zulmediliyorsa, bir hanıma zulmediliyorsa, bir gün gelir bu biter. Veyahut da o eceli gelir vefat eder. Ondan sonra bu da böyle nefsine şey yaptığı için bir tanesi allanır pullanır falan girer. Sonra da o kadın hem gider başka erkeklerle aynı şekilde haş nefiş ne yapar, bunun göz önünde yapar, hem de bunun gırtlağını sıkar, bu da gıkını çıkaramaz. Bu da gıkını çıkaramaz. Ondan sonra ah der ama işten geçer. Yani alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Muhakkak çıkar. Çünkü mazlumun yardımcısı Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla bir ailede huzurun meydana gelebilmesi için kadının da erkeğin de İslamiyet'in emrettiği şekilde karşılıklı hak ve vazifeleri iyi bilmeleri, haklara riayet edilmeli, vazifeler yerine getirilmeli ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu nimetin de kadir ve kıymetini bilmeli. Evin diyelim ki ihtiyacı nafakasını eğer erkek temin ediyorsa bu kadın da aynı şekilde nankörlük etmemeli. Ona saygıda ve hürmette kusur etmemeli. Hani diliyle onu incitecek. Hani demin siz söylediniz ya. Hani eliyle tamam müdahale edemiyor mu? Diliyle. Akrep gibi gelip gelip iki de bir aynı şekilde sokarsa bu nankörlüktür. Bu bir yapılır, iki yapılır, üç yapılır. Sonra gayretullah'a dokunur bu. Gayretullah'a dokunur. Bunun ikisi de aynıdır böyle. Diyelim ki ehl-i sünnet dikkatli beş vakit namazını kılan bir erkek çoluğuna çocuğuna helalden kazanıyor. Ama kadın durmadan aynı şekilde iğneleyip duruyor. Bu nankörlüktür. Nimeten nankörlüktür. Tersi. Ehl-i sünnet dikkatinde saliha bir hanım beş vakit namazını kılıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde şey yapıyor. Erkek de aynı şekilde habire bunu iğneleyip duruyor. Diliyle, eliyle habire eziyet ediyor. Bu da nankörlüktür. Bu da nankörlüktür. Bu çift taraflıdır. Ve Cenab-ı Hak bu nimeti ikisinin elinden alır. Sonra başına öyle bir şeyler musallat olur ki işin içinden çıkamazlar.
0: Bir dinleyicimizin yine bir mesajı var, bir hanım dinleyicimiz işte yine bu tesettürlü ve beyi de yine işte beş vakit namazını kılan birisi, bizi de dinleyen birisi, kadının anlattığı şey şu: işte beyi istiyormuş ki evin içerisinde işte bir takım işte kıyafetler falan giysin, hani değişik şeyler olsun, onları istiyormuş. Ve istediği şeyler de hani ne bileyim mini etek gibi şeyler mesela, onları görmek istiyormuş falan üzerinde. Kadın da diyor ki ben bundan çok rahatsız oluyorum, yani kendimi kötü hissediyorum, tamam yine de süsleniyorum filan onu ama o tür şeyleri de giymek istemiyorum. Yani bu hani mübah bir şey midir ya da hani olabilir mi evin içerisinde, zorlaması en azından hani uygun mudur?
1: Şimdi Musa abi, evin içerisinde kadıncağızın aynı şekilde erkekte kadında kaba evretirler, kapalı olma kaydı şartıyla serbesttirler. Ama üçüncü dördüncü şahıs gelmeme kaydı şartıyla. Sadece birbirlerine. Fakat buna rağmen rahmet melekleri girmez buyuruyor. Bu adamın derdi ne? Yani hanımından bunları talep etmek suretiyle. Hanımı hani rahmet meleklerinin girmesine mani olacak kılık kıyafet içerisinde.
0: Bir de kendini küçük düşürmüş de hisseder bir insan değil mi? Yani, tabii. Yani, mini etek giyeyim. Niye giyeyim ki?
1: Yani bu hani beş vakit namazını kılmış olsa bile İslamiyet'i anlamamış demektir. Bunun talebi nedir? Ha, bunun talebi dışarıda aynı şekilde görmüş olduğu kadından kızdan neyse aynı şekilde nefsini onu tatmin istiyor. Nefsini tatmin etmek istiyor. Nefsinin isteklerini yerine getiriyor. İslamiyet'in emri değil bu. Efendim işte içeride her şeyde helal de falan, peşmeken de falan filan. Bunun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. Ne olacak o zaman? Hani karısı da dese ki benim de aynı şekilde dışarı çıkınca senin şortla aynı şekilde dolaşmanı istiyorum falan. Ne olacak şimdi, erkek yerine mi getirecek bu? Şortla mı dolaşacak o? Kıllı bacaklarını aynı şekilde dışarıda göstermek suretiyle. Çarpık bacaklarını, kıllı bacaklarını dışarıda göstermek suretiyle. Yani acayip garayip bir şey. Hem Müslümanım diyeceksin, hem de İslamiyet'in bildirdiği emirlere, ya ben böyle istiyorum. Ha, sen öyle istiyorsan İslamiyet'le bağlantısı yok. İşte siz başlangıçta bir söz söylediniz. Beş vakit namazını kıldığı halde. Mustafa Bey, bu adet olarak kılıyor demektir. Hı. Adet olarak kılıyor demektir. Yani zorladığın zaman hanımından bunları talep eden bir kimse yarın bir gün başka şeyler de talep eder. Çünkü zaman zaman size de geliyor, çok mahrem şeyler geliyor. Evet. Erkek mesela diyor ki yok efendim diyor, beraber olduğumuzda işte internet sitelerinde gördüğüm ne, şunu yap bunu yap falan filan, cinsellik olarak çok özür dilerim, tenzih ederim de bunları da talep edecek. Zaman zaman böyle sorular geliyor. Biz mesela Türkiye'desin, bizim sayfadayken geliyordu böyle. İşte kocam şöyle bir talebi var. Yine aynı şekilde buna benzer, uygunsuz nice şeyler aynı şekilde geliyor. Sonra bakıyorsun adam diyor ki benim kocam hafız, benim kocam İmam Hatip'i bitirmiş. İmam Hatip'i bitirmek, hafız olmak, İslamiyet'i bilmek demek değildir. Beş vakit namazı kılmak da yeterli değildir. Adet olarak kılan çok ama İslamiyet'i bilen ve tatbik eden çok az vuruluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de azdır, azdır, azdır. Peki çare nedir? Çare gerçekten aynı şekilde, gerçekten aynı şekilde bir erkek ve bir kadın. Efendim biz evet nefsimize uyduk, biz tövbe ettik, nasıl hareket edeceğiz diyorsa o zaman tam İlmihal Saadet'i bir kitabını açacak. Önce itikadını düzelecek, on sana haramlar, helaller. Kadın için haram, erkek için haram, ayrılan yerler var. Müşterek olan yerler var. Bunları öğrenecek. Ondan sonra herkes bunu kendisine hayatına geçirecek. Allah-u Teala emirler bildirmiştir. Yani daha doğrusu ilaçlar bildirmiş. Bu ilaçlar kullanılmadığı müddetçe tedavi olması mümkün değil ve evde huzurun olması da mümkün değil. Evde huzurun olması da mümkün değil. Ya ondan sonra o evde aynı şekilde sen böyle dolaşacaksın, şeytanlarla iç içe olacaksın. Sonra da gönül huzuru olacak, bilmem ne olacak falan. Bu kadın mesela diyelim ki böyle bir teklifte bulunan bir adam, hanımı mini etekli dolaşsa, dekolte kıyafetlerle dolaşsa, uryan bile dolaşsa, bir müddet sonra ondan aynı şekilde göre ne yapacaktır? Çok özür dilerim de eti göre et parçası, neticede et parçası şeklinde görecek. Bu sefer hanımına karşı ancak da şehvet duyguları da ancak körelecek. Peki ondan sonra ne talep edecek? Çok affedersin, bir hayvan getirip onunla mı yatacak? O da gidecek yani.
0: Sonu yok yani.
1: Bu işin talebin sonu yok. Siz de görüyorsunuz ve gazetelerde intikal ediyor, bizi dinleyenler de görüyor. Adam parayı görünce ne yapacağını çıldırıyor. Bir sürü kadınla kızla düşüp kalkıyor. Erkek sonra yetmiyor. Bu sefer erkeklerle aynı şekilde düşüp kalkıyor bu. O da yetmiyor. Eroiniydi. Ondan sonra ne bileyim ben esrarıydı. Bilmem nesiydi. Onları deniyor. Sonra bakıyorsun bir gün aynı şekilde ne diyorlar ona? Eroini fazla yüklemeye.
0: Bir altın vuruş yapıyor.
1: Altın vuruş yapıyor. Bir köprü altında. Ondan sonra güle güle. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nereye gitti? Cehenneme gitti. Evet. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Nefsine uyan, nefsinin isteklerine talep ettiği zaman ona ulaşınca bıkar ondan ve bitirir. Onun için İslamiyet'i doğru olarak öğrenip ona ittibadan başka çare yok.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
0: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Görüşmeler bize şunu açıkça gösterdi. Başarıdan söz edebilmek için iki temel hususu dikkate almak zorundayız. Birincisi, Dubai'de düzenlenen COP28'de kabul edilen ilk küresel durum değerlendirmesinin ortaya koyduğu gibi artan elektrik talebini temiz enerji arzındaki artışla karşılamalıyız. Çünkü güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerjinin eş zamanlı olarak ilerlemesine bağlıdır. İkincisi, ilerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede tabii gelişmekte olan birçok ülkeyle görüşüyoruz. Talepleri finans. Yani teknoloji ve finansla ilgili destek istiyorlar. İşte gelişmekte olan dünyaya sağlanacak destek de burada özel anlam taşıyor. 2024 yılında ülkeler Bakü finans hedefi kapsamında 2035 yılına kadar her yıl 300 milyar dolar finansmanı harekete geçirme konusunda ortak mutabakata vardı. Ancak geçtiğimiz yıl değerli dostlar yurt dışı kalkınma yardımlarında kayıtlara geçen en büyük yıllık düşüş yaşandı. Bu dönüşümün başarıya ulaşması gelişmekte olan ülkelerin ortak hedefleri

sıfır atık hareketi ve metan azaltımı girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır. Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan metan gazının azaltılması, küresel ısınmayı yavaşlatmak için en hızlı ve en uygulanabilir fırsatlardan biridir. Atık sektörü, insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık %20'sinden sorumludur. Bugün elimizde etkisi kanıtlanmış ve ölçeklendirilebilir çözümler bulunuyor. Biz de 2035 yılına kadar atık üretimindeki artışı yarı yarıya indirmeyi amaçlayan küresel bir hedef ortaya koyduk. Yani kaynaklar sonsuz değil. Bunları sonsuzluk bilinciyle tüketemeyiz.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Önce şaibeli dedi, CHP kurultayını iptal ettirdi. Şimdi de yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına ilişkin CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş, yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucu doğurabilecek işlem yapılamaz dedi. İşte o ihbarnamenin detayları.
1: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
2: Şaibe iddialarını mahkemeye taşıdı, tescil ettirdi. Onun açtığı dava sonrası CHP 38. kurultayı ve sonrasındaki tüm kurultaylar iptal oldu. Şimdi de Özgür Özel'in olağanüstü kurultay hamlesine karşı harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına dair CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi.
3: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
2: Özgür Özel cenahı CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sundu. 10 günde süre verdi. Kurultay kararı çıkmazsa mahkemeye gideceklerini iletti.
4: Şimdi Sayın Genel Başkanımız tabii ki kurultay sürecini başlatacağız diyor. Tekamül etmeyen bir dava var. Bu dava Yargıtay'dan devam ettiği sürece ve gerekçeli karardan dolayı biraz zor.
2: Ancak hamle CHP'den değil, kurultayı iptal ettiren Lütfü Savaş'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtarname gönderdi. Delegeden imza toplanması, kurultay başvurusu yapılması doğru değil dedi. Yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucunu doğurabilecek işlem yapılamaz uyarısında bulundu.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
2: Öte yandan CHP, MYK ve parti meclisi 23 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni ihraç ve atamalarla önümüzdeki dönemin yol haritası masada olacak.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
6: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
0: İstifa depremlerinin yaşandığı CHP İzmir'de yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü göreve başladı. Binaya arbede içinde giren Gümrükçü ilk sözlerinde bir önceki yönetimi eleştirdi. Kendisine küfür edildiğini ileri sürdü. İl binasındaki Özgür Özel tablosu da parçalandı.
7: Başkanımız biz içeri girerken bizi tartakladı. Benim kravatımı yakan paçam dağıldı.
2: İl başkanı değişmiş, istifalar peş peşe gelmişti.
8: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
2: O krizin içinde yeni başkan göreve başladı. Ancak binaya girişi hiç kolay olmadı. İlk sözleri ise eski yönetime yönelikti.
7: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'in yönetiminde kriz bir türlü son bulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
3: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı. Onun dışında 6 arkadaşlarımızın da yönetimden alındı.
2: Bu atamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte tam 5 CHP'li isim istifa etmişti.
9: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfun tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
2: İl başkanlığına atanan Utku Gümrükçü görevine başlamak için il binasına gitti. Fakat tansiyon bir

0: daha yüksekti.
1: Açmadılar kapıyı.
2: Açmadılar.
1: Açmadılar kapıyı. Anahtar aşağıda dediler. Dediler.
0: Utku Gümrükçü binaya girmek için bir aylık mücadele verdi. Bir önceki başkanın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
1: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
0: Özgür Özel'e yakınlığıyla tanınan İzmir milletvekili Deniz Yücel de oradaydı. Atamanın yanlış olduğunu söyledi.
3: Böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm.
0: İl başkanlığına giren Kılıçdaroğlu destekçileri ise Özgür Özel tablosunu parçaladı.
4: İkinci yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Teklif meclise sunuldu. Teklifte neler var? Detayları alacağız. Dönelim hemen Ankara'ya. Muhabirimiz Merve Güven olacak karşımızda. Birazdan dönelim sevgili izleyiciler. Yeni teklife ilişkin 12. yargı paketine dair neler var içinde, hangi düzenlemeler yer alacak? Birazdan bakıyor olacağız sıradaki haberimizle. Devam edelim sevgili izleyiciler. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adalar Belediyesi hakkında tarihi sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. İstanbul merkezi 4 ilde, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da yoğun bir siyasi mesai yürütüyor. Cumhurbaşkanı önce teşkilatlarla bir araya gelecek, ardından da partinin en üst karar organlarından MKYK'ya başkanlık edecek. Neler var gündemde, detaylar neler? Merve Şahin Poyraz aktaracak. Merve, kolay gelsin, söz sende.
5: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkenti Ankara'da mesaisi oldukça yoğun olacak. İlk olarak ATO'da saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara teşkilat buluşmasında aslında AK Partililerle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu programın ardından ise saatler 16'da ise MKYK toplantısına AK Parti Genel Merkezi'ne başkanlık edecek ve aslında kurmaylarıyla ve ağ takımıyla bir araya gelmiş olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk programın önemi aslında biraz oldukça fazla, çünkü AK Parti'ye yeni katılımların olması bekleniyor aslında bakarsanız. Bu noktada aslında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un, yine Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un, Nallıhan Belediye Başkanı Ertuğrul Güngör'ün ve yine Nevşehir Belediye Başkanı İYİ Parti'den Rasim Aran'ın da AK Parti'ye katılması bugünkü programda bekleniyor. Ve aslında beklentilerden bir kişi daha var ki aslında uzun zamandır konuşuluyordu. CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti saflarına geçeceği konuşulan ve beklenen bir isim de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. Onun da bugün AK Parti'ye katılması beklentiler içerisinde. Ancak belirttiğim gibi sadece şu an bir beklenti var. Netleşmiş bir gelişme henüz yok. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı takdirde bu netli kazanmış olacak. Eğer öyle olursa da şayet bu isimlere rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmış olacak. Ancak AK Parti'nin belediye başkan transferlerinin tabii devam etmesi de bekleniyor. Aslında seçimden bu yana devam ediyordu bu transferler. Genel merkez transferler söz konusu olduğuna partiye katılmak isteyenleri sıkı bir süzgeçten geçiriyor. Partiye katılacak isimlerin herhangi bir şaibeye karışmamış olması da AK Parti'nin önceliği arasında. Belediye başkanının sahadaki performansı ve seçim bölgesindeki itibarı da yine AK Parti'ye katılım konusunda oldukça önem taşıyan bir madde. Ve katılacak kişinin ise AK Parti'nin genel politikaları ve parti ilkeleriyle uyumlu bir profil çizmesinin de şart olduğu aslında AK Parti Genel Merkezi tarafından ifade edilen ve istenen durum aslına bakarsanız. Belirttiğim gibi beklenen isimler var katılım için, ancak tabii ki ne gösterecek, ne olacak süreç zaman, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve sonrasındaki açıklamalarının netleştireceğini söylemekte fayda var. Zaten 14. programa gözler çevirmiş durumda. Ardından 16'daysa AK Parti'de BKK toplantısı olacak. Ve o toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında olacak. Toplantıdaki kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de her iki programı kameraman arkadaşım Mehmet İlhan'la birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerini de size bırakalım.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin detayları bizlerle paylaştı. Merve Şahin Poyraz. Şimdi az önce aktarmıştık, 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları artık tamamlandı ve teklif meclise sunuldu, artık mecliste teklif. Peki detaylar ne? Bir kez daha muhabirimiz Merve Güven'e dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşımızda Merve.
2: Gülden Kalecik Demirtaş, aktardığınız gibi aylardır beklenen o teklif sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin kamuoyuyla paylaşma kısmını da AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptı. Teklif biri geçici olmak üzere 30 maddeden oluşuyor ve yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Tabii kamuoyunda 12. yargı paketi olarak biliniyordu ama paketin temel kapsamı yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Peki içerikte neler var? Hemen bunlardan bahsedelim. Özellikle bürokrasiyi azaltmak amacıyla noterlik işlemlerinde kolaylığa gidilecek bu paketle birlikte. Noterlik evraklarının asıllarının mahkemeden istenmesi üzerine noterlere asıl belgeler tutulmak üzere onların kopyaları, bir elektronik imzalı kopyaları yollanacak. Bunu tabii ilgili mercilere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak elektronik ortamda bunun yapılması. Özellikle elektronik ortamda yapılan işlemlerden hiçbir vergi ya da değerli kağıt işlemi alınmayacak vatandaşlardan. İdari yargıda da yargılamaların gecikmemesi için yine önemli bir adım atılacak bu düzenlemeyle ve tek hakimle çözülebilecek davaların kapsamı genişletecek. Bu da tabii yargılama sürelerinin kısalmasını sağlamış olacak. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği konularda bilirkişiye gidilmesinin aslında kısıtlanması da sağlanacak. Yine bunun da temel sebebi yargılamaların kısaltılması, bilirkişi süreciyle mahkeme kararlarının gecikmesinin önlenmesi. Özellikle bilirkişiye gönderilerek sürecin uzatılmasının önü alınacak ve hakim ve savcıların hassasiyetini esas alacak bu düzenleme. Bilirkişiye başvurulursa bunun için aslında gereksiz bir başvurma süreci ise bir disiplin süreci de işletilecek. Yargıtay'ın bozma yetkisine yönelik düzenlemeler de mevcut pakette. Özellikle ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlarda görevsiz ve yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay bozma kararı veremeyecek. Bu engellenecek. Özellikle dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yine belirsiz alacak davası da yürürlükten kaldırılacak. Yazılı yargılamaya tabii davalarda da duruşma süreleri kısaltılacak. Ve duruşmalar arasındaki süre kural olarak 3 aydan fazla olamayacak. Özellikle tabii SEGBİS'le görüşmelerde de davaya katılmalarda da bu hak genişletilmiş olacak. Avukatlar da aslında yine SEGBİS'le davalara katılabilecek. Yargılama süreçlerini kısaltılmak için atılan bir diğer adım da bu. Tabii şunu da söyleyelim, AK Parti grubu özellikle tabii sürüncemede kalan davaların kısaltılması, vatandaşların hukuki yollarda haklarını ararken mağduriyetlerinin azaltılması için bu adımları attı. Bu paket 30 madde bunu içeriyor. Şunu ifade ediyor tabii AK Partili kaynaklar. Attığımız adımlarla vatandaşlarımızın hak arama yollarının sonuna kadar açılması ve adil yargılamanın önünün açılması için bu düzenlemeleri yaptık diyor. Tabii paket meclis başkanlığına bugün sunuldu. İlerleyen günlerde komisyona gelecek. Komisyonda görüşmeleri tamamlandıktan sonra ise genel kurul gündemine alınmasını bekliyoruz. Şu bilgiyi verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasal takvimi gereği 1 Temmuz'da tatile gitmesi gerekiyordu. Ancak resmi gazetede yayımlanan kararla çalışma süresi uzatıldı. Temmuz ayının sonuna dek çalışmasını bekliyoruz meclisin. Yani 12. yargı paketinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını tamamlamadan yasalaşmasını bekliyoruz. Aktardığımız gibi yargılamaların kısalması ve adil yargılamaların önünün açılması için hazırlanan bir paket 30 maddeden oluşuyor ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
4: Çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. 12. yargı paketini içeren düzenleme artık mecliste. Devam edelim bugüne yansıyan sıcak bir gelişme. İngiltere'de aylardır devam eden siyasi kriz Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Yerel seçimlerde alınan ağır yenilgi ve parti içindeki baskıların ardından Starmer görevini bıraktığını açıkladı. İngiliz siyasetinde deprem yaşanıyor. Başbakan Starmer, başbakanlık konutu 10 numaranın önünde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer konuşmasında çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken ülkeye hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi. Yerel seçimlerde yaşanan oy kayıpları ve hükümete yönelik eleştiriler son aylarda Starmer üzerindeki baskıyı artırmıştı. Özellikle Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tartışılan Peter Mandelson'ın Washington Büyükelçisi olarak atanması bardağı taşıran son damla oldu. Starmer'ın istifasının ardından gözler şimdi İşçi Partisi'nin yeni liderinin kim olacağına çevrildi. Ve ABD-İran arasındaki müzakere takvimi artık resmi olarak başladı. Taraflar Cenevre'de bir araya geldi. ABD tarafını Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafını ise sevgili izleyiciler Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf temsil ediyor. Şimdi elektronik ortamda imzalar atıldı. Artık heyetler teknik olarak müzakere sürecine başladı başlamasına ama tabii bu süreç ne kadar istikrarlı bir şekilde devam edecek o da çok büyük bir soru işareti. Pakistan ve Katar ilk tur görüşmeler yapıcı ve olumlu geçti dedi. Taraflar siyasi denetim için yüksek düzeyli bir komite kurulması konusunda anlaştı. Nükleer program, yaptırımlar ve uyuşmazlıklar için çalışma grupları oluşturulacak. Tabii tahmin ediyoruz ki üzerinde en fazla durulacak, belki itilafa düşülecek teknik müzakereler yapılırken konular nükleer çalışmalar, yaptırımlar ve uyuşmazlıklar meselesi. Nihai anlaşma için 60 günlük bir yol haritası var. Yani önümüzdeki 60 günlük süreç son derece önemli. Gerçekten İran ve ABD arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi adına. Evet, elektronik imzalar var kağıt üzerinde ama birkaç madde var ki taraflar arasında hayli çekişmeli geçecek gibi görünüyor müzakereler. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için bir iletişim hattı kurulacak ama burada yaşanan son birkaç gündür bazı sıkıntılar var. İran'ın ben yeniden Hürmüz Boğazı'nı kapatacağım eğer İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederse açıklaması bir kez daha geldi gündeme. Petrol satış lisansları ve İran varlıklarının serbest bırakılması görüşüldü. Lübnan için gerginliği azaltma birimi kurulması kararlaştırıldı. Ve tüm bunlar yaşanırken işte 60 günlük bir takvim belirlenip teknik müzakereye, teknik heyetlerin müzakere sürecine geçilmişken Trump öyle bir paylaşım yaptı ki İran heyeti müzakere alanını terk etti. Ne dedi Trump? Bir bakalım. O yüzden diyoruz bu 60 günlük süre önemli ama devamlılığı olacak mı? Çünkü bu süreç devam ederken de yine Trump'ın gözdağı içeren, tehdit içeren açıklamaları devam ediyor. Diyor ki Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz. Hatta bu sefer daha da sert olacağız. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur. Yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz. İşte bu açıklama iki tarafın dijital imzaları atıp müzakere sürecini 60 günlük o teknik süreci başlattıkları anda gerçekleşti. Dolayısıyla İran dedi ki biz müzakere masasına oturduk, evet imzayı attık, 60 günlük süreç önemli ama biz bu sürece dahil olurken Trump eğer bu açıklamaları yapmaya devam ederse biz de masadan kalkarız dedi ve o masa devrildi mi yoksa devam mı edecek, detaylara bakalım.
0: Trump az kalsın kendi kurduğu masayı deviriyordu. ABD ile İran'ın İsviçre'deki müzakere masasının perde arkasında ciddi bir sarsıntı geçirdiği ortaya çıktı. Müzakerelerin sürdüğü sırada ABD Başkanı İran'ı tehdit eden paylaşımlar yapınca İran heyeti görüşme odasını terk etti. Krizden hemen önce Amerikan heyeti başkanı J.D. Vance, müzakerenin ilk turuna dair olumlu mesajlar verdi. Vance, Başkan Trump İran'la yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. Ancak Vance'dan neredeyse dakikalar sonra ABD Başkanı sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. Trump, İran, Lübnan'daki vekil güçlerini kontrol etsin yoksa daha sert vururuz dedi. Bununla da kalmayıp İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a hitaben ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa İran'ı ele geçiririz dedi. İran'ın resmi Fars haber ajansına göre İran heyeti Trump'ın tehdit mesajlarından sonra görüşme odasını terk etti. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Tarafların gerginliği azaltma konusunda genel bir çerçeve üzerinde uzlaştıkları ifade ediliyor.
4: Evet, dünyanın gözü kulağı İsviçre'de. Amerika Birleşik Devletleri İran heyeti teknik müzakere için masaya oturdu ama işte ABD Başkanı Trump'ın bir tweet'i bir krize dönüştü. ABD heyetine başkan yardımcısı J.D. Vance, İran heyetine meclis başkanı Muhammed Galibaf başkanlık ediyor. Dediğimiz gibi bu kriz acaba nereye evrilir yoksa görmezden gelinip yola devam mı edilir? Tüm bunları konuşacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Hocam merhaba, iyi haftalar. Hoş geldiniz gün ortasına.
6: Teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar, saygılar, selamlar.
4: Sağ olunuz hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz aslında kafamız karışıyor haliyle. Yani bir dijital imzalı kağıtlar var. Şimdi 60 günlük bir süreç başladı. Heyetler teknik detayları müzakere ediyor. Bir taraftan hiç durmaksızın paylaşım yapan Trump. Şimdi hocam şu an tam olarak nerede ABD ve İran heyeti? Yani müzakere başladı ama masadan kalkıldı. Yine oturacaklar gibi görünüyor mu? Nasıl tarif edebiliriz bu karmaşık?
6: Yani şöyle, yani bu saatten sonra bu tarz şeyleri çok sık rastlayacağız Gülden Hanım. Yani o noktada hazır olmak lazım. Çünkü yani şöyle bir şey var. Hep diyoruz, hep demeye de devam edeceğim. Bu savaş bitmedi. Bu savaş bitmediği için her iki tarafta da, yani gerek Amerika'da, gerek İran'da, gerek İsrail'de savaşmayı isteyen taraflar var. Mesela Amerika'da Rubio ve Witkoff, pardon, Hegseth savaşı istiyor. Yani bu noktada Witkoff ve Kushner savaşı istemiyor, bir müzakerelere geçilmesini istiyor. İran'da seçilmiş irade, Pezeşkian ve Arakçı savaşın, yani barış anlaşmanın, bu masayı çok istediler, bu masaya gelmek için hem Amerika ile hem de özellikle İran'ın içerisinde çok mücadele ettiler. Ama bununla birlikte direniş cephesi adı verilen, işin içerisinde işte halkı, devrim muhafızları ve diğer siyasi partilerden oluşan bir cephe bu. Bunlar mesela savaşa devam etmelerini istiyorlar. Hatta Müşteba Hamenei bile Pezeşkian'a izin verdiğini ama aslında kendisinin başka bir planı olduğuna dair, bütün sorumluluğun da Pezeşkian'a ait olduğuna dair açıklama yaptı. Yani dolayısıyla savaş bitmediği için, çünkü savaş optimal noktasına ulaşsaydı Gülden Hanım, Yani en azından yani taraflar barış için daha istekli olurlardı. Burada böyle bir barış için istekli olma durumu yok. Hani sanki böyle kerhen, mış gibi işte ne bileyim hani işte bir takım şeyler zorluyor. Hadi işte biz de savaşan taraf gözükmeyelim.
4: Olmayalım.
6: İşte barışa bir şans verelim der gibi bir çaba içerisindeler. Dolayısıyla hani böyle yarım yamalak veya işte yarım ağız derler ya, yarım ağızda iş yapılıyor. Tabii müzakerelerde, bu tarz müzakerelerde hani masalar devrilir, yumruklar sıkılır, kaşlar çatılır. Efendim işte taraflar bağırır çağırır, birbirini tehdit eder ama yani bu hani vakayı adliyedendir, gayet normaldir, bu süreçlerin içeriğinde vardır. Ama yani bu biraz da şeydendir o, yani pazarlık, yani teknik anlamda herkes masada kalmak ister ama sadece pazarlıklar sebebiyle böyle davranırlar, ama bu böyle değil. Yani işte Trump'ın bu tarz bir açıklama yapması tabii biraz abartmış açıklamasında. Hakikaten böyle Trump'ın ayarı kaçık bir lider. Yani aslında Trump bu süreç içerisinde hiç tweet atmasa bence iyi olacak. Birisi onun gerçekten cep telefonunu elinden alsın yani.
4: Birisi telefonunu elinden almalı Trump'ın.
6: Yani kesinlikle, çünkü diplomasiden bir haber, meselenin nezaketinden veya hani nezaketten kastım hani kibarlık değil, nazikliğinden, yani her an bölünebilirliğinden bir haber. Meseleye tüccar mantığıyla bakıyor. Tamam, yani biraz bu tarzda bakmak lazım, doğru, ama yani biraz böyle diplomatik teamüller veya geleneklere de uyması lazım. Bir de İran, yani 2500 yıllık büyük bir medeniyet ve İran coğrafyası, aslında İran dünyanın en iyi müzakereci toplumlarından birisidir.
4: Çok tecrübeli yani, bir ekip aslında. Yani
6: kesinlikle, hem ekip öyledir.
4: J.D. Vance ve Kalibaf, hani böyle bir kıyas, daha önce de sizinle bu meseleyi yine konuşmuştuk hocam.
6: Evet.
4: Şimdi çok aslında arada bir uçurum var tecrübe anlamında, müzakere tecrübesi kesinlikle anlamında.
6: Kesinlikle. Şimdi bu bağlamda hani Trump'ın biraz daha böyle bu süreçlere dikkat etmesi elzem. Yani o noktada gerçekten birisi cep telefonunu elinden alsın, o başka şeylerle ilgilensin. Şimdi onlar şeyde arı yetiştiriyorlar, gitsin arılara bir baksın falan. Yani gerçekten hani işin esprisi ama
4: doğru,
6: ciddi anlamda bir takım şeyleri böyle bozabilecek şeyler yapıyor. Hani aslında bir anlamda İran'a baskı kurmayı amaçlıyor ama bu aşamada çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla işte taraflar böyle kalkarlar. Yani ama nihai noktada şöyle bir şey kuruldu Hülden Hanım. Şimdi İran'la Amerika arasında hem Hürmüz Boğazı ile ilgili hem de Lübnan'daki gelişmelerle ilgili bir hani gerginliği önleyici bir takım adok komiteler oluşturuldu. Benzer şekilde şimdi bu müzakerelerde Katar ve Pakistan sorumluluğu üstlenmiş durumda. Onların liderliğinde yapılıyor bunlar. Katar'la Pakistan'da bir üst kurul oluşturdular. Ve bu üst kurul hem Amerikalı hem de İranlı yetkilileri de işin içine kapsıyor. Ve üst kurul gün boyunca yani üst kurul yetkilileri hem İran tarafını hem Amerika tarafını gözlemliyorlar, izliyorlar. Hem de gün sonunda değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Yani Pakistan ve Katar bu işi biraz daha üstlenmiş durumda, kontrolü altında. Tabii hemen şunu da ekleyelim. Hani bunu da sonradan TGRT haber aracıyla ilk defa biz söylemiştik deriz. Gülden Hanım, bu işin asıl gizli öznesi, hı hı, yani burada şu an yok ama bu süreci düzenleyen, bu süreci kontrol eden bir gizli özne de var. O da Türkiye.
4: Evet.
6: Neden Türkiye? Evet. Bakın, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün dedi ki ya, dedi, Lübnan'da işte İsrail'in ilerlemesini izleyen veya Lübnan'da işte krizi izleyen bir ortak bir komite oluşturulsun Amerika ve İran arasında dedi. Hemen akabinde süreçte şey kuruldu. Yani Pakistan ve Katar tarafından böyle bir öneri getirildi ve Amerika da İran da kabul etti. Tıpkı Hürmüz'de oldu. Hatta Hürmüz'deki daha sonra kuruldu. Onu da belirteyim.
4: Evet.
6: Yani burada Türkiye'nin etkisi olduğunu da söyleyelim.
4: Tabii.
6: Çünkü bu işler bitince Türkiye'yi de göreceğiz. Hani bunu şuradan söylüyorum. Hatırlarsanız sizinle yapmış olduğumuz yayında demiştik. İşte Kürtlerin ayaklanmasını, yani İran'da bu savaş devam ederken işte Belucileri, Azerbaycan Türklerini ve Kürtleri ayaklandıracak bir takım hamleler yaptı Mossad. Bunları engelleyen Türkiye'dir demiştik. Şimdi İsrail basını bas bas bağırıyor. Evet, Türkiye engelledi bunu diye. Hatta Venç'e kızdılar. Venç Türkiye'ye sızdırdı planı. Ve Türkiye de devreye girdi. Bölgeyi ciddi anlamda baskıladı. Bizim bu amacımızı başarısızlığa mahkum etti dedi. Şimdi
4: Evet.
6: baktığımızda bu sürecin gizli öznesi de Türkiye. Ve
4: Peki.
6: şunu da söyleyeyim. Hani biraz böyle iddialı bir cümle olacak ama Gülden Hanım. Yani Türkiye bu masadan kalkın veya bu masanın dağıtılmasını istemediği sürece bu masa dağılmaz. Onu da söyleyeyim. Yani bu işin çok ciddi bir boyutu var.
4: Evet.
6: Yine 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi de var. Yani bu bağlamda yani Türkiye faktörünü unutmayalım.
4: Tabii.
6: Tabii bu tarz tartışmalar olacak. Yani bu tarz
4: Hocam,
6: tartışmalar olacak. Buyurun.
4: şimdi o tarz tartışmalar olurken bir görüntü yansıdı ekranlara. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir endişeli, kaygılı bakışı şu an ekrana da
6: Evet.
4: verdi arkadaşlarım. İşte bir İran heyetine, bir ABD heyetine dönüp bakıyor. Şimdi tabii Pakistan'ın rolü kuşkusuz çok önemli ama burada herhalde derin bir kaygı duydu Sayın
6: Tabii.
4: Başbakan. Masa gitti, artık bir araya gelemeyecekler endişesi mi oldu hocam, ne dersiniz?
6: Tabii olmuştur. Yani illaki olmuştur. Çünkü yani Trump'ın yersiz tehdidi var ortada ve İran heyeti de hani savaşta dediğim gibi bu savaş bitmediği için yenilen yok. Her iki taraf da kendince yendi. Başarı hikayesi yazıyor. Ve her iki taraf da ciddi anlamda hani gerçekten sahaya geri dönebilirler. Yani İran tarafında bilhassa devrim muhafızları ve direniş cephesi bu barış anlaşmasının olmasını istemiyor. Çünkü yıllardır işte Amerika büyük şeytan olarak adlandırılırdı. Ve büyük şeytan bütün kötülüklerin, dünyadaki bütün kötülüklerin merkezi Amerika'ydı. Ve bilhassa devrim muhafızları ve muhafazakar yapı, mollalar İran'da Amerika ile müzakere edilmemesi ve Amerika ile herhangi bir temasın yapılmaması yönünde işte çok böyle bir politik söylem geliştirdiler. Şimdi büyük şeytan da masaya oturmak durumundalar. Diplomasi gereği. İşte bu da özellikle İran'da bu süreçte İran kanadında Pezeşkian ve Arakçı'nın eli çok zayıf. Yani onu da dile getirelim. Çünkü Müşteba Hamene'nin çok net açıklaması var. Az önce de arz ettim. Yani Müşteba Hamene diyor ki ben bunu yapmayacaktım ama işte Pezeşkian beni ikna etti. Bu yüzden
4: Evet.
6: sorumluluk onda
4: Evet.
6: diyor. Şimdi burada hem siyasi kariyerleri söz konusu, hem vatana ihanette yargılanabilirler. Bu bağlamda hani daha çok Pezeşkian ve Arakçı kanadı bu işleri yürütüyor İran'da. Yoksa İran'da devrim muhafızlarına kalırsa veya
4: Tabii.
6: Müşteba Hamene'ye kalırsa, ki Müşteba Hamene hala yaşıyorsa veya sağlıklıysa öyle söyleyeyim. Ben hala şüpheliyim o konuda da.
4: Siz
6: Yani
4: hayatta
6: bu iş
4: olmadığı kanısında mısınız hocam?
6: ben hala o benim öyle bir kanaatim var. Yani Gülden Hanım en iyimser tahminimle yani Müşteba Hamene'nin ben kontrolü elinde tutmadığını düşünüyorum. Yani birileri onun adına oymuş gibi yazabilir. Yani bu olmayacak bir şey değil.
4: Şimdi
6: Çünkü dediğim
4: Temmuz'da bir cenaze töreni olacak hocam. Aslında tabii orada da güvenlik
6: orada göreceğiz.
4: gerekçesiyle, eğer hayatta olsa dahi orada da görüntü verir mi onu da bilmiyoruz ama
6: Gülden Hanım şimdi o cenazeye bütün devlet adamları gidecek. Yani İran'ın neredeyse bütün
4: evet,
6: mekanizmaları orada
4: evet.
6: olacak. Binlerce insan katılacak, yüz binlerce insan katılacak. Yani onların hayatı
4: Doğru.
6: tehlikede girmeyecek de
4: Doğru.
6: Müşteba Hamene'den mi ibaret koskoca
4: O
6: İran?
4: zaman
6: Orada göreceğiz.
4: orada bir görüntü vermesi aslında gerekiyor Cantürk hocam, değil
6: Evet
4: mi?
6: işte
4: Çünkü sadece babası
6: oraya
4: değil, bütün
6: evet.
4: ailesini de aslında o saldırıda
6: Tabii.
4: kaybeden bir isim.
6: Yani ben o noktada hani biraz şüpheliyim. Ha varsayalım ki ben biraz hani abartıyor olabilirim. Hani büyütüyor olabilirim. Ben yanılıyor olabilirim. Hiç önemli değil. Ama şöyle bir görüntü şu gerçek. Yani İran'da evet İran sahaya masaya geldi oturdu ama bu sahaya oturan taraf Pezeşkian ve Arakçı ve risk aldılar.
4: Evet.
6: Eğer bu müzakerelerde hani beklenilen bir sonuç çıkmazsa veya İran bundan yani işte bir zafer anlatısı çıkaramazsa bunu devrim muhafızları veya Şahin kanat diyelim bunu bozacaktır. Yani o
4: Peki.
6: bağlamda yani aslında İran tarafı bir ayağı sakat bir veya bir ayağı kırık sandalyeye oturuyor. O şekilde söyleyelim.
4: Doğru. Çünkü onlar talep ettiler. Dolayısıyla çok daha büyük bir hassasiyet, evet, özellikle dini lidere de karşı. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Dr. Can Türkcener. Çok teşekkürler. Yayınlar, değerli katkılar için. Sağ olun. Ve bu bağlantımızla beraber bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
7: TGRT FM Haber.

0: reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel ofsaydı. Haydi!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da-

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: İhbar üzerine polis otobüsü durdurdu. Sinir krizi geçiren şoför polis merkezine götürüldü.
7: Balayına gitti, hayatını kaybetti. 6 Haziran'da dünya evine giren Ezgi ve Süleyman Sarıefe çifti balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. 27 yaşındaki damat Süleyman Sarıefe yüksek bir noktadan denize atladı. Suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Genç adam 12 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Yeni evlendiği eşi ve ailesi gözyaşları içinde Süleyman Sarıefe'yi toprağa verdi.

0: Denizden ne çıkacağı bilinmez ama bu kez askeri bir mühimmat çıktı.
1: Deniz kenarında otururken o sırada bir arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımıza ya da bir torpil falan.
0: İstanbul Eyüp Sultan'daki ağaçlı sahili sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir mühimmat alarmı yaşadı. Kamp ve piknik yapmak için sahile gelen vatandaşlarla denize giren çocuklar kıyıda askeri bir mühimmat fark etti.
2: Çocuklar yüzmeye gitmişler, ileride bir cisim bulmuşlar.
0: Bölgeye kısa sürede jandarma, sahil güvenlik ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
1: Bomba imha ekibi geldi. Şerite çektikten sonra bizi uzaklaştırdılar ve gelip aldılar onu buradan.
0: Şüpheli askeri mühimmat muhafaza altına alınarak detaylı analiz için kriminal laboratuvara götürüldü. Kaldırımda uyuyan adamı fark etmedi. Hareket ederken aracı ile üzerine çıktı. Sokakta kalan kişinin ölümden döndüğü anlar kameraya böyle yansıdı. Korku dolu anlar İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Bir sürücü otomobilini çalıştırdı, geri çıktı. Yola yönelmek isterken bir anda kaldırımda uyuyan adamın üzerine çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlarsa hemen müdahale etti. Yerde yatan adam ezilmekten son anda kurtarıldı. Durumu fark eden sürücü ise hemen geri çıktı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Sokakta yatan kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlatması herkese rahat bir nefes aldırdı.
3: Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karachi kentinde büyük bir facia yaşandı. Freni tutmadığı belirtilen bir araç dini toplantının düzenlendiği camiye girerek cemaatin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle ibadethanede büyük panik yaşanırken olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Araca ise inceleme yapılmak üzere el konuldu. Yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Muhteşem görüntülerin adresi Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesi. Yağmur altında serbest bırakılan 10 binden fazla at uçsuz bucaksız çayırlarda aynı anda 4 nala koştu. Nefes kesen manzara her yıl düzenlenen Göksel At Festivali'nin açılış töreninde ortaya çıktı. Yüzyıllardır at yetiştiriciliğiyle tanınan Zaosu bölgesi cennet atlarının ülkesi olarak anılıyor. İli Nehri Vadisi'nde bulunan ilçe köklü binicilik kültürüyle Çin'in en önemli atçılık merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yağmura rağmen gerçekleşen bu görsel şölen hem ziyaretçilerden hem de sosyal medyadan büyük ilgi gördü.
4: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Ha buraya girdi.
5: Oraya da girdi, oraya da girdi.
4: Başka, buraya da girdi de.
3: Aç kalan bir ayı evlere girdi, her şeyi yerle bir etti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi film sahnelerini aratmayan bir ayı baskınına sahne oldu. Kaçkar Koçdüzü yaylasına inen aç bir ayı bölgedeki evleri birbirine kattı.
5: Kapı açık.
4: Kapıyı mı açık? Ha bu evde taze girdi ya. İzlere bak izlere. Yekten taz ben.
3: Yiyecek arayan yabani ayı 20 eve girdi. Kapı ve pencereleri kırarak gıda malzemelerini talan etti. Eşyalara büyük zarar verdi.
4: Bir Kemal Kurkut'un evi. Bir benim evime. Bir de burada pencereler açık. Böyle. İçeri giremiyoruz, bilemiyoruz ne olduğunu.
3: Gördükleri manzara karşısında şoke olan yayla sakinleri büyük panik yaşadı.
4: O değil daha bunu mahvetti ya. Bu evde epey masraf var.
3: Yetkililer bölge halkını yabani hayvanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
5: Bulgur, mermek.
4: Ne bulduysa yedi ya burada bak.
3: Biri gündüzün en uzun hikayesini yazdı, diğeri gecenin en güzel tablosunu çizdi. Yılın en uzun gününde güneş Doğu Anadolu'nun zirvelerinde bir başka parıldadı. 21 Haziran yaz gün dönümünde kendine has coğrafyası ve berrak gökyüzüyle bilinen Van, güneşi en uzun süre ağırlayan kentlerden biri oldu. Gün boyu gökyüzünde o ışık oyunları, kartpostalları kıskandıracak manzaralar doğurdu. Saatler ilerledikçe sıcaklık yerini tatlı bir esintiye, mavi gökyüzü ise kızıl ve turuncu tonlara bıraktı. Güneş batı ufkunda kaybolurken Van Gölü'nün üzerinde bıraktığı o eşsiz yansıma izleyenlerin nefesini kesti. Ama gün bitse de şov bitmedi. Van'da güneş battı. Hemen yanı başındaki Hakkari Yüksekova'da ise bu kez sahneye ay çıktı. Hem de alışılmışın dışında devasa bir boyutta. Biri gündüzün en uzun halini, diğeri ise gecenin en güzel rengini sundu. Doğuda gökyüzü 21 Haziran'da unutulmaz bir imza atmış oldu.

0: Kontrolden çıktı. İki genç kızın üzerine savruldu. Gençlerin son saniyedeki refleksi mutlak bir faciayı önledi. Görüntüler Erzurum'dan. Yenişehir'den kent merkezine hızla giden otomobil kontrolden çıkarak yolda savruldu. Araç kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru ilerledi. Ölümle yaşam arasındaki o saniyede üzerlerine gelen aracı fark eden iki genç kız can havliyle yana kaçtı. Kaldırıma çıkan otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Ekipler olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazadan kurtulan genç kızlar büyük şok yaşadı. Polis ekipleri kaldırımda yürüyen yayaların ölümden döndüğü kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Gökyüzüne yükselen dumanlar paniğe neden olurken ekipler zamana karşı yarış başlattı. Burası İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy mahallesi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
1: Çatıdan
0: korku dolu anlara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Geriye ise çatıda oluşan maddi hasar kaldı.
2: Hadi hadi.
0: Yapılan uyarılara aldırış etmedi. Motosikletten inerek araç sürücüsüne saldırdı.
2: Ben aşağıya hanımefendiye yol veriyorum. Adam arabaya küfür ediyor. Kimsin lan sen?
3: Sen kimsin lan?
0: Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Motosikletli kadın sürücü trafikte yaşanan yol verme tartışmasının ardından otomobilin önünü kesti.
3: Aç! Duydun mu?
0: Motosiklet sürücüsü tartışma sırasında karşı tarafa hakaret etti. Otomobilin yanına gitti ve saldırıda bulundu.
2: 180 bin el devam edin. Kimsin lan sen?
3: Sen kimsin lan? Sen kimsin?
0: Yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kadın sürücüye araçtan inmek ve kask takmamak ihlallerinden toplam 185 bin lira para cezası uygulandı. Motosikleti trafikten men edilirken ehliyetine de 60 gün süre el konuldu. Katar'ın başkenti Doha'da büyük patlama. Başkent Doha'daki Ras Laffan sanayi bölgesinde meydana gelen şiddetli patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. 50'den fazla kişi yaralandı, 18 kişi kayıp. Kayıpları bulmak için çalışma başlatıldı. Patlamanın bir fabrikada meydana geldiği açıklandı. Ardından gaz tedarik tesisinde yangın başladı. Olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma yürütülüyor. Çin'de geleneksel ejderha teknesi festivali bu yıl teknolojiyle buluştu. İnsansı robotlar kürekçilerle birlikte ejderha teknelerinde yer aldı. Yaklaşık 2 haftalık eğitim alan robotlar insan hareketlerine uyum sağlamayı öğrendi. Su üzerinde denge ve koordinasyon testlerinden başarıyla geçti. Robotlar sadece kürek çekmekle kalmadı, festival boyunca geleneksel etkinliklere de katıldı. Zongzi sardı, pirinçli kek hazırladı ve gösterilerde görev aldı. Böylece 2000 yıllık festivalde teknoloji ve gelenek bir araya geldi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu mecliste 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Duruşma sürelerini sınırlandırıyoruz dedi. Ayrıca merak edilen diğer ayrıntıları da paylaştı.
1: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda. İdare aleyhine hükmedilen para, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden birisi kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir.
0: Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheli adliye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi hakkında tarihi sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki

0: yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına ilişkin CHP Genel Merkezi'ne bir ihtarname gönderdi. Hatay Büyükşehir eski belediye başkanı Lütfü Savaş, yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucu doğurabilecek işlem yapılamaz dedi. İşte o ihtarnamenin detayları.
1: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
2: Şaibe iddialarını mahkemeye taşıdı, tescil ettirdi. Onun açtığı dava sonrası CHP 38. kurultayı ve sonrasındaki tüm kurultaylar iptal oldu. Şimdi de Özgür Özel'in olağanüstü kurultay hamlesine karşı harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına dair CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi.
3: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
2: Özgür Özel cenahı CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sundu. 10 günde süre verdi. Kurultay kararı çıkmazsa mahkemeye gideceklerini iletti.
4: Şimdi Sayın Genel Başkanımız tabii ki kurultay sürecini başlatacağız diyor. Tekamül etmeyen bir dava var. Bu dava Yargıtay'dan devam ettiği sürece ve gerekçeli karardan dolayı biraz zor.
2: Ancak hamle CHP'den değil, kurultayı iptal ettiren Lütfü Savaş'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtarname gönderdi. Delegeden imza toplanması, kurultay başvurusu yapılması doğru değil dedi. Yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucunu doğurabilecek işlem yapılamaz uyarısında bulundu.
5: Devam eden yargılamalar kesinleşinceye kadar CHP tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtiyaren bildiriyoruz.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
2: Öte yandan CHP, MYK ve parti meclisi 23 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni ihraç ve atamalarla önümüzdeki dönemin yol haritası masada olacak.
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
7: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
0: İstifa depremlerinin yaşandığı CHP İzmir'de yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü göreve başladı. Binaya arbede içinde giren Gümrükçü ilk sözlerinde bir önceki yönetimi eleştirdi. Kendisine küfür edildiğini ileri sürdü. İl binasındaki Özgür Özel tablosu da parçalandı.
8: Başkanımız biz içeri girerken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam dağıldı.
2: İl başkanı değişmiş, istifalar peş peşe gelmişti.
9: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çürütmeyeceğiz.
2: O krizin içinde yeni başkan göreve başladı. Ancak binaya girişi hiç kolay olmadı. İlk sözleri ise eski yönetime yönelikti.
8: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'in yönetiminde kriz bir türlü son bulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
3: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı. Onun dışında 6 arkadaşlarımızın da yönetimden alındı.
2: Bu atamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte tam 5 CHP'li isim istifa etmişti.
10: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
2: İl başkanlığına atanan Utku Gümrükçü görevine başlamak için il binasına gitti. Fakat tansiyon bir aylık yüksekti.
8: Açmadılar kapıyı.
11: Açmadılar
8: kapıyı. Manastır aşağıda dediler. Personelde dediler.
2: Utku Gümrükçü binaya girmek için bir aylık mücadele verdi. Bir önceki başkanın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
8: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
2: Özgür Özel'e yakınlığıyla tanınan İzmir milletvekili Deniz Yücel de oradaydı. Atamanın yanlış olduğunu söyledi.
12: Böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm.
2: İl başkanlığına giren Kılıçdaroğlu destekçileri ise Özgür Özel tablosunu parçaladı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde 17 Haziran akşamı eşi ve çocuğuyla sahile gitmek için beklerken 3 şüpheli tarafından zor

0: da bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Eşi Ayşe Toprak Karaal'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Erhan Karaal'ı Tuzla'da bir inşaat alanı yanındaki prefabrik yapıda elleri ayaklı bağlı vaziyette bulmuştu. Darp edilen İBB yöneticisinin hastanede tedavisi sürerken soruşturma genişletilmiş, toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayın tetikçisi olduğu ve kendisine öldür talimatı verildiği belirlenmişti. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İngiltere'de aylardır devam eden siyasi kriz, Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Yerel seçimlerde alınan ağır yenilgi ve parti içindeki baskıların ardından Starmer görevini bıraktığını açıkladı. İngiliz siyasetinde deprem yaşanıyor. Başbakan Starmer, başbakanlık konutu 10 numaranın önünde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer konuşmasında çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken ülkeye hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi. Yerel seçimlerde yaşanan oy kayıpları ve hükümete yönelik eleştiriler son aylarda Starmer üzerindeki baskıyı artırmıştı. Özellikle Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tartışılan Peter Mandelson'ın Washington Büyükelçisi olarak atanması bardağı taşıran damla olmuştu. Starmer'ın istifasının ardından gözler şimdi İşçi Partisi'nin yeni liderinin kim olacağına çevrildi. ABD ve İran'ın İsviçre'deki masasını az kalsın Trump deviriyordu. J.D. Vance'in İran'la yeni bir sayfa açmak istiyoruz dediği dakikalarda Trump İran'ı tehdit eden paylaşımlar yaptı ve İran heyeti sinirlenip görüşme odasını terk etti.
1: Trump az kalsın kendi kurduğu masayı deviriyordu. ABD ile İran'ın İsviçre'deki müzakere masasının perde arkasında ciddi bir sarsıntı geçirdiği ortaya çıktı. Müzakerelerin sürdüğü sırada ABD Başkanı İran'ı tehdit eden paylaşımlar yapınca İran heyeti görüşme odasını terk etti. Krizden hemen önce Amerikan heyeti başkanı J.D. Vance, müzakerenin ilk turuna dair olumlu mesajlar verdi. Vance, Başkan Trump İran'la yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. Ancak Vance'dan neredeyse dakikalar sonra ABD Başkanı sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. Trump, İran Lübnan'daki vekil güçlerini kontrol etsin yoksa daha sert vururuz dedi. Bununla da kalmayıp İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a hitaben ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa İran'ı ele geçiririz dedi. İran'ın resmi Fars haber ajansına göre İran heyeti Trump'ın tehdit mesajlarından sonra görüşme odasını terk etti. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Tarafların gerginliği azaltma konusunda genel bir çerçeve üzerinde uzlaştıkları ifade ediliyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğini açıklayarak ABD ile İran arasındaki hassas uzlaşıyı zorladı. İran ise ateşkese uyulmaması halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunuyor.
1: ABD ile İran arasında varılan uzlaşıyı zorlayan başlıklardan biri Lübnan. Anlaşma bölgede ateşkesin korunmasını ve İsrail'in Lübnan'daki varlığını sonlandırmasını öngörürken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'da güvenlik bölgeleri oluşturduklarını belirterek İsrail halkının güvenliği için Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladı.
2: Lübnan'da bir güvenlik bölgesi kurduk ve halkımızı korumak için gerektiği sürece bunu sürdüreceğiz.
1: İran'a karşı yürütülen saldırılara da değinen Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının İran semalarında görev yaptığını, Mossad'ın İran içinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.
3: Ben ne istersem onu yapacak. Benim için o harika biri. Onun savaş zamanında başbakanlık yaptığını unutmayın. Bence ona İsrail'de doğru davranılıyor.
1: İran'da rejimin çökmesi için gerekli koşulların oluşturulduğunu öne süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkilerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Ne ben Trump'ın her istediğini yapıyorum ne de o benim diyen Netanyahu, iki ülkenin bağımsız kararlar aldığını savundu. Öte yandan Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'da ateşkese uymasını en temel şartlardan biri olarak görüyor. İran aksi halde Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği uyarısında bulunurken ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance da Lübnan'da ateşkesin korunması konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı. Ancak Netanyahu'nun çıkmayacağız mesajı Washington'la Tahran arasındaki hassas denklemi yeniden zora sokabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
4: TGRT FM Haber.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Şimdi reklamlar.
8: Garanti BBVA.
9: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
10: DTS uğraşır.
9: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
10: DTS ile ödenir.
9: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
10: DTS kovalar.
9: Güzel de ne bu ya DTS?
10: Dinleyelim.
11: DTS yani

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Pazartesi ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Sağ olun. A milli futbol takımımızla başlayacağız. Türkiye A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etti. A Yıldızlar turnuvanın ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Öte yandan Paraguay'da ikinci 45 dakikayı 10 kişi oynadı. Nasıl değerlendirirsiniz maçı?
1: Şimdi bizi dinleyenler hatırlayacaktır. Geçen hafta yine bu hafta bugün yayında şunu söylemiştim. Yani Avustralya maçını kaybettik ama Paraguay maçından da çok ümitli değilim demiştim. Yani bizim milli takımdaki o ışık, o pırıltı yok, o enerji yok. Bunun tabii çok birçok sebepleri var belki program. Yani konuşuruz bir kısmını. Şimdi bir kere şu, yani 13 Haziran'dan önce, yani bizim Avustralya maçından önce çok sempatik bir milli takım vardı. Yani genç, işte Avrupa'nın böyle önemli kulüplerinde forma giyen, problem olmayan, çok böyle birbirleri arasında bir dayanışma içinde olan, yine çok sempatik bir teknik direktörümüz vardı, Montella. 13 Haziran'dan önce böyle bir milli takım vardı. Ama Avustralya maçından sonra ve her geçen anda antipatik hale gelen bir Montella, antipatik hale gelen milli takım ve çok daha fazla antipatik hale gelen, hiçbir zaman da bence sempatik olmadı, federasyon başkanı var. Yani biz biraz teşhisi doğru koymamız gerekir. Şimdi bu milli takım kampını takip eden gazete sayısı çok az. Neden? İşte Amerika'da olduğu için, bir de çok büyük bir coğrafyada olduğu için, yani tek bir ülkede, bir Avrupa ülkesi olsaydı böyle olmazdı. Yani. 10 binlerce kilometre fark var. İki maçın veya kamp yeriyle maçın oynanacağı stat arasında, şehir arasında. Dolayısıyla çok sağlıklı bir medya görev yapamıyor orada. Zaten yayıncı kuruluş da federasyonun yayın organı gibi. Yani biz orada kampta neler oluyor? Orada hakikaten çok sağlıklı bir hazırlık dönemi yaşandı mı? Oradaki içerideki ahenk ne durumda? Biz bunlar hakkında çok bilgi sahip değiliz ama önümüzdeki günlerde bence bunlar hepsi yazılıp çizilecektir. Yani ben şuna görüyorum, tahminim. Yani milli takım sağlıklı, huzurlu bir hazırlık dönemi yaşayamadı. Kampa girip çıkanların sayısı belli değil. İşte buna menajerlerden tutun da, hemşeri derneklerinden tutun da, gerekli bir sürü yönetici, yönetici yakını. Yani orada çok bizim milli takım böyle kendini izole etmiş bir ortamda kamp yapamadı, hazırlık yapamadı. Bunu yani futbolcuların vücut dilinden, maçtan önceki vücut dilleri, maçtan sonraki veya antrenmandaki hallerinden az çok biraz hissediyoruz ama bence bunun daha somut bilgilerine önümüzdeki günlerde ulaşacağız. Şimdi Paraguay maçı şöyle, yani Paraguay mütevazi bir takım. Hani çok böyle yıldız olan bir takım değil ama ne oynadığını az çok biliyoruz. Yani bu Dünya Kupası'na gelirken ki elde ettiği başarı, yendiği takımlar, son maçtaki performans itibariyle çok böyle kompakt, çok birbirine, yani bir takım oyunu oynayan ve hata yapmayan, iyi kapanan bir takım ve böyle yıldızlardan ziyade bir takım oyunu hüviyetinde bir Paraguay vardı ve burada bunu da çok iyi yaptı Paraguay. Golü erken buldu. Ondan sonra da bir de 10 kişi kalınca bize pek hareket alanı tanımadan skoru korumaya çalıştı. Biz de burada bir varlık gösteremedik. Yani şunu yapmadık. Şimdi hep attığımız işte iki maçta 65-70 tane şut attık. İşte gol olmadı. Fakat şu da var. Yani bizim milli takım çok yavaş oynadı. Yani bir, o bizim milli takımın şöyle bir özelliği var. İşte böyle çok bireysel yetenekler var. Çok çabuk hareket ediyorlar. Rakibi hataya zorluyorlar. Ama bizim her iki maçta da çok yavaş oynayan, yani rakibi hataya zorlayacak hiçbir sahada bir organizasyon yapamayan bir milli takım izledik. Bura bence Montella da biraz çanak tuttu. Yani çok aşırı şekilde bazı oyunculara imtiyaz tanıdı. Yani sahada bazı oyuncular o kadar kalmaları gerekir miydi? Yani bence 200 dakikayı iki maçta 90 artılar uzatmalarda heba eden bir Arda Güler seyrettik. Arda Güler'in sahada bu kadar kalmasına gerek var mıydı? Hakan Çalhanoğlu hiçbir varlık gösteremedi. Bu kadar iki maçta sahada kalmasına gerek var mıydı? Kerem Aktürkoğlu bu kadar sahada kalmasına gerek var mıydı? Yani biraz daha böyle radikal, daha böyle keskin kararlar alabilirdi Montella. Ve şunu biz o günlerde yapmadık bu eleştiri ama bugün yapmak lazım. Hakikaten milli takıma çağrılan oyuncular arasında da, konusunda bir adaletsizlik söz konusu. Yani bir İrfan Can Kahveci'yi çağırmak, Kaan Ayhan, Galatasaray'da bu sezon toplam 381 dakika forma giymiş. Yani Türkiye'de hiçbir takımda, bir kulüpte ne olursa olsun, geçmiş kariyerin ne olursa olsun 381 dakika oynamış bir oyuncuyu siz milli takım kampına çağırıyorsunuz. Öbür tarafta diyelim ki Konyaspor'daki bir Adil var, stoper, onu çağırmıyorsunuz. Veya Aral, işte Danimarka'da önemli işler yapan oyuncuyu çağırmıyorsunuz ama geliyorsunuz İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü. Yani dolayısıyla biraz milli takımın yani nüveti sağlanırken de ilk hazırlık kampına çağrılan oyuncular arasında da orada bir adaletsizlik söz konusu. Oynayan, oynamayan veya sahaya sürülen oyuncular konusunda da bence çok doğru işler yapmadı Montella. Böyle inandığı bir kadro var, inandığı isimler var. Onun dışına pek çıkmayı istemiyor. Ama tablo hakikaten çok vahim bir tablo, çok kötü bir tablo. Yani 48 takım katılıyor. Biz orada Haiti'den 2,5 saat sonra, yani Haiti 48. oldu, elendi. Ondan 2,5 saat sonra elenen ilk takım biz olduk. Üçüncü maçımız bir formalite maçına dönüştü. Sıfır golümüz var. Puanımız yok. Yani işte görüyoruz, Suudi Arabistan'ın mücadelesini görüyoruz. Yani İspanya gibi, Fransa gibi, Belçika gibi takımların karşısında bile takımlar hakikaten ben izliyorum. Müthiş bir direnç var. Yani adam gol yememek için, tamam diyor ki ben Belçika'yı yenemem, İspanya'yı yenemem ama Almanya'yı yenemem ama adamlarda bir birlik, beraberlik var. Bir sahada bir dayanışma ruhu var, bir mücadele var. Yani yetenekleri sınırlı ama sahada çok koşuyorlar, daha fazla koşuyorlar, daha çok fizikle ayakta durmaya çalışıyorlar ve puan alıyorlar, görüyoruz yani. Yani şu 48 takımın hemen hemen ben hepsini seyrettim. Bana deseniz ki fiziksel olarak en kötüsü hangisiydi? Türk milli takımıydı. Yani fizik olarak sahada ayakta kalamayan en kötüsü bizim takımdı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi bu hazırlık kampında bu takım iyi hazırlanamamış demektir. Yani o takımlar da Avrupa'da maç oynadılar, Şampiyonlar Ligi oynadılar, UEFA Avrupa Ligi oynadılar. O takımlar hepsi de oraya yorgun geldi. Yani biz onlardan ayrıca okulumuz yok. Biz ama fizik olarak ayakta duramıyoruz. O yüzden ben burada milli takımın yöneticilerini ve Montella'yı da çok ağır bir şekilde suçlamak istiyorum.
0: Peki Türkiye-Paraguay maçında Almiron 45+3'te direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Almiron ilk yarının sonlarında Mert Müldür'le girdiği bir diyalogta ağzını kapatarak rakibine bir şeyler söylemişti. FIFA'nın yeni oyun kurallarına göre bunu yapmak yasak ve ilk defa bu turnuvada uygulanan kuralla birlikte oyuncular kırmızı kartla cezalandırılıyor. Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi. Mert'in de çok yoğun itirazı oldu hakeme. Hakem görmedi zannediyorum ilk başlarda. Ve sonunda kırmızı kartı aldılar. 60 dakikaya yakın zannediyorum. İkinci yarı 10 kişi oynadılar. Biz buna rağmen çok iyi bir varlık gösteremedik ama bu kuralla ilgili ne söylemek istersiniz? Bazı kurallar yeni uygulanmaya başlandı. Mesela kalecinin topu 5 saniyeden fazla tutması da rakip takıma korner kazandırıyor. Sizce bunlar normal Süper Lig'lere de uygulanabilir mi?
1: Şimdi bunlar sanki bizim ligimiz için çıkarılmış kurallar. Hakikaten ben lige çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum ama tabii bizim hakemlerimiz bunları ne kadar uygulayabilir? Şimdi bu çok büyük bir eğitim oldu aynı zamanda. Yani bu Paraguay maçındaki kırmızı kart, oradaki Mert Müdür'ün onu hemen kuralı demek ki biliyor. Ne de olsa altyapısı Avrupalı ya, biraz daha böyle öğrenmeye daha açık. Çünkü bu kural henüz bir ay önce açıklandı, yani böyle bir iki ay önce açıklandı bu kural. İlk defa bu Dünya Kupası'nda uygulanıyor. Bu sezon artık liglerde uygulanacak. Onu o konuya hakim olması Mert Müldür'ün hemen oradaki vücut diliyle, belki VAR da uyandı o anda Mert Müldür'ün vücut diliyle ve hatta kendisi Katarlı bir VAR hakemi vardı. Şimdi ve hakem gitti izledi, hemen geldi kırmızı kartı gösterdi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi önceden şu oluyordu ya, işte adam küfür etti, İspanyolca etti, yok Türkçe etti, yok İngilizce etti, bu çok tartışma konusu. Yani şimdi ağzınıza böyle bir şey kapattığınız zaman, şarkıydı küfür etmişsiniz, başka bir şey olmadı, ne olursa olsun bunun karşılığı kırmızı kart. Biz de bütün Türkiye 85 milyon bunu gördük, herkes gördü çok net bir şekilde. Yani bunu biz belki yani bu kuralı özümsemek için, tam anlayabilmek için saatlerce ders verseydiniz, günlerce ders verseydiniz bunu bu kadar yerleştiremezdiniz. Şimdi Türkiye'de bugün artık ikincilikte, üçüncülükte gibi futbolcuda, amatördeki de, futbol severde, seyircide, futbolu ilgisi az olan da, çok olan da bunu böyle çok canlı bir şekilde sabahın altında dinç ve dindek kafayla gördü ve öğrendi. Dolayısıyla bunun uygulaması biraz daha kolay olacaktı. Tabii bizim hakemler var. Bizim hakemler burada eğer bu işi sulandırmazlarsa hakikaten doğru bir kural uygulama. Yine kalecilerin zaman geçirmesi veya sakatlanan oyuncunun zaman geçirmesine karşılık da alınan bu tedbirler. Oyunun biraz daha hızlanması, böyle 1-0 önde olan takımların yatıp yerine kalkmamasının önüne geçmek için doğru düşünülmüş hamleler, ama ligde bunun uygulamasının nasıl olacak onu göreceğiz. Hakem El Salvadorlu bir hakemdi. 35 yaşlarında profesör, biyokimya profesörüymüş. Vücut diliyle, sahadaki davranışlarıyla çok Türkiye'de sempati topladı. Hatta herkes dedi ki, diyor ki işte bunu getirelim, bizim ligde hakemlik yapsın. Oradaki verdiği paranın biz daha fazla veririz. Şimdi bize böyle bu maçta da bence çok abartmamak lazım. Hakemi zorlayacak çok fazla pozisyon olmadı. Yani maçta böyle diyelim ki bir bariz gol şansı veya bir penaltı pozisyonu veya yoruma açık bir offside olmadı. Dolayısıyla hakeme de çok iç düşmedi. Hakem bu şekilde sempatik hale geldi. Yani maçta böyle bizde, bizim ligde bakıyorsunuz ki bir derbide 4 tane 5 tane çok spesifik tartışmaya açık pozisyon oluyor. Dolayısıyla hakem çok yıpranıyor. VAR çok yıpranıyor. Hangi karar verirsiniz? Yani hakem orada diyelim bizim ligimizde derbilerde şu oluyor. Yani kırmızı kart gösterse de göstermese de, penaltı verse de vermese de yine memleket karpuz gibi ortadan ikiye bölünüyor. Bir taraf diğer pozisyonun yanında, bir taraf diğer pozisyonun yanında. O yüzden buradaki hakem tamam iyiydi, fena değil, güzel, ama çok da abartmaya gerek yok. Hakemi zorlayacak, tartışmaya açık pek pozisyon olmadı. Bunun yüzden biz böyle bir maçlık hemen hakeme notumuzu veriyoruz. Ve diyoruz ki bu hakem işte yere göğe sızdıramıyoruz. Bak ne hakemler var Avrupa'da, dünyada, Avrupa'da ya da her neyse. Ama çok fahiş hakem hataları da olmadı mı? Oldu. Yani Messi bugün sahada kaldı. Kırmızı kart görmesi gerekirken sahada kaldı. Messi hayranları bile ona isyan ettiler. Yine yani çok Amerika, Avustralya maçında Amerika'nın attığı ikinci golde offside pozisyonu Türkiye'de bir derbi de olsaydı çok ciddi tartışma olurdu. O top savunmadan mı geliyor, bilerek mi geldi, sekti mi, offside olur mu olmaz mı? Türkiye onu haftalarca tartışıldı, konuşuldu. Konu bile olmadı. Yazan çizen bile yok. O yüzden biz böyle işimize gelen pozisyonlar bizim için daha böyle cazip oluyor.
0: Peki maçtan bir gün sonra aslında maç esnasında dikkatlerden kaçan bir şey çok fazla gündemde yer buldu. Türkiye-Paraguay maçında bir saat krizi yaşandı. Kendi koluna taktı, hakeme geri vermedi, kırmızı kart da görmedi. Mücadelede zaman zaman tansiyonun çok yükseldiği anlar vardı. Yine böyle bir anda hakem Barton oyuncuları ayırmak için araya girdi. Ancak bu esnada kolundan saati düştü ve El Salvadorlu hakem bunu fark etmedi. Paraguay'ın golünü atan Galarza ise yerden saati alarak kendi koluna taktı önce. Bir süre bakındı, sonra hakeme durumu haber vermedi ve bir süre saati koluna takan Galarza daha sonra Barton'a saatini geri verdi. Sarı kartı bulunan Galarza hakeme durumu hemen haber vermediği için sarı kartla cezalandırılarak ikinci sarı karttan atılması gerekiyor muydu? Şimdi en çok tartışılan konu iki gündür bu.
1: Şimdi burada şöyle bir ölçü var. Hakem orada ne hissetti? Yani hakem orada kendisine karşı bir saygısızlık hissettiyse tabii dediğiniz gibi kart kullanması gerekir, ama hakem orada herhangi bir saygısızlık hissetmediyse kimsenin yapacağı bir şey yok. Yani burada tamamen hakemin mesela bazen sahadaki hakeme karşı yapılan bir vücut dili veya bir tepkinin de hep şu sorulur. Hakemin orada o esnada ne hissettiği, onu hoş gören bir hissiyat içinde olur. Kart göstermez. Burada bence hakemin hissetmesine bakmak lazım. Hakem demek ki bir şey hissetmedi. Yani bir onu bir protesto veya da bir tepki olarak değerlendirmedi. Onu doğal bir davranış şeklinde gördü ve kart kullanmadı diye ben yorumlamak isterim.
0: Peki İtalyan teknik adam Montella konuştu maçın ardından. Birbirimizi suçlamak kolay olur. Ben en iyisine inandım ve ona göre futbolcuları seçtim. Elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Beklentim grubu başarılı şekilde geçebilmekte. İki maçta da gördünüz, olmayınca olmuyor. Bundan daha fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu sonucu öyle ya da böyle kabul etmek zorundayız dedi. Yine soruları verdiği cevaplarla tartışıldı Montella. Ne söylersiniz hoca ile ilgili? Bu arada son maç için bile bir hoca değişikliği olsun diye baskı yapan spor yorumcuları duydum ben. Sizin böyle bir şeye katılıyor musunuz? Ya milli takımın yani hocasının değişmesi gerekiyor mu?
1: O böyle 300 dünya ülkelerinden işte Tunus yaptı. Bir şey de olmadı. İkinci maçta kaybetti. Yani dolayısıyla bunlar çok yersiz, gereksiz tartışmalar. Bu modern ülke olacak şey değil. Şimdi şöyle, yabancı olmanın tabii dezavantajı var. Yani İtalyanca konuşuyor, tercüme ne kadar tercüme edilebiliyor? Burası bir tartışma konusu. Çünkü burada FIFA'nın görevlisi de tercüme ediyordur. Kendi tercümanı birkaç defa araya girdi. Yani Montella'nın söylediklerini tam olarak anlatılamadığını, izah edilemediğini söyledi. Şimdi burada şey önemli. Yani tercüme veyahut da tam duygularını ne ölçüde ifade edebiliyor, bunu anlamak lazım. Şimdi Montella yani tabii Türkiye'yi ne kadar biliyor olsa da dağılmış durumda. Yani kendisi iki maçtan sonra hakikaten vücut dil de bunu gösteriyor. Yani ne yaptığının, ne söylediğinin farkında değil. Büyük bir dağınıklık söz konusu. Şimdi burada yani orada bazı sözler de çok çarpıtıldı, çok başka yerlere çekildi. İlk maçta da benzer şey yaptı. Yani ilk maçta dedi ki istatistikler de çok iyiyiz dedi. Ama o da Türkiye'de kabul görmedi. Yani Montella aldığına kuş tutsa ne söylese bence Türkiye'de tepkiyi çekecekti. Yani kaybettikten sonra. Ama şunu yapabilirdi Montella. Ya biz hata yaptık. Belki oyuncu tercihlerinde de hata yaptım. Oyuncularım, ben burada bu beklentim çok altında kaldık. Bazı oyuncular bana hayal kırıklığı yaşattı. Yani bunları söyleyebilirdi. Fakat böyle sanki hiç suçu yokmuş gibi, sanki oyuncuların hiçbir suçu yokmuş gibi, biraz da böyle bu işi şansa dayan veya işte kendisi tabiriyle kader falan diyerek böyle işi çok başka tartışılabilir noktaya getirdi. Bunlara gerek yoktu. Tabii burada iyi bir iletişim ekibinin olması lazım. Artık dünyada bir profesyonel iletişime ihtiyaç var. Bizim milli takımın öyle çok profesyonel bir iletişim ekibinin olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten mentor bile yokmuş yani. Düşünün ki böyle bir turnuvaya gidiyorsunuz. 25-26 tane oyuncu var. Bir mentor'a dahi ihtiyaç duyurmamış. Halbuki burada bundan önceki turnuvalarda işte Turgay Piçer gibi, Acar Baltaş gibi hakikaten sahasında bu işte çok tecrübeli, akademik taraf olan kişilerin ben geçmiş turnuvalarda, geçmiş birçok kulüpte görev yaptıklarını biliyoruz. Bizim milli takımın bir mentorunun olmaması büyük bir eksiklik. İletişim ekibinin de burada bence eksikliği var. Ve ben maçlardan önce böyle futbolcuların veya teknik kadronun yüzüne, vücut dillerine çok dikkatli bakmaya çalışırım. Yani milli takım otobüsten iniyor, stada giriş yaparken bakıyorsunuz en önde inen kişi federasyon başkanı. Yani bir federasyon başkanı milli takımın otobüsünde ne işi var? Bir federasyon başkanı antrenmanda eşofmanlar giyer, sahada ne işi var? Yani bir milli takım kampında bir federasyon başkanı böyle bu kadar vakit geçirmek, böyle bu kadar futbolcularla iç içe olması çok doğru şeyler değil. Bu bazı futbolcular için belki psikolojik olarak iyi gelir ama birçok futbolcuya da çok iyi gelmez. Yani orada futbolcuların biraz daha böyle sakin, baş başa kalmaları gerekir. Onun için bir federasyon başkanının, yani biz kulüp başkanından görüyor muyuz böyle otobüste, uçakta böyle futbolcu? O yüzden bizim federasyon başkanı biraz ölçüyü kaçırmış durumda, ipin ucunu kaçırmış durumda. Yani burayı böyle çok sanki kendisinin bir amatör takımıymış gibi görüyor. Konuşmalarından da zaten bunu hissediyorsunuz. Bir kere federasyonun burada milli takımı iyi bir şekilde izole etmesi gerekirdi. Bunu sağlanamadı. O yüzden Montella'nın da ben burada belki birçok şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Belki ileride söyler mi söylemez mi veya da yutkunur mu? O zaman insan derler ki niye sen bunu zamanında söylemedin? Bu yüzden ben burada Montella'nın açıklamaları da tıpkı sahada ne kadar formsuz olduysa sahada da yani saha dışında da maç sonrası yapmış olduğu açıklamaları da çok formsuz. Yani bazı şeyleri söylemesi lazım. Yani bu takımda bu arda gidermese bu kadar fizik olarak düşmesinin sebebi nedir? Yani bir oyuncu Real Madrid asist kralı geliyor burada hiçbir varlık gösteremiyor. Fizik olarak sıfır. O yüzden daha böyle diri oyuncularla biz maçlara çıkabilirdik. Yani ben şimdi hakikaten dün akşam izliyorum Arabistan'ın vermiş olduğu mücadele. Yeşil Burun Adaları'nı vermiş olduğu mücadele, Fil Dişi'nin vermiş olduğu mücadele. Yani bazı takımlar, tamam Avrupa'nın böyle çok üst düzey takımı değil ama sahada bir mücadele görüyorsun. Sahada bir mücadele görmedik yani.
0: Evet. Böyle
1: şutları çok gözümüzde büyüttük. Yani hiçbir kimseye faydası olmayan şutlar. O şutların bir anlamı yok işte, eğer o üç trenerinden geçmiyorsa. Sonra Uğurcan 3 tane kopya, birbirinin kopyası golü yedi. Yani Uğurcan'ın o gollerde de bir varlık göstermesi gerekirdi. Merih de bu kadar ısrar etmesi Montella'nın, yani sahada en yetersiz oyuncu Merih de ilk maçta. Yine Merih'le başlaması. Yani eleştirilecek çok şey var ama ben esas, yani esas bu işin temelinde Futbol Federasyonu'nda burada sorumludur ve mutlaka Futbol Federasyonu burada bu problemin kaynağını, sebebini bize anlatması gerekir. Hala federasyon başkanı çıkmış. Böyle bakıyorsunuz işte Adalet Bakanı üzerinden, Cumhurbaşkanı üzerinden bir takım yorumlara işlem yapılmasını istiyor. Bakıyorsunuz hala bugün çıkmış işte, ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Kimileri kimin cebinde bilirim. Ben hala ayar vermeye çalışan bir federasyon başkanıyla karşı karşıyayız. Bu Türk milli takımı veya Türkiye bunu hak etmiyor.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ücretli reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Best Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'ndan bahsetmişken açıklamalarına da bakalım. Montella ve amili takıma destek verdi. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz dedi. Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız. Oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar. Hocaların isimlerini de yazıyorlar ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz dedi. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı yani geldiği günden beri 2 yılı doldurdu. Böyle her tarafa bir ayar verme derdinde. Yani federasyon başkanının yapacağı görev bellidir. Sorumluluk sahası bellidir. Böyle işinize konsantre olursunuz. Böyle oraya buraya medyaya, kamuoyuna, kulüplere, kulüp başkanlarına, camialara ayar verme gibi bir işiniz, göreviniz yoktur. Sayın federasyon başkanı sürpriz bir şekilde, kendi hani hayal etmediği bir şekilde buraya seçildi. Yani Mehmet Büyükekşi'nin çok aşırı yıpranmış olması, başka adayın çıkmaması, hiç kimse de ihtimal vermiyordu. Kendisi bile inanamadı. Ve kurulundan da zannedersem kurul ve kurullarından da şimdiye kadar o seçildiği günden itibaren en az 8-10 kişi istifa etti. İşte burayı böyle kendi şirketiymiş gibi veya kendi sahip olduğu bir kulüp gibi yönetmeye çalışıyor. Çok tutarlı değil. Yani maçtan önce, maçtan sonra açıklamaları hiçbir şekilde Türkiye'de bir sempatiyle karşılanmıyor. Daha da antipatik hale geliyor. Daha da tartışılır hale geliyor. Bence şu açıklamalarına böyle biraz daha ölçülü yapabilirdi. Biraz daha böyle dikkatli yapabilirdi. Şimdi tabii Amerika maçı var. Formalite maçı olsa da o maçın oynanması gerekiyor. İşte oynadıktan sonra bir defa dönecek. Ben Federasyon Başkanı her ne söylerse söylesin şu anda böyle görevinin başındaymış gibi bir görüntü, yani hem Montella'nın hem kendisinin devam ediyormuş gibi bir görüntü vermek istiyor. Fakat bu çok kolay değil. Nasıl kolay değil? Şimdi bizim Futbol Federasyonu'nun olağan genel kurulu 2027'de. Yani bizim önümüzdeki sene bir genel kurulu var ama bu arada Anayasa Mahkemesi'nin de tahkim kurulu ve diğer bazı kurullarla ilgili yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen karar üzerine federasyonundan talep ettiği 9 ay içinde genel kurulu yapın ve bunların, yani tahkim kurulunun böyle haine değil de seçimle gelmesini sağlayacak. Ama aslında bir takım değişiklikler isteniyor. Ve bizi normalde de bu Temmuz, Ağustos ayında bir anlaşılır değişiklikler yapacak bir genel kurul bekliyor. Bu belki bir seçimli hale dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Çünkü artık Futbol Federasyonu arkasında ne kamuoyu desteği var ne kulüplerin desteği var. O yüzden bu Temmuz, Ağustos ayı biraz sıcak geçebilir. Bizi bir genel kurul bekliyor federasyonundan diye düşünüyorum. Ama Hacı Osmanoğlu tabii çok büyük bir buradan keyif ve zevk aldı bu federasyon başkanı için. Burada ne kadar kalabilirsem kalayım, kalmam gerekiyor. Bunun mücadelesi içinde olacaktır. Ama ben Türkiye'de devlet büyüklerimizin de Futbol Federasyonu'nun bu halinde devam etmesine onay vereceğini ben çok tahmin etmiyorum. Kulüplerin de bir güveni ve desteği yoktur. O yüzden bir genel kurulu, bir seçimli genel kurul ihtimali yüksek gözüküyor. Ha, diyelim ki olmadı. 2027'nin Haziran'da bu genel kurulacak. Tabii bu arada milli takımın Eylül'de, Ekim'de işte Avrupa Ligi maçları var. Bu milli takım bu yapıyla, ben Avrupa'da da bizim grup çok zor bir grup yani. Böyle bizim o A Ligi'nde orada tutulabiliyoruz. Çok grup. Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ligde birçok tartışma var. Ligin organizasyonu ilgili birçok problem var. O yüzden ben ligde de bu federasyonun hem milli maç sonrası, milli takımın bu hizmetinden sonra böyle kolay bir şekilde yoluna devam edebileceğini sanmıyorum. Şimdi milli takım başarılı olsaydı federasyon o krediyle, o enerjiyle ligdeki aksaklıkları da töler edebilirlerdi. Ama şimdi hem milli takım başarısız, hem sen içeriği yönetemiyorsun. Dolayısıyla bunu böyle töler etmeleri çok kolay gözükmüyor. Ben bir kamuoyu desteği de yok. Yani şu anda federasyonu destekleyen ne medyada ne kamuoyunda hiçbir şekilde veya memleketin böyle kanaat önderleri, akil insanlara bakıyorsunuz, federasyona çok ciddi şekilde eleştiriler var. O yüzden yüzden ben federasyonun çok fazla uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Eğer ben 2027'ye kadar devam edeyim diyecek olsa da böyle çok da zorlanacaktır. Hiçbir kararı kabul görmeyecektir. Yani Sayın Federasyon Başkanı böyle Fatih Terim'i hedefe koyarak veya Türkiye'deki yorumcuları hedefe koyarak veyahut da böyle kendi kendine bir düşman üretip bunun üzerinden bu işi götürme yolunu seçiyor. Bu da bir karşılıklı kabul görmüyor. İşte Fatih Terim'in dünkü videosu, ondan önceki videosu milyonu geçmiş izlenmekte. Fatih Terim'in en büyük böyle en keskin düşmanları dahi, Fatih Terim'i hiç sevmeyen insanlar dahi Fatih Terim'i destekledi, Fatih Terim'i haklı buldu. O yüzden Sayın Federasyon Başkanı böyle kendi kafasında bir şey kuruyor. Onun üzerinden bir takım insanlar yeni de canlandırıyor. Böyle bir tuhaf bir yaklaşım içerisinde. Yani bunlara cevap vermesi lazım. Bu takım niye bu hale düştü? Montella niye bu kadar formsuz? Doğru bir hazırlık dönemi yaşandı mı yaşanmadı mı? Kampta bir huzursuzluk var mı yok mu? Bu villa meselesi, bu prim meselesi. Bunlara sen cevap ver. Sağ olsun orada bizim meslektaşlarımız da böyle bu soruları soramıyorlar kendisine. O da böyle bildiği gibi meydan okuyor. Ama böyle on binlerce kilometre uzaktan memlekette oraya buraya ayar vermek çok sempatik gözükmüyor.
0: Peki milli takım bu hafta artık formalitede olsa Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu maçla ilgili yorumunuz nedir? Çok fazla eleştirilere maruz kaldılar. Çok da etkilendiler aslında. Kendileri de basın toplantılarında verdikleri cevaplarda, yaptıkları açıklamalarda bunu dile getirdiler. Hani saçımıza sakalımıza da karışmayın diyen açıklamaları da vardı. Sizce bu kadar eleştiriden sonra en azından kupa ile ilgili bir beklenti olmasa da Amerika'yı mağlup edebilirler mi? Ya da ne bileyim, golsüz tamamlamaktansa en azından gol bulabilir miyiz?
1: Ya Amerika çok atletik bir takım. Çok iyi bir takım. Hakikaten seyrettiğimiz takımlar içerisinde ben Amerika'nın yani tahminimizden çok daha iyi bir kadroya ve oyuna oynadığını görüyoruz. O yüzden bizim normal şartlarda Amerika'yı yenmemiz zor. Amerika da elinden geleni yapacaklar. Çünkü bu gruptan lider çıkmak isteyecektir. Yani Amerika'da böyle ya ben nasıl olsa garantiledim yani böyle Rolando oynayayım fazla kendimi sıkmayayım demiştir. Varını yoğunu bütün elinden geleni. Belki de rotasyona giderse o rotasyona gittiği oyuncular daha çok performans ortaya koyacaktır. O yüzden yani maçın mutlak favorisi Amerika. Biz ister ideal kadromuza çıkalım, biz de rotasyona çıkalım. Ne olursa olsun bizim maçlarda çok büyük bir beklentiye girmeye gerek yok. Kazanmamız gereken bir maç olsaydı belki biraz daha biz de bir şeyler yapmaya çalışırdık ama ben çok fazla performans arttıracağımızı düşünmüyorum. Zaten takıma baktığın zaman darmadağın olmuşlar. Yani oyuncu grubu, teknik kadro, işte federasyon başkanı hali ortada. Yani bu takımın mental olarak her ne olursa olsun cuma gününe kadar ben toparlanacağını düşünmüyorum. Yani gelsek de bir şey olacak da ama ben çok fazla bu maçtan bir şey beklemiyorum. Çünkü artık futbolcuların hepsi bence tatil programı yapmaya ülkelerin Amerika'dan dönüp işte kendi takımlarıyla ilgili plan ve programlarına yönelmişlerdir. Yani sahaya konsantrasyonla ne kadar verirler bu da bir tartışma konusu. O yüzden çok fazla ben bir şey beklemiyorum. Belki bir gol atarsak veya bir puan alırsak hani en azından bir teselli olur ama o da bir şey değil. Yani siz Dünya Kupası'na gitmişsiniz. Üçüncü maçınız formalite maçı. Yani bundan daha büyük bir hizmet olamaz. O yüzden bu 2021'de oynandı. Avrupa Şampiyonası'nda da biz 2007'de pandemiden dolayı 2021'de oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Şenol Güneş vardı. 24. bitirmiştik. Avrupa Şampiyonası'nda 24.'ydük. Burada da gönlünü 47. ya da 48. belki 45. olacağız. Öyle gözüküyor vaziyet. O yüzden biz yani o Avrupa Şampiyonası'na katılmayı, Dünya Kupası'na katılmayı çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. İşte 24 yıl sonra, aradan sonra gideceğiz. Bunun artık her ağzına gelen çok hasret kaldık. 6 turnuvayı boş geçtik. 5 turnuvayı boş geçtik. 6.sına gidiyoruz. Biz orada olmalıyız. Hep böyle bunlar hayaller ama gördük ki biz oralar için çok da hazır değilmişiz. Hazır olmadığımızı anlıyoruz. Yani burada da ben bu oyunculara sahip çıkılması gerekiyor. Bu oyuncular çok genç bir milli takım var. Ben oyuncuların iyi niyetinden de şüphem yok. Oyuncular niye bu halde? Bunu bence sorgularsak burada doğruyu bulmuş oluruz. Bu takıma ihtiyacımız var. Yani bu takımı böyle bu kadar mental olarak paramparça etmek, bu kadar bunları aşağılamak, bu kadar bunlara hakaret etmek doğru değil. Futbolcular da doğru yapmıyor. Yani eşleri üzerinden cevap vermeye çalışan oyuncular var. Bu da çok doğru değil. Onun için biz bu işi mümkün olduğu kadar çabuk bir sürede unutmak ve bu olayı soğutmak tarafında olmalıyız. Eğer biz bunu sıcak tutarsak biz bir şey kazanamayız. Şimdi Federasyon Başkanı Adalet Bakanımıza sesleniyorum diyor. Bir takım diyor kanun düzenlemeler yapasın diyor. Ya yani bu fikir özgürlüğü var bu ülkede. Herkes istediğini söylüyor. Söyleyecektir de. Dünyanın her yerinde söyleyecektir. Yani sen futbolu yorumlayan insanın kanunla mı önüne geçeceksin? Adam hakaret etmekten sonra milli takımla ilgili, sizinle ilgili, teknik direktör her şeyi söyler. Söyleyecektir de. Yani öyle yaparsam hapishanelerde yer kalmaz yani. Mahkeme, milyonlarca dosya dava açılır yani. Böyle çok garip işler yapıyor Sayın Federasyon Başkanı. O yüzden yazık yani. Milli takımı daha da fazla bence tartışmaktan uzak tutmak lazım.
0: Peki Süper Lig'e geçelim. Geçtiğimiz Perşembe günü Fenerbahçe Spor Kulübü saat 13'te teknik direktörünü açıklayacağını duyurdu ve yeni teknik direktörünün herkes Aykut Kocaman hayırlı olsun derken sağ gösterip sol vurarak İsmail Kartal olduğunu açıkladı. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu. Değerlendirmeniz nedir? Bekliyor muydunuz böyle bir haber?
1: Ya çok büyük sürpriz. Kimse beklemiyordu. Bu mutlaka sızardı. Neden sızmadı? Yani sızmadığı sebebi şu. Çünkü mümkün değil yani böyle bir şeyin gizli kalması. Mutlaka ve mutlaka insanlar haberdar olurdu. Sebebi şu, sızmamasının sebebi. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanmasına saatler kala. Her iş bitmiş. Aykut Kocaman gelecek, açıklanacak, imza atacak. Bunun açıklamasına saatler kala bir problem çıkıyor. Bu problemin kaynağı yardımcı meselesi. Yani Aykut Kocaman ta İstanbulspor'dan beri yanında ayırmadığı arkadaşı, takım arkadaşı beraber Ankara Spor'da, Konya Spor'da, Fenerbahçe'de çalıştığı Fahrettin Ömer Övüş'le beraber çalışmak istiyor. Sayın Aziz Yıldırım da ona istemiyor onun olmasını ve buradan problem çıkıyor. Ve Aykut Kocaman'dan vazgeçiliyor. Peki hemen o saatler içinde, birkaç saat içinde mutlaka, çünkü artık lig başlayacak. Yani Fenerbahçe 10 gün olmuş, başkan seçilmiş, hala teknik direktör belli değil. Bir başka teknik adama gitseniz zaman alacaktır. Yani o andan itibaren mesela Jesus'la temasa geçseniz veya ne bileyim işte Avrupa'da bir teknik adama yine en az bir hafta sürecek. Dolayısıyla orada bir hemen bir manevra yapılıyor ve İsmail Kartal'ı arıyor Sayın Başkan. İsmail Kartal'a hemen tamam diyor ve birkaç saat içinde İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oluyor. Şimdi burada problem şu. Bir, yani Aykut Kocaman bir kalemde vazgeçiliyor. Yani demek ki Aykut Kocaman'ın her işine karışacak yardımcıları dahil bir Aziz Yıldırım'la karşı karşıyayız. Yani ben öyle anahtar teslimi, bu işi Aykut Kocaman'a bırakayım, kenara çekileyim demeyecek bir Aziz Yıldırım var şu anda Fenerbahçe'nin başında. İki, yani Sayın İsmail Kartal 3 defa Fenerbahçe'yi, yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapamamış. Ama Fenerbahçe'ye iyi futbol oynatmış. Doğru işler yapmış. Yani olmamış. Ama İsmail Kartal da hiçbir şekilde B planı bile değilmiş. Hiçbir şekilde bir seçenekler arasında İsmail Kartal yokken Aykut Kocaman'la iş olmayınca hemen İsmail Kartal arıyor başkan, hemen gel diyor, o da geliyor. İsmail Kartal da bence buraya güçsüz geliyor. Yani bir, sen B planı bile değildin, C planı bile değildin, seçenekler arasında hiç yoktun ama hemen çağırdı, sen hemen atladın geldin. Normalde güçlü bir İsmail Kartal şunu demesi gerekirdi. Ya siz Aykut Kocaman'la anlaştınız, anlaştınız, açıklayacaksınız. Sonunda bir problem çıktı. Ben orada hem arkadaş, takım arkadaşım hem meslektaşıma ben yapamam bunu. O da demedi. O da için sorsan diyecek ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Fenerbahçe için akan sular durur. Bizim için para, pul, hiçbir şey önemli yok. Fenerbahçe ne zaman emrederse, ne zaman çağırsa biz geliriz. Mutlaka bunları söyleyecektir ama yani takımda işler kötüye gittiği zaman benim söylediklerimi herkes dile getirecektir. Şimdi bu iş yani Fenerbahçe teknik direktör tercihi konusunda bence çok bu işi doğru yönetemedi. Yani siz daha burada bir İsmail Kartal, Aykut Kocaman arasında bile birkaç saat arasında böyle bir değişikliğe gidiyorsanız bu taraftar üzerinde de, kamu üzerinde de, yani Aziz Yıldırım'ın çok böyle bu işte hazırlıklı olmadığını veyahut da bu işe çok müdahale olacağını anlatıyor. Yani şimdi İsmail Kartal da şunu düşünecek, diyecek ki ya Aykut Kocaman yardımcısını seçerken bile burada istediğini yaptıramadı, yapamadı. Ben burada geldiğim zaman demek ki benim de yetki ve şeyim, karar gücüm belli sınırlar dahilinde. Yani ben burada her şeyi istediğim gibi yapamam. O da onun farkında muhtemelen. Yani burada İsmail Kartal'da çok güçlü bir şekilde Fenerbahçe'de o koltuğa oturmuş değil. İkincisi, daha da önemlisi, Oğuz Çetin burada 40 yıllık takım arkadaşı, gönül kader birliği yaptığı kişi Aykut Kocaman'da bence aralarında artık hiçbir şekilde bu dostluk kalmamıştır. Çünkü Aykut Kocaman da hayatının belki de en büyük tırnak içinde kazığını yemiş durumda gözüküyor. Yani burada da Oğuz Çetin'in de bence burada bu dönemi, burayı iyi yönetemediğini görüyoruz. Şimdi Oğuz Çetin var, İsmail Kartal var ve Aziz Yıldırım var. Böyle bir üçlü Fenerbahçe'yi lige, sezonu hazırlayacak. Ama yani tamam, çok kamuoyunu ters köşe yaptılar. Çok büyük bir sürpriz. Hiç kimsenin beklemediği bir sürprizle karşı karşıya olundu ama eğer takım işler yolunda gitmezse, yani İsmail Kartal tercihi de çok riskli bir tercih. Çünkü kamuoyunda şu söyleniyor. Yani dünyada diyorlar, işte Ümit Özat çok sık sık tekrarlıyor. 3 defa gelmiş, şampiyon yapamamış bir teknik direktörü 400 defa getiren bir başka örneği var mıdır? Bu çok tartışılacak ve konuşulacak bir konu olacaktır bence bu sezon boyunca.
0: Ama taraftarın da belki de bu üçlüyü görmesi gerekiyordu. Çünkü hem Aziz Yıldırım sesleri çok fazlaydı tribünlerde birkaç yıldır. Hem de biliyorsunuz İsmail Kartal zaten buruk gitti, geri dönmesi gerekiyor diyenler vardır. O 99 puandan sonra, özellikle son gelişinden sonra geri dönmesine de gayet sempatik bir şekilde karşılayan bir taraftar grubu vardı. Ama tabii ki bu bakış açısı, anlattıklarınız çok çok değerli. Zaten İsmail Hoca ile bir senelik sözleşme yapıldı. Eğer şampiyon yapamazsa da Aziz Yıldırım'ın devam edebileceğini düşünmüyoruz. Bu arada Aziz Yıldırım'ın da bir senelik geldiği söyleniyor ama Sayın Başkan eğer şampiyon yaparsa ne taraftar gönderir, belki kendisi de gitmek istemeyecektir.
1: Ya tabii şampiyon olursa Aziz Yıldırım da kalır, İsmail Kartal da kalır. Ama şampiyon olmasa ikisi de kalmaz. Dolayısıyla çok, yani zaten Ali Koç'un ilk başladığı seneden beri 8 senedir, yani bu sezon şampiyon olamazsak olamaz. Mutlaka şampiyon olur. Yani 8 yıldır bu psikoloji devam ediyor. Bir 9. yıla da böyle girecek Fenerbahçe. Ondan önce de Aziz Yıldırım döneminde bir 4 yıllık şampiyonsuzluk var. Yani bu tür baskılar da, yani böyle bir baskı altında sezona başlamak da çok doğru değil. Yani biraz daha şanslar ya da kulüpler bu baskıyı hissetmemeli. Yani bu sezon mutlaka şampiyon olacağız. İşte bu bence çok yanlışlara götürüyor. Veyahut da insanlar yapmak istediklerini tam yapamıyorlar. Bunu da bakalım ilk başlayınca göreceğiz ama kolay değil. Hem Aziz Yıldırım'ın hem İsmail Kartal'ın işi. Bir de Avrupa'daki teknik direktörlere bakıyoruz veya Dünya Kupası'na bakıyoruz. Artık çok genç teknik direktörler görev alıyor. Hı-hı. Yani böyle 40'lı yaşlarda. Şimdi İsmail Kartal 65 yaşını doldurmuş bir teknik adam. Yani İsmail Kartal bugün valilik görevinde olsaydı bu sene emekli olacaktı. Valilik yaptırmıyorlar 65 yaşından sonra. Rektör olsaydı bir üniversitenin 65 yaşından sonra yaptırmıyorlar. Genelkurmay başkanı olsaydı 65 yaşından sonra yaptırmıyorlar. O yüzden İsmail Kartal da artık, yani hakikaten işin bu meslekte artık sonlara gelmiş bir teknik adam. Belki bundan sonra yıldızı parlar, takımı şampiyon yapar ama yani genç teknik direktörlerin Avrupa'da çirit attığı, başarılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hem milli takım bazında hem de kulüpler bazında.
0: Çok kısa bir şeye de değinelim. Biliyorsunuz eski futbolcusunu da geri getirdi. Fenerbahçe'de tam bir geriye dönüş yaşandı aslında. İsmail Kartal'ın ve Dirk Kuyt'ın ardından hemen Vedat Muriç İstanbul'a getirildi ve 3 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncuyla ne söylersiniz?
1: Ya Kuyt çok doğru bir tercih. Yani Fenerbahçe'de buna ihtiyaç vardı. Özellikle çok sayıda yabancı futbolcu var. Yani yabancı futbolcularla onlarla bir o boşluğu dolduracak, onları yönetecek, onlara iletişimi sağlayacak birisine ihtiyaç var. Çünkü İsmail Kartal'ın da yani Türk bir antrenörün yanında bir yabancı da, yabancı oyuncular da bunu, o eksikliği giderebilecek bir isim. Kuyt hem uluslararası anlamda Hollanda milli takımında, Hollanda'da çok sevilen ve hakikaten eğiticilik tarafı da öne çıkan tecrübeli bir isim. Bence Fenerbahçe'de o yabancı oyuncular konusunda o boşluğu dolduracak bir tercih yapılmış. Çok isabetli bir tercih.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi günler. Teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: rampon sona erdi.
1: TGRT FM Haber.
2: Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'da güvenlik bölgeleri oluşturduklarını belirterek İsrail halkının güvenliği için Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladı.
3: Lübnan'da bir güvenlik bölgesi kurduk ve halkımızı korumak için gerektiği sürece bunu sürdüreceğiz.
2: İran'a karşı yürütülen saldırılara da değinen Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının İran semalarında görev yaptığını, Mossad'ın İran içinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.
3: Ben ne istersem onu yapacak. Benim için o harika biri. Onun savaş zamanında başbakanlık yaptığını unutmayın. Bence ona İsrail'de doğru davranılıyor.
2: İran'da rejimin çökmesi için gerekli koşulların oluşturulduğunu öne süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkilerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Ne ben Trump'ın her istediğini yapıyorum ne de o benim diyen Netanyahu, iki ülkenin bağımsız kararlar aldığını savundu. Öte yandan Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'da ateşkese uymasını en temel şartlardan biri olarak görüyor. İran aksi halde Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği uyarısında bulunurken ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance da Lübnan'da ateşkesin korunması konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı. Ancak Netanyahu'nun çıkmayacağız mesajı Washington'la Tahran arasındaki hassas denklemi yeniden zora sokabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
4: Efendim bütün dünyanın gözü kulağı esir çevirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri masaya oturdu. Ama az kalsın yine tabii ki Trump.

0: Amerikan Heyeti Başkanı J.D. Vance, müzakerenin ilk turuna dair olumlu mesajlar verdi. Vance, Başkan Trump, İran'la yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. Ancak Vance'dan neredeyse dakikalar sonra ABD Başkanı sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. Trump, İran Lübnan'daki vekil güçlerini kontrol etsin yoksa daha sert vururuz dedi.
1: They're actually angry at Schumer. I didn't think anyone knew his name.
0: Bununla da kalmayıp İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a hitaben ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa İran'ı ele geçiririz dedi.
2: Using it a little bit more than I thought we would have to. Venezuela worked out.
0: İran'ın resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran heyeti Trump'ın tehdit mesajlarından sonra görüşme odasını terk etti. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Tarafların gerginliği azaltma konusunda genel bir çerçeve üzerinde uzlaştıkları ifade ediliyor.
3: Tabii tüm dünya bekliyor ama bu iş daha çok su kaldıracak gibi duruyor. Dönelim iç gündeme. Önce şaibeli dedi, CHP kurultayını iptal ettirdi. Şimdi de yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına ilişkin CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş, yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucu doğurabilecek işlem yapılamaz dedi. İşte o ihtarnamenin detayları.
4: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
5: Hukuk kuralları geçerli. Yani bunlar olacak. Mahkeme kararı var ortada.
0: Şaibe iddialarını mahkemeye taşıdı, tescil ettirdi. Onun açtığı dava sonrası CHP 38. kurultayı ve sonrasındaki tüm kurultaylar iptal oldu.
5: Kurultayın satın alınmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısını, siyaseti, demokratik siyaseti, sivil siyaseti tehdit ettiğini bizzat CHP'nin genel başkanı söylüyor.
0: Şimdi de Özgür Özel'in olağanüstü kurultay hamlesine karşı harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına dair CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi.
6: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da, kamuoyuyla da paylaşılacak.
0: Özgür Özel cenahı CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sundu. 10 günde süre verdi. Kurultay kararı çıkmazsa mahkemeye gideceklerini iletti.
7: Şimdi Sayın Genel Başkanımız tabii ki kurultay sürecini başlatacağız diyor. Tekamül etmeyen bir dava var. Bu dava Yargıtay'dan devam ettiği sürece ve gerekçeli karardan dolayı biraz zor.
0: Ancak hamle CHP'den değil, kurultayı iptal ettiren Lütfü Savaş'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtarname gönderdi. Delegeden imza toplanması, kurultay başvurusu yapılması doğru değil dedi. Yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucunu doğurabilecek işlem yapılamaz uyarısında bulundu.
8: Devam eden yargılamalar kesinleşinceye kadar CHP tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz.
6: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
0: Öte yandan CHP, MYK ve parti meclisi 23 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni ihraç ve atamalarla önümüzdeki dönemin yol haritası masada olacak.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
10: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
0: Kılıçdaroğlu emekli Sayıştay denetçileriyle belediye başkanlarını da bir araya getirecek. Belediyelerin harcamalarını, ihaleleri, işe alımları ve mali durumlarını inceletecek. Genel merkezde bir de rüşveti araştırma komisyonu kuracak. O komisyonun raporları disiplin süreçlerinde belirleyici olacak.
3: İstifa depremlerinin yaşandığı CHP İzmir'de yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü göreve başladı. Binaya arbede içinde giren Gümrükçü ilk sözlerinde bir önceki yönetimi eleştirdi. Kendisine küfür edildiğini ileri sürdü. Bir binasındaki Özgür Özel tablosu da parçalandı. İşte yaşananlar.
11: Başkanımız biz içeri girerken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam dağıldı.
0: İl başkanı değişmiş, istifalar peş peşe gelmişti.
12: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
0: O krizin içinde yeni başkan göreve başladı. Ancak binaya girişi hiç kolay olmadı. İlk sözleri ise eski yönetime yönelikti.
11: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'in yönetiminde kriz bir türlü son bulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi

0: ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
1: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı. Onun dışında 6 arkadaşlarımızın da yönetimden alındı.
0: Bu atamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte tam 5 CHP'li isim istifa etmişti.
2: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfun tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
0: İl başkanlığına atanan Utku Gümrükçü görevine başlamak için il binasına gitti. Fakat tansiyon bir aylık yüksekti.
3: Açmadılar kapıyı.
4: Açmadılar
3: kapıyı. Manastır aşağıda dediler. Personelde dediler.
0: Utku Gümrükçü binaya girmek için bir aylık mücadele verdi. Bir önceki başkanın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
3: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
0: Özgür Özel'e yakınlığıyla tanınan İzmir Milletvekili Deniz Yücel de oradaydı. Atamanın yanlış olduğunu söyledi.
5: Böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm.
0: İl başkanlığına giren Kılıçdaroğlu destekçileri ise Özgür Özel tablosunu parçaladı.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-27, Ankara 12-27, İzmir 21-33, Bursa 16-27, Konya 14-26, Afyon 12-26, Denizli 17-32, Antalya 24-34, Adana 23-32, Zonguldak 18-23, Samsun 17-24, Trabzon 16-22, Kayseri 12-26, Erzurum 12-23, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Bugün sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Anakumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantımız olacak. Uşak'a bağlanacağız bugün. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Aydar Kutlu hocamız hattımızda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
0: Biz de iyiyiz hocam. Sınavları geride bıraktı arkadaşlarımız. Evet. LGS'yi ve YKS'yi geride bıraktık artık 2 hafta sonu. Sınavlarımız bitti. Ama bugün farklı bir konu üzerinde konuşacağız. Hem biraz dikkat becerimiz, bununla alakalı olarak dikkat becerisi ve başarı arasındaki ilişkiyi konuşacağız.
1: Evet, evet. Dilersin sandığım sınavlar bitti ama küçük bir şey söylemek istiyorum. Biz hep
0: tabii
1: bu LGS, YKS gibi sınavlarla ilgili hep öncesiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, ebeveynlerimize ama sonrasıyla ilgili bizde şöyle bir durum var. LGS bitti, artık yaz döneminde bütün sınırlar kalksın, istediğimiz gibi ekranlar, bilgisayar oyunları, serbestlik olsun. Böyle anlayışımız var. Bununla ilgili küçük bir söz ederek
0: başlamak istiyorum. Hatırlatma yapalım en azından. Evet. Kesinlikle hocam.
1: Şöyle söyleyeyim, yıllar boyunca mücadele ediyoruz, ekrandan korumaya çalışıyoruz çocuğumuzu, belki işte telefon bağımlılığından korumaya çalışıyoruz. LGS bir sanki sınır gibi gözüküyor, yani sanki bir 100 metre yarışı gitti çocuğumuz. Dövükledi iyi ya da kötü, geçti bitti.
0: Oh, tamam, rahatladık.
1: Hatta en büyük vaat benim duyduğum ebeveynlerden pek çok yerde konferans veriyorum. Diyor ki LGS iyi geçerse çocuğa işte filanca model telefonun en üst şeyinden, versiyonundan alacağım. Yeter ki sınavım iyi geçsin diyor. İyi ama LGS bir bitiş değildi. Bir maratonun sadece bir durağıydı. Yani 40 kilometrelik bir maraton, LGS 5. kilometresiydi. Biz çocuğa diyoruz ki 5. kilometrede aferin sana, ipi göğüsledin, 2 litre su içebilirsin, lokur lokur karınla koşmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük hatalarımızdan biri maalesef bu oluyor. Onun için anne babaları bence bu konuda bir uyararak başlasak iyi olacak.
0: Çok güzel.
1: Çünkü
0: hocam,
1: çocuklar belki 10 saat, 12 saat bilgisayar oyunu oynuyorlar yaz döneminde. Sadece LGS değil, diğer atıyorum 6'dan 7'ye geçmiş, 7'den 8'e geçmiş. Çocuk hak etti. Çocuk hak etti de bu bir ödül değil Hande Hanım. Bu aslında bir yarışta ya da hayat maratonunda bir ket vurma oluyor. Yani çocuk liseye başlarken LGS'de çok odaklı bir çocuktu. Dikkat becerisi çok iyiydi. 4 dörtlük bir çocuktu. 3 ay boyunca 10 saat, 12 saat bilgisayar oyunu oynadı liseye başlarken çocuğun odaklanması gitti. Çocuk dikkatini toplayamıyor. Çocuk derste çok canı sıkılıyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk lise bir biraz daha rahat, azıcık daha devam edelim diyor ve kaldığı yerden oyunlar devam etmeye başlıyor. Hatta böyle şey, 3-5 arkadaş grubuyla birlikte ne yapalım işte Valorant grubu kuralım, orada oynayalım. İşte bilmem CS grubu, oyunların isimlerini de biraz aşina gençler için olduğum
0: için. Doğru, doğru hocam.
1: İşte bilmem ne oyununda ondan sonra grup kuralım. Lise hayatı boyunca bağımlılığı devam ettirmiş oluyor. Onun için en çok ebeveynlere diyebileceğimiz LGS sonrası, aman ha kurallar, yani kurallar faydalı olduğu için vardı. Hani onlar bir çocuğa kötülük için değildi. Onun için buradan geri adım atmaya gerek yok. Çocuklarımızı ikna ederek, izah ederek yine sınırlarımız olsun. Yani yaz döneminde çocuklar dinlensin ama bilgisayar öyle bir dinlenme şekli değil. Beyni dinlendiren bir
0: şey. Hatta
1: şeydi,
0: daha çok çalıştırıp da belki yoran ve evet, odağı bozan bir şey.
1: Kesinlikle adam. Daha önce konuştuk çünkü uyaran fazlalığı içeriyor.
0: Evet.
1: Sesli, görsel her uyaran en üst şeyse ödül, dopamin, bunları da konuştuyduk. Dolayısıyla bu bir ödül olmuyor, beyni yoran bir şey oluyor. 3 ay sonra da çocuk beyni pert vaziyette lise dönemine başlıyor. Ondan sonra diyoruz ki ya niye böyle oldu? Çocuk ondan sonra çok iyi gidiyordu. LGS'de iyi şey kazandı. Ama tam tersi biz o hatayı yapmış oluyoruz ne yazık ki. Ya da büyük bir ödül olarak işte bilmem ne modelin en üst telefonunu verdik. Güzel, hoş ama o telefon henüz kontrol edecek olgunlukta değilse lisede bağımlılık başlıyor. Sosyal medya bağımlı başlıyor. Telefon bağımlı başlıyor. Hani bebeğinlere bence bu noktada sınav sonrası tavsiyede bulunmakta fayda var.
0: Bir şey
1: fayda
0: bitmiş
1: var
0: değil en azından. Belki evet, yeni bir başlangıç olacak şu an onlar
1: aynen
0: için.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Kurallar yani aynı şekilde devam etsin diyelim. Evet. Bir rehavet mutlaka ki çöktü. Şimdi ben etrafımda da görüyorum. Hazırlanan evet, giren hem YKS üniversite sınavına hem LGS'ye giren bir sürü akrabam, eşim, dostum, çocuklar hepsi vardı. Sizin de evet, dediğiniz gibi oh bitti. Artık bundan sonra hele şunu çok duydum. Sosyal medya yasağı geliyor, tamam işte sınav bittikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif edebilirsin.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: sonuçta bu bir yaz geldi okey, tabii ki rahatlayacağız ama sizin de dediğiniz gibi aynı şeyi ben de düşünmüştüm hocam.
1: Evet Ya mesela denize gitsin rahatlasın, yüzsün rahatlasın, spor yapsın, arkadaşlarla buluşsun, piknik yapsın, ne bileyim kitap okusun, hobisiyle ilgilensin, bir şeylerle ilgilensin. Yani rahatlamak deyince bilgisayar oyunu değil yani rahatlamak aslında.
0: Ama şimdi artık bunu anlıyoruz ya hocam. İçinde bulunduğumuz dönem sanki ödül de ceza da. Aynı kapıya çıkıyor. İşte ödül vereceğimiz zaman da teknolojik olarak veriyoruz. Ceza vereceğimiz zaman da ilk onu önce ondan uzaklaştırıyoruz.
1: Evet. Bir video çekmiştim Instagram'da yayınlamak için, ebeveynlerin dikkatini çeksin, çarpıcı olsun diye. Hı-hı. Yapay zeka ilk ChatGPT çıktığında ChatGPT'ye sordum. Çocuklarımızı ekran bağımlısı yapmak için ne tavsiye edersiniz dedim. Verdiği cevap, teknoloji ödül ve ceza olarak kullanın.
0: Ya işte çok çarpıcı geldi. Doğru cümle demek ki az önce ben de kurmuşum. Kesinlikle. Evet. Peki hocam, biraz bugün dikkat becerisinden odaklanmak, çok kullanıyoruz ya bunu kendi aramızda. Evet. Odaklanamıyorum, bir türlü konsantre olamıyorum. İşte oraya yoğunlaşamıyorum. Bu cümleleri çok sıklıkla duymaya başladık. Evet, evet. Başarıyla dikkat becerisi arasında mutlaka ki bir bağlantının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok.
0: Nasıl başlayalım? Nasıl ilerleyelim?
1: Direkt bence isterseniz başarıyla ilişkisini direkt ilk konuşarak başlayalım. Tabii ki. Çok çarpıcı bir cümle söyleyeceğim. Hı-hı. Hani biz hep başarı deyince IQ'ya inanıyoruz. IQ'su yüksek çocuğun, onun için başarılı, zeki çocuk filan. Halbuki Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar Hoca'nın bir sözü var. Diyor ki çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bize birbirimizden ayıran fark çalışmaktır, emektir diyor. Yani aslında odaklı vakit geçirmek, emek dediğim şey o yani. Bir şeye odaklanmak. Aslında hayat başarısını en çok belirleyen

0: Bir şey bence dikkat becerisi, odaklanma becerisi. Bunu da birkaç kısımda ele alsak hani daha iyi anlayacak.
1: Tamam hocam. Nasıl ilerlemek istiyorsanız buyurun.
0: Birincisi geçen bölümde de biraz konuşmuştuk. Ben hani ona tek celse dikkat ediyorum. Bir oturduğunda ne kadar dikkatini tutabiliyorsun? Nefes tutmak gibi. Dikkatini kaç dakika tutabiliyorsun? Şimdi nefesini 30 saniye tutarsan deniz altında göreceğin şey çok sınırlıdır. Nefesini 5 dakika tutarsan çok daha fazla şey görürsün. Dikkatte de aynısı var. Dikkatini kaç dakika tutabiliyorsun? 5 dakika tutarsan olay farklı. 10 dakika, 15 dakika elde edeceğin derinlik, ürün çok fazla artacak yani. Ama aynı nefes tutma gibi ebeveynler diyecek ki nasıl hocam artacak dikkat diye. Nefes tutmayı nasıl arttırabiliyorsan dikkat de öyle artıyor. Bir tanıdığım yakınım vardı. Şunu anlattıydı. Biraz deniz altına dalmaya merakı var. İşte tüpsüz dalgıçla ya da tüplü fark etmez. Hı-hı. Ben diyor her gece yatarken nefesimi tutuyordum diyor. Her gece. Hı-hı. Başlarda diyor yarım dakika, bir dakikayla başladık. Sonra diyor 5 dakika, 10 dakika gibi süreler ulaştı diyor. Artık böyle 10 dakikaya yaklaşınca o zaman tabii şey yok diyor. Böyle internet pek yaygın değil. Yaşı büyük bir tanıdığım. Dedi ki 10 dakika acaba beynime zarar verir mi deyip kendimi frenledim diyor. Ondan sonra devam etmedim diyor. Tamam bu kadar oluyor filan. Hani insan en üst ne kadar tutuyor bilmiyorum. Halbuki rekor bir dalgıçta 54 yaşında bir adam 24 dakikadan fazla su altında nefes tutmuş. Yani ötesi var. Şimdi antrenmanla herhangi bir insan bir dakika nefes tutabilen insan 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika tutabiliyor. Aynı onun gibi dikkat becerisi de antrenmanla artabilecek bir şey. Yeter ki biz bununla ilgili bir şey yapalım. Ebeveynler olarak tavsiyem hem kendisi için hem de çocuklarına da yaptırabileceği en güzel şey yaz döneminde derin okuma. Derin okuma yaptırmak. Bu tabir çok kullanılmıyor ama şöyle bir anlamı var. Derin okumadan kasıt. Mesela elinize bir kitap aldınız. Kitaptan bir sayfa okudunuz ya da yarım sayfa. Sonra telefondan bir bildirim geldi. Mesajınıza baktınız. Sonra tekrar oturdunuz filan. Bu yüzeysel okuma. Bu dikkat odaklanmayı arttırmaz. Yani yine faydası evet var. Kitap okumak daha beyin için faydalı bir aktivite ama kopuyorsunuz yani. Derin okumaktan kasıt telefonu gözünüzün önünden kaldırıyorsunuz. Bir kenara sakin sakin oturuyorsunuz. O kitap içerisinde kaybolmaya başlıyorsunuz. Kaç dakika başarabiliyorsunuz? Hani dalmak gibi değil ki 15 dakika. Güzel 15 dakikayla başladınız. Sonra 20 dakikaya çıkarıyorsunuz. 25 dakika, yarım saatte, 45 dakikaya. Amaç o kitap içerisindeki fikirleri özümsemeye çalışmak. Yanına küçük not alırsınız, altını çizersiniz. Aklınıza takılan bir kelime olur, onu ararsınız. Hatta bunu böyle yeterince kaptırdığınızda akış hali diyorlar. Yani orada kaybolmaya başladığınızda ayrı bir keyif de almaya başlıyorsunuz. Bu odak için müthiş bir beceri. Yazın çocuklarımızla bence bu tarz bir şeyler yapabiliriz. Derin okuma yapalım. Yani eline onun hoşuna giden bir kitap alacak. O kitap içerisinde odaklanacak ama başından kalkmayacak. Hani şey oluyor çok klasik çocuklarda. Anne tuvalete gideceğim, anne mutfağa gideceğim, anne su alacağım bilmem ne falan. Hani biraz zora geldiğinde çocuklar şey yapıyor. İkna edeceğiz. Diyeceğiz ki bak oturalım birlikte ailecek bir okuma saati yapalım. Bu saat içerisinde kaç dakika? Yaşına göre sen 15 dakika 15 dakika odaklanıyorsun. Yavaş yavaş artacaktır bu yani. Bu sürenin yani nitelikli bir şey elde etmek istiyorsak yavaş yavaş uzaması gerekiyor. Ne kadar uzayacak? Örneğin bir LGS oturumunda dikkatini toplayacak kadar uzatabilirseniz o zaman LGS'de başarılı olacak. Şimdi LGS'de iki oturum var. Birinci oturumda 50 soru 75 dakika sözel oturum. Yani 75 dakika o uzun uzun paragrafları çözecek kadar dikkati olacak ki çocuğun orada başarılı olsun. İkinci oturum sayısal oturum 40 soru 80 dakika. O uzun matematikte yeni nesil sorular var. Orada kopmayacak çocuk ki orada başarılı olsun. Ya da mesela yetişkin için diyelim makale yazacak. Annenin bir saat dikkatini toplayamadan makale yazma şansı yok bir yetişkinin. Bu bir saatlik dikkat becerisine ulaşacak. Çünkü hani öyle 3 dakikayla 5 dakikayla makalede sadece bir iki cümle yaparsınız bütünlüğü yakalayamazsınız yani. Yeterince uzatmak gerekiyor. Bu dedim tek celse dikkatinden kastım bu. Hani tabirler biraz bana ait hani şey değil, bilimsel bir tarafı yok. Ama hani pratikte mantık böyle işliyor. İkincisi bu başarının birinci şey adımı. Yani bir LGS'de başarı bilmem ne bunlar da olacak şey bu dikkat süresini uzatmak. İkincisine ben kümülatif dikkat diyorum. Toplam dikkat zamanı. Hani tek oturduğunuz yarım saat dikkatinizi topluyorsunuz. Güzel, yarım saat çok işlevsel bir şey. Ama toplam dikkat zamanından kastım şu. Bir şey başaracaksanız üst bir şey, o bir saatte bir şey olmaz. Yani somut bir örnek vereyim. İhlas Koleji'den mezun bir öğrenci vardı. Hatta haberlere konu oldu. Emirhan Kurtuluş diye bir çocuk. Çok dikkatimi çekti. Lise çağında yapay zeka destekli beyin ameliyatlarıyla ilgili bir sistem geliştirdi. Cerrahlara yardımcı olacak. Projesi o kadar üstü ki işte dünyada birinci oldu. Stanford Üniversitesi'nde ilk lise sonrası kabul. Hazır gel hemen başla dedi. Bu kadar başarılı bir projeydi. Çocuklara röportaj yapıyorlar. Soruyorlar Emirhan başarının sırrı ne?

0: ki ben bu proje 3500 saat verdim diyor.
1: Ya.
0: Şimdi
1: bilincinde.
0: 3500 saat. Evet, evet. 3500 saatlik bir dikkat zamanı aynı dalı. Şimdi bir saat dikkat beceriniz var ama 3500 saat oturup tek yerde de yapamazsınız. Bu ne demek? Tekrar tekrar her gün dikkatini topluyor, bir daha başına oturuyor. Yani dikkat artı tekrar başına oturmak için motivasyon, erteleme alışkanlıklarından kurtulma, bir hedefi olma filan. Bu ikinci dediğim kısımda başka beceriler de giriyor. Yani dikkatini toplayacak, bir de üstünü ondan sonra devam edecek, sürdürecek. Yani 3 yıl boyunca lisede diyor her gün 4 saat bu projeye vakit ayırdım diyor. Bu yani toplam şey yani 3500 saatlik bir dikkat becerisiyle Emirhan Stanford'dan kabul aldı. Bu kadar bir başarı elde etti. Ya da mesela YKS için konuşalım. TYT, AYT. Ben bir hesap çıkarttım. Yaklaşık dedim bu bütün konuları ne kadar zamanda bir öğrenci bitirir? Hesabıma göre yaklaşık soru çözümünde dahil 60 bin dakikalık bir dikkat zamanı gerekir. 60 bin dakika yani 1000 saat. Şimdi 1000 saatlik bir toplam kümülatif dikkatiniz olacak yani. 1000 saat parça parça her biri yarımşar saat olur, birer saat olur fark etmez ama başında oturup yapmanız gerekir. Hani Pomodoro tekniği diyorlar, başka şeyler diyorlar ama nihayetinde 3 dakikayla olmuyor bu. Yarım saatlik bir dikkat bütününüz olacak ya da 1 saatlik dikkat bütününüz olacak. 1 saatte 1000 kere oturacaksınız, 1000 saatinizi bitireceksiniz. Yarım saatte 2000 kere oturacaksınız ama o 2000 saati tamamlamış olacaksınız. Ama 3 dakikalık dikkatle yani milyon kere oturmanız gerekir ve bu zaten bir sonuç elde etmez. Dolayısıyla ikinci kısımda bence bu yani bir başarı diyoruz mesela YKS'de başarı. Bu 1000 saatlik dikkat becerisinin bir ödülü aslında. Yani bir kişinin hayat başarısı ya yani Emirhan'ın bir projesi 3500 saatlik bir şeyin başarısı. Bunu yapacak şekilde çocuklarımızın dikkat becerisini arttırmamız gerekiyor. Hani başarıyla ikinci ilişki bu. Üçüncü bir ilişki daha söyleyeyim andan. Toplumun başarısı, bir ülkenin başarısı da dikkate bağlı. Burada başka bir dikkat kategorisinden bahsedeceğim. O da kolektif dikkat. Yani bir grubun dikkati. Şimdi mesela Emirhan 3500 saatte bir ürün geliştirdi. 3 yıla 4 yıla yaydı. 3500 saat değil de bu 350 bin saat olsaydı bir ürünün karşılığı, dikkat becerisinde karşılığı Emirhan bunu ömrü boyunca yapamazdı. İşte mesela bir SİHA geliştirilecek. Bayraktar TB2. Bunun karşılığı 100 bin saat. Bunu bir insan yapma şansı yok. 100 bin dikkat saati. Bunun karşılığı ne? 10 kişilik bir ekibin, 20 kişilik bir ekibin Emirhan'dan daha fazla çalışması demek. Yani dikkatini bir şeye odaklaması demek ve 100 bin saatini dikkat içerisinde feda etmesi demek. Eğer bir grup bunu yapabilirse o ülke kalkınır. Yani bizim atıyorum bir Kaan uçağı geliştirmesi demek atıyorum arkasında bunun 200 bin saatlik bir dikkat zamanı. Her birinin bedeli var yani. Yani ne kadar kolektif dikkat atıyorum 300 bin saatte şu yapılabilir. Bir mühendis grubu yani. Atıyorum Aselsan'da 50 tane mühendis şu proje üzerinde dikkatini topladı ve şu ürün. Yani dikkate biraz da bu yönden bakmak gerekiyor. Bir ülkenin kalkınması onun kaliteli insanların dikkat becerisine bağlı. Grup dikkatine bağlı yani.
1: Evet. Yani toplu bu odaklanma gerektiriyor. Evet,
0: toplu odaklanma. Tersini de söyleyelim. Bir ülkenin geri kalması için de bir ülkenin geri bırakmak için de onun kolektif zamanını çalmak gerekir. Yani bir ülkeyi şey yapacaksınız. Aslında bu da bir savaş mücadele. Yani bir ülkenin mesela üst düzey mühendislerin zamanını bir şekilde çalabilirseniz o ülkeyi geri bırakırsınız. Yani 2+2=4 gibi bir şey. Mesela somut örnek vereyim. Mesela Netflix bir örnek. Belli bir ondan sonra kitleye ulaşıyor. Dünya üzerinde atıyorum bilmem kaç milyon kişi ulaşıyor. Ve onun aldığı bir zaman var ekosistemde. 2025 verisine baktım. 2025'in ilk 6 ayında diyor 95 milyar saat dünyadan çekmiş. Dikkat zamanı. İkinci 6 ayında da 96 milyar saat çekmiş. Biz ülkemiz için düşünürsek de ülkemizde 5 milyon civarında abone olsa günde ortalama 2 saat izlenirse ki öyleymiş. 10 milyon saat ülkemizden çekti. 10 milyon saat dikkat zamanı. Bunu kimden çekti? Atıyorum Aselsan'daki bir mühendis grubundan çektiyse o zaman bu büyük bir kayıp olmuş oluyor. Yani bizim üretebileceğimiz şeyin önüne çet vurmuş oluyor. Ya da ne bileyim bir futbol müsabakasını bence bu gözle de bakmak gerekiyor. 50 bin kişilik bir taraftar grubu var. Maçı seyretmek için öncesinde gidiyor. Sonrası trafik bilmem ne 5 saate mal oldu. 50 bin kişi çarpı 5 250 bin saatlik bir dikkat becerisi yani. Yani burada ne yapılabilirdi? Atıyorum bu kadar enerjiyle bir başka şey geliştirilebilirdi. Kolektif dikkatten kastım o. Yani bir toplumu geriletmek isterseniz de çeldirici bulup meşgul etmek gerekiyor. Yani bu da bir taktik. Ve bunu çok iyi uyguluyorlar öyle söyleyeyim.
1: Evet hocam. Yani gerçekten çok çok önemli.
0: Evet.
1: Evet hocam. Devam edebiliriz hocam. konumuza?
0: Tabii tabii şey.
1: Buyurun.
0: Yani ne kısımdan devam edelim? Şöyle başarıyı konuştuk. Belki şunu söyleyebiliriz. Çeldiricileri niye sapıyoruz? Belki bunu konuşabiliriz.
1: Ben de onu diyecektim. Şu an hani caydırıcılardan her zaman bahsediyoruz. Yani dikkatimizi bozan, dikkatimizi dağıtan ve bizi bu noktaya getiren şey ne olabilir?
0: Evet yani evet neden böyle oluyor?
1: Evet.
0: Şimdi çeldirici dediğimizde şu anki çeldiriciler hemen gözümüzün önünde cep telefonu mesela çeldirici. Sosyal medya, Instagram, TikTok çeldirici. Bilgisayar oyunları çeldirici. Ama bunlar yokken biz çelinmiyor muyduk aynı adam?
1: Bence çeliniyorduk vardı.
0: Yine çeliniyorduk.
1: Yani evet, benim öğrenciliğimde de vardı hocam ya. Çeliniyorduk evet. Yani.
0: Mesela Atari oynadınız mı hiç?
1: Lütfen oynamaz olur muyum hocam? Tabii evet. Ki oynadık. Mario oynadık hepimiz.
0: Evet. Mesela bu da bir çeldirici olmuş oldu. Ya da televizyon. Yani atıyorum bilgisayar bu kadar işte teknoloji şeyleri sosyal medya yaygın değilken biz televizyonla çeliniyorduk. Televizyon yokken mükemmel miydik? Yine çelindiğimiz noktalar var. Sadece şöyle söyleyeyim. Çeldiriciler daha profesyonel eskiye göre. Hani daha çok bizi alıkoyuyor.
1: Çok geliştirdi kendini evet. Çeldiricilerimiz. Bayağı profesyoneller bayağı. Artık bu konuda.
0: Çok yani. Ama bunun hepsinin özünde ne var? Ona bakmak gerekiyor. En özde aslında Andan'ın can sıkıntısı var. Huzursuzluk hissi var. En derinde bu. İnsan can sıkıntısını durduran herhangi bir şeye bağımlı olabilir. Bu bence önemli bir tabir. Can sıkıntısını, iç huzursuzluğunu gideren herhangi bir şeye potansiyel olarak bağımlı olabilir. Onun için dikkat dağınıklığıyla baş etmenin yolu o huzursuzluk, iç sıkıntısı, can sıkıntısıyla baş etmeyi öğrenmek. Yani içimizdeki acılarla baş etmek diyebiliriz. İçimizdeki ne bileyim canımızı sıkan şeylerle ya da boşta kaldığımızda o hissettiğimiz hisle baş etmek aslında bizi kurtaracak olan bu. Yani işin en derin bence şeysi bu yani. O can sıkıntısıyla ilgili biraz kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Öteki evet. Türlü çünkü oyalanma davranışına, canımız sıkıldı oyalanma davranışına geçiyoruz. Neyle oyalanırsak eskiden televizyonla oyalanırdık, başka zaman başka şeyle oyalanırdık. Ne bileyim hani her devirde bir şeyle insanlar oyalanmış. Horoz dövüştürmüş, bundan oyalanmış. Ya da ne bileyim kumarla oyalanmış, başka bir şeyle ama...
1: Ya da sigara bağımlılığı aynı şekilde
0: evet.
1: Hocam.
0: Mesela bunlar hep oyalanma davranışı.
1: Evet.
0: Yani bence özündeki şeyi görmek gerekiyor. En derinde can sıkıntısıyla baş etmemiz, iç huzursuzluğuyla baş etmemiz, iç genişliği sağlamamız gerekiyor. Bence en derindeki motivasyon yetişkin için öyle olacak. Çocuğa da bunu alıştırmak gerekecek. Can sıkıntısı çocuğum o kadar kötü bir şey değil. Buna alış. Bu ondan sonra problem değil. Geçer bu. Bir çocuğun elinden ekranını aldığımızda o şeyi çok derin hisseder. Bir aileyle birlikteydim hafta sonu. Tabii böyle muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Şey yapmışlar hani çocuğun ekran alışkanlıkla ilgili net sınırlar, farkındalık içerisinde koymuşlar. Ve çocuk ekrandan uzaklaşmış. Çocuk henüz 6 yaşında. Daha önce tabii şey ekrana çok alıştığı için davranış ona göre şekillenmiş ama ekranı elinden aldıktan sonra ailenin dediği, babasının dediği şey ilk başta çok şey oldu. Baba ben ne yapacağım? Çok canım sıkılıyor. Ne olur ondan sonra bir şey yapalım. Oyun oynayalım bilmem ne falan. Şimdi diyor durulduk diyor. Çocuğun şimdi bir sürü farklı alternatif var. Lego oynuyor diyor. Evcilik oynuyor. Değişik şeylere kafa yoruyor. Hani bir sürü yeni alternatif açığa çıktı. Bir nevi şey gibi. Yani o gözündeki bump o şey kalktığında çevreyi görmeye başlıyor. Hani karanlık bir ortama girdiniz ilk hiçbir şey göremezsiniz ya.
1: Evet.
0: Sonra gözünüz alışır sonra etrafta bir sürü şey olduğunu fark edersiniz. Aslında
1: o ilk an paniğiyle ne yapacağım? Hepimiz evet. için geçerli sadece bağımlılıklarımızla alakalı değil. Bir şey elimizden gittikten sonra şu an ben ne yapacağım diye düşünüp sonra
0: evet.
1: alışıyoruz her şeye hocam. Ölüme bile böyle alışıyoruz
0: evet.
1: etrafımızdaki
0: evet.
1: sevdiklerimizin evet. hastalığına ölümüne.
0: Aynen öyle yani. Hani o noktada can sıkıntısının o kadar problem olmadığını kendimize bileceğiz bence ve çocuklarımıza anlatacağız. Hani ebeveynlerin de bu konuda çok eksiği var onu söyleyeyim. Ebeveynlerin can sıkıntısına dayanma süreleri saniyelerle ifade ediliyor. O kadar kısa ki asansörde çıkarken o can sıkıntısıyla baş edemeyip telefon açıyoruz. Ya da trafikte kırmızı ışık yandığında o 30 saniye içerisinde telefon açıyoruz. Bu şu demek can sıkıntımızla biz baş edemiyoruz. Hemen oyalanmaya geçiyoruz. Yani kritik yerine bence bu oyalanma davranışlarının sebebini anlamak gerekiyor. Niye ben oyalanıyorum? Niye bu tarafa kayıyorum gibisinden?
1: Doğru hocam. Yani ben mesela trafikte şunu yapmaya başladım son zamanlarda. Sesli kitap uygulamaları benim çok işime yaradı hocam.
0: Evet.
1: Ya da
0: evet.
1: böyle podcast dinlemek bir şeyle alakalı hani teknolojiyi bir şekilde kullanacaksak ve verimliye çevireceksek evet. gerçekten insanın çok işine yarıyor.
0: Faydalı kullanalım aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Aynen kullandık mı bazen. Madem kullanacağım faydalısını kullanayım diye geçiriyor insan
0: evet.
1: içinden kesinlikle.
0: Aslında bir şey öğrenince kendinizi üretmiş hissediyorsunuz. Daha iyi şekilde ondan sonra beyninizi eğitmiş gibi hissediyorsunuz. Bu kendisi insan tatmin de veriyor. Öteki türlü oyalandıkça mutlu hissetmiyor insan. İçindeki boşluk artıyor. Boşluk arttıkça daha çok oyalanıyor. Yani böyle bir kısır döngüye giriyor. Halbuki bir şey üretmek, yani bence kilit kelimelerden biri de bu. Bir şey üretmek çocuk içinde böyle yetişkinde buna alışmak, bu çok kıymetli bir şey. Bir ürün ortaya çıkması çok kıymetli bir şey. Bunun için de bence dediğiniz gibi yani teknolojiyi de bu manada kullanmaya alışmak ya da alıştırmak gerekiyor.
1: Yani çünkü içinde bulunduğumuz durum, artık bunu geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Kullanma, kullanmayacağız, bunu reddedeceğiz, böyle bir şey değil. Tabii ki artık hayatın evet. içinde ve kullanmak evet. gerekiyor. Ama evet. doğru yöne çevirmek ya da işte rüzgarı doğru kullanmak bu konuda çok daha çok iyi sonuçlar kıymetli. Doğuracak çocuklar için. Evet, ben bazen şunu da düşünüyorum, işte pandemi süreci geçirdik geçtiğimiz yıllarda. Çocuklar okuluna uzaktan gitmeye başladı. İşte online dersler vesaire vesaire. Ekran bağımlılığının biraz da buradan başladığına hep nedense kendi kendime öyle inanıyorum. Sonuçta evet. bir şekilde orada hayatımızın içine girdi. İşte görüntülü görüşmeler, online eğitimler, her şeye grup toplantıları, evet. işte Zoom'lar vesaire vesaire, bir sürü şey girdi hayatımıza. Artık benim ailemdeki büyükler Zoom ne diye sorsanız biliyorlar sonuçta.
0: Herkes bilir, evet.
1: Herkes biliyor. İşte hepimizin ortak işte WhatsApp grup görüşmeleri vesaire vesaire. Evet. O dönemde de çok fazlalıkla girdi. İhtiyaç halinde de bunları kullanılabilir olmak o zaman ne kadar hoşumuza gitti. İşte evlerimizden evet. çıkamıyorduk ve sanki yanımızdaymışız gibi görüşüyorduk, konuşuyorduk, işlerimiz devam ediyordu. Hatta biz evet. öyle bir dönem geçirdik ki evlerimizde oturup radyo yayınlarımızı yaptık.
0: Evet, evet.
1: İşe gelmeden yayınlarımızı gerçekleştirdik. Oldu, bunların hepsiyle karşılaştık. Ama tabii ki rüzgarı doğruya çevirmek evet. çok önemli bu konuda diye düşünüyorum.
0: Ama işte zor tarafı şu, rüzgarı eğer üretkenlik uygulamaları için kullanmış olsak gerçekten çok faydalı şeyler ortaya çıkabilir. Ama çok ciddi bir endüstri, bağımlılığa yönelik çalışınca, yani çocuk oturduğunda başına faydalı kullanım yerine o nefsine, hazzına hoş gelen tarafa çok kolay
1: Peki,
0: kayıyor.
1: Peki niye odaklanma yerine oyalanmayı seçiyoruz hocam?
0: Muhtelif birkaç şey bizi oyalanmaya itiyor. Çok küçük bir şey daha söyleyeyim de, bir istatistik söyleyeceğim. Tamam. Bebeğinden hoşuna gidecek, dikkatini çekecek. Hı-hı. Hani o pandemi zamanında online eğitimler dedik. Sonra evet. da hep bu devam etti, yeni bir norm haline geldi.
1: Geldi aslında kesinlikle. Evden çalışma, hibrit çalışma devam ediyor benim çoğu arkadaşımda. Bir evet. bankadır, bir telekomünikasyon şirketidir. Evden çok rahat bir şekilde haftanın bir iki günü çalışıyor herkes şu an.
0: Evet. Fransız bir akademisyen var, Michel Mourguet diye. Şöyle bir istatistik yazmış kitabında. Dijital aptal fabrikası, pardon, dijital ahmak fabrikası kitabının ismi de bu. Hı-hı. Nasıl dijital ahmaklaşırız onu anlatıyor. Hı-hı. 8-12 yaş döneminde çocukların dijitalde faydalı iş yapma, ödev yapmayla eğlenme arasındaki oranları 13'e 1. Yani 13 birimlik, 13 saatlik bir dijital zamanın bir biriminde ödev yapılıyor. Kalan 12 biriminde
1: eğlence için geçiyor. Kullanılıyor.
0: Nasıl hani böyle bir şey var, onu fark etmek için diyorum. 12-16 yaş döneminde, yani ergenlik dönemindeki oransa 1'e 7,5. Yani 7,5'un içerisinde bir birim ödev var, kalan eğlenceye geçiyor. Hatta şey, yani bizim bir atasözümüz vardır. Bir kaşık bal yerine bir çuval, bir çeki ondan sonra keçi boynunu kemirmek filan derler. Yani bazen dijital eğitim için kullanıldığında, yani o şey tam sınırlandıramazsak, kontrol edemezsek öğrenci, çocuk şeye kayıveriyor. Yani diyor ki ben bir online dersteyim diyor ama aslında YouTube'da video seyrediyor. Ya da ben online dersteyim diyor ama alttan teknelerde başka şeyler yapıyor falan. Bu kısım için ebeveynler olarak uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü öteki taraf çok cazip Andalım. Yani siz ders çalışacaksınız, bu zor bir şey, dikkat gerekiyor. Öteki taraf çok kolay. Öteki taraf sizin hoşunuza gidiyor, dopaminizi arttırıyor.
1: Tabii, uyalanmak daha kolay çünkü.
0: Evet. Kesinlikle. Şimdi tekrar oyalanmaya gelelim. Ben 3 madde halinde, yani kendi şeyimi, tasnifime göre 3 şey bizi oyalanma davranışına yetiyor. Yetişkin olarak da, çocuk olarak da. Birincisi bence eğitilmemiş bir zihin. Yani düşünmeye alışmamış bir zihin. İkincisi terbiye edilmemiş bir nefs. Üçüncüsü de geçmişte yaşanmış olumsuz olaylar, kötü hatıralar vesaire. Bunlar da bizi oyalanmaya itiyor. Biraz açayım ne kastettiğimi.
1: Başlıkları açalım hocam.
0: Eğitilmemiş zihinden kastım şu. Düşünmek bir beceri aslında, kas gibi. Yani çalıştırdıkça beynimize düşünmek zevkli hale gelecek bir şey. Ama çalıştırmayınca düşünmek zahmetli geliyor. Hmm. 2024'te Science'de bir makale yayınlandı. Çok çarptı beni, değişik geldiydi. Sadece düşünmek başlığı bu. Sadece düşünmeyle ilgili bir çalışma. Deneklerden şunu istiyorlar Hande Hanım. Boş bir odaya geleceksiniz. Orada 15 dakika boyunca duracaksınız. Bu arada bu denekler başta diyorlar ki size elektrik versek, elektrik şoku versek ister misiniz? Hiçbiri kabul etmiyor. Elektrik şoku ver. Hatta diyorlar ki üstüne para veririz, biz elektrik şoku vermeyin. Deney için böyle şey teklif ediyorlar. Sonrasında bu denekleri 15 dakika boyunca bomboş bir odaya bırakıyorlar. O da bembeyaz, duvarlarla hiçbir şey yok. Sadece odada bir elektrik şok cihazı var. 15 dakika içerisinde sadece düşünecek, şey yapacak yani kendi başına kalacak oradaki denekler. 15 dakika boyunca kendi başıyla baş başa kalmak istemediği için, düşünmek istemediği için kayda değer katılımcı kendi elektrik şoku veriyor 15 dakika.
1: Kendine veriyor.
0: Evet. Hatta oran çarpıcı erkekler %67. Yani 3 erkekten ikisi bir denemiş kendine şok vermeyi. Kadınlarda da %25. 4 kadından biri şok vermiş. Hatta bazıları katılımcıların birden fazla kez şok vermiş. Yani çok çarpıcı geldi bana. Hatta makalede şu vurucu cümle bitiyor. Diyor ki eğitimsiz zihinler kendiyle baş başa kalmak istemez diyor. Neye benziyor bu? Hani mesela spor yapmaktan uzak bir beden, sedanter bir hayat var. Spor yapınca kaslarım ağrıyacak diye korkuyor adam. Ağrıma bundan korktuğu için daha sedanter oluyor. Spordan uzaklaştıkça daha çok kas ağrıyor. Yani kopuyor yani şeyden. Aynı onun gibi zihin, düşünmek bunlar da bir kas gibi çalıştırmadığınızda canınız yanar. Hani hiç mesela çalışmayan bir vücut azıcık hareket yapsa hemen ağrır sağ solu. Aynı bunun gibi çalıştırmadıkça zor geliyor düşünmek insanlara. Tabii düşünmek çok kıymetli bir şey anladım. Hatta bizim dinimizde, kültürümüzde o kadar kıymet verilen bir şey ki tefekkür diye bir kelime var bizde. Tefekkür yani fikretmek, düşünmek, bir şey ondan sonra ne bileyim onun ondan sonra inceliklerini anlamaya çalışmak. Hatta bu ibadet sayılıyor bizde. Yani dinimizde tefekkür, hatta bir an tefekkür 60 yıllık ibadete denktir diye hadis-i şerif var yani. Biz böyle bir şeyin nasıl diyeyim, medeniyetin içindeyken biz bundan uzaklaştık. Yani zor geliyor düşünmek. Birincisi bence bu çocukları düşünmeye alıştırmak gerekiyor. Ya da kendimizi. O kadar zor bir şey değil. Sebat edeceğiz yani. 15 dakika mı? 15 dakika sebat edeceğiz. Yavaş yavaş buna alıştıracağız kendimizi. İkinci sıkıntı eğitilmemiş, terbiye edilmemiş nefs demiştim. Orada da şöyle bir şey var. Bir insan nefsini kurala alıştırmazsa, yani hiç kuralı tanımazsa nefs dediğimiz şeyin sınırı yoktur. Yani sürekli daha fazla ister. Hedoni diye bir şey var. Yani zevk alma. Nefsin şeysi bu. Yani zevk alacak şey saçta da olsa, şey de olsa. Şimdi faydalı şeylerin çoğunda bir gayret gerekiyor. Nefs bunu istemez, insan nefsi. Yani o gayreti, o eforu, o çabayı sarf etmek istemez. En kestirme ve hoşuna gidecek, zevk alacağın şeyi ister insan nefsi. Şimdi kendine bir kural koymaya alışmayan, nefsini dizginlemeye alışmayan bir insan için oyalanmaya kaymak çok kolay. Yani karşısında bir zorluk var, yapması gereken bir iş var. Nefsi istemez. Onun yerine ne yapmak ister? Sosyal medyada takılmak ister. Onun yerine bilmem nerede dizi seyretmek ister. Ya da ne bileyim lüzumsuz bir şey yapmak ister. Yani oyalanmak istememin arkasında bir de bu taraf var. İkinci bir sebep bu yani. Üçüncü sebep de kötü hatıralar ya da yaşanmışlıklar. Ondan kastım şu. Mesela bir iş yapacaksınız. Uzak gerektiren. Mesela aklıma gelen söyleyeyim. Makale yazmak istiyorsunuz. Üniversitede mesela bizim en çok işlerimizden bir tanesi var. Makale yazacağız. Oradan işte yayın çıkacak. Akademisyen olarak kitlemiz yükselecek filan. Şimdi siz makalenin başında oturdunuz ama ilkokul ya da ortaokuldayken, ortaokul olsun, Türkçe öğretmeniniz ilk yazdığınız makaleyle ilgili yıkıcı bir eleştiri yaptı. Ya da ondan sonra sizi aşağılayan bir durumla karşılaşmışsınız. Ya da ondan sonra biri sizden alay etmişti, sınıftaki bir arkadaşınız. İçinizde bir direnç oluşuyor. Makale yazmaya oturduğunuzda farkında olmadan o geçmiş şeyler tazeleniyor. Yani bu kötü bir şey gibi geliyor. Yani bir devi zihin kendini korumaya alıyor. Diyor ki sen bundan uzak dur, bu seni daha önce üzmüştü diyor. Bazen de bundan şey yapıyoruz. O makalenin başına oturmak zor geliyor. Oturamadığımız için bu sefer diyoruz ki başına oturduk bilgisayara, YouTube'da bakıyoruz kendimizi ayrı alemde bulmuşuz. Ya da ne bileyim haber seyrederken, gazetede haber okurken bulmuşuz filan. Neden oyalanıyoruz? Bazen de bundan oyalanıyoruz. Temel şeyler, hatırıma gelen ana şeyler bunlar yani.
1: Evet hocam, yani İnsanız hepimizin başına her şey geliyor. Odaklanmak bazen ben de düşünüyorum. Bazı günler odaklanmam çok daha rahat oluyor. Bazen diyorum ki neden odaklanamıyorum? İşte bir sürü şey okuyorum. Geçenlerde hatta böyle sizinle konuşmuş muyduk hatırlayamıyorum. İşte beyin sesi, fizyolojik olarak da insanlarda bir sürü şeyler oluyor. Peki bunun bizim sağlığımızla alakası ya da yememizle içmemizle alakası olabilir mi hocam?
0: O da ayrı bir cephesi var. Yani beslenmeyle dikkat odaklanma arasında bir ilişki var. Hatta sınav öncesinde biz tavsiye etmiş miydik hatırlamıyorum güvenler ama böyle çok şekerli şeyler yemesin çocuklar.
1: Evet söylemiştik.
0: Protein içerikli evet konuşmuştuk yani. Çünkü şöyle söyleyeyim, bizim çok fazla böyle glukoz, fruktoz şurubu içeren işlenmiş gıdaya maruziyetimiz var. Hı. Çok fazla buna maruzuz. Yani marketten de aldığımız o ultra işlenmiş gıda diyorlar. Yani işlenmişi geçtik ultra işlenmiş gıda. Bunlar içerisinde glukoz fruktoz şurubu olması ne demek biliyor musun senden? O kadar basit şeker ki bunlar. Kana hemen karışıyor. Sindirilmesine ihtiyaç yok. Mesela nişastada patates de bir şeker türü. Yani nişastada patates de olan. Ama o parçalanacak, sindirilecek bir sürü işlem var. Bu öyle değil. Doğrudan kana geçiyor. Şimdi kana geçtiğinde aniden kan şekeri yükseliyor. Anlık olarak dikkat yerinde, sıkıntı yok, dikkatimiz arttı ama sonrasında vücut bu kadar yüksek şeker buna zararlı olacağı için vücuda insülini devreye sokuyor. İnsülin artıyor, insülin bu sefer şekeri aşağı indiriyor. Bu sefer şeker düşmeye başlıyor, düşünce bu sefer zihin sisi hissetmeye başlıyorsunuz. Beyninizde bir sisli gibi, neden? Çünkü şeker düştü. Bu sefer ne yapıyorsunuz aynı zamanda? Tekrar şeker yemeniz gerekiyor. Yani o yediğiniz bisküvi, kraker, çikolata bir daha canınız istiyor. Çünkü şeker düştü yani. Otomatik böyle kısır döngü. Şeker yediniz şekerli bir şey. Kahve içtiniz. Sonrasında şekeriniz düştü. Sonra bir daha yediniz. Bir daha düştü. Bir daha yediniz. Bir, dikkatiniz sürekli şey. İniş çıkışlarla doluydu gün içerisinde. Bu bir problem. Çocuklar için de problem. Bu kadar hani şeye maruz kalınca endüstriyel gıdaya çocukların dikkati bozuk hakikaten. Bu kadar şekere maruz kaldı dikkati bozuk çocukların etki ediyor. Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda dramatik etki ediyor. Yani çocuk beslenmesini düzelttiğinizde çok daha iyi cevap almaya başlıyor her şeyden. Sonrasında tabii şey oluyor. Vücut buna alıştıkça artık hep bunu talep ediyorsunuz. Sürekli o çikolatayı, krakeri, bisküvi bilmem ne yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun sonrası çocuklukta da oluyor, yetişkinlikte de oluyor işte. Yani sürekli siz bir şeyler yerken sürekli ondan sonra şey oluyor. Şeker artıyor, vücut şekeri insülinle birlikte depoya çekiyor. Bir daha oluyor, bir daha oluyor derken kilo problemi oluyor. Çocuklarda da çok yaygın, dikkatinizi çekiyordur. Yani obezite eskiden çocukların bir problemi değildi. Şimdi çocukların da problemi olmaya başladı.
1: Tabii tabii hocam. Yani şu an ben kafamı çeviriyorum. Beslenmeyle ilgili çok ciddi sıkıntılar hissediyorum etrafımda. Özellikle çok, çok. Büyüme çağında olan çocuklarda dengesiz, sağlıksız bir beslenme mevcut.
0: Maalesef.
1: Yani fast food'a işte kaç yıldır yapıyorum ben de bu programı. Fast food'a bir sürü şey yükledik. İşte fast food ülkemize geldikten sonra obezite arttı vesaire vesaire. Ama artık fast food'u sadece dışarıda değil evimizin içinde de çok rahat bir şekilde kendi mutfağımızda da yapıyoruz yani.
0: Aynen öyle. Hocam ebeveynler özellikle dikkat eksikliği olan çocuklar olan ebeveynler için tavsiye çocuklara şey alıştırmak lazım. Protein içerikli, sağlıklı, işlenmemiş yani normal doğal gıdalar alıştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu hani bir süreç tabii ki ama o yenilen yiyecekler de cezbediyor çocuğu. Çok cazip geliyor.
1: Yani, yani sorun olan şu değil ondan... aslında. Evet. Tabii karın doyurmak, karın her şekilde doyar. Ben onu evet. söylüyorum. Yani hiçbir şey olmasın bir peynir ekmekle de doyar ya da bir hamburgerle de doyar. Evet. Ama daha sağlıklı bir şeyle de doyar. Ama bununla birlikte yanında bize bir sürü de şey getirir.
0: Aynen öyle. Yani bir bedeli de dikkat eksikliği onu söyleyeyim. Bunu gözden kaçırıyoruz ama bu bir bedeli de yani aynı zamanda çocuklar açısından. Alıştırmak gerekiyor. Mesela kahvaltıyı o şeylerle ondan sonra ne bileyim o hazır gıdalar işte bu ne deniyor kahvaltı gevrekleri falan
1: evet.
0: diyor. Bunlar
1: evet,
0: yerine
1: evet.
0: ya çok klasik yumurta olsun, peynir olsun, süt olsun ne bileyim biraz normal mantıklı bir şeyler olması gerekiyor. Çocuklar ötekisinde çok cezbedilince bunlar iştahları da çekmiyor. Maalesef öyle bir kısır döngü oluyor. Çok fazla o glukoz, fruktoz şurada o da dopamin arttırıyor. Hazlı tetikliyor. Çocuğa çok cazip geliyor. Bir de muhtemelen ondan sonra başka programdan işlemişsinizdir. Monosodyum glutamat diye de bir bela var bizde. Yani çöpe atsanız çöpü tatlandırıyor. İşte o nodullar ya şey gibi taş gibi bir şey atsanız adamın kafasını yarar ama içinde monosodyum glutamat var. Çocuk normalde evde başka bir şey yemiyor fakat ona nasıl bir cazibe yüklemişler?
1: İştahla.
0: Nasıl çok iştahla yeniyor. Sebep monosodyum glutamat. Onun sağladığı o tat merkezini aşırı uyarma, dopamini aşırı arttırma şeyleri. Çocuklara biraz bunları anlatmak gerekiyor ebeveynler olarak. Bu da bize bir vazife diyebiliriz yani.
1: Hı hı. Peki oda arttırmak için neler yapabiliriz hocam?
0: Neler yapabiliriz?
1: Neler alabiliriz?
0: Daha çok beslenme ya da gıda üzerinden mi konuşacağız?
1: Hı hı.
0: Şöyle söyleyeyim hani takviye olarak belki ya da yiyecek olarak konuşacak olursak omega 3 bence kıymetli balık yağı. Balık Mümkünse haftada bir iki gün çocuklara balık yedirmek, ailecek balık yemek bence güzel bir tavsiye şey için. Dikkati odaklanmayı arttırmak için. Omega 3'ün beyne çok katkısı var. Öyle söyleyeyim. Beyin gelişimine çok katkısı var. Göz sağlığı bunlarla ilgili çok katkısı var. Kalbe de çok katkısı var. Yani yetişkinlerde biraz da kalp sağlığı açısından da kıymeti önemli. Çocuk zaten kalp problemi yoksa, ekstra bir şey yoksa çocuk için daha çok beyin gelişimi bence çok kıymetli. Yani çocuğun beynine yapılacak güzel yatırımlardan bir tanesi balık yedirmek diyebilirim. Balık tabii haftada iki gün yiyebiliyor muyuz bazen? Bu da problem. Bir gün iki gün. Hele çocuk sevmiyorsa ayrı problem.
1: İşte o yemiyorsa zaman da evet. O da büyük bir
0: o
1: sıkıntı.
0: O zaman da patlayerler belki devreye girebilir. Omega 3 ile ilgili. Çok soru geliyor. Yani omega 3 ile ilgili neye dikkat edelim? Değişik katkılar var.
1: Katkılar var.
0: Tavsiyem şu. İçinde iki tane etken madde var omega 3'te. EPA ve DHA iki tane madde var. Bunun oranı yüksek olsun. Yani 250 miligramdan daha yüksek olması kıymetli. Ki şey olsun, fayda etsin. Bazen oluyor ki hani ürün ucuz diyoruz ama içinde etken madde çok az. EPA'sı, DHA'sı çok az. Bu şeyi arttırıyor. Yani verimini arttırıyor ürün. Hani biraz bazen pahalı oluyor ama kaliteli olsun. İçindeki EPA, DHA yüksek
1: yani
0: olsun.
1: Yani sonuçta dıştan alacaksak onun da bir dikkat etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. İkincisi şeyse ambalajlanmasında mümkünse tekli ambalajlar daha iyi. Çünkü bunlar oksitleniyor. Yani havaya temas ettiğinde etkinliğini yitiriyor. Hani mümkünse hani hap tabii çocuklar hap, çok şey yapamıyor ama yumuşak işte böyle küçük minik şeyler olabiliyor vesaire. Hani tekli paketlenmeden
1: güzel kıvamında olanlar oluyor.
0: Evet, daha kolay şey olanlar filan. Hani tekli paketlenmenin de öyle bir avantajı var. Başka ne diyebilirim omega 3 ile ilgili? Kabaca böyle desek yeter herhalde. Yeter. Bir tanesi bu. İkinci bir husus vitaminlerden B12. Yetişkinlerde ciddi problem. Şimdi hastanede görev yaptığınız için B12 eksikliği çok oluyor. B12 eksikliği eşit unutkanlık çok yapıyor.
1: Bende var hocam yani, mesela hepimizde. Yani bende net bir şekilde vardı. Geçtiğimiz aylarda takviye ettirdim tabii ki.
0: Hemen fark edersiniz zaten. Bilmiyorum sizin tecrübeniz nasıl oldu ama.
1: Tabii
0: ben
1: oldu.
0: Valla çok unutkan oldum. Niye böyle oluyor filan dediğinizde aklınıza B12 gelsin yani.
1: Evet.
0: B12'nin de yine gıdalarla alma şeyimiz var. Şansımız var. İşte sebzelerde, muhtelif şeylerde var. İnternet yazınca zaten çok şey çıkacaktır. Çok üstüne durmaya gerek yok. Ama değil, biz arttıramıyoruz bazen oluyor. O zaman da işte B12 ile ilgili de yine takviyeler vesaire. Bu da kullanılabilir. Onun da metil kobalamin formu var. O form daha verimli oluyor emilim açısından.
1: Etiket okumayı bu konuda çok iyi bilmek gerekiyor
0: evet,
1: demek ki
0: biraz
1: hocam.
0: Biraz bilmek gerekiyor. Hani rastgele bir şey aldığınızda o kadar verimli olmayabiliyor. B12 vitamini de yine şey açısından öncelikli önerebilirim. Başka ne olabilir? Magnezyumun bazı formları ihtiyaç olursa da herkes için umum bir tavsiye değil yani. Onun beyin gelişimiyle ilgili katkısı vesaire olabiliyor.
1: Evet. Başka ve gece uykusuna da benim son gittiğim doktorum gece uykusuna da çok büyük tesir ettiğini söylemişti magnezyumun.
0: Var. Aynen öyle. Mesela magnezyumun 4-5 tane formu var. Bazı formları var kabızlığa iyi geliyor. Bazı formları gece uykusuna iyi geliyor. Rahatlatıyor bir miktar. Kasa iyi geliyor. Özellikle magnezyum eksikliği olduğunda kişi de şey olur. Kramplar olur.
1: Evet.
0: Bunlara iyi geliyor. Magnezyum bir formu da var. Trionat formu. O da beyin için daha şey. Yani öncelikli fayda sağladığı için biraz öne çıkıyor. Bunlar belki olabilir. Başka ne olabilir? Yine genel olarak sağlıklı beslenme. Zaten sağlıklı beslendiğinizde bundan bir şey olur.
1: Geleneksel mutfağa biraz dönmekte fayda var bence aslında bununla alakalı.
0: Kesinlikle. Çünkü ben o geleneksel mutfak dediğim şeyde sebze var, lifli gıdalar var. Bunların her biri beyine katkı sağlayan şeyler. Yani beyin gelişimi demek beslenmeden bağımsız düşünemeyeceğiniz bir şey. Dikkat demek beslenmeden bağımsız düşünemeyeceğiniz bir şey. Bunların hepsine dikkat etmek çok çok kıymetli. Bir de gıdaların temizliği önemli. Şimdi bu pestisit şeyler oluyor artık.
1: Evet hocam, o kadar kafamız karışık ki meyveleri alıyoruz. Evet. Neyle yıkayacağız? Şununla mı yıkasak? Bununla mı yıkasak? Kafalar bir dünya.
0: Ya, aynen öyle. Yani onlar da yine şey oluyor. Vücuttaki o kirlilik o da dikkate zarar veriyor. Ya da havanın kirliliği de dikkate zarar veriyor. Eskiden mesela kurşunlu benzin çok yaygınmış. Bütün dünyada. Sonra şimdi işte yavaş yavaş o oturdu artık kurşunsuz benzin ama mesela bir kurşun da dikkati bozan şeylerden, unsurlardan. Yani yıllar sürdü tabii bu mücadele. Endüstriyi ikna edemiyorsunuz çünkü endüstrinin derdi sizin sağlığınız değil. Onların kazandığı para. Yani yıllarca mücadeleyle ancak kurşunsuz benzin falan diyoruz ama tabii hava kirliliğini hiçbir şekilde çözdüğümüz yok. Mesela İstanbul'daki hava kirliliği dikkate zarar mı? Evet zarar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun artmasına bir sebep mi? Evet sebep. Yani bunların her biri arka planda bir şeyleri bozuyor, zarar veriyor, tahrip ediyor. Bu gözle bakıp çocuklara hani olabildiği kadar gıdanın temizliği açısından da korumak gerekiyor diyebilirim.
1: Evet hocam. Evet. Noktalayacağız programımızı. Maalesef süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık diyelim hocam.
0: Estağfurullah.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Önümüzdeki günlerde yine buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Aydar Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Dikkat becerisi ve başarı ilişkisini konu aldık. Bugün konu başlığı yaptık ama bununla ilgili birçok konu üzerinde de konuştuk. Yapacaklarımız, nasıl odaklanacağız, nasıl besleneceğiz, hepsi programımızın konusu oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Handan Okuma Anlaması'nda sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
6: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer teşkilatımız, öncelikle partimize katılım töreni olacaktır. Partimize katılacak belediye başkanımıza Sayın Genel Başkanımız rozet takacaktır. Genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i ve Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ı

Eşimi de büyük AK Parti ailemize gelen, katılacak olan Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç ve Haymana İlçe Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, Büyük AK Partilimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

değerli belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı yerlerine uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Ve günün anısına Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Anaözcan'ın evet bir hediyesi olacak. Sevgili çocuklarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber evet hızlı bir şekilde çocuklarımızı da alalım. Dünya bir sibetler, o bir

0: Efendim saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de haftanın ilk iş ve işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Gündemle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri bugün de sizlere aktaracağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler de yine gündem içerisinde sizlerle olacak. Hızlıca başlayalım. Gündemin bir hayli yoğun olduğunu söylememiz de mümkün. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la yürütülen görüşmeler hakkında konuştu. Vance, teknik görüşmelerin haftalar süreceğine dikkat çekti. Dünya İsviçre'de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerindeki son durumu merak ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance görüşmelerdeki son durumu gazetecilere değerlendirdi. Anlaşma üzerindeki teknik görüşmelerin haftalar süreceğini söyleyen Vance, ilk gün güçlü bir temel attıklarını belirtti. Vance, İran'ın sosyal medyada yer alan haberlerinin aksine görüşmelere katıldığını ve çekilmesinin de söz konusu olmadığını kaydetti. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmasını isteyen Vance, Lübnan'daki durumunda eskiye nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-27, Ankara 12-27, İzmir 21-33, Bursa 16-27, Konya 14-26, Afyon 12-26, Denizli 17-32, Antalya 24-34, Adana 23-32, Zonguldak 18-23, Samsun 17-24, Trabzon 16-22, Kayseri 12-26, Erzurum 12-23, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. İman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil Alemin Resul'e uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmak da ona iman etmektir ve gösterdiği yolda dosdoğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veyahut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri, yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki, mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte 5 şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu 4 farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan, olmuş olur o kimse tam olgun bir Müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer, o Müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman, insanı dünyada belki korur. Ama imanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman, açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönüverir, feneri yoksa eğer. Ahkâm-ı İslamiye, işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman, hem de salih bir amel lazımdır ki, bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine. Ne zaman

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayeti kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bali olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.
1: Hayatım roman. Bundan 5 sene önce Sultanahmet'te bulunan iş hanımdaki büroma emekli tipte sıska bir şahıs geldi. Avukat bey, 7 aydır kiramı tahsil edemiyorum. Kiramı almak ve evden çıkartmak için dava açmaya geldim dedi. Benim mesleğim zaten buydu. Fiyatta anlaştık ve davayı kabul ettim. İlk iş olarak önceki kiraların ödenmesine, aksi halde hem alacakların hepsinin icra yoluyla tahsiline, hem de evden zoraki tahliye edileceklerine dair noterden ihtar çektik. Ama anladığım kadarıyla ihtarla kirasını ödeyecek bir adama benzemiyordu. Gidip kendim bizzat kiracıyla görüşeyim, belki iyilikle ikna edebilirim diye düşündüm. Yola çıktım. Adresi bulmam kolay olmadı. Varıp kapıyı çaldım. Biraz sonra kılık kıyafetinden hayli fakir olduğu belli bir kadıncağız çıktı kapıya. Beni görünce bir tuhaf oldu kadın. Gözleri kısıldı, tekrar açıldı. Benzinin değiştiğini apacık fark ettim. Demek benim avukat olduğumu anlamıştı. Ben böyle düşünürken kadıncağız eliyle yüzünü kapatıp ağlayarak içeri kaçmasın mı? Hayret ettim. Bu başka bir duyguydu. Benden korksa bile bu derece ağlayıp içeri kaçması gerekmezdi. Neyse, tekrar çağırdım kendisini. Bacım, korkacak çekinecek bir durum yok. Ben avukatım dedim. Niçin geldiğimi anlattım. Bakın, size noterden ihtar çektik. Yakında mahkemeye çıkarılacaksınız. Mutlaka davayı kaybedersiniz. En iyisi mi gelin bu kirayı ödeyin dedim. Kadıncağız yüzüme bakmaya cesaret edemiyordu. O haliyle titreyen lisanıyla cevap vermeye çalıştı. Avukat bey, kocam öleli 7 ay oluyor. Ondan sonra kirayı ödeyecek gücümüz kalmadı. Ama iş arıyoruz. En kısa zamanda borçlarımızı ödeyeceğiz. Ne olur bize biraz daha fırsat tanıyın. Kadının anlattıklarını müşterim olan ev sahibine ilettim. Adamın verdiği cevap daha enteresandı. Siz onların yalvarmalarına inanmayın avukat bey. Her zaman öyle söylerler ama asla sözlerinde durmazlar. Siz davayı başlatın. Mecburen dava açtık. Dediğim gibi bir iki mahkeme neticesinde davayı kazanmıştık. Kendilerine hem borçlarını ödemek hem de evden çıkmak için belli bir süre tanınmıştı. Bu arada ben diğer davalarıma da gidip çıkıyordum. Bir gün aldığım acı haberle beynimden vurulmuşa döndüm. Memleketten geliyordu. Biricik anneciğim vefat etmişti. Nasıl kahroldum bilemezsiniz. Her şeyi olduğu gibi bırakıp memlekete gittim. Anneciğimin dünyadan göçmesi bana öyle etkilemişti ki dokunsalar ağlayacak derecede duygusal biri olup çıkmıştım. Şu dünya ne kadar yalandı. Memleketten döndüğüm günden 2 gün sonraydı galiba. Yarım kalmış işlerimi tamamlamakla meşgulken kapımı tıklatıp 10-15 yaşlarında bir boyacı çocuk içeri girdi. Göz göze geldik. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Çocuk bana boyayalım mı abi diyecekken yüzüme bakıp bir tuhaf oldu. Hemen dışarı çıkmak istedi. Hem şaşırdım hem de hiç adetim olmadığı halde seslendim. Hey gitme gel vereyim ayakkabımı da boya bakalım. Ayakkabılarımı alırken de yüzüme bakmak istemiyordu. Mahcup bir hale gelmişti. Üstelemedim. Ayakkabılarımı alıp koridora çıktı. 5 veya 10 dakika sonra ayakkabılarımı boyamış olarak içeri geldiğinde yine yüzüme bakmıyordu. Şöyle çenesini okşar gibi kafasını kaldırıp baktığımda ne göreyim? Yavrucak dışarıda ağlamış. Hem de esaslı bir şekilde ağlamış. Bunda bir iş vardı. Dedim ki, evladım ne oldu, niye ağladın? Biri bir şey mi dedi, paranı mı aldılar? Şey dedi, yok bir şey amca. İçim içimi kemiriyordu. Annemin ölümünden sonra bu derece duygulanacak adam mıydım ben? Israr ettim. Hayır oğlum hayır. Bak sebebini söylemezsen seni burada mı bırakmam. Lütfen neden ağladın söyle bana. Ayakkabı boyasıyla kömürleşmiş simsiyah minik parmaklarını heyecandan birbirine kenetleyip açarak ağlamasının sebebini mırıldanınca yüreğim köz gibi yandı. Boyacı minik çocuğun sesi konuşurken titriyordu. Babama o kadar çok benziyorsun ki amca. Dayanamadım, ağladım. Bu söz üzerine gözlerim dolu dolu oldu. Ben ki bu yaşımda anneciğimi kaybetmenin acısına dayanamıyordum. Bu çocuk babasızlığa nasıl tahammül ediyordu? Gözlerim doldu geldi. Şükür çocuk kafasını kaldırıp yüzüme bakmıyordu. Kendimi toparlayıp teselli etmeye çalıştım. Biraz konuştum yavrucakla. Meğer babası mevsime göre seyyar sebze meyve satıcılığı yapıyormuş. Amansız bir dert olan kanserden vefat etmiş. İki kardeşi varmış, en büyükleri kendisiymiş. Evladım, eviniz nerede, nerede kalıyorsunuz? Geçiminiz anladığıma göre zor, size yardım edeyim dedim. Bunları söylerken gerçekten samimiydim. Çünkü anneciğimin hayrına bir şeyler yapmak istiyordum hep. Fakat çocuk bu hevesimi yarıda bıraktı. Sağ olun, adresimi veremem dedi. Belki de bana güvenmiyordu, haklıydı. Nice insanlar vardı dünyada. Fazla ısrar etmedim. Boya parasını verip gönderirken tembih ettim. Her gün ayakkabımı boyamak üzere gel, olur mu? Başıyla peki der gibi işaret yaparak çıktı. Fakat ne yazık ki çocuk bir daha gelmedi. Demek ki o yaşta bile kimseye muhtaç olmak istemiyor, alnının teriyle kazanmak istiyordu. Ardından gıpta ettim. Bir hafta sonraydı. Kiracısını çıkartmak üzere dava açan müşterimle birlikte haciz yoluyla eski borçları almak ve kiracıyı tahliye etmek için yola çıktık. Sabahın erken saatiydi. Ev sahibi biraz geride kaldı. Ben kapıyı çalıp bekledim. İkinci defa kapıyı çaldığımda kiminle karşılaşsam iyi? Bir oma gelip ayakkabımı boyayan o çocukla. Benimden vurulmuşa döndüm. Ben kimin evine haciz götürmüştüm Allah'ım? Bu ne vefasız dünya ki? Bir zamanlar bana benzeyen bir adam tarafından geçimi sağlanan bu eve, şimdi ona benzer bir başkası haciz getiriyordu. Ben böyle düşünüyordum ama boyacı çocuk da beni karşısında görünce şaşırmıştı. Şimdi kendisine ne cevap verecektim? Hele evlerine hacize geldiğimi asla söyleyemezdim. Üstelik acele karar vermem lazımdı. Çünkü annesi dışarı çıksa o zaman benim davacı avukatı olduğum ortaya çıkacaktı. Sözü başka tarafa çevirdim, hemen zoraki gülümsedim. Bak ev adresini sen vermezsen ben de buldum, gördün mü dedim. Buyurun, ne istiyorsunuz dedi. Şey bilmem yani, tesadüfen oldu. Bir ev arıyorduk da neyse, hadi Allah'a ısmarladık evladım diyerek ayrılmak istedim. Daha fazla bir şey söyleyemedim. Söylemeye takatim yoktu. Biraz daha kalırsam ağladığımı o çocuk da fark edecekti. Hemen ayrıldım oradan. Ev sahibi müşterime dedim ki, hadi bin arabaya, büroma gidiyoruz. Size söyleyeceklerim var. O da şaşırmıştı ama itiraz etmedi. Büroma geldiğimde kendisine dedim ki, beyefendi özel bir durum oldu. Şimdi sizden istirhamım bu davayı durdurmanızdır. Ben size önceki kira borçlarının tamamını ödeyeyim. Bundan sonra da her ay ev kirasını gelip benden alırsınız, olur mu? Adam benim duygulandığımı anlamıştı. Sağ olsun hiç itiraz etmedi, kabul etti. O aydan sonra tam 5 yıl o ailenin kirasını gizliden gizliye ödedim. Onlar ev sahibi kendilerini idare ettiğini sanıyordu. Geçenlerde ev sahibi yanıma geldiğinde kirayı isteyecek zannettim. Fakat öyle olmadı. Beyefendi, artık kira ödemenize gerek yok. Çünkü o delikanlı bu ay kirayı getirip ödedi. Bundan sonra da ödeyecekler. Ya ciddi mi, nasıl oldu diye sordum. Ev sahibi oturup anlattı durumlarını. Meğer o delikanlı geçenlerde bir fabrikada işe başlamış. Evinin geçimini temin için gece gündüz çalışıyormuş. Çok efendi bir çocuk dedi. Ne kadar sevindim. Bir sevincim de ev sahibi önceki kiraları benim ödeyeceğim.

dediğimi söylememiş. Zaten kendisine kesinlikle söylememesini, bir bahane bulmasını tembih etmiştim. Çünkü bu, iyilik desinler için, duysunlar için değil, anacığımın hayrı için, Allah rızası içindi.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, son zamanlarda sayısı artan bir soru var. Genelde işte aile içi bir konu ama işte kadın erkek ilişkileriyle alakalı tabii. Çokça geçenlerde de hatta işte bu kadınlara uygulanan şiddetle alakalı bir takım yayınlar da olmuştu. Hatta bunun günü filan da var, işte yılda bir kere böyle anılıyor. Şimdi kadın erkek ilişkisi Müslümanlarda nasıl olmalıdır? Dinimiz ne emrediyor? Şimdi burada genelde kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadınlar işte bu tür soruları yöneltiyor bize. Tabii keşke hani kocası da bizi dinlese de o anda ona en azından bir şeyler söylense ama kadına söyleyince de öbür taraf zaten duymamış oluyor. Şimdi neye dikkat etmek lazım bu tür ilişkilerde bir Müslüman erkek ve kadın?
1: Şimdi Musa abi geçen haftalar içerisinde gazetelerde vardı. Yargıtay'dan işte bu şekilde hani kocasına şiddet gören bir kadın mahkemeye intikal ediyor falan. Ondan sonra bu Yargıtay bozuyor mahkemenin vermiş olduğu karar da. Orada bir şey dikkatimi çekti. Hani bu tip şeyler mesela bizi ilgilendiren tarafı da var. Ehl-i Sünnet alimlerinden, kitaplarından okuduğumuz ve naklettiğimiz ve hepimiz için ölçü olacak şeyler var. Bakıyorsun bunlar tek taraflı değerlendiriliyor. O Yargıtay'ın aynı şekilde bozma kararına dikkat ettim. Şimdi hukuksa bu her tarafta açığa çıkması lazım. Artık mahkemeye intikal edilmiş, en yüksek mahkemeye götürülmüş. Orada erkek mesela kadına şiddet uygulamış, mahkemeye intikal etmiş. Mahkemenin verdiğinde aynı şekilde bir üst mahkemeye götürüyor Yargıtay'dan. Deniyor ki Yargıtay kadın tarafından da aynı şekilde tahrik edilmesi sebebiyle verilen ceza bozulmuş. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Yani hangi sebepten dolayı? Bizim aynı şekilde anlatmak istediğimiz buydu. Yani hukuk da aynı şekilde, hukuksa bu madem ki aynı şekilde tek taraflı aynı şekilde. Ha öyle mi? Gidelim biz onu dövelim asalım diyemez.
0: Yani suç tek taraflı değil.
1: Oraya getirecek. Yani %100. Suç bir taraflı değil. Yani kadın erkeğe ne dedi veya ne yapmadı? Hangi hassas noktalarına, hangi bam tellerine bastı? Çok özür dilerim, tenzih ederim. Hani bütün kadınlarımız aşağı öyle değil. Şimdi kocasına kızıyor. Başka erkeklere aynı şekilde göz kırpıyor mesela. Bu erkek için çok büyük tahriktir. Hem demokrasi var. Ben istediğimi yaparım. Niye evlendin o zaman?
0: Şiddet işin sonuç kısmı oluyor. Yani tabii sonuç kısmı oluyor. Evveliyatı var yani. Bu hareket noktası neresiydi?
1: Nereden getirdi? Ha diyeceksiniz ki efendim işte sadisttir. Tamam da sadistse başlangıçta niye evlendin o zaman? Ölçülerin neydi? Neyi tercih ettin de aynı şekilde böyle bir adamla evlendin? Ve sonra aynı şekilde bu iş efendim işte eğitim işi, diploma işi. Eğitim derken bugün de okul işi falan. Mustafa Bey şimdi bakıyorsunuz boşanma oranları üniversite bitirenler arasında daha fazla.
0: Ben iki profesör biliyorum karı koca. Adam şiddet uyguluyordu kadına. Yani gazetelere de çıktı bu. Sonra boşandılar.
1: Boşandılar. Evet. Bazen kadın aynı şekilde şiddet uyguluyor.
0: O da olabilir.
1: Kadın şiddet uyguluyor falan. Tahrik ediyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, parası vardır.
0: Psikolojik şiddet de var yani. Şiddet deyince hemen dövme akla gelmez.
1: Elbette. Şimdi yaşlı bir karı koca fıkra gibi anlatılıyor bu da. Bizim dönemimizde, bizim lise yıllarımızda vardı böyle bir fıkra. Kadın aynı şekilde mahkemeye veriyor falan. Diyor ki psikolojik aynı şekilde bana diyor baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor falan. Benim diyor psikolojimi bozuyor. Allah Allah. Ne yapıyor diyor. Diyor ki kadın. Kendisi diyor söyleyeceğini söylüyor. Ben söze başlayınca kulaklarını çıkarıyor diyor. Benim söylediğimi duymuyor diyor. Bunun için diyor boşanma. Tabii ölçü kaçınca ve gazetelerde de mesela bakıyorsunuz hep tek taraflı veriliyor.
0: Diplomayla da alakalı değil.
1: Diplomayla alakalı değil. Tek taraflı veriliyor. İşte kadın güya korunuyor. Kadın korunuyor da kadın da aynı şekilde erkek de haddini bilmeli, kadın da haddini bilmeli. Cenab-ı Hak her ikisini de aynı şekilde ayrı ayrı özellikle ve hususiyeti yaratmıştır bunun. Dolayısıyla İslamiyet daha doğrusu Allah-u Teala ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kullarının dünyada rahat ve huzurlu olması, ahirette de ebedi saadete kavuşması için kurallar bildirmiş, kaideler bildirmiş. Bunların tamamına din deniyor. Hatta bazı kitaplarda kanunu Rabbani ifadesi kullanılmış. Yani Allah'tan gönderdiği kanunlar. Erkeğe vazifeler vermiş, kadına vazifeler vermiş. Kadının hakları var, erkeğin de hakları var. Bir erkek, Müslüman bir erkek, kendi vazifelerini öğrenir, bunu yapar. Hanımının haklarına riayet ederse, kadın da kendi vazifelerini öğrenir, bunu yapar ve kocasının haklarına riayet ederse, o zaman problem olmaz. Peki problem nerede başlıyor? Sınır tecavüzü, hududu geçmek. Erkek dinden uzaksa, İslamiyet'i bilmiyorsa, nefis, kendi nefsi düşünceleri ön plandaysa ve şimdi din unutulunca örf ve adetler dini yerine geçer. Kendi düşünceleri dini yerine geçer. Efendim erkeğin dediği olur. Ben istediğimi yaparım. Kadın aynı şekilde itiraz etme hakkı yoktur. Böyle bir düşünceyle yaklaşacak olursa, bu şekilde hareket edecek olursa sınır tecavüzü vardır burada. Hududu geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın tayin ettiği sınırı geçiyor. Geçince burada kavga olur. Bu kadın bir yere kadar sabreder, bir gün gelir katil de olabilir. Veyahut da aynı şekilde psikolojisi bozulur. Hastaneye düşer, Bakırköy'e düşer. Yuvası bozulur. Yani evdeki diğer hizmetleri de aynı şekilde görmeyi şansı ortadan kalkar. Kadın da aynı şeyi uygulamaya kalkacak olursa, psikolojik olarak hani bedeni gücü yetmiyorsa bile öbür türlü aynı şekilde yapacak olursa netice itibariyle bunu tepesine attırtır. Bir gün ne olur? Ya bu cinayetle biter veya da aynı şekilde bunlar boşanır. Başka türlü aynı şekilde olması söz konusu değil.
0: Şimdi beş vakit namazını kılan, dinin emirlerini riayet ediyor görünen bir takım insanlar da mesela böyle şeylerin içine düşebiliyor. Böyle aileler de çok. Mesela adamdan şikayet ediyor hanımı, işte beş vakit namazını kılıyor ama diyor hani benim haklarıma, tamam iki taraflı ama öbür taraftan da adamın bunu bildiği halde yapması işin içine nefsin artık tamamen hakim olduğunu gösteriyor değil mi?
1: Yani İslamiyet'i unutmuş.
0: İslamiyet'i
1: unutmuş, daha doğrusu ona taciz ediyor, onu rahatsız ediyor. Ya onu öyle yapacağına beğenmiyorsan açık açık dersin ki bizim aynı şekilde bu yuvayı devam ettirmemiz mümkün değil. Gel yollarımı ayıralım. Onu açıkça söyle. Niye şiddet uyguluyorsun? Niye aynı şekilde psikolojik baskıya aynı şekilde tabi tutuyorsun? Veyahut da kadın aynı şekilde bir yere gidemeyecekse, çaresizse onunla aynı şekilde kedinin fareyle oynadığı gibi oynamanın da bir alemi yok. Bir gün sen onunla oynarsın, seninle de bir oynayan çıkar meydana. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde estağfirullah ve men ya'mel miskale zerraten hayran yara fe men ya'mel miskale zerraten şerran yara sadakallahul azim. Yani orada meali itibariyle zerre kadar iyilik yapan bunun karşılığını görür buyuruyor. Zerre kadar kötülük yapan da bunun karşılığını görür. Bunu unutmamalı. İster kadın yapsın, ister erkek yapsın. Hududu, sınırı geçen bunun karşılığını görecek. Bugün hani erkek bedenen kadından güçlü yaratılmış, onu aynı şekilde namaz kıldığı halde bu gücünü kadını ezmek için kullanıyorsa sanmasın ki bu yanına kar kalır. Eğer dünyada verilirse öpsün başına koysun. Ya ahirete bırakılırsa. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hanımını dövenin yarın mahşer günü davacısı ben olurum. Hayda. Hadi çıkabilirsen bakalım orada. Davacısı ben olurum buyuruyor. Bir Müslüman hanım ehli sünnet itikadındaysa, iffetini koruyorsa, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde beş vakit namazını kılıyor, tesettürüne riayet ediyorsa, sen daha bu zamanda ne bekliyorsun ki bundan? Başka ne bekliyorsun? Evine, çoluğuna, çocuğuna aynı şekilde muhafız oluyorsa, iffetin namusunu aynı şekilde koruyor, evine yabancıyı almıyorsa, sen hala buna zulmediyorsan, Allah-u Teala'nın verdiği bir nimete nankörlük ediyorsun. Bir gün o nimeti elinden alır ve öyle birisi de gelir ki çok özür dilerim, tenzih ederim de ben küçükken mesela babaannemler veyahut da annemler, onlar böyle kendi aralarında anlatırlarken dinlediğim bazı şeyler vardı. Sonra büyüyünce mesela kitaplar okuyunca dedim onlar dedim durup dururken söylemiyorlar. Onlar biraz çok kaba söylüyorlardı. Ağzına bilmem ne eder derlerdi. Sen buna zulmedersen Cenab-ı Hak öyle birisini musallat eder ki ağzına bilmem ne eder.
0: Hanyayı Konya'yı görürsün.
1: Yani. Aynen öyle yapar. Hı. Aynen, çok affedersin, özür dilerim ama bugün Müslüman tesettürlü, ondan sonra evine yabancı erkek sokmayan, ondan sonra ne bileyim kocasının istek ve arzularını yerine getiren, ona hizmet eden bir kadına zulmediliyorsa, bir hanıma zulmediliyorsa, bir gün gelir bu biter veyahut da o eceli gelir vefat eder. Ondan sonra bu da böyle nefsine şey yaptığı için bir tanesi Allah'ın pullanır falan girer. Sonra da o kadın hem gider başka erkeklerle aynı şekilde haşne nefişne yapar, bunun göz önünde yapar, hem de bunun gırtlağını sıkar, bu da gıkını çıkaramaz. Bu da gıkını çıkaramaz. Ondan sonra ah der ama işten geçer. Yani alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Muhakkak çıkar. Çünkü mazlumun yardımcısı Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla bir ailede huzurun meydana gelebilmesi için kadının da erkeğin de İslamiyet'in emrettiği şekilde karşılıklı hak ve vazifeleri iyi bilmeleri, haklara riayet edilmeli, vazifeler yerine getirilmeli ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu nimetin de kadir ve kıymetini bilmeli. Evin diyelim ki ihtiyacı nafakasını eğer erkek temin ediyorsa bu kadın da aynı şekilde nankörlük etmemeli. Ona saygıda ve hürmette kusur etmemeli. Hani diliyle onu incitecek. Hani demin siz söylediniz ya. Hani eliyle tamam müdahale edemiyor ama diliyle. Akrep gibi gelip gelip iki de bir aynı şekilde sokarsa bu nankörlüktür. Bu bir yapılır, iki yapılır, üç yapılır. Sonra gayretullah'a dokunur bu. Gayretullah'a dokunur. Bunun ikisi de aynıdır böyle. Diyelim ki ehl-i sünnet dikkatinde beş vakit namazını kılan bir erkek çoluğuna çocuğuna helalden kazanıyor. Ama kadın durmadan aynı şekilde iğneleyip duruyor. Bu nankörlüktür. Nimete nankörlüktür. Tersi. Ehl-i sünnet dikkatinde saliha bir hanım beş vakit namazını kılıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde şey yapıyor. Erkek de aynı şekilde habire bunu iğneleyip duruyor. Diliyle, eliyle habire eziyet ediyor. Bu da nankörlüktür. Bu da nankörlüktür. Bu çift taraflıdır. Ve Cenab-ı Hak bu nimeti ikisinin elinden alır. Sonra başına öyle bir şeyler musallat olur ki işin içinden çıkamazlar.
0: Bir dinleyicimizin yine bir mesajı var, bir hanım dinleyicimiz işte yine bu tesettürlü ve beyi de yine işte beş vakit namazını kılan birisi, bizi de dinleyen birisi, kadının anlattığı şey şu, işte beyi istiyormuş ki evin içerisinde işte bir takım işte kıyafetler falan giysin, hani değişik şeyler olsun, onları istiyormuş. Ve istediği şeyler de hani ne bileyim mini etek gibi şeyler mesela. Onları görmek istiyormuş falan üzerinde. Kadın da diyor ki ben bundan çok rahatsız oluyorum yani. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam yine de süsleniyorum filan onu ama o tür şeyleri de giymek istemiyorum. Yani bu hani mübah bir şey midir? Ya da hani olabilir mi evin içerisinde? Zorlaması en azından hani uygun mudur?
1: Şimdi Mustafa abi evin içerisinde kadıncağızın aynı şekilde erkekte kadında kaba evretirler kapalı olma kaydı şartıyla serbesttirler. Ama üçüncü dördüncü şahıs gelmeme kaydı şartıyla. Sadece birbirlerine. Birbirlerine. Fakat buna rağmen rahmet melekleri girmez buyuruyor. Bu adamın derdi ne? Yani hanımından bunları talep etmek suretiyle. Hanımı hani rahmet meleklerinin girmesine mani olacak kılık kıyafet içerisinde.
0: Bir de kendini küçük düşürmüş de hisseder bir insan değil mi? Yani, tabii. Yani, mini etek giyeyim. Niye giyeyim ki?
1: Yani bu hani beş vakit namazını kılmış olsa bile İslamiyet'i anlamamış demektir. Bunun talebi nedir? Ha, bunun talebi dışarıda aynı şekilde görmüş olduğu kadından, kızdan neyse aynı şekilde nefsini onu tatmin istiyor. Etme. Nefsini tatmin etmek istiyor. Ve nefsinin isteklerini yerine getiriyor. İslamiyet'in emri değil bu. Efendim işte içeride her şeyde helal de falan feşmeken de falan filan bunun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. Ne olacak o zaman? Hani karısı da dese ki benim de aynı şekilde dışarı çıkınca senin şortla aynı şekilde dolaşmanı istiyorum falan. Ne olacak şimdi, erkek yerine mi getirecek bu? Şortla mı dolaşacak o? Kıllı bacaklarını aynı şekilde dışarıda göstermek suretiyle. Çarpık bacaklarını, kıllı bacaklarını dışarıda göstermek suretiyle. Yani acayip garayip bir şey. Hem Müslümanım diyeceksin hem de İslamiyet'in bildirdiği emirlere. Ya ben böyle istiyorum. Ha sen öyle istiyorsan İslamiyet'le bağlantısı yok. İşte siz başlangıçta bir söz söylediniz. Beş vakit namazını kıldığı halde. Mustafa Bey bu adet olarak kılıyor demektir. Hı. Adet olarak kılıyor demektir. Yani zorladığın zaman hanımından bunları talep eden bir kimse yarın bir gün başka şeyler de talep eder. Çünkü zaman zaman size de geliyor, çok mahrem şeyler geliyor. Hı. Erkek mesela diyor ki yok efendim diyor, beraber olduğumuzda işte internet sitelerinde gördüğümden şunu yap bunu yap falan filan. Cinsellik olarak çok özür dilerim, tenzih ederim de bunları da talep edecek. Hı. Zaman zaman böyle sorular geliyor. Biz mesela Türkiye gelsin bizim sayfadayken geliyordu böyle. İşte kocam şöyle bir talebi var. Yine aynı şekilde buna benzer, uygunsuz nice şeyler aynı şekilde geliyor. Sonra bakıyorsun adam diyor ki benim kocam hafız, benim kocam İmam Hatip'i bitirmiş. İmam Hatip'i bitirmek, hafız olmak, İslamiyet'i bilmek demek değildir. Beş vakit namazı kılmak da yeterli değildir. Adet olarak kılan çok ama İslamiyet'i bilen ve tatbik eden çok az buyuruluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de azdır, azdır, azdır. Peki çare nedir? Çare gerçekten aynı şekilde, gerçekten aynı şekilde bir erkek ve bir kadın. Efendim biz evet nefsimize uyduk, biz tövbe ettik, nasıl hareket edeceğiz diyorsa o zaman tam ilmi hasadide bir kitabını açacak. Önce itikadını düzelecek, on sana haramlar, helaller. Kadın için haram, erkek için haram, ayrılan yerler var. Müşterek olan yerler var. Bunları öğrenecek. Ondan sonra herkes bunu kendisine hayatına geçirecek. Allah Teala emirler bildirmiştir. Yani daha doğrusu ilaçlar bildirmiş. Bu ilaçlar kullanılmadığı müddetçe tedavi olması mümkün değil ve evde huzurun olması da mümkün değil. Evde huzurun olması da mümkün değil. Ya ondan sonra o evde aynı şekilde sen böyle dolaşacaksın, şeytanlarla iç içe olacaksın. Sonra da gönül huzuru olacak, bilmem ne olacak falan. Bu kadın mesela diyelim ki böyle bir teklifte bulunan bir adam, hanımı mini etekli dolaşsa, dekolte kıyafetlerle dolaşsa, uryan bile dolaşsa, bir müddet sonra ondan aynı şekilde göre ne yapacaktır? Çok özür dilerim de eti göre et parçasıdır, neticede et parçası şeklinde görecek. Bu sefer hanımına karşı enjekte şehvet duygular da körelecek. Peki ondan sonra ne talep edecek? Çok affedersin, bir hayvan getirip onunla mı yatacak? O da gidecek yani.
0: Sonu yok yani.
1: Bu işin talebin sonu yok. Siz de görüyorsunuz ve gazetelerde intikal ediyor, bizi dinleyenler de görüyor. Adam parayı görünce ne yapacağını çıldırıyor. Bir sürü kadınla kızla düşüp kalkıyor. Erkek sonra yetmiyor. Bu sefer erkeklerle aynı şekilde düşüp kalkıyor bu. O da yetmiyor. Eroiniydi. Ondan sonra ne bileyim ben esrarıydı. Bilmem nesiydi, onları deniyor. Sonra bakıyorsun bir gün aynı şekilde ne diyorlar ona, eroini fazla yüklemeye.
0: Bir altın vuruş yapıyor.
1: Altın vuruş yapıyor. Bir köprü altında. Ondan sonra güle güle. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nereye gitti? Cehenneme gitti. Evet. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Nefsine uyan, nefsinin isteklerine talep ettiği zaman ona ulaşınca bıkar ondan ve bitirir. Onun için İslamiyet'i doğru olarak öğrenip ona ittibadan başka çare yok.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: 36. Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: Ve geçelim dünyaya. ABD ve İran'ın İsviçre'deki masasını az kalsın Trump deviriyordu. J.D. Vance'in İran'da yeni bir sayfa açmak istiyoruz dediği dakikalarda Trump İran'ı tehdit eden paylaşımlar yaptı. İran heyeti ise sinirlenip görüşme odasını terk etti.
4: Trump az kalsın kendi kurduğu masayı deviriyordu. ABD ile İran'ın İsviçre'deki müzakere masasının perde arkasında ciddi bir sarsıntı geçirdiği ortaya çıktı. Müzakerelerin sürdüğü sırada ABD Başkanı İran'ı tehdit eden paylaşımlar yapınca İran heyeti görüşme odasını terk etti. Krizden hemen önce Amerikan heyeti başkanı J.D. Vance müzakerenin ilk turuna dair olumlu mesajlar verdi. Vance, Başkan Trump İran'la yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. Ancak Vance'dan neredeyse dakikalar sonra ABD Başkanı sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. Trump, İran Lübnan'daki vekil güçlerini kontrol etsin yoksa daha sert vururuz dedi. Bununla da kalmayıp İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a hitaben ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa İran'ı ele geçiririz dedi. İran'ın resmi Fars haber ajansına göre İran heyeti Trump'ın tehdit mesajlarından sonra görüşme odasını terk etti. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Tarafların gerginliği azaltma konusunda genel bir çerçeve üzerinde uzlaştıkları ifade ediliyor.
3: Neyse ki sıkıntılı haller olmadı. Donald Trump bir anda masayı yine deviriyordu. O yazdığı mesajlardan sonra ortalık bir anda gerildi. Peki 18 saat sonra gelen uzlaşı içerisinde hangi mutabakatlar var? Neler konuşuldu? Gelin ona şöyle sırasıyla bir bakalım. ABD ve İran heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu haberde de seyrettiğiniz gibi tamamlamış oldu. Heyetler bazı konularda aslında o önemli konularda da müzakereleri sağlamış oldu. Şimdi bu noktada müzakere sürecini denetleyecek bir yüksek düzeyli bir komite kurulduğunu ifade etmek mümkün. Hürmüz Boğazı için iletişim hattı tahsis edildi ki Hürmüz Boğazı ile ilgili artık oradaki ticaretin aksamamasıyla ilgili hem İran tarafı hem ABD tarafı bu konuda mutabık kalmışlardı biliyorsunuz. Lübnan'da gerilimin düşmesi biliyorsunuz her anlaşma yapıldıktan sonra özellikle İsrail bilerek ve isteyerek Lübnan'ı vurmaya devam ediyordu. Bu her daim böyle olmuştu savaşın başladığından bu yana. O konuyla ilgili artık net bir adım da atılmış oldu. Lübnan'da gerilimin düşmesi ABD tarafıyla İran tarafının ortak mutabakatıyla kararlaştırılmış oldu. Petrol ihracatına artık muafiyet yolunun açıldığını ifade edelim ve İran'ın dondurulan bazı varlıkları artık bu saatten sonra serbest kalacak. 18 saat sonra gelen uzlaşının temel maddeleri böyleydi. Devam edelim. Karadeniz'de savaşın gölgesi bu kez de sivil deniz taşımacılığına düştü. Ukrayna, Rusya'nın limanlara doğru seyreden iki ticari gemisini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu denizciler tahliye edildi.
4: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırı iddiası.

0: Karadeniz'deki son gelişme, bölgedeki ticari deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
1: Önce Şaibeli dedi, CHP kurultayını iptal ettirdi. Şimdi de yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına ilişkin CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfi Savaş, yargısal sürecin etkisiz bırakılma sonucu doğrulabilecek işlem yapılamaz dedi. İşte o ihtarnamenin detaylarını izleyelim.
2: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
3: Hukuk kuralları geçerli. Yani bunlar olacak. Mahkeme kararı var ortada.
0: Şaibe iddialarını mahkemeye taşıdı, tescil ettirdi. Onun açtığı dava sonrası CHP 38. kurultayı ve sonrasındaki tüm kurultaylar iptal oldu.
3: Kurultayın satın alınmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısını, siyaseti, demokratik siyaseti, sivil siyaseti tehdit ettiğini bizzat CHP'nin genel başkanı söylüyor.
0: Şimdi de Özgür Özel'in olağanüstü kurultay hamlesine karşı harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş yargı süreci tamamlanmadan kurultay yapılamayacağına dair CHP Genel Merkezi'ne ihtarname gönderdi.
4: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
0: Özgür Özel cenahı CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sundu. 10 günde süre verdi. Kurultay kararı çıkmazsa mahkemeye gideceklerini iletti.
5: Şimdi Sayın Genel Başkanımız tabii ki kurultay sürecini başlatacağız diyor. Tekamül etmeyen bir dava var. Bu dava Yargıtay'dan devam ettiği sürece ve gerekçeli karardan dolayı biraz zor.
0: Ancak hamle CHP'den değil, kurultayı iptal ettiren Lütfü Savaş'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtarname gönderdi. Delegeden imza toplanması, kurultay başvurusu yapılması doğru değil dedi. Yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucunu doğurabilecek işlem yapılamaz uyarısında bulundu.
6: Devam eden yargılamalar kesinleşinceye kadar CHP tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz.
4: Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz.
0: Öte yandan CHP, MYK ve parti meclisi 23 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni ihraç ve atamalarla önümüzdeki dönemin yol haritası masada olacak.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
8: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Kılıçdaroğlu emekli Sayıştay denetçileriyle belediye başkanlarını da bir araya getirecek. Belediyelerin harcamalarını, ihaleleri, işe alımları ve mali durumlarını inceletecek. Genel merkezde bir de rüşveti araştırma komisyonu kuracak. O komisyonun raporları disiplin süreçlerinde belirleyici olacak.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde 17 Haziran akşamı eşi ve çocuğuyla sahile gitmek için beklerken 3 şüpheli tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Eşi Ayşe Toprak Karaal'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Erhan Karaal'ı Tuzla'da bir inşaat alanı yanındaki prefabrik yapıda elleri ayakları bağlı vaziyette bulmuştu. Darp edilen İBB yöneticisinin hastanede tedavisi sürerken soruşturma genişletilmiş, toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayın tetikçisi olduğu ve kendisine öldür talimatı verildiği belirlenmişti. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstifa depremlerinin yaşandığı CHP İzmir'de yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü göreve başladı değerli izleyenler. Binaya arbede içinde giren Gümrükçü ilk sözlerinde bir önceki yönetimi eleştirdi. Kendisine küfür edildiğini ileri sürdü. İl binasındaki Özgür Özel tablosu da parçalandı.
9: Başkanımız biz içeri girerken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam dağıldı.
0: İl başkanı değişmiş, istifalar peş peşe gelmişti.
10: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çöktürmeyeceğiz.
0: O krizin içinde yeni başkan göreve başladı. Ancak binaya girişi hiç kolay olmadı. İlk sözleri ise eski yönetime yönelikti.
9: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'in yönetiminde kriz bir

0: türlü son bulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmıştı. Onun yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
1: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı. Onun dışında 6 arkadaşlarımızın da yönetimden alındı.
0: Bu atamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte tam 5 CHP'li isim istifa etmişti.
2: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
0: İl başkanlığına atanan Utku Gümrükçü görevine başlamak için il binasına gitti. Fakat tansiyon bir aylık yüksekti.
3: Açmadılar kapıyı.
4: Açmadılar kapıyı.
3: Manastır aşağıda dediler. Personelde dediler.
0: Utku Gümrükçü binaya girmek için bir aylık mücadele verdi. Bir önceki başkanın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
3: Tam merdivenin başına gelmiş önceki il başkanı Çağatay Bey.
0: Özgür Özel'e yakınlığıyla tanınan İzmir Milletvekili Deniz Yücel de oradaydı. Atamanın yanlış olduğunu söyledi.
5: Böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm.
0: İl başkanlığına giren Kılıçdaroğlu destekçileri ise Özgür Özel tablosunu parçaladı. Utku Gümrükçü göreve resmen başladıktan sonra olan biteni anlattı. Dikkat çeken ifadeler de bulundu.
3: Siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istemedik. Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
6: Değerli izleyenler, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı. Genç futbolcunun anne ve babası duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ayrıca duruşma öncesi rapçi Cambay'la genç futbolcunun ailesi arasında bizi sattın tartışması yaşandı.
0: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti geldi. Genç futbolcunun ailesi adalet çağrısında bulundu.
7: Yüzüme nasıl bakabilecekler? Ben onlara baktığım zaman sizin vicdanınızda hiç sızlama yok mu demek istiyorum. Nasıl bunu yaptınız? Nasıl infaz yaptınız? Resmen infaz bu. Bunu söylemek istiyorum.
8: Hastayım ama ömrüm vefa edecek. Ben çocuğumu kanlı yerde bırakmayacağım.
0: Duruşma öncesi gerginlik yaşandı. Rapçi Cambay ile Kubilay'ın ailesi arasında tartışma çıktı.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-27, Ankara 12-27, İzmir 21-33, Bursa 16-27, Konya 14-26, Afyon 12-26, Denizli 17-32, Antalya 24-34, Adana 23-32, Zonguldak 18-23, Samsun 17-24, Trabzon 16-22, Kayseri 12-26, Erzurum 12-23, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Smokin bizim işimiz.

0: BES'li olabilir ama her BES Allianz BES olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen BES'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar sevgili dinleyiciler. Telefonlarımız 0212 454 5646, 0212 454 5646. Hafta sonunu geride bıraktık. Mutlaka birikmiş sorular var ya da gözlemleriniz var, tespitleriniz var. Onunla beraber Dünya Dönerken çok daha zengin oluyor efendim. 0212 454 56 46 bekliyoruz ve ilk dinleyicimiz telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: Atallah Bey, yeni güzel haftada olsun efendim. Gurbetçi Mehmet.
1: Merhaba efendim. Gurbetçi Mehmet de olmazsa pazartesi millet şeyi programı unutuyor ya.
2: Yok, estağfurullah.
1: Mehmet Bey, neler oluyor? Hafta sonu araya giriyor ya, cumartesi pazar yokuz. Sanki yokmuş bazen gibi falan diye davranıyorlar. Sen ta Berlin'den arıyorsun ya.
2: Bazen denk getiremiyorum Atalop Bey. Çünkü aradığım zamanlar çok meşgul oluyor. Hafta arası da girmeye çalışıyor. Bazen Perşembe, Cuma diyorum ama ha? Şans o zaman da oluyor. Her zaman kolay olmuyor Atalop.
1: Şans talih değil mi abi?
2: Şans talih. Atalop, ben biraz futboldan bahsedeceğim. Bir
1: buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Biri güzel haber Atalop Bey. Bizi gurbetçiler ilgilendiriyor. Ötekisi önemsiz biraz. 9 Temmuz'da talebelerin okulların tatili başlıyor Atalop Bey. Bu sene, geçen sene 24 Temmuz 2025'te, bu sene 14 gün, yani 2 hafta erken başlayacak.
1: Niye bu? Sebebi neymiş efendim?
2: Her sene değişiyor Atalop Bey. Tam bir rakam yok yani.
1: Anladım. Böyle düşündük efendim. Böyle uygun gördük diyorlar, tatil ediyorlar.
2: Zaten ne kadar erken olması iyi. Zaten bizim zamanımızdan Haziran'ın sonuydu. Temmuz'un başıydı hemen hemen benim bildiğim.
1: Tabii canım.
2: 9 Temmuz, buradan ben rahmetli babama derdim. Tatil günleri geliyor artık, izine gideceğiz. Seni şapkanı al, diş fırçanı al derdi. Hava sıcak orada. İzine gideceğiz derdi. Biz heyecanla Atalop Bey günleri sayardık.
1: Tam tatil günleri. Herkes mekteplerin kapanmasını bekliyor demek ki. Anadolu'ya gidecek ya da tatile gidecek efendim. Bir an önce tatil olsun istiyorlar.
2: Biz de Atalop Bey öyle isteriz. Babam da derdi ya, sıcak hava şimdi yaz ayın dediler, bunu kış ayına veyahut da sonbahar edemezler. Oluyor ama yaz tatil daha uzun oluyor. Duvar varken o DDR Doğu blokunda onların 8 haftaydı. 2 aymış onların. Bizde 1,5 hafta, 2 hafta fazla. Onların 8, bizim 6'ydı yani. Hemen.
1: Altıda işte şimdi Anadolu'da sebze meyve çıktı. Havalar çok güzel. Evet. Her yer zümrüt gibi yemyeşil. Aynen. Tam tatil zamanı. Çocuklar dinlensinler. Evet. Peki efendim, başka?
2: Atalop Bey, bir de önemli haberim var. Bizim burada diyeceksin ki yaz festivali de ne oluyor? Dün cumartesi başlayacaklara pazar günü başladılar. 200 saate kadar hadi yarabbim bir yağmur yağsın. Rüzgar, fırtına bir geldi. Koca çadır vardı, orkestranın uçtu gitti. Bana oğlan bana anlattı biraz.
1: Festival mestival olmadı yani.
2: Zaten her hafta sonları oluyor. Bütün gün yapmıyorlar bunu.
1: Bütün yaz, yaz böyle mi geçiyor efendim?
2: Atalop Bey, burada şimdi hani meşgalesi olmayanlar şimdi işe gitmeyenler ne yapacak? Elinde de alkol birasını şişesini alıyor, dışarı çıkıyorlar. Orada işte ya, biz bunları nasıl eğlendireceğiz? Atalop Bey, futbolu baya gerçek, ben de şöyle söyleyeyim. Bir kabus gibi oldu üstümüze. Ben bu şeyi çözemedim yani. Çocukların içine nasıl bir şey oldu? O Amerika, San Francisco aramızda hemen hemen 9-10 saat fark var. Komşu bana geldi mesela, sen ne yapıyordun? 4,5 saatte ben ayarladım. Kalktık, herkes kendi odasında. Maç bittikten sonra Atalop Bey, o kadar insan, 86 milyon biz de artıyız Atalop Bey. 90-100 milyona kadar varız zaten. Yani böyle bir şey olmayacaktı ya. İnsan saçını
1: bu işler boyunca bizim kızlara kaldı. Bak, erkekler beceremedi. Şortlu ablalar inşallah bir şey yapacaklar efendim.
2: Oğlanlar beceremiyor Atalop Bey.
1: Oğlanlar beceremiyor değil mi? Bu işi şortlu ablalara havale edelim efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Berlin'e efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Ne dedi la? Arif dedi. Evet abi, bizim oğlanlar şey yapmıyor, beceremedi. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atalla abi?
1: Teşekkür ederim. Nurullah Bey, siz nasılsınız efendim?
3: Allah'a şükür ben de iyiyim abi.
1: Buyursunlar efendim. Günü, gündemi, haftayı sizden alalım bakalım.
3: Abi, gündemimiz birikti bugün. Biraz uzun olabilir. Cumartesi günü iki gemimizin demir teslim töreni vardı.
1: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız orada konuştu. %80 millilik.
1: Evet.
3: müttefiklerimizle birlikte yaptığımız güzel bir eser.
1: Hele şükür, elhamdülillah ya. Bu günleri de gördük ya ya.
3: Elhamdülillah abi, NATO kapsamında dost unsur algılama sistemi. Tabii. Çok güzel bir olay. Ülkemize de getirisi maddi anlamda çok büyük katkı. Emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum.
1: Amin amin. Biz de teşekkürlerimizi bildirelim. Evlerine sağlık mühendislerimizin efendim.
3: Evet, teşekkür ederim abi. İkinci gündemimiz bu, milli takımımız biliyorsun sonuncu oldu.
1: Evet.
3: Bunun sebebi...
1: 10 sırayı 2002... birden aşağıya mı indik? Ne olduk şimdi? 11 sıra.
3: Abi iki kez üst üste yenilince grup sonuncusu olduk ve evet, elenmiş olduk.
1: Maalesef.
3: Şimdi buradaki sıkıntı şu, biraz lanla mıhına vuracağım bu konuda.
1: Buyurun efendim.
3: 2002 yılında biliyorsun büyük başarılarımız olmuştu.
1: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız geldikten sonra tabii böyle bir başarımız olamadı. Bunun sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımız belki isabetli bir karar olarak gözükebilir yani futbolun şey etmesi açısından, ama bu yabancı kuralını kaldırdı biliyorsun. Hmm. Eskiden bir yabancı kuralı vardı, yani futbol takımları sahaya çıktığı zaman 3 yabancı sınırlaması vardı.
1: Evet.
3: Şimdi bu kaldırılınca şimdi izliyoruz mesela işte Galatasaray Fener maçı, işte George Michael'a verdi.
1: Evet.
3: Öteki hiçbir tane Türk adı geçmiyor.
1: Tamam.
3: Böyle olunca şimdi alttan adam yetişmeyince sen de takdir edersin.
1: Estağfurullah ben.
3: Öyle olunca tabii futbolda bu aşamaya geldik. Yani
1: bizim
3: bu
1: milli takımın kaptanı kimdi ya?
3: Şu anki mi? Abi şu an ben takip etmiyorum. Yani
1: anladım,
3: fazla futbolla ilgili birisi değilim ben ama... Evet. Neyin döndüğünün farkındayım. Yani futbol bazen rastlıyorum. Michael ona verdi, o ona verdi. O zamanki başarı da bir yabancı sınırlaması vardı. İşte Aykutlar, işte Rıdvanlar, şunlar bunlar, sen benden daha iyi biliyorsun.
1: Evet.
3: Böyle bir yetişme olayımız vardı. Bu gitmiş oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı bana göre yanlış bir karar bu. Burada tekrar yabancı sınırlaması gelmesi, alttan adam yetişmesi gerekiyor ki
1: Adam yetişti Anadolu'da canım. Bu her yerde bizim sahalarımız var. Rahmetli Özal'la beraber bu başladı, devam etti.
3: Abi,
1: gençlerimiz var, adamlarımız var. Gitsinler, bulsunlar. Anadolu çocuklarını yetiştirsinler
3: abi, takımlarda
1: efendim.
3: Takımlarda oynatmıyorlar. Büyük takımlarda bunları oynatmıyorlar ya.
1: Oynatsınlar efendim. Yavaş yavaş alt takımlardan, alttan gelsinler yani. Ne yapalım?
3: Abi gelemiyorlar. Bak,
1: bir Fatih Terim Türkiye turuna çıktı.
3: Evet.
1: Kimleri buldu getirdi değil mi efendim? Yani Hasan Şaş'tan Tutçu'ya işte, kadar bir sürü adam buldu Anadolu'da.
3: Takımlarda şey olmuyor ya abi. Millet yani Türk çocuklarla oynayamayınca böyle bir sıkıntı oluyor. Sen
1: ya
3: de
1: adamlar
3: yani
1: sen ideal bir şeyi söylüyorsun. Sana katılıyorum da.
3: Evet.
1: Yani bizim spor adamlarımız niye Anadolu'ya gitmiyor? Neden bu çocukları keşfetmiyorlar? Her yerde bizim futbol sahalarımız var. Çok güzel altyapımız var. Yetişsin
3: evet,
1: çocuklar efendim lütfen.
3: Abi yetiştirsinler de işte,
1: oynatsınlar
3: de,
1: değil mi yani?
3: Bir de şey olursa yani sınırlama gelirse yani bir
1: ya
3: devletin
1: de olur yani.
3: Onu yaparsa en azından
1: o,
3: yani.
1: Olur tabii. O olur ama evet, asıl sebep o değil. Yani Anadolu çocuklarını alacaksın. Madem ki bu işi seyrediyoruz, böyle bir takımımız var, takımlarımız var. Bizim evet, çocuklar oynasın. Gerçekten bizim çocuklar oynasın. Ne dedin?
3: Yok ben ya, de oldu. O şeydeyim. Yani böyle Michael, Oykul, ona attım. Yani
1: Michael. Tabii canım bizim
3: hayır şeyler, abi bunları bunları izlemekten yani ben çok fazla futbol izleyen birisi değilim de yani dinleyicilerin de çok fazla memnun olduğunu ben düşünmüyorum yani.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Buna bir tedbir alınması gerekiyor.
1: Ya Devlet Bey o şeyden dolayı tepki evet, gösterdi, gitti Karagümrük Spor'u destekledi. Ben Karagümrüklüyüm bundan sonra dedi.
3: Evet abi yani.
1: Beşiktaş'ı reddetti yani.
3: Yani tabii Beşiktaş diyorsun, Fenerbahçe diyorsun, 11 tane yabancı sahaya çıkıyor, 22 futbolcu yabancı abi
1: evet,
3: böyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu düzeltmesi gerekiyor. Yoksa
1: Allah,
3: bunlar
1: onu düzeltsin
3: adam olmaz.
1: Ama hocalarımız adam, da lütfen evet, Anadolu'yu gelsin. Takımlar Anadolu'da çocuklarımızı getirsinler, bulsunlar.
3: Evet.
1: Çok kabiliyetli çocuklarımız var tabii.
3: Evet abi.
1: Peki efendim.
3: Kısa bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun efendim.
3: Cuma günü Oktay Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tartışma yaşadınız.
1: Ne zaman? Abi o uygun olmayan bir iki kelime söyledi.
3: Evet.
1: Özür de dilemedi.
3: Müsaade edersen orada
1: evet yani
3: orada bir yanlış anlaşılma oldu abi. Ben şimdi çocuğun hakkını yemek istemem yani. Sana iki soru sordu. Dedi ki şey dedi yani Kılıçdaroğlu'nu o zaman vermiyorsunuz da şimdi niye veriyorsunuz dedi. Sen dedin ki o zaman yalan söylüyordu. Şimdi doğruyu söylüyor.
1: Yok ben öyle bir şey söylemedim. Ben aynen şunu söyledim. Evet. Dedim ki söylediği o cümle söylenmişse evet. söylediği o cümle yalan olduğunu daha önce dedim tespit ettiler. Mahkemede evet. karar verdi. Onu biz niye verelim falan. O evet. değil. Direkt Sayın Kılıçdaroğlu'na şahsına bir şeyler söyledi. Tamam. Abi, çok teşekkür ederiz. İyi günler ya, diliyoruz efendim. Ben şey ne dinlediğimi ne dediğimi biliyorum. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi verelim efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo.
1: Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
0: İyi günler Ataullah Bey.
1: Buyursunlar Mübera Hanım. Sizi dinliyoruz. Nasıl geçti hafta sonu efendim?
0: Vallahi hafta sonu gezmekle geçti.
1: Yanmışsınız şimdi. Havalar da ısındı yani. Aman güneş çarpmaları olmasın efendim.
0: Yok yok ben güneşte çıkmıyorum. Gündüz değil de ben akşam şöyle sahilde dolaşmayı seviyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Nasıl şey mi böyle sakin mi sahiller akşam saatlerinde?
0: Ya şimdilik sakin ama okullar kapanınca burada araba koyacak yer bulamıyorsun.
1: Değil mi? Millet tatile çıkıyor. Çocuklarını bekliyorlar ebeveynler canım.
0: Evet. Şimdi benim gündemim şu. Marketlere dijital etiket gelmiş.
1: Evet.
0: Yani bu kasala etikette ucuz diye bakıyor tüketici. Hı. Alıyor mesela ürünleri. Sonra da kasada fiyatlar hop değişiyor.
1: Zam geldi abi yükseltiyoruz fiyatlarını. O tam net değil işte senin dediğin bu ince noktadan dolayı şu anda inceliyorlar efendim.
0: Evet.
1: Mesela şimdi, dün 5 liraysa bir ürün bugün 10 lira olabiliyor. Abi ne oldu dün 5 liraya almıştık. Vallahi zam geldi biz de yaptık diyecekler.
0: Zam mı geldi dijital etiketlerle mi tabii. oynandı? Şimdi Ataullah Bey dün Halk TV'de bir şey dinledim. Donald Trump'ı ünlü Oscar'lı oyuncu Robert De Niro yerden yere vurdu.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir vurdu ki savaşın aptalca olduğunu, Trump'ın öfkesinin yersiz olduğunu, insanlık dışı olduğunu bunları çok güzel söyledi. Kendisinin oralar şey konser vermek istemediğini, Trump'ın başkalarına şaka yapıp da kendi şakaları yapmaktan, şaka yapmaktan kendisine hoşlanmadığını söyledi. Ha. Yani bir Trump'ı böyle rezil rüsva etti gibi bir şey oldu.
1: Resmen değil mi?
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Partilerden bana ne ya?
1: Evet, peki efendim.
0: Yani benim söyleyeceklerim bu
1: çok
0: kadar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar günler. Diliyorum. İyi tatiller efendim. Buyurunuz efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
4: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: Teşekkür ederim. Adem Osmaniye'den.
1: Buyurun Adem Bey sizi dinliyoruz.
4: Evet Atavla Bey. Şimdi hep dinliyorum da katılma şeyim biraz...
1: Olsun arada bir yani, de olsa katılın efendim böyle renklendirin efendim.
4: Evet ama bazen diyor ya insanın sabrını zorluyorlar konuşmalarıyla ya da işte böyle tahrik edici sözleriyle.
1: Evet olabilir ama şöyle yapalım hizmette sinir yoktur diyelim efendim.
4: Öyle diyelim. Az önce futbolla milli takımla ilgili yorum yapan arkadaşa bir cevap vereceğim.
1: Buyurunuz da. Efendim tabii.
4: Şimdi milli takımın kaptanını bilmiyor.
1: Evet.
4: İsmini bilmiyor.
1: Tabii.
4: Milli takip onu takip etmiyor. Hı. Yabancı sınırlaması işte Cumhurbaşkanımızın geldiğinden bu yana Dünya Kupası'na katılamadığını yani 24 yıl sonra da olsa biz buraya katılmışız.
1: Evet.
4: Başarı gösterip gelmişiz yani. Hı hı. Artı bizim takımlarımızda yabancı sınırlaması olsa ne olmasa ne bizim o milli takımda oynayan çocukların Real Madrid'den, Inter'den yani dünyanın çeşitli büyük kulüplerinde top oynayıp gelen arkadaşlarımız orada oynuyor.
1: Evet.
4: Yani buna da bir şey yapsa şöyle bir araştırma yapıp öyle katılsa daha memnun oluruz. Olur futboldur yani.
1: Tabii.
4: Keşke daha ileriye de gitseydik ama oynadığımız takımlar da öyle yabana atılır bir takımlar değil. Doğru. Sürekli Dünya Kupası'nda olan ülkelerle karşılaştık biz. Evet. O tecrübesi olan futbolcularının çoğu yurt dışında oynayan, bizim de öyleydi ama olabilir bunlar. Tahlili yaparken biraz daha böyle vicdanlı, evet, doğru tahliller, tespitler yapalım ki dinleyenler de zevk alsın. Yoksa benim gibi böyle sinirlenir, cevap verir, o da orada kalır.
1: Şimdi şöyle bir şey olur, biz maluma sahibi olmadan fikir yürütüyoruz. Bizim en büyük yanılgımız, evet, o. Yani işi teferruatlı bir şekilde araştırmak, anlamak yerine hemen kendimize göre bir yorum yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi milli takımımızın efendim kaptanını bile bilmiyoruz. Bakalım arada bilen çıkacak mı? O delikanlının, evet, o delikanlının söyledikleri bence teknik bir şeyden, teknik efendim adamdan daha çok etkili olmuş takımda.
4: Evet.
1: İzleyenler, takip edenler, yani teknik adam var tabi ama o genelde takıma bizim efendim kaptanımız daha çok hakim. Neyse, o ayrı bir tartışma konusu efendim.
4: Ya kaptanımız da zaten oynadığı takım da kendi ülkesinde şampiyon oldu.
1: Tabii.
4: O kadar bilse zaten.
1: Tabii.
4: Bu yorumu yapmaması lazımdı. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Osmaniye'ye sağ olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Bu arada telefonumuzu hatırlatalım. 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
5: Atallah abi merhaba. Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
5: Abi ben kısaca bir şey söylemek istiyorum bugün.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Benim adım Emre abi, Ankara'dan.
1: Emre Bey buyurunuz efendim. Ankara'dan geliyorlar. Buyurunuz efendim.
5: Abi malum okullarımız kapanıyor. Çocuklarımızın mezuniyet törenleri var.
1: Evet.
5: 11 yaşında bir kızım var.
1: Allah bağışlasın efendim.
5: Allah razı olsun. Bütün çocuklarımızı bağışlasın. Çocuğumu iki gündür mağaza mağaza gezdiriyorum mezuniyet kıyafeti almak için abi.
1: Ne diyorsun ya?
5: Yani bütün kız çocuklarımızın çocuk reyonları artık kadın reyonlarına dönmüş abi.
1: Tabii.
5: Bir parmak etekler, iki parmak etekler. Yani bunlar kıyafet değil abi. Hani bunlar için bir şey yapmamız gerekiyor. Ya çok kendimden utandım oraya.
1: Ya ne gereği zaman var? İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite, evet, mezunu, mezuniyet geceleri, günleri falan çok aşağıdan başlayarak geliyor. Bir de masraf bunlar dediğiniz gibi. Hiç gerek, evet, yok ya.
5: Evet, bence
1: yani
5: de.
1: Yani lise mezunu ama ya da üniversite mezunu olacak işte, o kadar yani.
5: Aynen, bence de hiç gerek yok ama işte, evet, çocukları bunlara zorluyorlar abi.
1: Tabii tabii.
5: Yani ufak kız çocuklarımızın etekleri bir karış, üzerindeki kıyafetler bir karış. Ya gerçekten bunlar için bir şey yapılması gerekiyor. Hani devletimiz bir şey yapabilirse biz de çok memnun oluruz. Gerçekten çok utandım abi. Bunları söylemek için aradım sadece.
1: Yok, talimat verilir. Mezuniyet gecelerini, günlerini kaldırdık. Lise ve şeyler hariç ya da üniversiteler hariç. Evet. Biter gider efendim. Çok mecburi kılınmaz efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size. Buyurunuz efendim. Alo alo. Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm Atalı abicim. Hayırlı yayınlar
1: diliyorum. Aleyküm selam Erol Bey. Hoş geldiniz. Size de hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.
6: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Buyursunlar.
6: Şimdi Atalı abi, günümüz futbol abi. Dünya Kupası. Şimdi Atalı abi, ben mesela bütün maçları izliyorum abi. Tamam, bütün yani maçları izliyorum. Milli takımını da izliyorum abi. Milli takım şöyle oynar abi. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm abi. Evet. Yani El Salvador diye bir ülke var abi, tamam mı? Hmm. Onunla beraber sondan ikinci olmuşuz.
1: Evet.
6: Şimdi abi, şimdi şöyle bir şey abi. Federasyon, Türkiye TFF'de, tamam mı? Köşkü bir değişiklik çarptı abi. Getirmişiz abi. Adam çok saygın bir şey olan yok. Getirmişiz öyle bir mafya tipi bir adam abi. Tamam abi, konuşmaları böyle. Tamam, mafya tipi böyle konuşmalar. Ya kardeşim, Dünya Kupası'na sen bir tane hakem göndermişsin ya. Dünya Kupası'na bir tane hakemimiz yok. Atılma abi. Biliyor musun, evet, abi? Yani milli takımı futbolcularını da abi almışız abi. Reklamları şurada böyle kim atmışız abi. Tamam mı abi? Şibar çocuklar. Biz bir çocuk başına. Kardeşim için gerçekleri istedim. Gerçekleri konuşun.
1: Evet.
6: Ben kendimize de İran'ı seyrettim abi. O için takır takır adamla futbol oynadık. Bir tane Avrupa takımıyla oynamadık ya. Bir tane Avustralya'yla oynadık. Oynadığımız mesela diğer Paraguay takım mı ya abi ya? Yani bilmiyorum aslında abi valla. TFF'de yani köklü bir değişik siyaset abi. Kore futboldan anlayan adam gibi adam lazım. Saygılarımı sunuyorum abi.
7: Anladım efendim. Erol Bey çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz size ve ekip arkadaşlarımız efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar. Alo alo. Buyurun efendim.
8: Sağ olun. Erol Bey. Alo alo.
7: Buyurun.
9: Selamünaleyküm.
7: Ve aleyküm selam efendim.
9: Ya Atal abi geçen de konuşacak da ağzıma yığıldı böyle. Şey, çalışıyorum ben bir taraftan bilin mi?
7: Olsun ya, abi konuşalım la. Şey yapma canım.
9: Şöyle söylemek istiyorum. Başımızda başındaki A milli'nin şeyi antrenör maalesef yabancı abi.
7: Evet.
9: Ben milli olalım ben yani milli olmak istiyorum. Birincisi ikincisi de bu geçen de konuşacaktım işte ağzıma yığıldı dedim ya. Dedim ki herkesin mesela konuşulma hakları var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de arşivlerinden bazı bilgiler almak istiyoruz. Medyada absürt absürt şeyler dolaşıyor. Bunu bize aydınlatacak gerçekten bilgiye ilgiye ihtiyacımız var. Ben bunu demek için aramıştım.
7: Her alanda bilgiye ve ilgiye şeyimiz var, evet. İhtiyacımız var.
9: Çok vallahi ihtiyacımız var. Yani burada bazı absürt absürt şeyler yazılıyor. Ben şimdi kararsız kaldım yani ben Atatürkçü mü olayım yoksa vaz mı geçeyim ben anlamadım gitti bu.
7: Allah
9: Vallahi farklı bilgiler görüyorum Atalla abi.
7: Farklı bilgiler değil mi? Bilgiler evet, yanlış mı geliyor yoksa?
9: Vallahi Atalla
7: yanlış abi, mı bilgilendiriliyoruz nedir abi? Toplumda böyle bir kanaat de var abi. Yanlış bilgi veriyorlar, yanlış yönlendiriyorlar, algı yapıyorlar. Ciddi söylüyorum bunlar çok yaygın toplumda bunu konuşuyoruz yani.
9: Atavol abi şimdi ama tamam da şimdi şöyle bir durum var mesela bakıyorum hakikaten ama niye koruma kanunu gelmiş? Niye Yavuz Sultan Selim'in Han'ın koruma kanunu yok, Abdülhamit Han'ın koruma kanunu yok da Mustafa Kemal Atatürk'ün koruma kanunu var? Yani ben bunu merak ediyorum gerçekten.
7: Şimdi ne olacak diyelim Yavuz Sultan Selim Han'a, Kanuni'ye, Gazi Paşa'ya sabahtan akşama kadar hakaret et. Elinize ne geçer?
9: Ne yapıyorlar? Ya aşağı niye gidiyor? Aşağı. Onlara hakaret edelim açısından babında konuşmuyorum ki.
7: Hayır yani değil hakaret mi? Kimin etmeyelim. Eline ne geçer yani?
9: Yo, hakaret etmeyelim. Mustafa Kemal kimseye hakaret olmasın.
7: Bravo.
9: Ama gerçekler yüz üstüne çıksın. Gerçekler. Peki. Yani gerçeğe konuşmaktan korkmayalım ya.
7: Ha, anladım.
9: Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyorsam olduğu gibi severim. Yavuz Sultan Selim Han'ı seviyorsam ki bayılıyorum.
7: Evet.
9: Yani ben Osmanlı torunuyum onu da söyleyeyim.
7: Allah
9: ama
7: Allah.
9: Yani bunların hepsini bilgilerini gerçek manada gerçek tarihimizi öğrenmek istiyorum.
7: O kadar.
9: Yani. Anlatabiliyor muyum?
7: Yalan söyleyen hayır, tarih utansın diyorsunuz. Tamam efendim.
9: Utansın evet.
7: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.
9: Özür dilerim.
7: Esabla.
9: Evet. İlkokula gönderiyoruz çocuğumuzu Atatürk'ün heykeliyle karşı. Andımızda bakıyoruz Atatürk.
7: Evet.
9: Benim başım ne öğrendiysek ondan öğrendik. Sanki Atatürk ile Hazreti Paşa, Sümaşa.
7: O ayrı
9: Hazreti
7: bir şey. O şöyle gelmiş. Bir şey var. Yani Hazreti Peygamber de öğretebilirsiniz. Hayatını oraya koyabilirsiniz. Hatta
9: evet.
7: Hicreti geride bıraktınız. Hicri yılını mesela. Peygamber Efendimiz'in evet. Hicretini de anlatsınlar. Gazi Paşa'nın Anadolu'ya gittiğini de anlatsınlar. Anlatsınlar abi tamam mı?
9: Allah anlatsın.
7: Evet.
9: Her şey açık olsun.
7: Tabii. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum evet. Efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
10: Alo selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam Osman Bey.
10: Nasılsınız?
7: Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum efendim.
10: Bizler de aynı şekilde sizlere Hicri yılınızda özellikle tebrik eder olduk. Biraz geç de olsa.
7: Allah razı olsun efendim.
10: En azından
7: evet.
10: Unutmama,
7: ben de babalar gününüzü biraz geciktik ama tebrik ederiz efendim. Babaların babalar gününü tebrik ederiz.
10: Babalara geldik diyor baba.
7: Ben bilmem. Bana bir tişört geldi abi.
10: Şimdi
7: milli takımda arkasına da Ataullah Harvas yazmışlar. Çok böyle memnun oldum.
10: Demirel'in bir konuşması var.
7: Ha.
10: Ya diyor buraya diyor gelirken kürsüde konuşuyor. Buraya gelirken diyor. Baba kurtar bizi. Baba işte geldik babalara geldik diyor.
7: Yok, kurtar bizi baba diye sloganı vardı biliyorsun. Süleyman Bey'i o sloganla karşılaşıyorduk
10: yolda
7: Anadolu'da.
10: Evet. Artık Demirel'de yeter artık dercesine. İşte geldik diyor. Babalara geldik diyor.
7: Babalara şöyle geldik. O krizi yaşadık ya. İki anahtar alacaktık. Elimizdekinden de olunca babalara geldik ulan dedim.
10: Ya yatın birinci evin bulguru geç. Şimdi ya. Karga yürümesini unutmuş. Bir gün kekliği görmüş, güzel güzel çekiyor. Ben de yapayım demiş. Kendi yürümesini de unutmuş. Böyle paytak paytak yürür hale gelmiş. Oktay Bey bana diyor ki torununun bile doğum gününü kutlamayan adamla ne konuşacaksın? Oktay Bey, sen torununun doğum gününü ileriki yıllarda içkiyle, alkolle kutlanmasına herhangi bir itirazın olur mu? Yok, olmaz. Olmaz herhalde. Olsa bunu konuşmazsın. Bize bu nereden geldi? Dışarıdan geldi. Babalar günü, analar günü, o günü, bugünü. İşin kolayı var. Bir gün babalar günü, bir şekilde işte baba nasılsın? Diğer günler baba yok. İşimizde gücümüz değil. Baba kendi haline baksın bilmem ne filan. Bunlar insanlar bir şekilde dünyadan koparma adına, bir yerlerin kölesi yapma adına uydurulmuş şeyler. Sevgililer günü, sevgilinin sevgilisi günü, sevgilisinin babası günü, sevgilisi... Ne oluyoruz ya?
7: Sevgililer günü de var değil mi Osman abi?
10: Efendim sevgililer...
7: Kaçırmışım ya. Anneler günü de geliyor tabii. Anneler günü de var.
10: Geçti. Mayıs ayının ikinci haftası malum.
7: Değil mi? Onu geride bıraktık, babalar günü geldi.
10: Babalara geldik. Bakayım bundan sonra nerelere geldi? Yani şunu demek istiyorum. Oktay Bey öncelikle hoşlandığı, sempati gösterdiği kesimden insanlara mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu tahammül ediyorsa bir dinlesin neler konuşuyor adam. Bunları hepimiz dinliyoruz ediyoruz. Başkalarına bir şekilde öyle...
7: Ama o partide verdiği röportaj müthişti be Osman Bey ya.
10: Evet aynen.
7: Ben 3 tane gazeteci... Ben ondan sonra televizyonu kapattım, bir filme takıldım. Bu soruyu gördüm, en baba soruyu. Kemal Bey dedi, bu Arınalım fikrini kimden aldınız, kim size söyledi? Eyvah dedim, tamam. Ulan pis kalalım dedim. Bu kızcağız öyle söylüyor, bu gazeteci kızcağızın sorusunu da anlayacağım. Ne arınması kardeşim, pis kalalım, böyle kirli kirli dolaşalım.
10: İmamoğlu o kızcağıza bir şeyler söylemişti, hatırlıyorsunuz canlı yayında.
7: Hay yahu.
10: O neydi ya? Ben de o zaman kapattım televizyonu biliyor musunuz?
7: ben o sorudan sonra televizyonu kapattım abi. Başka bir yere geçtim abi.
10: Hanımefendinin o mahcup halini görmeye yüreğim el vermedi. Üzüntüden kapattım televizyonu. Bu adam dedim bunu söylediyse başka şeyler de söyler. Buradaki insanlara...
7: Hiç belli olmaz efendim. Patavatsızlığın sonu gelmez. Osman Bey çok teşekkür ederiz efendim. Bugün için iyi günler diliyorum size. Evet sağ olun efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Nereden çıkardınız Kemal Bey arınmayı? Size bu fikri kim verdi efendim arınalım? Hayır efendim kirlenmeye devam. Çamurda debelenelim efendim, patınaj yapalım, patınaj. Öyle kirlenmek, millenmek falan. Kirlilik iyidir. Öyle bir reklam mı vardı neydi ya? Hakikaten kirlenmek iyidir ya. Bu cümleyi ben hatırlıyorum. Bir reklamda vardı. İlginç bir cümle bu ya. Kirlenmek iyidir. Bir deterjan firmasının reklamıydı efendim. Çocuk geliyordu. Bir taraflar işte çamura şuraya buraya banmış. Anne de pek memnun değil ama orada bir şey, bir slogan efendim. Kirlenmek iyidir. Bak benim beynim de yer etmiş ya. Bu reklam metnini kim yazdı diye ben buraya not alayım da onu da araştırayım yani. İşte o gazeteci kızcağızımız 3 kişi herhalde gitmişler. CHP'nin genel merkezinde efendim röportaj yapıyorlar Kemal Bey'le. Efendim size bu fikri kim verdi? Yani ben değiştirdim ama o kanalı değiştirdim. Bir daha izlemedim. Dedim ki şu an hiç gerek yok. bir filme takıldım biraz. Buyurun Zafer. Alo.
11: Alo, selamünaleyküm Atallah Bey.
7: Aleyküm selam efendim.
11: Ben Aksaraylı Halil Atallah Bey.
7: Halil Bey nasıl gidiyor hayat?
11: Allah şu anda Sivas'tayım, Aksaray'a doğru gidiyorum Allah'a emanet işte.
7: Ha yoldasın sen.
11: Hayır, güzel Allah'ım dostum.
7: Evet, kulağın bende, gözün yolda olsun abi.
11: Aynen efendim.
7: Sen ne zaman tatil yapacaksın abi?
11: Bizde tatil yok abi.
7: Ne diyorsun? Ben zaten sürekli tatildeyim diyorsun. Geziyoruz sürekli işte. Tatil.
11: Evet. Evet.
7: Buyurun efendim seni dinliyoruz.
11: Bir şoför atasözü var Atallah Bey. Şoför diyor her şeyin en güzelini en iyisini görür ama sahip olamaz.
7: Yapma ya.
11: Vallahi öyle bir atasözü.
7: Adam yazmış ya istedim vermediler sen şoförsün dediler. Adam evet. Arabanın arkasına yazmış ya.
11: o yazıları üzüldük yani, o yasaklandı şimdi de.
7: Niye abi? Çok o hoştu be. Şoför edebiyatı bizde de çok gelişkin. Evet. Çok enteresan şeyler vardı o arabalarına. Demek kazaya için, neden oluyor.
11: İşte kazaya neden oluyor diyerekten şey yaptılar. Aslında onun bir bence şeyi yok. Zaten yazılan yazdığı bir roman değil ki.
7: Değil mi?
11: Evet. Bir satır bir yazı yani. Yani bu kadar kısa
7: demek
11: bir
7: yazı. Demek ki çok ister, işte, çok görür, sevdiği şeyler de olur ama bir türlü evet, sahibi olamaz diyor.
11: Olamaz.
7: Niye
11: olamaz
7: abi?
11: Vallahi abi işte hani gelip geçiyoruz yani. Şu anda ben şeyi görüyorum. Hı. Dağları, taşları, bu Sivas'ın Kızıldağı var. Heh. Oralarda kar var. Kara böyle nasıl söyleyeyim, 5 metre yürüsem kara ulaşabileceğim yer var ama ramp olduğu için bir de yüklü araba duramadık, durmadık yani. Yoksa kardan alıp bir avuç yemek istedim.
7: Şimdi eskiden bir avuç pekmez olmaz abi. Bir tas olacak. Onu bir tasa koyacaksın. Ama kurtlanmamıştır pekmez inşallah. Daha erken. Bir de üzerine evet, şöyle abi pekmez dökeceksin. Pekmez. Evet. Şöyle el ceyizini alacaksın. Evet. Sağ elinde de kahvaltı kaşığıyla böyle dondurma gibi yiyeceksin. Ne tadı dondurma var be.
11: Ya çocuklukta bizim şeyimizdi. En iyi tatlımız oydu.
7: Değil mi?
11: Dondur, evet. Dondurma bilmiyorduk ki. Tanımıyorduk.
7: Tabii canım. Bizde dondurma evet, mı var? Yok, en fazla yok, köye kırık leblebi gelirdi abi.
11: Ben 70 doğumluyum Atallak Bey. Yani,
7: kırık leblebi gelirdi. Bak bir kilo kırık leblebi bir kilo yüne karşılık veriyorlardı. O koyun yünü var ya.
11: Evet.
7: Bunu da yapan aslında hoca lakabı da var. Hacılık da var galiba. Köyün de büyüğü demiş ki hiç utanmıyor musun demiş kardeşim ya, hepimiz Müslümanız, bir kilo yünün parası ile bir kilo kırık leblebinin parası aynı mı demiş. Ama efendim demiş işte biz de şehirden buraya getiriyoruz, katırların efendim sırtında omuzunda falan evet, neyse bir sürü martava saymış abi. Evet.
11: Evet.
7: Naylon
11: terlik olur yani, yırtık.
7: Evet.
11: Naylon terlik, ren, böyle şeylerle de değişirdik. Yumurta.
7: Ha.
11: Evet. Yani o zaman para yoktu yani. Hani para yoktu derken parasız yani
7: ne yapılabilir?
11: Şekli alınıyordu.
7: Evet.
11: Efendim?
7: Parasız ne yapılabilir diye işte evet.
11: Evet.
7: Ona ne diyorlar? Evet. Becaiş mi diyorlar işte? Neyse evet.
11: İşte evet. Vallahi unuttum o şeyinin de. Yani çok güzel günlerdi. O günler çok aranır
7: çok
11: oldu.
7: Çok tatlıydı.
11: Tatlıydı. Aldı tatlıydı. Her şeye ulaşılamıyordu. Tatlıydı. Şimdi herkes her şeye ulaşıyor. Şükür yok. Bereket yok. Yani yok oğlu yok.
7: Ya.
11: Yani ben şeye değinmek istiyorum.
7: Buyurun efendim, lütfen hemen alalım.
11: Bugün yine bir tartışma mı vardı? Artık şeydi, kim konuşacak? Yine Özgür Özel meclisi bırakmadı galiba.
7: Evet.
11: O konuşacak. Yani Allah bana böyle bir şey geliyor ki yani
7: her salı günü abi gibi böyle ecel terleri şey yapıyoruz ya. Kim konuşacak? Evet.
11: Şimdi acaba ben şunu aklıma şu geliyor. Kılıçdaroğlu'nu fazla konuşturmak istemiyorlar. Yani her şeyi ortaya döker diye mi korkuyorlar ki? Ondan mı yani bu? Yoksa Kılıçdaroğlu bundan eski genel başkanıydı.
7: Halkla arasına ya da tabanla arasına böyle bir şey evet, koymak istiyorlar. Halkla buluşmasın, tabanla konuşmasın. Evet. Hiçbir işi televizyona çağırmıyor. Ama ulan iktidara gelirsek hep izi kapatacağız demişti ya adamın birisi. Adı önemli
11: evet,
7: değil.
11: Evet.
7: O televizyonlar evet, biraz yer veriyorlar. Ya bak biz bunlar da bir şey söylüyor. Bunlar da kaçırmayalım yani.
11: Evet. Yani o adam da tekrar şey yaptı ama muhtaç oldu bu kanallara.
7: Ay ya.
11: Doğru mu?
7: Tabii canım.
11: Yani onlar vermedi. Onların televizyonu.
7: Kimse mikrofon tutmadı abi.
11: Evet. Evet. Şimdi diyorlar ki hani şey, yani bu işte saray yanlısı, ne bileyim ne, Kılıçdaroğlu saray yanlısı olacak. Ben geçeni söylemiştim ya. Hani Özgür Özel'in laciverti yani bu Kılıçdaroğlu.
7: Biri abi Özgür de, Bey, Özgür Bey, Bülent Arışlar sık sık görüşüyorlar. Hemşeriler de, Bülent Bey de AK Parti'nin aksakallarından canım. Yani aslında AK Parti ile kimin görüştüğü çok belli de.
11: Evet, vallahi var ya reis. Çok şeymiş ya. Çok sağlam durmuş.
7: Evet.
11: Yandakiler hepsi dağıldı. Hı. Yani işte reis çok sağlam durdu. Halk inandı yani. Halka kendini sevdirecekti. inandıracaktır. Yani bir şeyler yapıyorsun, bir söz veriyorsun, yapıyorsun, yapacaksın yani.
7: Evet.
11: Yani ne dedi de yapmadı. Bir işte şu krizi görüyoruz. Krizin her şeyini görüyoruz. İliklerimize kadar hepimiz hissediyoruz ama
7: evet.
11: Yani ortam belli. Dünyanın geldiği nokta belli. Savaşlar belli. O pandemiydi. Ne bileyim depremdi. Biz nelerden geçtik? Hangi badirelerden geçtik? Bizim bunları gözümüzü yani unutmamamız lazım. Geriye dönüp bakmamız lazım. Gerisini bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.
7: Çok çabuk unutuyoruz yani, be abi ya.
11: Çok çabuk unutuyoruz ya. Her şeye çabuk ulaştığımız için. Olabilir mi yani acaba bu?
7: O da olabilir ama bir şey var. Eski söz var ya hani. Hafızayı beşer nisan ile maluldur. Unutur abi.
11: Evet. Evet. Yani biz bunları unutmamamız lazım.
7: Tabii abi.
11: Çocuklarımıza biz bunu hatırlatmamız lazım. O depremi tekrar biz yani şeyle, zihnen yaşamamız lazım.
7: Zihnen.
11: Yarın deprem olacak gibi.
7: Tabii.
11: Ya bugün şeyler yapılıyor.
7: Abi zihnen yaşamak çok önemli.
11: Evet. TOKİ'ler yapılıyor.
7: Tabii.
11: İstanbul'da kentsel dönüşümler yapılıyor.
7: Evet.
11: Duyuyoruz, görüyoruz. Yani o kadar ballandıra ballandıra anlatmıyorlar. Bir heykel açılışı kadar önem göstermiyorlar. Yani biz bunu her zaman şey
7: Tanju, yapmamız Tanju lazım. Başkan'ın şimdi başkan değil. Bolu'ya yapmış olduğu ayı heykeli, daha öncesinde de bir merkep heykeli meselesi var. O kadar evet. Bile gündem olmadı ya.
11: Olmadı abi.
7: Ya. Adam sen tut Bolu'da ayı heykelini yapmaya çalış. Halk demiş ki ne diyorsun kardeşim biz ayı mıyız? Bize ne demek istiyorsunuz ya? Bu memleketin sadece bir ayı simgesi mi var? Abi çok teşekkür ederiz. Kazasız belasız kapalı. Sağ olun.
11: Kolay gelsin. İyi günler.
7: Sağ olun. Efendim kısa bir reklam sonrasında hemen birlikte olacağız. Ayrılmayın. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu adamlar ne konuşuyor diye merak ediyorsanız günü gündemi konuşuyoruz efendim. Bize ait olanlarını konuşuyoruz.
12: Şimdi reklamlar.
13: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Bu arada Sıla'dan değil mi, Pavarotti gibi. Türk Pavarotti'si Sıla. Ya ne varsa bu kızlarda var ya, değil mi? Ya kızlar yaparlar bu işi. Ben artık güvenmeye başladım. Ne diyeyim abi? Efendim buyurun.
4: Türk Pavarotti'si Sıla. Ya ne varsa bu kızlarda var. Değil mi?
3: Buyurun efendim.
5: Alo.
3: Buyurun efendim.
5: Atolla Bey, İstanbul'dan Murat, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
5: İyiyim, çok şükür.
3: Allah iyilikler versin efendim. Buyursunlar.
5: Gündemi takip ediyorum. Geçen cuma günü konu Suriyelilerdi. Bağlanamadım da.
3: Ha evet.
5: Suriyeliler konuşuldu. Yabancı düşmanlığı konuşuldu.
3: Tabii. Ama bunlar Fransız, Rus ya da İngiliz olursa o sayılmaz, o sayılmaz. Yabancı sayılmazlar. Onlar medeni bir şeyden geliyorlar efendim. Ne diyorlar? Bir medeniyetten geliyorlar, evet.
5: Evet. Şimdi aklıma şey geldi. Bu Suriyelilerin çektiğini biz de çok çektik bu memlekette. Bize de Suriyeli muamelesi, zenci muamelesi buldu ya. Hatırlarsın, başörtüsünden dolayı, tabii, eğitim haklarımızdan dolayı.
3: Kontakinte.
5: Kontakinteydik yani. Zavallı...
3: Türkiye'nin yani... kontakinteleriydik diyorsun.
5: Aynı da dün şimdi sosyal medyada gördüm, bir kadın anlatıyor işte, diyor ki kapalıları defolsun gitsin bu ülkeden diyor.
3: Aha.
5: Bütün sosyal medyaya yansıdı.
3: Haymehaneye ne diyeceğiz ya? Haymehaneye desek ki bu hanım böyle diyor, Haymehanım höt diyecek, kalkacak vallahi mezarından. Hayvana yani, duymasın.
5: Suriyelilerden önce bizi kovacaklar ülkeden. Yani kovabilseler önce bizi kovacaklar. Ben her yorumumda da şey yazıyorum. Diyorum ki bu ülkenin sahibi siz değilsiniz. Bak bu ülkede sahipleri farklı insanlar da var.
3: Evet.
5: Kendinizi bu ülkenin sahibi zannetmeyin. Hani Türkan Saylan'ın bir zaman söylediği bir söz vardı. Biz asılız diye. Asıl biziz. Bu ülkenin asılları biziz. Biz de demek ki yedeğiz yani. Bunlar vatandaşlıktan sıktıktan
3: sonra... Öyle hele şükür oradan... yedek kulübesinde bile bulundurmaları iyi be Murat Bey ya. Belki bir ayağımız son 10-15 dakika kadar bir topa değer be ya.
5: Evet, belki bir hasbelkader bir vatandaş oluruz kazayla mazayla, değil mi abi? Ben buradan herkese seslenmek istiyorum.
3: Buyurun efendim.
5: Biz bu ülkenin öz harbi vatandaşıyız. Bizi bu ülkede kimse kapalı, açık, Müslüman...
3: Ya bize ne insanların hayat tarzına koyamaz. Tabii
5: i̇şte
3: ya.
5: Koyanlara diyorum ben.
3: Evet, doğru.
5: Başörtülü diye insanları ayıranlara ya da başka bir niyetle ayıranlara, ama özellikle başörtülü diye ayırıp küçümsemeye kalkan, böyle hani eğitimsiz, cahil gibi gören... Şimdi
3: tabii
5: öyle,
3: canım.
5: O zihniyet o eğitimi zamanında almış... Ben yaşadım bunu. Ben tam 99 yılıydı. Oğlumu ilkokula yazdırırken müdür karşıma dikildi. Dedi ki sen girebilirsin, eşin giremez dedi. Niye dedim? Bu kıyafetleri içeri almıyoruz dedi.
3: Tabii.
5: Almadılar eşimi içeri.
3: Müdürümü sevsinler.
5: Ya biz bu ülkede Suriyelilerden daha kötü muamele gördük.
3: Evet.
5: Suriyeli kardeşlerime selam olsun. Hiç merak etmesinler.
3: Murat Bey.
5: Bu ülke bizim değil, herkesin ülkesi.
3: Zaten amaç o. Ben dedim
5: onlar
3: ya, Ruslara, Fransızlara, İngilizlere, hatta Almanlara kimse bir şey demiyor
5: abi
3: ki.
5: Abi git Alanya, Antalya, her yer İngiliz, Alman.
3: Ama Suriyeli kadın örtülü işte, ona kıl olmuşlar.
5: Ona kıl oluyorlar.
3: Tabii
5: bir
3: canım.
5: Bir de Trabzon'dan bir Arap bir tane ev almış da işte Araplar Trabzon'u basmış da bilmem ne de. Yani böyle ayrımcılık yapmak yani günümüzde çok yobazca abi ya. Gerçekten.
3: Orta Doğulu olmayacaksın, Şarklı olmayacaksın abi.
5: Yani,
3: Batı'dan geleceksin.
5: Evet.
3: Tabii.
5: Bu zihniyetin, bu düşüncesini protesto ediyorum. Ben de herkese özellikle bu ülkeyi sahipsiz bırakmayın diyorum. Hem sandıkta, çünkü evet, bu zihniyet gelirse biz aynı acıları tekrar yaşayacağız. Bunu görüyorum. Evet. Çok güzel özgürlük var, çok güzel demokrasi var. Herkes tadını çıkarsın. Saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimiz alalım değil mi Hüseyin Bey? Yok mu şu anda? Düşmüşler sevgili dinleyicimiz. Evet sevgili dinleyiciler, telefonumuz çok müsait. Bugün pazartesi, sizi de anlıyorum, algılamaya çalışıyorum. Tabii sorguluyorum. İki gün araya girdi, tatil falan. Ya nereden çıktı bu dünya dönerken programı değil mi? Dediğinizi, deyişlerinizi duyuyorum. Ama bu program hafta içi 5 gün devam edecek efendim. Hafta sonları da biraz özel değil mi? Yani hem dinlenin, hem ailenizle birlikte, komşularınızla birlikte çok özel aktivitelere katılın efendim. Mesela piknik yapın. Alo.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim.
2: Atıl abi, adım Alper, Tekirdağ'dan arıyorum.
3: Buyursunlar efendim.
2: Atıl abi, bu Türkiye'deki belediyeler Türkiye Kart'a ivedikle geçmesi lazım bence. Ulaşım ücretsiz, o zaman rahat binebiliriz mesela.
3: Yani her yerde bir kart geçerli olsun değil mi?
2: Yani sürekli böyle hani kredi kartı gibi kartına gerek yok aslında. Öyle daha pratik. Bakanımız madem böyle bir uygulama koymuş. Hı. Bence gayet güzel, mantıklı. Neden bekliyorlar, geçmiyorlar, ben anlamadım.
3: Yani bir tane kartınız olsun, toplu taşım kartınız. Onunla Ankara'da da, efendime söyleyeyim, Hakkari'de de seyahat bilesiniz şehir içerisinde efendim.
2: Yani Rize olsun, Gümüşhane olsun, Yozgat mesela. Tabii. Bunlar Türkiye kartı entegre olmuşlar mesela.
3: Evet.
2: Yani Çorum'a gidip ayrı bir kart, Kırşehir'e ayrı bir kart, Manisa'ya ayrı bir kart çıkartmaya gerek yok ki.
3: Türkiye kartı çok önemli.
2: Zaten ücretten de alırlar yani, YTT otobüsleri gibi.
3: Tabii.
2: Oradan da işimize gelir aslında. Ehba kabilerini ziyaret edeceğiz ya, o bakımdan hem ziyaret ederiz hem de ulaşımda fayda olur.
3: Hay hay, peki efendim.
2: Biraz valla bir şeydir bu. Abdullah Kemal Bahs Hazretleri'nin Ehba'sına Şefkat Kapsi Ben Kabir'ini de bulduk elhamdülillah. Ekrem Hoca dün bilgi verdi.
3: Ne diyorsunuz? Nerede bilgi verdiler Ekrem Hoca?
2: WhatsApp'tan yazdı. Ha. Bu nereden öğrenmişse artık bu. Seyit Nizam Hazretleri var ya Merkez Efendi'de. Seyit Nizam Hazretleri Hangar Şerif'in çevresine gömülmüş. Valisel olmadığı için kabir taşı konmamış yalnız.
3: İnşallah yeri belediye... tam belli miymiş yani?
2: Hangar galiba türbe mi demek, artık hazire mi demek? Hangar Şerif'in çevresi defnedilmiş. Valisel olmadığı için taşı konmamış yazıyor.
3: Nokta olarak gene belli değil hazretin yeri yani.
2: Ya ona artık yakınlar falan yok mudur? Onun kabir taşı falan yazsınlar, evraklardan falan belediyesine başvursunlar.
3: Bir baksınlar vakıflar, efendim. Tabii.
2: Genç yaşta evlenmiş, hanım da 1895'te vefat etmiş. Mübaren çocuğu falan yok muymuş ya? Olmamış mı hiç?
3: Olmayabilir de. Peki efendim, çok teşekkür ederiz beyefendi. İyi günler diliyorum size efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
3: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: İyi günler, Bursa'dan arıyorum.
3: Buyursunlar efendim.
6: Hoş bulduk Sami.
3: Buyurun efendim.
6: Ben şey çağırmıştım, Bindere'den su getir, sen arınamazsın.
3: Öyle bir şarkı için, var, türkü var. Evet,
6: evet, evet. O gel, hani arınacağız, arınacağız diyor. Ha, ya. Ha. Ben de hep o aklıma geliyor. Dedim bugün tam zamanı arayayım bari. Bindere'den su getirse arınamazsın.
3: Arınamazsın. Hayır, o gazeteci hanımefendi bu soruyu sorarken dedim. Hı. Ya acaba yani sizin dediğinizi mi kastetti yani? Arınmak nereden çıktı? Ne arınması?
6: Evet.
3: Niye yani, arınalım efendim? Böyle kirli kirli ne güzel gidiyoruz falan mı demek istedi? Evet. Baktım onu, mantıksız sorularla anlamsız kapattım dedim efendim. Buyurun.
6: Evet evet, ben de öyle diyorum yani. Bindere'den su getirsen arınamazsın.
3: Hay hay efendim, bu yani türkü size ve Bursa'ya gelsin şarkı.
6: Öyle mi gelsin, ona gelmesin.
3: Ver Allah ya, bütün Türkiye'ye gelsin.
6: Türkiye'ye gelsin, özellikle de ona gelsin. Bursa'mıza da gelsin, güzel Bursa'mıza.
3: Bursa'nızla da ilgili biliyorsun çok ciddi iddialar vardı belediye başkanınızla, evet, evet, ilgili tabii.
6: Evet,

0: Kılıçdaroğlu ile Öder'in dışında Allah'ın tertip bir insan yok mu?
1: Kılıçdaroğlu'nun içinde.
0: Öder'in dışında.
1: Kılıçdaroğlu'nun dışında kim gelse daha iyidir abi? Adayın kimsenin?
0: Özgür Öder.
1: Özgür Bey mi gelsin?
0: Yok.
1: Kim gelsin
0: İkisinin
1: abi?
0: İkisinin dışında diyorum.
1: Ha, olmaz olur mu abi? Vardır. Analar ne? Heh, evlat doğmuş bak. Anadolu'da ya.
0: O CHP içinde konuyor. Tertemiz, fırlan takmış insanlarımız var. Fırlan gibi canavar gibi insanlar var. Elhamdülillah. Selametler olsun.
1: Evet.
0: Benim kızdığım da biliyor musun abi?
1: Seni kızdırdılar mı abi?
0: Benim kızdığım şu.
1: Gele
0: kızıyorum ben. Gele bunların ikisini kenara çekecek. Bunları silecek. Yeni sayfasındaki istiyorlarsa at. Gazi Kemal Mustafa Atatürk'ün kemiklerini Sıdan Vakti istemiyorlarsa, yeni bir sayfa yazmak istiyorlarsa, ben delegeler diyorum ki Allah rızası için tertemiz delegeler sayesinde tertemiz CHP'nin genel başkanı seçsinler. Benim istediğim bu
1: ya. Çok güzel bir şey söyledin. Tertemiz delege, tertemiz CHP genel başkanı lazım dediniz. Yani sen ne Kılıçdaroğlu diyorsun ne Özel diyorsun. Üçüncü yol diyorsun. Evet.
0: Kimsesi yokmuş. CHP'de kimse yokmuş. Ben var, o var, bu var.
1: Vardı. Ama önce bu mahkemenin kararını bir herhalde neticelendirmek istiyor Kemal Bey.
0: O ayrı mesele. Mahkemeyi değerlersin, değerlendirmez. Ben onları çetmiyorum, kastetmiyorum. Benim de istediğim delegeler. Delegeler bunları silecek.
1: Delege biliyorsunuz genel başkan önce gider üye yapar delegeyi seçer delege döner sonra genel başkanı seçer.
0: Aynen dediğim gibi.
1: Evet. Bunun dışında bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin diye bir şarkı var.
0: Aynen
1: dediğim
0: gibi.
1: O da şöyle
0: gibi.
1: Bir şeydir abi, para çok önemli abi. Yemek var, para var, eğlence dünyası var. İnsanlarda da nefis var, şeytan var abi yani.
0: İşte para kolye bal baklava getirdiler götürdü aldılar verdi. Ne kazandılar? Neyi kaybettiler?
1: Ben bizde ancak bu paraları niye getiriyorlar götürüyorlar kule yapıyorlar üst üste koyuyorlar çantaya koyuyorlar değil mi abi? Hiçbir şey almıyor abi paralar öyle paralar yani.
0: Vicdanlar rahat mı? Evet. Vicdanlar rahat mı?
1: Ya.
0: İkincisi.
1: Buyurun efendim. İkincisi
0: efendim Kılıçdaroğlu. Ben iktidara geldim. Cumhurbaşkanı ittifak. Yani Cumhurbaşkanı İttifak, Cumhur İttifak diyelim. Memleket tarifat yapmış, çözüm getirmemiş diyor Kılıçdaroğlu. Peki sen şimdiye kadar sen ne yaptın?
1: İşte o da CHP'ye bir çözüm getirmek istiyor. Zaman, CHP'yi kurtarmaya çalışıyor.
0: Karalamaz. Eğer
1: önce kendini, sonra partisini, sonra işte neyse delegeyi pardon çok affedersiniz. Efendim üyeyi delegeyi kurtaracak. Ondan sonra inşallah sıra Türkiye'ye de gelir abi. Evet.
0: Madem Gümrük'te bir yanlış yaptı. İttifak'ta arkadaş sen şöyle yaptın. İşte gelir ilki belgede ondan sonra söyle.
1: Tabii.
0: Arkadan karar attı. Milleti niye zanda bırakıyor?
1: Direkt söylesin değil mi abi?
0: Efendim?
1: Direkt söylesinler. Sen bunu yaptın kardeşim. Seni burada istemiyoruz.
0: Evet abi.
1: Birisinin de direkt söylemesi lazım ama. Doğru söylüyorsun abi. Öyle imada bulunmak, söyledim söylemedim arasında bir yerde kalmamak lazım. Peki efendim.
0: Aynen sayın abi.
1: Abi ben çok teşekkür ederim. Beni dinleseler tabii beni dinlemiyorlar. Ben bir de parasız pulsuz danışmanlık yapıyorum değil mi yani burada?
0: Aynen abi.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ ol. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
1: Sizlerden de Allah razı olsun. Amcam CHP'de üçüncü yolcu. Efendim İbrahim diyor ki abi diyor bizim dinleyicimiz bugün çok enteresan diyor. Haftanın ilk günü ya. Evet çok enteresan. Ben de farkındayım ama bir şekilde uyandıracağız efendim dinleyiciyi. Evet efendim bugün Dünya Dönerken programı başladı. TGRT FM'in Dünya Dönerken programı var. Öyle bigane kalmayın lütfen. Engin görüşlerinizi, saptamalarınızı, tespitlerinizi söyleyin. Bak amcam ne dedi? Ne o dedi? Ne Kılıçdaroğlu ne Özel dedi. Allah aşkına bu CHP'de başka adam mı yok dedi. Neyse. Evet sevgili dinleyiciler tatili de konuşuyorduk ama tatille ilgili fikrini söyleyen hiç kimse olmadı ya.

0: arkadaş tatil yapmak istiyor musunuz? Çocukları mı bekliyorsunuz? Okullar tatil olduktan sonra mı gideceksiniz? Anadolu'yu mu, köylerinize, kasabalarınıza mı gideceksiniz? Yurt dışındaki bir planlarınız neler? Ya biraz da bunlardan bahsedelim. Bak ben mesela tatile gideceğim diyelim ya da silah-ı rahim eskilerin tabiriyle bir şeyler öğrenmem lazım. Bazı tüyolar almak istiyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo, kolay gelsin Atollah
0: Bey. Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
1: Balkan Kasabı Arif Bey. Nasılsınız?
0: Hoş geldiniz Arif Bey. Abi beyaz ette halk çok memnun. Kırmızı ette ne yapalım abi? Nasıl bir adım atalım?
1: Valla beyaz ette de sıkıntı var. Kırmızı ette de. Valla bir yerden bir hakim, bir savcı buluyorlar bunlar. Bu işi çözüyorlar abi.
0: Yapma ya. Vallahi nasıl buluyorlar. Çözdüler bu beyaz eti?
1: Abi gene çözdü. Gene patlattılar olayı. Abi geçen et olayında, kırmızı et olayında tam bir sonuca gidiyorduk. Parayı bastılar. Kenara çekildiler. Bunlarda da yok ceza verdik. Şöyle ya, ceza versen ne olur? Bir adamın cirosunun binde birinin ceza versen ne olur? Vermesen ne olur? Yarın öbür gün gene aynı. Değişen bir şey yok. Yani fırsatı yakalamışken bunu düzene sokmak. Bunu bir ayağını kesmek, yani bir şekilde bunun ceza devletin olduğu yerde devletin yani hükümlerini kabul ettirmek, başka bir şey değil.
0: Bence bana göre yani bir tartışma da var. Şirket mi yoksa patron mu? Bence patronla bir oturup konuşmak lazım. Ya da patronu şimdi, almak lazım. Adamın şirketine mirketine karışmamak lazım diyenler çok abi.
1: Ataullah Bey, bu işi de öyle bir paralar dönüyor. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İthal etinin girişi 3.70. En birinci sınıf etin girişi 4.70 dolar. Ha. Tamam mı? 5 dolar. 200 lira, 225 liraya Türkiye'ye girişi var. Bu et nasıl oluyor da 500, 600 lira, 550 liraya, 600 liraya çıkıyor. Bunun yani bunda şimdi bunu ithal eden devlet, bunu ithal ettiren devlet, bunu getirttiren devlet. Devlet de ya şimdi bu adamları nasıl kontrol edin? Nasıl bir para dönüyor? Nasıl bir hırsızlık var ki bildiğin gibi değil ya. Öyle bir hırsızlık var ki akıllara zarar yani. Bugün ben Behbi Koç'um deme yani Sakıp Sabancı'm diyecek çok adam var. Sakıp Sabancı servetine sahip bugün çok adam var. Hele bizim meslekte yani.
0: Kasaplar.
1: Ya abi.
0: Türkiye'nin kaç tane Vehbi Koç'u ya da Sakıp Sabancı'sı var, ona göre şöyle bir tahmin yürütsek?
1: Vallahi bence yani bizim meslekte en az 5-6 tane vardır.
0: Bunlar kartel değil mi abi? Ya da işin başındaki Allah firmalar.
1: Bak, ben size bir şey söylüyorum. 3.70 dolar. Üçüncü sınıf et geliyor. Birinci sınıf et 4.70'e geliyor. 5 dolar değil. 5 dolar olsa 225 lira yapar, 230 lira yapar. Atollah ve en kral et, en birinci sınıf ithal etinin şu anda gelişi 225 lira. Bu et nasıl oluyor da 500 liraya çıkıyor?
0: Bunlar akraba mı hepsi abi?
1: Abi ya akraba bunlar, devletin içinde devlet bunlar abi. Devletin içinde bak şimdi beyaz ette yol yürüyorken adamlar kayyum atadı. Yani devlet bir şey yapmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Adam bir yerden hakimi buluyor, savcıyı buluyor, doktoru buluyor, onu buluyor, bir yerden çözüyorlar. Abi bu devletin hakimi, savcısı, yani hepsi birlik olması lazım. Ya bir hırsızlık var.
0: Evet.
1: Ben hani geçen bir seferde hatırlıyor musunuz?
0: Fahiş fiyat geldim. Var diyorsun, evet.
1: Atallah Bey bunu izah edemezsin. Şimdi ben kalkıp da gidip de şikayet ettiğin zaman abi adam benim ismimi veriyor ya. Böyle bir dünya yok abi, böyle bir şey yok. Biz adamı şikayet ediyoruz, savcılar şikayet ediyoruz. Adam bunu diyor, bugün mesela yani piliç olarak, Er Piliç mesela markası en basit. İsim vermek değil. Ya abi malı dayanmıyor, mal hurda. Öbür tavukçuların hiçbirinin ya iki gün dayanmaz bir tavuk ya. İki gün.
0: E ne olacak i̇ki abi antibiyotik ya.
1: Ya antibiyotik de Atallah Bey bunun bir... Düne kadar bu antibiyotiği de kullanıyordun. Bir sene öncesine de kadar bunu kullanıyordun.
0: Tabii.
1: Ne yaptın? Yemini fazlalaştırdın. Antibiyotiği fazlalaştırdın. Hayvan 20, 38 günde, 40 günde meydana gelecek hayvanı 32 gün, 33 gün şeyine çektin.
0: Halbuki 45 gün iyiydi be abi ya.
1: Abi 38 günden aşağıya yetişen tavuk, tavuk değildir. Yani bunu yediğin zaman bu insanlara zarardır. Bunun yani zararını ben bunu... İspat edecek şey değilim. Devletin adamı var, kademesi var, hırsızlığı var, müdürü var. Yani ben size en basitini söyledim ya. Bugün kırmızı etin gelişi 225 lira. Bu nasıl oluyor da 500 liraya çıkıyor? Bu parayı kim yiyor abi? Bu
0: arada anladım kim efendim. Arada kim var? Peki çok teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Balkan Kasabı aradı efendim. Evet, bakalım kim var telefon attığımızda. Aradaki parayı kim yiyor? Bütün mevzu o. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Abi bana söz hakkı doğdu.
0: Ne diyorsun?
2: Bir abimiz katıldı, şey dedi ya, futbolla ilgili.
0: Evet.
2: Bilgi sahibi olmamakla alakalı.
0: Abi, tamam, fikir olmadan, evet, bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek.
2: Abi bilgiyle ilgili bir şey değil. Ben zaten yani bak, bu bir şeydir. Yani benim bu anlattığım durum zaten olayın fotoğrafını çeken bir şey.
0: Ben yok, ben sana bu konuda katılmıyorum. Sen yok, kime benziyorsun bu konuda? Nurullah, biliyor musun?
2: Söyleyeyim. Söyle abi.
0: Ayağı taşa takılır ya. Ulan bak, evet, reis bu yolu yaptı da burada ayağımız taşa değdi.
2: Hayır abi, reis için söylemiyorum ben. Tabii. Kendi şeyim açısından söylüyorum. Şimdi bak, ben kaptanın adını bilmiyorum, değil mi?
0: Hakikaten yani bu, sen unuttun mu o ismi?
2: Hayır abi, bu acı bir şey. Ben bak, yani futboldan evet, soğudum. Da... Yabancı şeyler gör olduktan sonra ben bu işi bıraktım. ben de onu söylüyorum zaten.
0: Bizim çocuğumuz
2: zaten.
0: Ama onun takımı da şampiyon oldu. İsmini söylemeyeceğim ama birisi ayrı evet, söyleyecek. Belki tamam, Erhan Bey bilir.
2: Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi Türkiye'de mesela 500 tane 600 tane futbolcunun içinden bir takım çıkaramıyorsun.
0: Evet.
2: Ya dışarıdaki oyuncularını çağırıp kısıtlı imkanlarla bir takım oluşturuyorsun. İşte sıkıntı bu. Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Ama bütün yani dışarıdaki tabii bunlar da güzel takımlarda oynayan çocuklar.
2: Oynuyor ama senin imkanın kısıtlı. 500 tane futbolcunun arasından bir takım çıkarmak başka bir şey. Hı hı. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Şimdi diğer takımlar da öyle ya. Dünyanın diğer takımında oynayanlar, evet, onlar da bir araya gelip milli takım oluşturuyorlar. Peki efendim, anlaşıldı size dedikleriniz. Evet, çok teşekkür ederim efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Milli takımın kaptanını merak ettik. Efendim ismini soruyoruz. Bakalım hangi dinleyicimiz bilecek. Zaten bilmiyoruz ama milli takımımızın efendim niye şampiyon olmadığını ya da niye iyi olmadığını hep konuşuruz. Yani böyle bir tarafımız da var. Ama kaptanı bilmiyoruz. Hadi bakalım beyler. Bir düşünün, bir taşının ya da bir yerlerde araştırıp bulun. Milli takımın efendim kaptanı kimdi? Erhan Bey mutlaka biliyordur. Biraz sonra arayacak, bize söyleyecek. Milli takımın kaptanı en az hoca kadar etkili miydi? Ya da hocayı futbolcular değil de sahadaki arkadaşları efendim kaptanı mı çok dinlediler? Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Atallah Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
0: Hadi Bey hoş geldiniz, iyi günler diliyorum. Siz nasılsınız efendim?
3: Elhamdülillah Atallah Bey, şükür hamdolsun, bir yaramazlık yok, çalışıyoruz.
0: Buyurunuz efendim.
3: Atallah Bey, ben de milli takım hakkında birkaç kelam etmek istiyorum.
0: Buyurunuz
3: milli
0: efendim.
3: Milli takımımızın kaptanı da Hakan Çalhanoğlu.
0: Çok güzel. Evet, bildiğiniz efendim.
3: Şimdi Atallah Bey, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Milli takımımızda olsun, kulüplerde olsun, Türk futbolunun ne halde olduğunu biz burada da defalarca bağlandık, söyledik, birkaç kere de konuştuk. Yani ülkemizdeki futbol ikliminin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
3: Yani koskoca Dünya Kupası'na bir tane hakem göndermemiş ülkeyiz. Ve 85 milyonluk ülkeden bahsediyoruz. Şimdi ayrıyetten bir abimiz bağlandı, işte Cumhurbaşkanı şeye izin verdi ya, yabancı kuralını değiştirdi falan, böyle bir şey yok. Futbol Federasyonu özel bir kurum. Kendi kararlarını kendisi alıyor. Yani onun Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir alakası yok. Cumhurbaşkanımız bu ülke için her şeyi yaptı. Altyapısından tut, fiyatısından tut. Bütün zamanında biz de amatör futbol oynadık, biliyoruz yani toprak sahalarda neler çektiğimizi. Ama şimdi hepsi daha güzel sahalarda, daha güzel şartlarda. Yani bizim duş alacak yerlerimiz yoktu oynadığımız.
0: Evet.
3: Şimdi artık ülkemizde saha olsun, altyapı olsun, hepsi var. Ama dediğim gibi bu adam kayırmacılık. Ondan sonra hak etmeyenin hak etmediği yerlere gelmesinden dolayı Türk futbolu maalesef bir gram ilerlemiyor Atallah Bey. Ha. Yani biz Dünya Kupası'na katıldığımızda da yendiğimiz takımlar bizden çok çok aşağıda. Hı. Yani bizde hiç kıyas alınmayacak takımlardı. Onları yendik, Dünya Kupası'na gittik.
0: Evet.
3: Dünya Kupası'na giderken de ne kadar plansız, programsız, ne kadar bu işi ciddiye almadığımızı ilk maçta gördük. turnuva takım yani turnuvalarda en önemli şey futbolun birinci kuralıdır, gol yememek.
0: Evet.
3: Yani bunu diğer takımlar bize karşı çok güzel uyguladılar. Şu anda biz gol yemeden iki maçı berabere bitirseydik hala şu anda tur şansımız devam ediyordu. Ama maalesef tur şansımızı kendi ellerimizde yani sıradan takımlara kaybettik. Futbolun gerçekten hani bazen bağlanıyoruz yapı falan diyoruz inşallah insanlar diyor ki ya ne yapısı işte şöyledir böyledir. Kardeşim işte bunlar hep böyle oluyor yani. Hı. Hak etmeyen insanların hak ettiği yerlere geldiği zaman futbol bir gram ilerlemiyor. Hep geriye gidiyoruz. 150 bin kişilik ülke Dünya Kupası'nda puan alıyor. Canhıraş mücadele ediyor. Bir karakter koyuyor ortaya. Ama bizimkiler o karakteri de koyamıyorlar.
0: Evet.
3: Çünkü niye? Hak eden Fransa'da yılın kalecisi olmuş futbolcumuzu çağırmıyoruz. Danimarka'da asist kral olmuş futbolcumuzu çağırmıyoruz. Türkiye'de futbolcularımız var hak etmiş. Yani stoperde olsun oynamış mesela Konyaspor'da Adil Demirbağ gibi bir futbolcumuz var. Taş gibi bir stoper. Onu çağırmıyoruz. Ondan sonra da yeniliyoruz ve işte Dünya Kupası'ndan eleniyoruz. Vallahi zaten bizim Dünya Kupası'na gitmemiz de bir mucizeydi yani. Bak işte sıradan takımları yendik de gittik. Olacağı buydu yani demiş. Görünen köy kılavuz istemiyor. İnşallah bu futbolun başına böyle bir Tayyip Erdoğan gibi bir insan gelir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan gelir de bu futbolu bir yeniden ya hakem gönderemedik. Hakem koskoca Dünya Kupası'nda her ülkeden hakem var, gözlemci var ya bir tane hakem gönderemedik. Burada kalktık biz hakemlerden bahsettiğimiz zaman insanlar diyorlar ki ya Türk futbolunda işte şöyledir böyledir. Hakkaniyet var. Anla perileriyle şampiyon oluyorlar. İşte görüyoruz kimin şampiyon olduğunu. Neler olduğunu görüyoruz işte. Milli takımda neler olduğunu. Kimin nasıl bir takıma seçildiğini hep beraber gördük, yaşadık. Buyurun işte sonuç ortada. Yani peki. Daha fare doğurdu.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Hadi Bey, iyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Alo, merhabalar, kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İyi günler efendim. Ben Bursa'dan arıyorum. İsmim Hüseyin Yavuz.
0: Buyursunlar Hüseyin Bey.
4: Efendim şimdi bu futbolla alakalı konuşurken uzun süredir aslında benim de konuşmak istediğim birkaç kişi vardır. Denk geldi, ondan bahsettim.
0: Sesiniz gidiyor. Ahizeyle mi konuşuyorsunuz? Kulakla...
4: Şimdi...
0: Ha, çok güzel, harikasınız. Evet işte bu Hüseyin Bey. Bravo. Evet efendim.
4: Şimdi bu üç büyükler diye bir bela var Türk futbolunun başında. Maalesef milli takımdaki futbolcuların belirlenmesinden tutun da birçok hususta bunlar belirleyici oluyorlar. Bunların lobileri oluyor. Ve Türk futbolu bunlar sayesinde bir adım ilerleyemiyor.
0: Bunları 5 yapalım, 6 büyük yapalım yani fena mı olur değil mi efendim yani?
4: Maalesef Anadolu kulüplerine işte Bursa Spor'un durumu ortada. Güzel bir şekilde geliyoruz Allah'ın izniyle. Bu şekilde Anadolu kulüplerinin desteklenmesi gerekiyor.
0: Evet.
4: Anadolu futbolunun desteklenmesi gerekiyor. Nitekim bizim yani futbolda bir tane dünya markamız var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir iddiası yok. Efendim Fenerbahçe, Beşiktaş bakıyoruz. Hiçbir iddiası yok. Ama nedense Türkiye'de hep futbol çarkları bunları büyütmek üzere. Bir de bunların borçları siliniyor. Bunlara kamudan bir şeyler aktarılıyor. Bunlara arsalar...
0: Ya da yeniden yapılandırılıyor, evet.
4: Aynen öyle.
0: Vergileri öteleniyor ya da taksitlerle yeniden. Demek ki bu üç takım ya da üç büyük, beş büyük neyse bunlar İstanbul merkezli oldukları için medyada, İstanbul'da biliyorsunuz. Medyanın manşetlerinde de özellikle bunlar var tabii, evet.
4: Evet efendim, maalesef yani bu
0: reytingi yüksek takımlar
4: yıkılmadıkça maalesef herhangi bir şey olamaz Türk futbolunda.
0: Evet.
4: Yani işte Bursa bir kere oldu, Trabzon 5-6 kere oldu falan, Sivas zorladı bir ara. Fakat kafa yapısı değişmedikçe, her şeyden önemlisi vatandaşımız şu İstanbul takımı sevdasından vazgeçip kendi şehrini desteklemeye başlamadıkça hiçbir şey olacağı kanaatinde değilim maalesef. Bursa'da Allah'a şükür şu anda böyle bir hava var. Ama mesela Sivas'ta Sivas Spor gibi bir takım var. Kayseri'nin iki tane takımı vardı. Adana'nın güzel takımları var. Yani niye bunlara kimse sahip çıkmıyor? Yani tutup bir Sivas'ı neden Galatasaray'ı tutar? Çok saçma bir şey. Maalesef. Evet. Bu ülkemizde olan bir şey. Yani tutup dünyada atıyorum İngiltere'de insanlar kendi semtlerini, kendi şehirlerinin takımlarını destekliyorlar. Evet. Fakat bizim ülkemizde işte nüfusun büyük bir çoğunluğu yarısı İstanbul'un bir lise takımını destekliyor. Yani
0: medyanın ya da medyanın evet tabii merkezi İstanbul. Evet. Meşhur tarihiyle Baba Ali yokuşu. Ama öbür tarafta da tabii iş dünyası, iş alemi de burada. Evet, evet. Yani tabii biraz onların işte ikinci, üçüncü kuşak şeyleri de takımları idare ediyorlar böyle. Takımlar başkanlık yapıyorlar tabii abi. Evet. Peki.
4: Efendim bunları söylemek
0: çok istedim. Teşekkür ederim. Bursa'mıza sevgiler, selamlar efendim. Sağ olun. Efendim dinleyicimiz var. Hemen alalım. Sonrasında reklam mı var sevgili İbrahim? Evet, bu dinleyicimizden sonra bir reklama gideceğiz ama sonrasında birlikte olacağız inşallah. Buyurunuz efendim.
5: Ataullah Bey, program yavaş yavaş spor programı aratmaz oldu ama.
0: Gündemde o var ama. Biz millilerin arkasında çok koşturduk.
5: Evet, onu da.
0: Ama biliyorum. Abarttık belki. Öyle biraz diyenler abarttık. De var. Ne yapalım yani?
5: Biraz abarttık Ataullah Bey. Şimdi
0: evet.
5: Biraz abarttık. Evet. Şimdi bu Kızılderililerin aslında bir Türk kabilesi olduğu ve zamanında Amerikan kıtası Asya kıtasına bitişirken oraya göçtükleri söylenir, iddia edilir.
0: Evet.
5: Bunun tabii bazı sebepleri de var sosyolojik olarak. İşte illerinde epey Türkçe kelime var vesaire. Böyle bazı bir takım araştırmalar olmuş. Şimdi Kızılderililerin atasözü mahiyetindeki sözlerine rastladım da hoşuma gitti. Hem dedim programa bir değişiklik seçtim. Tabii. Hem de bunu bir söyleyeyim istedim. Bir, atın içtiği yerden su iç. İki, kedinin yattığı yerde uyu.
0: Hı.
5: Üç, kurdun değdiği elmayı ye.
0: Doktor
5: böyle söylüyor ya.
0: Evet.
5: Sivrisineğin konduğu mantarı ye. Köstebeğin kazdığı yere fidan dik. Yılanın ısındığı yere ev yap. Horozla beraber uyu ve horozla beraber uyan.
0: Şimdi
5: kimseyi tenkit etmek için değil veya tecessüs hiç değil.
0: Evet.
5: Apartmanlarda kaldığımız yerde böyle yüksek apartmanlar maalesef sabah vakti kalktığım zaman biz 2-3 evde 50 tane apartmandan ancak ışığın yandığını görüyorum. Tabii üzülüyorum. Biz biliyoruz ki rızıkların dağıtıldığı vakit bu seher vakti sabah namazından az önce başlar. Onun da son sözü de diyor ki konuşmak yerine susmayı tercih et. Efendim hayırlı yayınlarınız.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Oraya gidip geliyoruz. Sonrasında birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam edecek. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de tekrar.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Daha doğrusu gazetecilerin sorularını cevaplandırıyor. TGRT Haber'le ortak yayına geçiyor.
3: Açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Terörist Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını iddia etseler de bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Son İran'a yapılan saldırıda da bu vesileyle gündeme gelen bir takım ifadelerde de görüldü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adlandırmasının ve hedefinin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha bu son olaylarda görülmüştür. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a yapılan saldırganlığın parçası haline getirmeye çalışanlar bunu başaramayınca bu sefer Kürt kardeşlerimizi hedef almaya başlamıştır. Özellikle İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize bu basiretli, hakkaniyetli, tarihin doğru tarafında duran yaklaşımları sebebiyle bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Burada hem Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi en güçlü şekilde desteklemeye, taşımaya ve bunun önünü açmaya devam ediyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunun bir devlet politikasına dönüşmesiyle birlikte bu süreç güçlü bir şekilde yoluna devam etti, etmeye devam ediyor. Burada tabii meclisin, Yüce Meclis'in, milletimizin değerli temsilcilerinin yapacakları çalışmanın buna güçlü bir boyutla eklenmesi zarureti vardı. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli süreçlerden geçti. Meclis Başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek, bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve sonuçta herkesin, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, bin yılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın, bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. Bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin, mecliste bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Tabii mecliste bulunan bütün siyasi partilerin gerek sürece destek veren, gerek eleştirel olan ama bunu hakkaniyet içerisinde, demokratik üslup içerisinde yapan yaklaşımların hepsi değerli olacaktır. Bunu son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor ve bu daha en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da tabii bunun tespit edilmesiyle, yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan ve daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar, devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasından MGK'nın onaylamasıyla birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir. Burada herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekir. Evet, görüyoruz. Yani süreci destekliyorum başlığı altında çok maksimalist, çok yanlış, tamamen süreci enfekte edecek bir takım söylemlerin gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini duymak zorunda değiliz. Milletin basiretine, milletimizin içerisindeki kaderdaşlık, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna dönük olan sözlere bakmalıyız. Milletimizi etnik ya da bir takım mezhebi parçalara ayırmaya çalışan veya böyle tanımlamaya çalışan bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Bunların tamamen dışındayız. Bir takım dar ideolojik yaklaşımların gerek süreci destekleme adı altında, gerek sürece haksızlık eden bir takım iftiralar adı altında gündeme sokulduğunu görüyoruz. Her biri dar bir ideolojik yaklaşımdan kaynaklanarak sürece destek adında altında da olsa ya da sürece dönük bir iftira kampanyası çerçevesinde de olsa gündeme gelebiliyor. Bu aşırılıklardan uzağız. Bu aşırılıkların hiçbir işe yaramayacağını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bu tip söylemleri, bu tip yaklaşımları 20 yıllık geçmiş zamanlardaki çok bu konularla ilgili yoğun tecrübemiz bunu bize defalarca gösterdi. Yine esasında sürece dönük biz hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız. Ama hakkaniyetli eleştiri kapasitesini kullanamayanların süreci çarpıtarak, bir sürece bir takım iftiralar atarak, yapılmayan şeyler yapılıyormuş gibi göstererek sabote etme, enfekte etme çabalarının da farkındayız. Dış kesimlerden yani terörsüz bölge dediğimiz için o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen bir takım provokatörlerin, bir takım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için biz hem Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Hakkaniyetle herhangi bir iftira söz konusu olmaksızın eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Ama onun dışında iki şeyden uzak duruyoruz. Bir tanesi maksimalist yaklaşımlar, dar ideolojik çerçeveler, dayatmalar. Bir kısmı da işte bahsettiğim iftira kampanyaları. Tüm bunun dışında bu süreci yürütürüz. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir. Biz ayrıca bunun son derece gecikmeksizin, son derece ivmesine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen olur bu tip süreçlerde bir aylık yolu bir günde gidersiniz. Bazen bir günlük yolu bir ayda gidersiniz. Ama tüm bu süreçler olgunlaştı. Belli bir noktaya geldi. Daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha etkili hareket edebileceğimiz bir aşamadayız. Sağduyuyla hareket etmek lazım. Kardeşlik duygusuyla hareket etmek lazım. Etrafımızdaki ve bölgemizdeki büyük türbülansları, tektonik kaymaları dikkate alarak herkesin cümlesini son derece hassas bir şekilde kurması lazım. Bir sözün nereye gittiğini, kimler tarafından istismar edilebildiğini, toplumdaki yankısının ne olabildiğini, çünkü toplumumuz çok çeşitli hassasiyetlerden oluşuyor. Milletimiz çok çeşitli hassasiyetleri bünyesinde barındırıyor. Burada dediğim gibi sağduyulu hareket etmek, evet teenniyle hareket etmek ama aynı zamanda da sürecin hızını, ivmesini ciddi bir şekilde gözetmek amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu hassasiyetlerle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma bakımından yasal çerçeveyi tartışma aşamasına geldik. Herkesin katkısının değerli olacağını ifade etmek isterim. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kampta görüşeceğiz zaten. Hepinizi kampa bekliyoruz. Sağ olun.
0: Evet, Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu değerli izleyiciler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız. Süreci baltalamaya çalışanların karşısındayız açıklaması geldi. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle, büyük devlet tecrübesiyle, milletin büyük değerleri ve büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir dedi yine Ömer Çelik. Milletimizin değerlerinden taviz verilmeden herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye de sahibiz dedi yine aynı şekilde Ömer Çelik'ten. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır açıklaması geldi. Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür açıklaması da yaptı yine aynı şekilde Ömer Çelik. Ve yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyerek de sürecin aslında yaklaştığı haberini de bir anlamda vermiş oldu. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür açıklamasını yaptı Ömer Çelik. Ömer Çelik açıklama yaparken değerli izleyenler Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir X hesabından bir tweet geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin huzurunu, esnafımızın emeğini, gençlerimizin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda talimatımızla Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarımız eliyle yürütülecek. Gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek. Kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak. Hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır diyor Akın Gürlek. Yine Akın Gürlek uzun bir mesaj paylaşıyor ve kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşlarımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimiz her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-27, Ankara 12-27, İzmir 21-33, Bursa 16-27, Konya 14-26, Afyon 12-26, Denizli 17-32, Antalya 24-34, Adana 23-32, Zonguldak 18-23, Samsun 17-24, Trabzon 16-22, Kayseri 12-26, Erzurum 12-23, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

뛰어라.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Aravas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Futbolda ne zaman başarılı olduk ki?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir iki istisna hariç başarılı olamadık. Türk milli takımı Dünya Kupası'ndan elendi. İki mağlubiyet aldık ve gol atamadık. Son maç ne olur bilemeyiz ama Amerika bizden daha iyi takım, kimsenin yeneriz diye umudu yok. Takım elenince herkes ağzına geleni söylüyor, haklılar. Kaybedersen eleştirilirsin. Futbolcularımız Real Madrid, Inter, Juventus gibi takımlarda oynuyorlar. Eleştirilmelerinin sebepleri değişik saç kesimleri, abartılı reklamlar, havalara girmeler. Curaçao'nun puan aldığı, Cape Verde'nin İspanya'ya yenilmediği kupa bu. Üzerinde düşünülmesi gereken konu aslında son 75 yılda milli takımımız ve kulüp takımlarımız neler yapmış, hangi başarıları elde etmiş. Türk futbolunu böyle düşünmek gerekir. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı kazandı. Başarıysa tek başarı bunlar. Çünkü ortada kupa var. 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü başarı ama abartmamak lazım. Kulüp takımlarımızın Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final gibi dereceleri var ama bunları ne kadar başarılı saymak lazım? Bence saymamak lazım. Avrupa'da İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve hatta Portekiz takımları sürekli çeyrek final, yarı final ve final oynuyorlar. Kulüp takımlarımız sadece lig şampiyonluğuna seviniyor. En iyi takımımız Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan öteye gidemiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor aynı şekilde Avrupa kupalarında ileri gidemiyorlar. Şu an eleştiri yapan eski futbolcular bazıları hariç kendi zamanlarında ne yaptılar ki? Kupa mı kazandılar? Milli takımımız ve kulüp takımlarımız 1950, 60, 70, 80, 90'lı yıllarda ne başardılar? Hiç. Biz 1980'lerde İngiltere'den iki maçta 16 gol yemiş takımız. Demek ki sorun mantalitede. İleri gidemiyoruz. Arada iyi bir Avrupa takımını yendik diye mutlu olunur mu? Dünya Kupası'na gittik diye başarılı olduk sanıyorlar. Haiti de katıldı kupaya. Paraguay da katıldı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez 1996'da gittik. O zaman da 3 maçta 0 çekmiştik. İlk kez Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz için o başarısızlık abartılmamıştı. Dünya Kupası'na toplam 3 kez katıldık. İlki 1954'te. Düşünün, 1954-2002 arası hiçbir Dünya Kupası'na gidemedik. Bir de 1950'de eleme turlarını geçmiştik ama maddi sebeplerden katılamamıştık. Türkiye, Avrupa ve Dünya ile futbol rekabetinde başarısız bir ülke. Önce teşhisi iyi koymak lazım. Neden başarısızız? Dünya Kupası'nda neden tek bir hakemimiz yok? Liglerimizde neden bu kadar hakem konuşuluyor? 86 milyonluk ülkede neden dünya çapında futbolcu çıkaramıyoruz? Çıkan futbolcular neden zamanla sıradan oyuncuya dönüşüyor? Her şeyi bu kadar abartmaya gerek var mı? Maçta iki iyi hareket yaptı diye göklere çıkardığımız futbolcuyu bir kötü harekette yuhalıyoruz. Aynı şey futbol dışındaki sektörler için de geçerli. Dünyada bilinen bir Orhan Pamuk, bir de Nuri Bilge Ceylan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya tanıyor, o başka durum. Dünya çapında başarılı kaç insanımız var? Savunma sanayindeki gelişmeler dışında ileri olduğumuz bir konu var mı? Hemen hükümeti ya da geçmiş hükümetleri suçlamayın. İnsan kalitemiz ne durumda? Hak edenler hak ettiği yerde değil, hak etmeyen çoğu insan hak etmediği yerde ama. Türkiye yetenekli insanlarını ya küstürüyor ya da kullanamıyor. Başarılı insanlar daha da aşağıya çekiliyor. Öz eleştiri yapmak iyidir. Futbolda da sıfırdan başlamalıyız, eksikleri görmeliyiz. Yoksa her sene şimdi olduğu gibi ağlarız. Devran böyle gitmeyecekse masaya sert vurulmalı.

ne tavsiyelerine itibar etmemiz için tek bir neden söyleyebilir misiniz? Diğer CHP'li gazetecilerse 2024'ten beri CHP'yi hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, liyakatsizliğe gömülmüş bir ekibin ele geçirdiğini anlatıyor. Kiralık ve satılık gazetecilere, trollere partinin kasasından milyonlar ödendiğini belgeleriyle ortaya koyuyorlar. Yerseniz yeni öğrenmişler. İçeriden konuşan tarafların ortaklaştığı ise CHP'nin kimi zaman okyanus ötesinin bazen de Londra'nın aparatı olduğu. Yanlış anlaşılmasın. İki yanlış bir doğru eder demiyorum. İki yanlış etse etse bir CHP eder. İnsanoğlunun problemi kendisini fazla önemsemesi. Hayatımızda bu dürtümüzle ne kadar mücadele edebildiğimize göre şekilleniyor. Ekrana çıkan ya da gazete yazan insancıklarsa Aziz Nesin'in dediği gibi kendini bir değil iki pislik sanmaya herkesten daha müsait. Ayakları yerden kesilenin gazla çalışması ise normal. Bu arızanın ekrandan günümüze sokulduğu, gözümüze sokulduğu son örnek Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'ye verdiği röportajdı. Özel kliğini destekleyen gazetecilerin sevgilisine trip atan ergenler misali Kılıçdaroğlu'na laf sokmaları, trip atmaları çok konuşuldu. Ancak asıl sorun yayına misafir ettikleri kişiye haddini bildirme motivasyonuyla çıkmalarıydı. Üzerlerinde yoğun bir mahalle baskısı olduğunu, 12 puan fark yediği seçimi kazandığını ilan etmediği için Muharrem İnce'yi hain ilan eden bir kitleyi ikna etmeye çalıştıklarının farkındayım. Canlı yayında insani bir tebessüm bile bizzat İnce'nin şizofren bunlar dediği camiadan aforoz edilmelerine yol açabilirdi. Umarım bir insanı bitirmenin başka insanın haddine olmadığını anlamışlardır diyeceğim ama. Bu arada Gürsel Tekin'i ne zaman TGRT'de, TV100'de, CNN Türk'te görsem aklıma bir seçim öncesi FETÖ'nün havuz medyası kalıbını kullandığı o basın açıklaması geliyor. Seçimin hemen ertesinde bir dakika bile kaybetmeden bugün çıktığı kanallara el koymayı vaat etmişti. Acaba kendisine söz hakkı veren bu yayın organlarına çıktığında savurduğu tehditleri aklına geliyor mu? CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker gibi iyi ki seçimleri kazanamamışız dediğine ise eminim. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un "Hepsi Oradaydı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "FETÖ'cüleri ifşa eden düğün" başlıklı makalesini sunuyorum. Hakan Çiçek, Akıncı Üssü iddianamesinin 4 numaralı ismi. FETÖ'nün mahremlerinden Deniz Kuvvetleri sözde sorumlusu. Darbe girişimiyle ilgili mahkeme savunmasında 15 Temmuz menfur darbe girişiminin ülkemize yapılmış bir hain darbe girişimi olduğunu düşünüyorum diyerek FETÖ bağlantısını inkar etmişti. Ankara'da kendini Atatürkçü ve laik diye tanımlayan kesimin özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çocuklarını yolladığı meşhur Anafartalar Lisesi'nin sahibi görünen Hakan Çiçek, yargılandığı mahkemede kendisini savunmak için şunları söylemişti. Gizli FETÖ diye söylenen okul, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında babaları yargılanan 7-8 öğrenciye burs verdi. Bu insanların anneleri her daim okula geldikleri zaman bize teşekkür ediyorlardı. Hapisten bize mektup yazarak teşekkür edenler oldu. FETÖ işte böylesine alçak bir örgüttür. Bir yandan Balyoz operasyonuyla babalara kumpas kurar, sonra da çocuklarına burs verir. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunma gerekçesini ise yine bir darbeci olan FETÖ'cü subayın çocuğunun doğum günü kutlaması olarak ifade eden Hakan Çiçek, 16 Temmuz sabahı diğer sivil imamlarla birlikte askeri üssün bulunduğu Kazan yakınlarında kaçarken tarlada yakalanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cülerin planının sızdığını düşünerek girişimi 16 Temmuz saat 03'te başlatacakları darbe girişimini 15 Temmuz 2016 Cuma günü 20.30'da çekmesi sonrası Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imamlardan Hakan Çiçek, Pensilvanya'da FETÖ elebaşıyla doğrudan iletişime geçen isimdi. Hakan Çiçek ele geçirilen telefonunda Eczacı Abdi diye kayıtlı olan Abdullah Bayram'a saat 20.44'te acil şeklinde mesaj gönderdi. Ardından hemen profu bul, ara ve hemen acil mesaj

mesajlarını yolladı. Çiçek saat 20.49'da bu kişiye, abim çok acil teli ver kendine, ölüm kalım, abi bozun namazı mesajlarını gönderdi. Çiçek aynı kişiye saat 20.58'de sen yanında ol ve aramak gerekirse mesajları gönderdi. Saat 21'de Eczacı Abdi buradayım mesajını yolladı. Hakan Çiçek Eczacı Abdi ile birlikte örgüt elebaşı Gülen'in yanında bulunan Hakan Ada Avukat isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştı. Hakan Ada Avukat adıyla kayıtlı olan kişi Hakan Çiçek'e abi şeklinde gelen mesaj attı. Çiçek karşılık olarak tamam yanınızda olsun ve ihtiyaç olursa mesajları gönderdi. Hakan Çiçek 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ elebaşıyla Eczacı Abdi ile gerçekleştirdiği irtibatı 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.26'dan itibaren Hakan Ada Avukat isimli örgüt mensubunu geri bildirim olarak gerçekleştirerek örgüt elebaşıyla anlık irtibat sağlanacak kanalın açık kalmasını sağlamıştı. Ancak Hakan Çiçek'in terör örgütü FETÖ bağlantısı oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düğün fotoğraflarıyla bir kez daha netleşti. Düğüne katılan FETÖ'cülerin yer aldığı fotoğrafta FETÖ bilişim yapılanması ve Deniz Kuvvetleri eski sorumlularından Sezai Kodadlı İsmail Kokuroğlu ve eşi Asiye Kokuroğlu yer alıyor. Kokuroğlu'yla Deniz Kuvvetleri'nde kendinden sonra sözde sorumluluk verdiği isim Hakan Çiçek'le örgütte halef-selef ilişkisi var. İkili arasındaki yakınlığı FETÖ'cü Ahmet Dönmez'de bir yazısında aktarmıştı. FETÖ'cü Dönmez yazısında kullandığı Çiçek ve Kokuroğlu'na ait fotoğrafın 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekildiğini ve ikilinin 300 bin dolarlık bir yatırımla ortak olduğundan bahsediyordu. Bu ortaklıktan sadece birkaç ay önce Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri imamı olduğunun da altını çiziyordu. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer kişi de FETÖ'nün propaganda unsurlarında sözde sorumlu olan firari Metin Yıkar'ın eşi Züleyha Yıkar. Düğün fotoğrafındaki samimiyet FETÖ'nün mahremlerinin nasıl bir yakınlık içinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Furkan Çiçek'in düğün fotoğrafı sözde mağduriyet yalanlarıyla Türkiye'de kalan örgüt mensuplarını nasıl kandırdıklarını gösteriyor. Furkan Çiçek'in düğün fotoğrafıyla Batı ülkelerinde rahat bir yaşam süren FETÖ'cülerin şartlar gerektirdiğinde tedbir adı altında örgütle ilişkilerini inkar ederken aslında bağlarını hiç koparmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan kentlerimizden olan Kahramanmaraş, yiten canları yerine koyamasa da alt ve üst yapı yenilerek yeniden hayat buldu. Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor. Altyapının %60'ı, okulların tamamı, KYK yurtları yenilenirken hastanelerin inşasıyla yatak sayısı %100 arttı. Kentten göçen 60 bin kişinin %80'i geri dönerken Kahramanmaraş'ta yaşamın normale dönmesinin en önemli işareti UNESCO tarafından edebiyat şehri seçilmesi oldu. Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Öz'den öğrenene kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO şehirler ağına edebiyat şehri olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Konuyla ilgili olarak geçen hafta Salı günü İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO'nun Kahramanmaraş'a Türkiye'de ilk ve tek edebiyat şehri unvanı verilmesinin kente büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Ertesi gün düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Kahramanmaraş'ın Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'la birlikte UNESCO şehirler ağında temsil edildiğini söyledi. Kahramanmaraş, Barcelona, Manchester, Bağdat, Süleymaniye, Edinburgh, Prag, Taif, Tanca ve Wonju gibi kentlerde birlikte toplam 62 edebiyat şehri arasında ana dili Türkçe olan, söz konusu ağa yönelik olan ilk şehir olma özelliğiyle Kahramanmaraş her yönüyle küllerinden yeniden doğuyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'cüleri ifşa eden düğün başlıklı makalesini sundum, sırada Milliyet gazetesi var.
Milliyet'te Deniz Kilislioğlu'nun Bürgenstock'ta Zorlu Müzakere başlıklı makalesini sunuyorum. Zor oldu, güç oldu ama sonunda oldu. Cuma günü İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında buluşması beklenen Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakere heyetleri masaya ancak pazar günü oturabildi. O görüşmeler için İsviçre'ye gittiğimiz perşembe gününden bu yana yaşananları ve perde arkası bilgileri aktaralım. Cumartesi günkü yazıda paylaştığım için detaylara girmeyeceğim ama Lübnan'da devam eden İsrail saldırıları krizin ana kaynağıydı. Ara bulucuların çabasıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail üzerindeki baskısını artırdı ve İran'ı masaya çekmeyi başardı. ABD'nin başkan yardımcısı düzeyinde katılımla İsviçre'ye gelme iradesini yabana atmamak lazım. Çünkü cumartesi sabahtan görüşmenin olmayacağı fikri ağır basıyordu. Olacaksa da en fazla Amerika özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılacağı düşünülüyordu. Fakat konuşabildiğim yetkilere göre ABD anlaşmaya bağlılığını en üst düzeyde göstermek için J.D. Vance'un gelmesine karar verdi. Arabulucular da bunu İran'a iletti. Bu kararla İsrail'e biraz geriden alıyorum. Fakat konuşabildiğim yetkililere göre ABD anlaşmaya bağlılığını en üst düzeyde göstermek için J.D. Vance'in gelmesine karar verdi. Arabulucular da bunu İran'a iletti. Bu kararla İsrail'e buradayız, anlaşmaya bağlıyız mesajı verilmiş oldu. Bürgenstock'ta ABD ve Katar heyetlerinin yan yana durduğu, karşılarında ise İran ve Pakistan heyetlerinin oturduğu, ortada ise arabulucu Pakistan ve Katar başbakanlarının olduğu bir U masa düzeni vardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir toplantı salonuna sürecin başından itibaren biz vardık dercesine çok erken girdi, heyetleri dakikalarca ayakta bekledi, ardından da onlara Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin El Sani katıldı, ABD Başkan Yardımcısı Vance de heyeti geldikten sonra da açıklamalar başladı. Dikkat çeken İran heyetinin ABD tarafıyla görüntü vermemesi ve basının karşısına çıkmamasıydı. Belli ki Tahran bunun erken olduğunu düşündü. Tıpkı Pakistan'daki gibi bu resmi vermekten çekindi. Basın açıklaması bölümde Vance Lübnan soruldu. O da 3 gün öncesine kadar daha iyi bir noktada olduklarını ama Lübnan konusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan orada da çatışmaları bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor diye ekledi. Lakin onun bu sözlerinden dakikalar sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyasından Lübnan'daki vekil güçlerinizi durduramazsanız daha sert vururuz tehdidini savurdu. Bunun Trump'ın bir müzakere taktiği olduğunu artık herkes anlamıştır. Bir bakıma Trump kötü polis, Vance iyi polis olarak devredeydi. İran heyeti Trump'ın tehditlerine tepki olarak otellerine dönse de masadan kalkma gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi. 14 maddelik mutabakatın ilk 5 maddesi Lübnan dahil saldırıların durması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgiliydi. 60 gün sürmesi beklenen teknik görüşmelerde ise taraflar İran'ın nükleer programını, dondurulmuş varlıkların hangi adımlar karşılığında çözülmesi gerektiğini, yaptırımların kaldırılması için atılacak adımları takvime bağlamaya çalışacak. Dolayısıyla önümüzde uzun bir süreç var. İki taraf buradaki ilk görüşmede müzakere yönteminin nasıl olacağı, hangi komitelerin nasıl çalışacağı gibi konularda bir çerçeve koymaya çalıştı. Bu satırlar yazılırken detayı yoktu ama muhtemelen siyasi, ekonomik ve yasal konularda eş zamanlı çalışan komiteler göreceğiz. Son olarak ev sahibi İsviçre'de ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Anlaşmanın tarafları ve arabuluculara iyi bir ev sahipliği gösteren İsviçre, sürecin perde arkasında kalan ama yine de çok önemli katkılar veren ülkelere davette aynı saygıyı göstermediğini aktaralım. 11 Nisan'da başlayan bu süreçte Pakistan ve Katar'ın yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin çeşitli vesilelerle farklı itici etkileri olmuştu. Resmi imza töreni olmasa da bu ülkelere temsilci düzeyinde bile davet gitmemiş olması dikkat çekiciydi. Gazetecilerine gelince bizler zaten akreditasyon sürecine dahil bile edilmedik. Kapılar 4 ülke dışında gelen gazetecilere kapalıydı.

0: Milliyet gazetesinde Deniz Kilislioğlu'nun Burgenstock'ta zorlu müzakere başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Şimdi reklamlar.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
5: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
0: Şimdi reklamlar.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Arası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in "Kemal Bey tam 12'den vurdu" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 medya sorgucusunun arasına alıp siyaseten yok edeceklerini, bitireceklerini sandılar herhalde. Oysa biraz geride bakabilselerdi, Kılıçdaroğlu'nun bu tür medya gösterilerinde hiçbir zaman mağlup olmadığını görürlerdi. Dahası onun çok daha sağlam bir zeminde durduğunu kavrayamadılar. Dürüstlük zemini. Çünkü sorguya çekenlerin yaslandığı zemin son derece çürüktü. Rüşveti, rüşvetçiyi, hırsızı kollamanın asla sağlam bir dayanak olamayacağını anlamadılar. Medya hokkabazlığıyla kamu malını çalanları, yolsuzluk batağındakileri haklı çıkarmanın mümkün olmadığını idrak edemediler. Kılıçdaroğlu sıkıştırmaya çalıştıkça aldıkları yanıtlarla dut yemiş bülbüle döndüler. Zira hepsi farkındaydı. Rüşvet, hırsızlık, soygun diz boyuydu. Kılıçdaroğlu nasıl derdi, medya aracılığıyla CHP tabanına ve seçmenine ulaşmaktı. Özellikle de son dönemde İmamoğlu özel ekseni ve arka bahçesindeki FETÖ gücünün gölgesinde şekillenen bir parti yönetimine karşı doğrudan halka seslenmekti. Ahlaki üstünlük kesinlikle ondaydı. Milletin dürüstlük zemininde duranları değil, hırsızların yüzüne tüküreceğini gayet iyi biliyordu. Bu yüzden cesaretle karşılarına çıktı ve tüm aşağılama temelli sorulara rağmen meramını anlatmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu CHP gibi köklü bir partinin yolsuzlukla, rüşvetle, çalıp çırpmayla anılamayacağını, hele ki karşısındaki gazetecilere rağmen net bir şekilde ortaya koydu ve asıl vurucu hamle finalde geldi. Programın finali ne miydi? Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklar mesajı. İmamoğlu özel ekibi arkalarına aldıkları FETÖ ve medya gücüyle yakın siyasi tarihte emsali görülmemiş bir şekilde bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yapmış adama saldırdı. Yeryüzündeki bütün hakaretleri üzerine boca ettiler. Onu bu programa çıkarıp parçalamaya çalıştılar. Peki sonuç? Kemal Kılıçdaroğlu sakinliğini korudu, hakaretlere prim vermedi ve tek bir cümleyle her şeyi özetledi. Dokunulmazlıklar. İşte o an Kemal Bey tam 12'den vurdu. Yanılıyor muyum? Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Kemal Bey tam 12'den vurdu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın "Sınav Fetişizmi" başlıklı makalesini sunuyorum. Her yıl bu dönemde zirve yapan sınav gerilimi son iki hafta sonumuzu da kargaşaya boğarak yaşandı ve geçti. Geçti diyorum ama aslında geçen bir şey yok. Türkiye'nin 25 yaş altı nüfusu mütemadiyen bu sınav süreçlerini hayat diye en gerilimli versiyonuyla yaşayıp duruyor. İçinde olduğumuz için yeterince farkında olamıyoruz ama gerçekten izahı makul şekilde yapılamayacak derecede çılgınca bir hal aldı bu süreçler. Çocuklarımıza gerçekten yazık ediyoruz. Burada defalarca değindim. Kreş dönemlerinden başlayan ve neredeyse hayatlarının çeyrek asrı boyunca devam eden bu süreçler yeni nesillerimizi birçok yönden tüketiyor. kafalarını kaldırmadan test çözerek geçirdikleri bu gerilimli eziyet yılları çocuklarımızın hem çocukluğunu hem gençliğini ve hatta hem de yetişkinliğe adım attıkları ilk olgunlaşma yıllarını ellerinden alıyor. İnsan hayatının belki de öğrenmeye, anlamaya, inşa olmaya en açık olunan, en paha biçilmez dönemleri neredeyse hiç yaşanmadan ve hayattan hiçbir insani birikim alınamadan böylece gelip geçiyor. Dayatmalı kariyer planları, kendi yapamayıp çocuğundan bekleyen veli ihtirasları, yeteneklerin, eğilimlerin asla dikkate alınmadığı standart mesleki planlamalar, yukarıdan aşağıya dikte edilen zorunlu istikametler, insanı insan kılan hayallerin, tasavvurların, tahayyüllerin yerini alıyor. Kim bu mekanik düzene itiraz etmeye yeltenirse karşısına sistem bu, uyacaksın sopası çıkarılıyor. Kimin dayattığını bilmediğimiz bir mecburiyet düzeni bu. Herkesi saran bir sınav ve kariyer histerisiyle yaşanıyor. Dev bir sektör oluştu. Bu sistemden ekmek yiyen çok, nihayetinde bir iş ve kazanç alanı. Ama belki de tam bu yüzden tartışılamıyor, sorgulanması teklif dahi edilemiyor. Okul yıllarında yapılan bütün sınavların nihai hedefi bir üniversite kazanmak ve o üniversiteyi bitirip bir diploma almak. Üniversite bu kadar önemli mi peki? Bir toplumun bütün çocuklarının üniversite hedeflemesi, hedefiyle büyütülmesi, bunun için hayattan tamamen yalıtılmış test mahzenlerine zincirlenmesi akıl işi mi? Bir ülkenin dengeli gelişmesi ve kalkınması için bu tek kanallı sistem mantıklı mı? Test çözmekle geçen o kayıp yılların çocuklarımızdan neleri alıp götürdüğü bir yana, acaba bunca fedakarlıktan, bunca mahrumiyetten kazanılanlar kaybedilenleri kaybetmeye değiyor mu? Alman yazar Hanno Sauer, Ahlak ismini verdiği kitabında bu madalyonun parlatılmamış, karanlıkta kalan yüzüne bakıyor. Diyor ki, yüksek ebeveyn beklentileri altında ezilen, iyi eğitimli, entelektüel açıdan son derece donanımlı gençler, büyük umutlar ve parlak üniversite diplomalarıyla yetişkinler dünyasına adım atar, ancak tünelin ucundaki ışığın tıka basa dolu bir hazine sandığından değil, yaklaşan bir trenden geldiğini fark eder. Herkes çok iyi eğitim aldığından kendini kanıtlama zorunluluğunun hamster çarkında acımasız rekabet hiç bitmez. Sonuçta şanlı üniversite diplomalarının kolaylıkla dolgun maaşlara dönüşeceğine dair örtük güvencenin koca bir paravla olduğu ortaya çıkar. Hafta sonu haberlerinde sınavı kaçırma tehlikesi yaşayan gençlerin canhıraş koşuşturmalarını izledik bol bol. Kaçırılmış bir sınav hayatın sonuydu birçoğuna göre. Böyle bir fikri sabite kapıldığı ve üstündeki baskıyı taşıyamadığı için intihar edenler de oldu geçtiğimiz yıllarda. İnsanları ölümün eşiğine kadar taşıyan bu karanlık illüzyon yazık ki toplumsal gerçekliğimiz bizim. Gençler, üniversitenin geleceğe giden tek geçerli yol olduğu yalanına inanmayın. Eğer üniversite okumak istiyorsanız elbette bunun için gerekeni yapın ama bu konuda tereddüt içindeyseniz bilin ki yaşamanın, ekmeğini kazanmanın sizi hayallerinize götürecek yolun sayısız güzergahı var. Sınav kaçırmak, kaybetmek, üniversiteyi kazanamamak, hayatın içindeki geçici ve sandığımızdan daha küçük olumsuzluklar sadece. Asla hayatın sonu değil. Aksine başka güzel şeylerin başlangıcı da olabilir pekala. Sınav fetişizmine kapılmış ebeveynler, sınavdan sizi dostlarınıza havalı gösterecek bir sonuç alamadığı için çocuklarınızı hırpalamayı bırakın. Çocuklarınızın sizin için sınav sonuçlarıyla ölçülemeyecek kadar büyük bir değere sahip olduğunu hatırlayın. Bir bireyi iyi bir insan yapacak, başarılı kılacak pek çok şey var hayatta. Ve unutmayın, bu ülkenin ayakta kalmasını sağlayan emek yoğun işlerin çoğunda üniversite mezunu olmayan, alın teriyle üreten ve ülkesine kazandıran iyi ve değerli insanlar çalışıyor. Rızık Allah'tandır ve kaderimizi yazan da O'dur. Bu gelecek kaygısı, bu histerik kariyer saplantıları inanan insanlara yakışmıyor. Bu illüzyonun kırılması ve bu sınav fetişizminin terk edilmesi bu ülkenin geleceği için de şart. Ama birkaç kişinin parmağını şaklatması yazık ki durumu değiştirmeye yetmiyor. Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın Sınav Fetişizmi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Arzu Erdoğral'ın Gazze'de tartışılan silahlar değil, Orta Doğu'nun geleceğidir başlıklı makalesini sunuyorum. Kahire'de yürütülen müzakerelerde ortaya çıkan son kriz, aslında aylardır süren İsrail'in adeta tek yönlü savaşının en kritik gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tartışma tünellerin kapatılması, silahların toplanması veya belirli maddelerin değiştirilmesi değildir. Tartışılan şey, savaş sonrasında Gazze'nin kim tarafından, hangi şartlarda ve hangi güç dengesi içerisinde yönetileceğidir. Bugün uluslararası toplumun önemli bir bölümü kalıcı ateşkes kavramını kullanıyor. Ancak sahadaki aktörlerin büyük kısmı aynı kavramı farklı anlamlarda yorumluyor. İşgalci İsrail için kalıcı ateşkes, Gazze'den gelebilecek sözde askeri tehdidin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Filistinli gruplar içinse kalıcı ateşkes, işgalin sona erdiği, siyasi hakların tanındığı ve Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleyebildiği bir düzen anlamını taşıyor. Sorun da tam burada başlıyor. Çünkü Siyonist İsrail tarafı sahte bir güvenliği önceleyen bir denklem kurarken, Filistinli gruplar özgürlük ve egemenliği merkeze alan bir denklem kuruyor. Bu iki yaklaşım arasındaki uçurum kapatılmadan hazırlanacak hiçbir belge, hiçbir yol haritası ve hiçbir diplomatik metin kalıcı çözüm üretemez. Son günlerde basıya yansıyan bilgiler doğruysa, müzakerelerde en büyük kriz Gazze'deki silahlı yapıların geleceği konusunda yaşanıyor, bu da şaşırtıcı değil. Çünkü savaşların sonunda silahlar değil, güç dengeleri teslim alınmaya çalışılır. Orta Doğu'nun yakın tarihine bakıldığında birçok hareketin askeri kapasitesini kaybettikten sonra siyasi etkisini de kaybettiği görülmüştür. Bu nedenle Gazze'deki aktörler bugün önlerine getirilen planları yalnızca güvenlik metni olarak değil, gelecekteki siyasi konumlarını belirleyecek belgeler olarak da değerlendiriyor doğal olarak. Batı başkentlerinde sıkça dile getirilen bir varsayım bulunuyor. Önce silahlar bırakılsın, sonra siyasi çözüm konuşulsun. Ancak Filistin tarafında hakim olan yaklaşım bunun tersidir. Önce siyasi haklar garanti altına alınsın, sonra güvenlik düzenlemeleri konuşulsun. İşte aylardır çözülemeyen düğüm tam olarak budur. İsrail, Filistinlilerin seçtiği Hamas'ı silahsızlandırmak istiyor, Hamas şartları kabul ediyor ama İsrail şartlı yanaşıyor. Daha büyük resme bakıldığında ise Gazze dosyasının artık yalnızca İsrail-Filistin meselesi olmadığı görülüyor. Daha büyük resme bakıldığında ABD, İran, Mısır, Katar, Türkiye ve bölgedeki diğer aktörlerin tamamı bu denklemin içinde yer alıyor. Washington sözde bölgesel istikrarı ve müttefiklerinin güvenliğini korumaya çalışıyor ama asıl amaç İsrail'in güvenliği. Tahran, Filistin meselesini bölgesel nüfuz mücadelesinin önemli unsurlarından biri olarak görüyor. Mısır, sınır güvenliğini ve bölgesel dengeyi korumaya çalışıyor. Katar, diplomatik arabuluculuk rolünü sürdürmek istiyor. Türkiye ise Filistin meselesini hem insani hem de siyasi boyutlarıyla uluslararası gündemde tutmaya çalışıyor. Bu kadar farklı çıkarın aynı masada buluştuğu bir ortamda kalıcı çözüm üretmek son derece zor hale geliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Muhtemelen önümüzdeki dönemde yoğun diplomatik trafik devam edecek. Taraflar zaman zaman masadan kalkacak, sonra yeniden oturacak. Geçici ateşkesler yapılacak, ardından yeni krizler yaşanacak. Çünkü işgalci İsrail sözde güvenlik önceliklerinden geri adım atmıyor. Bu durum kısa vadede kapsamlı bir barışı zorlaştırıyor. Ancak daha önemli bir gerçek var. İşgalcilerin askeri operasyonları şehirleri yıkabilir, altyapıları yok edebilir. Gazze'de yaşanan trajedi bunun en açık örneklerinden biridir. Bu nedenle Orta Doğu'nun önündeki asıl sorun artık ateşkesin imzalanıp imzalanmayacağı değildir. Asıl soru şudur. İsrail Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan onu Filistin halkının bir parçası olarak görecek midir? Eğer bu soruya olumlu cevap verilmezse bugün Kahire'de yaşanan kriz son olmayacaktır. Yeni ateşkesler yapılacak, yeni savaşlar çıkacak, yeni müzakereler başlayacak ve aynı tartışmalar yeniden yaşanacaktır. Çünkü Gazze'de konuşulan şey silahlar değildir. Gazze'de konuşulan şey güçtür, gelecektir, egemenliktir ve Orta Doğu'nun nasıl bir siyasi haritaya sahip olacağıdır. Yeni Akit gazetesinde Arzu Erdoğral'ın "Gazze'de tartışılan silahlar değil, Orta Doğu'nun geleceğidir" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
2: Şimdi reklamlar.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: da sarkar mı bilmiyorum ama ben de onu bir psikolojik eşik görenlerdenim. Yani yaz tatiline girer ve yasa bahara, sonbahara kalırsa yani Orta Doğu'da her şey çok hızlı değişebilir. Koşullar, ortam bir anda alt üst olabilir ve toplumda da bu yasanın çıkacağına dair inanç ve dolayısıyla süreçle ilgili umutsuzluk depreşebilir. Bence hassas nokta şu, yani bunun özellikle altını çizmek isterim. Silah bırakma tamamlandıktan sonra bir yasa çıkmayacak. Bu konuda kamuoyu sağlıklı bilgilendirilmiyor. Yani yasa çıkması silah bırakmayı hızlandıracak. Ya burada hani kelime oyunlarına dökmeden en sade biçimiyle ifade etmeye çalışıyorum.
1: Bir dakika, önce yasa çıkacak, sonra mı silah bırakma süreci olacak? Ama bunun kabul olmayacağını söylüyor sonuç olarak iktidar yetkilileri.
0: Şimdi Pınar Hanım, orada evet, hani silah bırakma kararı, iradesi ve isteği başka bir şey. Bu kararı almış olmak, sembolik olarak işte sizin gösterdiğiniz o yakma fiilinin gerçekleşmesi, bunlar anlamlı ve kıymetli şeyler. Ama silah bırakanlarla ilgili somut durumu düşündüğünüzde dünyanın her yerinde çatışma çözümlerinde silahı bıraktıktan sonra kişiler eğer gelip yani ülkede işte öngörülebilir bir hukuk prosedürü içerisinde toplumsal hayata katılmanın ya da yargılanıp cezalandırılmanın bir somut koşullarını görmezlerse silah bırakmanın envanteri çok bir şey ifade etmez. Yani birisi dağda mağaraya silahı bırakmış, sonra gitmiş tekrar. Sonra biz onun ne yaptığını bilmiyoruz ki. Belki tekrar yeniden silah aldı. Belki eski silahları bıraktı, yeniden silahlandı. Belki bir hafta sonra silah alacak. Dolayısıyla burada önemli olan silahlar değil, önemli olan kişiler. Elinde silah olanların bir daha silah almamasını sağlayacak zemin ve güvencedir. Bunu sağlayamadığınız takdirde hepsi bıraksa bir ay sonra hepsi yeniden silahlanabilir zaten. Onun için yasayı hızlandırmak ve kamuoyunda bence daha artık doğru bilgilendirmek lazım. Yani kamuoyunu anlatmakta zorlanıyoruz diye olmayacak şeyleri anlatıp sonra hayal kırıklıkları yaşatmak ve süreci sabote etmek çok daha yanlış bir yöntem olacaktır. Ben bu konuda karşı çıkanlar da bunu bilerek karşı çıkmalı, savunanlar da bunu göze alarak savunmalı diye çok açık ifade ediyorum.
1: Evet, İpek Hocam ne diyorsunuz? Hem Ayhan Bilgin'in açıklamaları, işte bazı kulis bilgileri vardı az önce söyledim. Ancak Ömer Çelik de diyor ki artık bir yasal çerçeveyi yapmak gerekiyor minvalinde bir açıklaması oldu Ömer Çelik'in. Şimdi bu anlamda eğer meclis kapanana kadar bu yasal düzenlemeler gelmezse süreç sabote olabilir diyor Ayhan Bilgen.
2: Pınar Hanım, şimdi ben tabii dinliyorum ama süreç böyle başlamamıştı ki. Süreç nasıl başlamıştı? Süreç amasız fakatsız terör örgütü silah bırakacak ve kendini lağvedecek diye başlamıştı, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir adım atmayacaktı. Terör örgütü kendi kendini lağvedecekti. Ama şimdi söylenenler bunun tam tersi. Ne deniyor? Yasa çıksın, ondan sonra terör örgütü silah bıraksın. Terör örgütü silah bırakmaz. Terör örgütünün amacı değişmez. Daha evvel yapılan denemelerde de terör örgütünün isteğinden, planlarından geri adım atmayacağını Türkiye Cumhuriyeti Devleti deneyimlemiştir. Şimdi nasıl bir yasa çıkarılacak? Evet, bir çerçeve yasa çıkartılacağı söyleniyor. Eli silah tutan terör örgütlerinin de geleceği, içimize karışacağı, 5 yıl boyunca da siyaset yapmayacakları söyleniyor. Ama daha sonra siyaset yapacaklar. Buna tabii terör elebaşı da dahil. İlk önce Umut Hakkı diye başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısına geleceği söylendi. Daha sonra işte kendisine koordinatörlük verilmesi gerektiği söylendi. Tırnak içerisinde özgürlük tartışmaları yapılıyor. Hatta 27-28'inde Haziran'ın devletin desteği olan 4 tane Öcalan'a özgürlük mitingi yapılacak. Biz de buna karşı kendi mitingimizi yapıyoruz. Ankara Tandoğan'da bayrak aç mitingi yapıyoruz.
1: Evet, biliyorum. İYİ Parti
2: olarak. Şimdi baktığınız zaman Trump'ın açıklamalarını da değerlendirelim. Trump ne dedi? İran'a dedi, oradaki işte bizim terör örgütü olarak adlettiğimiz bir takım mercilere biz dedi silah gönderdik, onlara güvendik dedi. Onlar dedi silahları kendi envanterlerine koydular, kendilerine sakladılar dedi. Terör örgütü mensuplarından gelen açıklamaları dinlediğiniz zaman hiç terör örgütünün silah bırakacağı gibi bir izlenime kapıldınız mı? Ama şu da var, Milli Güvenlik Kurulu şu an hala PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, PEJA'yı hepsini birer terör örgütü olarak kabul ediyor. Ve bunlara dair işte nasıl diyeyim, savunma geliştirdiğini, bu terör örgütlerini takip ettiğini açıklamasında yapıyor. Son Milli Güvenlik Kurulu'ndan bu şekilde bir görüş ortaya çıktı. Şimdi biz yine durduğumuz yerde duruyoruz. Diyoruz ki terörle anlaşma imzalanmaz, terörle mücadele edilir. Çünkü terör örgütü böyle zamanları kendi lehine kullanır, güçlenmek için kullanır. Kullanmadı mı, 2015'te yapmadı mı, yaptı, uluslararası anlamda ilişkilerini geliştirdi. Kendileri için mekan, işte mevzi oluşturdular. Şebekelerini kuvvetlendirmeye çalıştılar. Avrupa Birliği ülkeleriyle işte silah anlamında, yasaklı madde anlamında, insan anlamında kaçakçılık yapmıyorlar mı? Hangi şebeke örgütünün siz kendini lave ettiğini duydunuz? Terör örgütünün hangi kanadının silah bıraktığını duydunuz? Evet, bir 15-20 kişilik bir terör örgütü silah bıraktığına dair görüntüler yayınlandı. Ama sonra terör örgütünden açıklama geldi. Ne dediler? Mağaralarına geri döndü dediler. Şimdi terör örgütünden hangi adım atıldı ki? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden terör örgütü mensuplarının serbest kalmasına ilişkin bir yasa çıkacak. Siz inanıyor musunuz? Yani bizi izleyen vatandaşlarımız gerçekten terör örgütünün silah bırakacağına inanıyor mu?
1: Şimdi bu soruyu Ayhan Bilgin'e sormak isterim. Bu arada Hatimoğulları dün Halk TV'de bir yayındaydı. Şöyle diyor, Kürt cenahının ağırlıklı çok önemli bir talebi var. Diyor ki madem baş müzakereci Öcalan, Umut hakkından faydalansın, Umut hakkı tanınsın. Kürt cenahın derken onu da biraz açalım. Şimdi burada bir tarafta biz PKK terör örgütü diyoruz, bir tarafta işte Kürt sorunu diyen bir kesim var, hayır terör sorunu diyen bir kesim var. Yani herkesle kafalar karışıyor Ayhan Bey.
0: Şimdi ben tabii kendi düşüncelerimden sorumluyum Pınar Hanım. Ne DEM Partisi'nin ne bu konudaki hani yaklaşımları, ben çok açık söyleyeyim. İpek Hanım'ın yani eleştirileri ve değerlendirmelerinden müzakere kısmına aynen katılıyorum. Öcalan'la ilgili mitingler kısmına aynen katılıyorum. Yani örgütle bir müzakere doğru değil. Aynı şekilde yani Öcalan için mitingler yapmanın da ben bugün sürece katkı yapacağı kanaatinde değilim. Toplumun sinir uçlarına dokunmak ve gerilimi tırmandırmak siyaseten başka bir yol haritasına hizmet edebilir, ama bu konunun artık kan ve gözyaşını geride bırakacak biçimde, kalıcı biçimde çözülmesine bence hizmet etmez. Geçmişte Türkiye terörle mücadele kapsamında güvenlik politikalarını farklı iktidarlar döneminde çok kez uyguladı. Tabii İYİ Parti'nin bir iktidarı olmadığı için hani onun bir hesabını sorma hakkına, imkanına sahip değiliz, ama geçmişte Doğru Yol Partisi, MHP, CHP ve bugünkü iktidar, daha öncesinde Refah Partisi'nin dahil olduğu iktidarlar, yani Anavatan Partisi uzun bir iktidar dönemi, DSP, bütün bu dönemlerde terörle mücadele adına farklı güvenlik politikaları da uygulandı. Diyalog yolları da yoklandı. Müzakere tabirini özellikle kullanmıyorum, ama diyalog konusu dünyanın bütün büyük devletlerinin kullandığı bir tekniktir. Güvenlik politikalarında basit bir rehine olayında bile, yani bir okulda işte sivil çocukları bir işte terör örgütü rehin aldığında, yani mümkün olan en iyi biçimde en az zararla oradaki sivilleri kurtarmak için rehine alan örgütle diyalog kurarsınız. Ama bunu hani devletin egemenlik hakkı ya da o görüştüğü kişiyle devleti eşitlemek, işte baş müzakereci falan gibi kavramlarla değil, sonuçta önemli olan o insanların sağ salim kurtulmasıdır. Bugün de Türkiye için, yarın Türkiye toplumu kimi seçerse, kimi iktidara getirirse, kimi cumhurbaşkanı yaparsa, kimi parlamentoda temsil ettirirse ettirsin, hangi partiyi, sonuçta bu sorunu geride bırakmak bence partiler üstü bir kaygıyla, yaklaşımla ele alınmalı. Tabii ki partilerin farklı yaklaşımları olacaktır, ama yani ben yarın İYİ Parti iktidarında da şu olsun istemem. Yani 40 yıldır konuştuğumuz sorunları konuşma yerine ya Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin ilerlemesini, Türkiye'nin daha güçlü bir demokrasiye sahip olmasını konuşalım. Dönüp dönüp aynı yerde herkes bir daha başlamasın ki bu sorunu tarihe tümüyle gömelim arzusundayım.
1: Peki. Bu arada tabii ki biz İYİ Parti'nin sürece destek vermediğini, komisyona üye vermediğini, yani süreç içerisinde İYİ Parti'nin duruşu zaten başından beri aynı. Şimdi İpek Hocam, bir taraftan da tüm bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi tabii çok gündemde, iki siyasetçiyi de bulmuşken, iki farklı görüşü de bulmuşken bu konunun biliyorum İyi Parti'nin bakışını, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarını, ama sizin de açıklamalarınızı merak ediyorum. Nereye evrilmesini bekliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin?
2: Teşekkür ederim Pınar Hanım. Şunu belki bir cümleyle eklemek istiyorum. Elbette ki Türkiye'deki terör sorununun çözülmesine İyi Parti de ister, ama sürecin muhatabının Öcalan olarak görülmesini, onun bir koordinatör olarak lanse edilmesini biz doğru bulmuyoruz.
1: Bu konuda aynı noktadasınız Ayhan Bilgen'le, evet.
2: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün içinde bulunduğu durum, İYİ Parti'nin ve Sayın Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun da ifade ettiği üzere bir parti içi çekişme, bir parti içi nasıl diyeyim tartışma ve kavgadan ibaret değil. Şunu söylüyoruz biz, aslında Türkiye'de her kurumun bir görevi var. Yani iş hukuku davaları, iş hukuku mahkemelerinde bakılır. Mesela boşanma davaları iş hukuku mahkemelerinde bakılmaz, değil mi? Her kurumun bir görevi vardır. Hakimler Savcılar Kurulu'nun bir görevi vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir görevi vardır. Bakanlıkların bir görevi vardır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum bugün aslında kendi yetki alanının dışında yaşanan tırnak içerisindeki skandallar sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Şimdi şunu söylemek lazım. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun burada söz sahibi olması gerekirken Yüksek Seçim Kurulu'nun yerine biz Asya Hukuk Mahkemesi'nin devreye girdiğini söylüyoruz. Meselelerin doğru yerden tartışılması gerektiğini ve doğru yerden analiz edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun Türkiye'de bir demokrasi ve adalet meselesi olduğunu, yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı noktasında tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma gelmesini ve parti içerisinde bu takım çelişkiler yaşanmasını sağlayanlar sessizlik ve sükunet içerisinde. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir diyerek uzaktan izlemeyi tabii tercih ediyor. Tercih eder hale geldiler, ama bu aslında muhalefetin de bir yerde ayrışmasını gerektiren, ayrışmasına neden olan bir durum oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi baktığınızda son dönemde aslında oylarını yerel yönetim seçimleri itibariyle de arttırmış olan ve Sayın Özgür Özel'in başkanlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bir yere getirmiş olan da bir genel başkandı.
1: Burada İpek Hocam bir şey soracağım, Ayhan Bey'e geçeceğim. Sürecin ilk başından beri, yani mutlak butlan çıkmadan önce ve mutlak butlan kararından sonra Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafını net Özgür Özel ve ekibinden yana çizdi. Sanıyorum halen gidişat ve bakış bu şekilde devam ediyor. Bunun sebebine ilişkin ya da hala aynı yolda mı devam ediyor? Bunu da sormak isterim İyi Parti'nin bakışı. Bunun sebebini birkaç cümleyle bize yorumlar mısınız?
2: Pınar Hanım, aslında burada tarafını hani Özgür Özel'den ya da Kemal Kılıçdaroğlu'dan çizdi demekten ziyade, çünkü kişiler üstünden bir ayrım yok. Çünkü genel başkanımız da dedi ki nezaket başka şeydir, siyaset başka şeydir. Yani ben iki tarafla da nezaket çerçevesi içerisinde elbette ki görüşürüm, ama siyaset olarak baktığınız zaman meşruluğunu sandıktan almayan, meşruluğunu halktan almayan hiç kimseyi muhatap almam dedi. Yani kayyumu, atanan kayyumu, gerçi Sayın Kılıçdaroğlu buna bir kayyum demiyor. Parti mekanizmalarının hala çalıştığını söylüyor, ama dışarıdan da bu bir kayyum olarak lanse ediliyor. Kayyumu siyasi muhatap olarak görmem dedi. Aslında bizim en başından beri hem İYİ Parti olarak hem de Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları doğrultusunda net duruşumuz bu şekilde. Meşruiyetini sandıktan almayan, meşruiyetini halktan almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem dedi. Nedeni de budur aslında. Bu Sayın Özgür Özel ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan taraf almak değil, demokrasiden, adaletten, halktan ve sandıktan taraf almak demek oluyor bence.
1: Peki Ayhan Bilgen, geçtiğimiz günlerde farklı yerlerdeki beyanatlarınızda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğinizi biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla İpek Hocam'dan farklı düşündüğünüzü düşünüyorum. Sizin de fikriniz, neden Kemal Kılıçdaroğlu, neden Özgür Özel değil, ya da tam tersi soru, buyurunuz.
0: Şimdi ben de yani politik olarak şunu söyleyebilirim. Ben Kılıçdaroğlu'nu değil, yolsuzlukla mücadeleyi önemsiyorum. Siyasetin şeffaflaşmasını, siyasetin finansmanının şeffaflığının demokrasiden ayrılmazlığını önemsiyorum. Türkiye siyaseti bugün ciddi bir girdapta. Aslında küresel demokrasi de bir kısır döngüde. Siyasetin finansmanı konusu artık halk iradesinin çok üzerinde bir tehdide dönüşmüştür. Seçimler manipüle edilebiliyor. Adaylar genel merkezlere yüklü miktarlarda para vererek liyakatsız isimler milletvekili oluyorlar. Belediyelerde hakeza işte ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Dolayısıyla mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil, hele Kılıçdaroğlu Özel meselesi bence hiç değil. Türkiye siyaseti arınmaya, ayıklanmaya ve daha şeffaflaşmaya, siyasetin finansmanının etik değerlerle buluşmasına ihtiyaç var. Demokrasi

0: Demokrasiden ayrılmaz bir şey. Ben hukuki süreci bir sonuç olarak görüyorum. Sorunun siyasette çözülememesinin sonucunu yaşıyoruz. Yani eğer siyasetçiler, siyasi kadrolar yolsuzlukla mücadeleyi, şeffaflığı, karar alma süreçlerinin açıklığını kendileri sağlayabilirse yargıya hiçbir iş düşmez. Bence de düşmemeli. Yargıya bu işin düşmüş olması siyasetin kapasite sorunudur. Yani siz sorunları halının altına süpürdüğünüzde koku yayılır ve sonuçta parti içi rekabet, mücadele sizi mahkeme kapısına götürür. Ya bugün itibariyle anlatılanlar üstü örtülecek nitelikte mi Allah aşkına? Yani ben kimseyi baştan mahkum etme niyetinde değilim. Elbette ki suçu kesinleşene kadar hani kişinin temizlik hakkı, temiz pozisyonda olma hakkı vardır. Ama ya belediye başkanı kendi anlatıyor. Uşak belediye başkanı anlatıyor. Antalya belediye başkanı ve çocukları, ailesi anlatıyor. Biz şu kadar parayı şurada götürdük, verdik diyorlar. Bunlar normal şeyler mi? Bunların üstünü örtelim mi? Bunları görmezlikten gelelim ve konuyu kapatalım mı? Hayır. Yani hiç kimse bunu kabul etmez. Hiçbir siyasi partinin bunu savunabileceğini düşünmüyorum. Benim açımdan demokrasi etik ve erdemliler rejimidir. Sadece hani kazan ama nasıl kazanırsan kazan demokrasisi Machiavellist bir demokrasidir. Türkiye siyaseti bence burada bir başarıyla arınmayı gerçekleştirmeli. Sadece CHP değil, tüm partiler iktidarıyla, muhalefetiyle paranın bu kadar tahakkümüne göz yumulmamalı diye düşünüyorum.
1: İpek Hocam, bu durumda mesela Ayhan Bilgin'in bakışı, oradaki yolsuzluk iddiaları, mesela bu durumda İYİ Parti'nin yolsuzluk iddiaları meselesinde üzerinde durmadığı yani bir tezi de çıkabilir, bilemiyorum. Buna belki bir cevap verirsiniz. Öte yandan şunu da sormak istiyorum. Bir olası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi durumunda, yeni bir siyasi parti oluşumu durumunda İYİ Parti'ye de bazı oyların gidebileceği söyleniyor. Mesela İYİ Partili bir isim olarak bu sizi mutlu ediyor mu?
2: İsterseniz önce birinci sorudan başlayayım Pınar Hanım. Şimdi tabii biraz evvel söylediğim şey, Türkiye'de her kurumun bir görevi var. Yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun var, Yüksek Seçim Kurulu'nun var, işte bürokrasideki kurumların, BDDK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, her kurumun bir işi var. Şimdi biz burada aslında baktığımız zaman kurumun kendi yetki alanının dışında bir takım olayların gerçekleştiğini söylüyoruz. Normalde partilerin kurultayları, partilerin kongrelerine ilişkin kararların Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilmesi gerekirken Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bakılan bir davaya dönmüştür ve şu anda Yargıtay'dadır. Yani Yargıtay'ın onaması beklenmektedir. Masumiyet karinesi de var değil mi? Suçu ispat olunana kadar herkes masumdur. Ama baktığınız zaman bugün bir takım isimler yargı kararları da beklenmeden partiden ihraç edilmektedir. Şimdi aslında farklı bir partinin genel başkan yardımcısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasını da doğru bulmuyorum ama tekrar söyleyeyim, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olmaktan çıkmıştır. Evet. Kurumların kendi görevlerini yapması gerekir. Yoksa oradaki yolsuzluk, elbette ki hiçbir siyasi partinin kurultayında, kongrelerinde yolsuzluk yaşanmasını hiçbir siyasi parti, başka bir siyasi parti de desteklemez. Zaten aslında baktığınız zaman işi yargıya taşıyan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki isimler doğru olmuştur. Ayrı bir mesele. Bu da doğru, ayrı bir mesele. Ancak burada kurumlar kendi yetki alanlarının dışına çıkarak kararlar vermişlerdir. Ve henüz netleşmemiştir. Henüz kesin karar verilmemiştir. O yüzden de kesin karar verilmeden, yargının buna ilişkin kesin kararı sonuçlanmadan buradaki olayların üzerinden, iddialar üzerinden yaptırımların uygulanmasını elbette ki ben hani bir kişisel olarak, bir akademisyen, bir siyaset bilimci olarak da doğru bulmam ama yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe en çok karşı çıkan isimlerdenim. Siz de çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet,
2: çok
1: hocam.
2: Uzun yayınlarınıza katılıyorum. İkinci meseleye gelecek olursak, bir partinin içinde bulunduğu durumdan başka bir partinin kendine avantaj yaratması siyasi etiğe yaraşan bir şey elbette ki değildir. Fırsatçılık yapmak hiçbir zaman etik değildir, doğru değildir. Bizim eğer oylarımız yükseliyorsa, biz doğru işler yaptığımız için oylarımız yükseliyordur. Ama Sayın Genel Başkanımız şunu da dedi, İYİ Parti son kale olarak ayaktadır, herkese kollarını açmıştır, dayanmak isteyen, sırtını dayamak isteyen varsa buyurun gelsin dayasın. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu çağrı değildir, bu millete yapılan, bu vatandaşlara yapılan bir çağrıdır. Biz özellikle siyaset alanında, siyaset arenasında

0: rakiplerimiz de ideolojilerimiz, işte politikamız, stratejilerimiz, uygulamalarımız noktasında yarışmak isteriz. Hiçbir siyasi partinin içinde bulunduğu durumu kendi lehimize çevirerek hani buradan fırsatçılık yapmayı ben etiğe de yakıştıramam, siyasi etiğe de yakıştıramam. Eğer bizim oylarımızda yükseliş varsa bu hem Sayın Genel Başkanımızın doğru tespitleri, zamanında tespitleri, doğru açıklamaları ve hepimizin çok çalışmasıyla. Çünkü biz uzun zamandır da sahalardayız. Şimdi cumartesi günü miting yapacağız. Hem Genel Başkanımızın hem de çok değerli teşkilatımızın ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımızın gayretiyle, çabasıyla olur. Evet. Onun dışındaki fırsatçılık hiçbirimize yakışmaz.
1: Peki. Ayhan Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, işte Türk demokrasisi, siyaseti, hani bunun da altını çizdi mesela daha önce Sayın Bahçeli. Bu anlamda bir değerlendirmenizi rica etsem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünüp iki parti olarak yoluna devam etmesi nasıl bir tehdit ya da bir tehlike ya da bir sıkıntı doğurur?
2: Umarım sorunuza geçmeden küçük bir konudaki farklı düşüncemi paylaşayım izninizle. Seçim kurullarının sadece partilerde değil, sendikalarda da bazı meslek örgütlerinde de yetkisi sadece divanın, yani seçimi kongreyi yöneten divanın seçim maddesine geçtikten sonra başlar ve o madde bittiğinde de biter. Zaten divan başkanı bunu söyler, der ki artık bundan sonraki kısmı seçim kurulunun temsilcileri idare edecekler. O aşamadaki şekli kurallara bakılır. Yani neye bakılır? Yeterli oy kullanmaya uygun durum var mı? Oy kullananların kimlikleri ibraz edilir ve böylece gerçekten oy kullanan listedeki isimle, delegeyle o kişi kendisi mi ve sonunda sayım. Bu üç işin dışında seçim kurulunun, ilçe seçim kurulunun herhangi bir yetkisi yoktur. Ama şimdi hayatın içerisinde, yani sadece para konusu değil, yani sonuçta irade kırıcı bir unsur olarak tehdit olduğunu düşünelim. Yani diyelim ki birisi aday olmak istedi ama rakipleri onun adaylığını tehdit yoluyla engellediler. Somut deliller var. Telefonla tehdit etmiş, işte gitmiş iş yerini basmış, tehdit etmiş ve o kişi aday olamamış. Şimdi seçim kurulu bunu nasıl tespit yapacak? Bu güvenlik bürokrasisinin, yargının müdahalesini gerektirir. İlçe seçim kurulunun temsilcileri orada o gün bakacaklar. Birisi aday olmak istemiş ve engellenmiş mi? Hayır. Adaylık başvurusu var mı? Gerekli yeterli listeyi, imzayı toplamış mı? Tamam. Şekli unsurlara bakar seçim kurulları. Yoksa diğer unsurlara bakmaya ne kapasitesi yeter ne de yetki ve görev alanındadır. Dolayısıyla işin hukuk mahkemeleriyle ilgili kısmı tabii ki vardır. Ama seçim kurulunun yetkisi farklıdır. Hukuk mahkemesinin yetkisi farklıdır. Şimdi bölünme konusunda ben siyasi partilerin bölünmesinden yana değilim. Ama bu hayatın bir gerçekliği sonuçta.
1: Yani evet,
2: işte,
1: sizde yeni bir siyasi parti oradan yani kurulmuş, onun yani başına geçmiş bir genel başkansınız.
2: Gayet tabii burada düşünceleriniz değişebilir. İçinde bulunduğunuz siyasi partiyle ayrışabilirsiniz. Ve centilmence, nezaketle, yani cinsiyetçi bir tabir olarak centilmeni kullanmıyorum ama yani etik biçimde yolunuzu ayırabilirsiniz. Nitekim Türkiye'de şu andaki mevcut partilerin neredeyse CHP dışındaki tamamı bir başka partiden bölünerek çıkmıştır. Çünkü Türkiye'de tek parti vardı. Demokrat Parti CHP'nin içinden çıktı. İşte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi belki başka bir gelenekti. Onun dışındaki hemen hemen bütün partiler bir partinin bölünmesinden oluştular. Dolayısıyla bu hayatın bir gerçekliği. Yani ayrılsanız da yine birlikte olmanın, sonuçta 50+1'lik bir seçim sisteminde ittifak yapmanın, birbirinizle yüz yüze bakabilmenin, konuşabilmenin, birlikte yapabilmenin en azından etik koşullarını korumanız gerekir. Ama siyasetten görünen o ki artık bölünme kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü politik hatlar farklılaşmış.
1: Evet, orada Ayhan Bey sadece şöyle araya gireceğim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu durum bugüne kadar hiç yaşanmamış bir durum. Yani sizler de o siyasi partileri içerisindesiniz. İyi Parti gerek. Siz SES Parti'de siyaset yaptınız. Ama CHP'deki durum çok farklı görünmüyor mu? Dışarıdan daha doğrusu farklı okunmuyor mu?
2: Gayet tabii haklısınız. Yani bu kadar deneyimi büyük, uzun olan, Cumhuriyet'in kuruluşuyla yaşıt olan bir siyasi partinin yaşadıkları gerçekten hani siyaset açısından da Cumhuriyet Halk Partisi adına da gerçekten utanç verici manzaralar. Yani yarın yine grup yapılacak gerilimi başladı. Bir takım yayın organlarında Özgür Özel'in grup yapacağı evet. yazıyor. Ama yani genel merkezdekiler grup yapmayacaklarını, MYK ve PM planlamaları yaptıklarını daha önce paylaştılar Salı ve Çarşamba günleri. Burada belli ki filmi koparmaya dönük bir yol haritası işletiliyor. Ben bunu Özgür Özel işletiyor diyemiyorum çünkü Özgür Özel bence sorumlu ama sanki asıl yetkili değil gibi bir izlenim var.
1: Asıl yetkili kim? Ayhan Bey?
2: Yani Sayın İmamoğlu'nun olduğu, parayı kim yönetiyorsa sözü de onun söylediği, kararı onun verdiği çok net hissediliyor. Burada yani yeni bir parti kurmanın taşlarını döşemek etik açıdan şık değildir, onu ifade etmeliyim. Yani sonuçta bir parti bir başka partiden ayrılarak kurulacaksa onu açık net ortaya koyarsınız. Hem burada ben grup toplantısı yapayım ama öbür partinin de hazırlıklarını da bir taraftan yapayım. Bunlar nezakete uyacak şeyler değil. İçeride kalıp mücadele edebilirsiniz. Parti içi demokrasi, parti içi muhalefet elbette bir tercihtir. Bence de bu daha doğrudur, daha sağlıklıdır. Ben asla ayrılmalarını doğru bulmam ama ayrılmaya kesin karar vermişseniz yani o zaman da artık buranın imkanlarını kullanmak, buranın tabelasını kullanmak, burada bir mağduriyet ortaya çıkartarak ayrılmaya kalkmayı ben yani sonraki siyasi kariyer planlamasında da siyasi mücadelesinde de hep geriye dönüp bakıldığında yani kötü anılacak şeyler olarak görürüm.
1: Peki hocam, burada katkınızı duymak isterim.
0: Tabii, teşekkür ederim. Şimdi aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olması demek buradaki kongrelerin, kurultayların güvenliğinin Yüksek Seçim Kurulu'na güvenliğin dedim, meşruluğunun diyeyim daha sonra ortaya çıkacak problemler açısından. Şimdi 3 sene önce bir kurultay yapılıyor ve mahkeme kararıyla bu kurultay iptal ediliyor, başına kayyum geliyor. Bu şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasi tarihinde böyle yaşanan bir şey değil. Öncelikle onu söylemek lazım ve bunu buna göre değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte Sayın Özgür Özel'e verilen mazbata var. Mazbataya ilişkin de Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama gelmedi. İptal edildiğine ya da devam ettiğine ilişkin olarak. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun sessiz kalması noktasında demek istediğim şeyler bunlar. Bazı noktalar açık bırakılıyor, bazı noktalarda soru işareti kalıyor. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıkar mı? Burada çok
1: orada farklı. Son bir dakikamış İpek Hoca.
0: Tabii hemen toparlıyorum. Yeni bir parti çıkar mı tartışmaları var ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Atatürk'ün partisi olarak lanse ediliyor. Ve tabii ki seçim yardımı alıyor. Hazine yardımı alıyor. Bununla birlikte konsolide edilmiş bir seçmenim var ama o seçmen Sayın Kılıçdaroğlu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi tartışmaları var. Ama ben sokakta şunu görüyorum. Pınar Hanım, çok uzun zamandır sokaktayız. Hatta dün değil evvelsi gün yine İstanbul'daydık. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu durumdan oldukça rahatsız ve endişe yaşıyor, onu söyleyeyim. Vatandaş endişe içerisinde, diyorlar ki hani bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına böyle bir kayyum atandıysa daha sonraki süreçte farklı şeylerle de farklı durumlarla da karşılaşabilir miyiz? Anladım. Diye akıllarında soru işaretleri var. Endişeli durum, tedirginlik, gerginlik, kimsenin kimseye yaşatmaması gereken şeyler ve önemli de dönemlerden evet. geçiyoruz. Hassas da dönemlerden geçiyoruz. O yüzden peki. bir an evvel sorunun çözülmesi hepimizin de talebi, canı gönülden dilediği.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok farklı iki görüş sahibi olduğunuzu biliyorum. Müthiş, yani uzun uzadıya sizinle konuşmak isterdim. Ayhan Bilgen, İpek Özkal Sayan. Çok teşekkürler. Bir kez daha bekliyorum sizleri. Sağolunuz. İzleyicilerimiz iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi akşamlar dileyerek sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum.

0: TGRT FM Haber.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi özel mevlid programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
0: Şimdi reklamlar.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
9: bir adım önde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
0: reklamları dinlediniz.

Güzel İzmir'in güzel vapurları. İzmir Körfez vapurlarının İstanbul'dakilerden ayrı bir havası vardır. Bu vapurlarla Körfez'i geçip karşı yakaya yanaşmak, hepsi 18-20 dakika sürse bile eski bir dostu ziyaret etmek gibi garip bir mutluluk verir insana. Her ne kadar Körfez'in o sevimli, gün görmüş buharlı eski vapurcukları da artık zamana yenik düşüp birer ikişer ortadan kaybolup gitmiş olsalar da yine de o mutluluğu hep birlikte yaşayabiliriz. İzmir'de ilk yolcu vapurları 1851'de yabancılar tarafından Bornova yolcuları için çalıştırılmaya başlanmıştır. Bornova kasabasından iskeleye inecek yolcular için bir araba servisi kurulmuştur. Arabalarla iskeleye gelen yolcular günde karşılıklı iki sefer yapan Bornova ile Apsis adlı iki küçük vapur yavrusuna binerek İzmir'e giderlermiş. İzmir limanında inşaat çalışmalarına İstanbul'dakinden çok daha önce başlanmıştır. 1875 Ağustos'unda taş rıhtımın ilk bölümünün inşası tamamlanmıştır. Zamanla halk eski de olsa, çürük çarık da olsa bu vapurlara iyice alışmıştır. Öyle ki kalabalık günlerde vapurlar yetmez olmuş. Çoğu yabancı ve gayrimüslim girişimciler Körfez sularında vapur çalıştırmak için Bahriye Nezaretine başvuru üstüne başvuru yapmaya başlamışlar. Ve tabii sonuçta alamamışlar. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, zaten bir süreden beri vapur çalıştırmakta olan Jolly Carmally adlı kumpanya, Körfez sularında eskiden olduğu gibi vapur çalıştırmaya yine devam etmiş. Ne var ki halk bu kumpanyanın Mavna bozuntusu o eski vapurlarından hiç memnun değilmiş. Sık sık seferler aksıyor, görevliler yolculara kötü davranıyorlarmış. O sıralarda İzmir'in tanınmış tüccarlarından Yahya Hayati Efendi, Körfez sularında vapur çalıştırma müsaadesini elde etmeyi nihayet başarmış. Sultan Hamit dönemi olduğundan 13 Temmuz 1883 günü kurulan şirkete de İzmir Hamidiye Vapur Şirketi adı verilmiş. Şirkete tanınan imtiyaz süresi de 30 yıl olmuş. Sonraki yıllarda şirket Jolly Carmally'nin 5 vapurunu satın almış. Böylece vapur sayısı 13'e çıkmış. Ama bu satış para karşılığı değil de hisse senedi karşılığında yapıldığı için şirketin büyük bir bölümü yine yabancıların eline geçmiş. Şirket zamanla işi büyütmüş. Yalnız Körfez içerisinde değil, Körfez dışına da seferler yapmaya başlamış. Urla, Foça, Karaburun, Ayvalık, Kemer, Edremit, Çeşme, Ilıca, Kuşadası, Bodrum derken ver elini Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, Rodos gibi çevredeki irili ufaklı Ege adaları. Doğrusu o küçücük teknelerle böylesine uzak seferler yapmak da, bu teknelere binerek adalara gitmeye kalkışmak da o dönemlerde ciddi bir cesaret işiymiş. Nitekim çok geçmeden görünür ya da görünmez kazalar birbirini izlemeye başlamış. Çeşitli küçük kazaların ardından 30 Eylül 1908 günü Selanik'ten gelen Kesendire vapuruyla şirketin İstanbul vapurunun çarpışmasıyla meydana gelen facia sırasında çok sayıda kazazede denize dökülmüş, birçoğu kurtarılamadığı için boğulup hayatını kaybetmiş. Meğer İstanbul vapurunun kaptanı izinli olduğu için vapuru tek başına serdümen kullanmaktaymış. Halk galeyana gelip hemen şirketin konaktaki merkez binasına saldırmış, öfkeyle camını çerçevesini indirmiş. Bu arada konak iskelesi de bu yakıp yıkmadan nasibini almış. Olaylar sebebiyle seferlere ara verilince de bu sefer de halk "vapursuz kaldık, vapur isteriz" diye ayaklanmış. Şirket yeni iskele binasını ancak Ekim ayında tamamlayabilmiş ve yine o eski vapurlarla sefer yeniden başlamış.
arada İzmir'de içme suyu imtiyazını alarak faaliyet gösteren, sonra da Göztepe tramvaylarını çalıştırmakta olan güçlü bir Belçika kumpanyası, İzmir Hamidiye Vapur Şirketi'ni ele geçirmek için ısrarlı girişimlerde bulunmaktaymış. Sonunda emellerini gerçekleştirmiş. İmtiyaz süresinin dolmasına 4 yıl kala 1909 yılının başında şirketi Yahya Hayati Paşa'dan devralmayı başarmışlar. Yunanların İzmir'i işgal etmesiyle işler daha da sarpa sarmış. Şirketin çalışmaları önce engellenmiş, sonra da şirketin bütün hakları Gufri şirketine devredilmiş. İlk değişiklik vapurların adlarında görülmüş. Türkçe isimler değiştirilerek yerlerine hep Rumca adlar konulmuş. Kordelyo, Akropolis, Eginos, Foskolos gibi. Tabii Yunanlılar işgal yılları boyunca da bu vapurlarla yolcudan çok hep kendi askerlerini ve askeri malzemelerini taşıyıp durmuşlar. ...1922 yılının 9 Eylül günü İzmir'in kurtarılmasından kısa bir süre sonra Gufri şirketi millileştirilmiş. Çilekeş vapurcukların direklerinde yine ay yıldızlı bayrağımız dalgalanır olmuş. Körfez hattındaki gemilerin o sıralarda İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakizadelerden Muammer Bey'e devredildiğini görüyoruz. Muammer Bey ilk iş olarak Alsancak iskelesini yaptırmış. Vapurların adları yeniden Türkçe isimlerle Hürriyet, Çankaya, Duatepe, Dumlupınar, Göztepe, Karşıyaka, Güzel İzmir, Koçatepe diye değiştirilmiş. Kuruluş 5 Ağustos 1925 günü İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi adlı resmi bir kuruma devredilmiş. Günümüzde ise Körfez vapurları Türkiye denizcilik işletmelerine bağlı olarak çalışıyor. ...1952 yılında Körfez sularında Güzel İzmir 1904 yapımı, Karşıyaka 1906 yapımı, Göztepe 1908 yılı yapımı, 9 Eylül 1910 yapımı, Uşak 1925, Bayraklı 1934, Efes 1938, Sur 1938, Bergama 1951, Selçuk 1951 yapımı vapurlar çalışmaktaydı. Bunlardan gerçekten çok zarif bir vapur olan Bayraklı'nın 1945'te Boğaz'da yemekli gezinti seferlerinde kullanılmak üzere İstanbul'a gönderildiği bilinir. Şu sıralarda İzmir Körfez İşletmesi'nin filosunda 1951 yapımı Bergama, 1977 yapımı Alaybey, 9 Eylül, 1958 yapımı Ambarlı, 1988 yapımı Kumburgaz isimli yolcu vapurlarıyla Ayvansaray, Göksu adlı motorbotlar hizmet vermektedir. Yine konak merkez olmak üzere Karşıyaka, Alsancak ve Pasaport iskeleleri arasında seferler devam etmektedir. Urla ve Güzelbahçe iskeleleri artık faal değildir. Ayrıca Esenköy, İntepe ve Salacak adlı araba vapurları da Bostanlı Üç Kuyular arasında motorlu vasıta taşıyarak karayollarındaki trafiğin yükünü hafifletmeye çalışmaktadır. Hani eski bir Ege türküsü vardır ya, İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları diye başlar. Bu türküyü nedense Körfez'deki o kısa bacalı, beyaz boyalı eski küçük vapurcukları hatırlatır insana. Sanki 50 yıl öncesinin Körfez'inde dumanlarını imbatla savura savura konaktan pasaporta, pasaporttan karşı yakaya hala sefer yapıyorlarmış gibi.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, huduttan hududa yol bulup koşan, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İlere atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yakut olan bu vatan, can vermez sırrına eranlarındır. Gök yayım, ne desem ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, sencileğin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Yapı Kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, Yapı Kredi.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe Şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insan güzel ahlakı sebebiyle geceyi ibadetle geçiren kimsenin derecesine kavuşur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz özgürlük istediğini yapmak mıdır? Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'nın kural koymadığı mahlukları da vardır. Mesela aslan, geyik, dağda özgürce gezip dolaşırlar. Özgürlük ve doğallıktan kasıt, hayvan gibi başıboş, serbest yaşamak olmasa gerek. Önce herhangi birini düşünelim. Küçük çocuğu pis ve zararlı şeyleri yese, "Yeme, o pistir, zararlıdır," der. Ateşe uzansa, "Ateş seni yakar," der. Yılana elini uzatsa, "Sakın dokunma, sokar," der. Kışın sokağa çıplak çıksa, "Üşürsün, hırkanı giy de çık," der. Çocuk size, "Baba, benim özgürlüğüme karışma," dese, ne dersiniz bu durumda? En azından ben babayım, çocuğumun iyiliğini düşünmem gerekir, onun için böyle söyledim, dersiniz. Evinizdeki eşyaları rastgele hepsini üst üste bir odaya mı koydunuz? Yoksa buzdolabını ve bulaşık makinesini mutfağa, çamaşır makinesini banyoya, karyolayı yatak odasına mı koydunuz? Hangi halde koyarsanız koyun, eşya sizindir, kimse karışamaz. Bu kainat ve içindekiler de başıboş değildir. Hepsinin bir sahibi vardır. Siz nasıl çocuğunuza zarar gelmesini istemiyorsanız, her şeyin sahibi olan Allah-u Teala da, kendi mülkü olan insana o kişinin faydası için bazı emir ve yasaklar bildirmiştir. Evinizdeki eşyalar nasıl sahipsiz değilse, bu kainat da sahipsiz değildir. Arapçada abd, kul, köle demektir. Orta çağda bütün dünyada kölelik sistemi vardı. Köleler eşya gibi, hayvan gibi alınıp satılırdı. Sahibi de köleye istediği işleri yaptırma yetkisine sahipti. Köle şunu yaparım, şunu yapmam diyemezdi. Çünkü onun sahibi ne isterse öyle yapmak zorundaydı. Köle tam bir esirdi. İslamiyet köleliği kaldırmak için epey çareler koymuştur. Bütün insanları da Allah yoktan yarattı. Yani bütün insanlar Allah'ın kulu kölesidir. Efendimiz Allah'tır. Hepimiz köleyiz. Köle, köleliğini bilmeli, efendisi ne emrediyorsa onu yapmalıdır. Bu efendi, kölelik sistemindeki efendiden çok farklıdır. Bizi dünyaya getiren, akıl veren, can veren, el, kol, bacak, göz gibi organlar veren, rızık veren bir efendidir. Üstelik diğer köleler gibi kaçıp kurtulma imkanımız da yok. Sözümü dinlersen ebedi olarak cennet denilen bir yerde seni ağırlarım. Sözümü dinlemezsen ebedi olarak cehennem denilen yerde sana azap ederim diyor. Bunları da yapabilecek kuvvettedir. Gerekirse dünyadaki efendileri dövebiliriz, öldürebiliriz. Ama bu efendiye hiç kimsenin gücü yetmez. Dünyadaki efendiler bizim iyiliğimizi, kötülüğümüzü tam bilemezler. Başımıza gelecek işleri, düşüncelerimizi, arzularımızı bilemezler. Ama bu efendi her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Üstelik çok merhametlidir. Her istediği şey bizim iyiliğimiz içindir. Bütün doktorlardan daha iyi sağlığımız için reçeteler verir. İçki içme, uyuşturucu kullanma, zina ve hırsızlık etme, temiz ol, namaz kıl, oruç tut, zekat ver diyorsa bizim bunda mutlaka bir faydamız vardır. İyilik edene teşekkür etmek insanlık icabıdır. Beden ve ruhumuzun dünyada ve ahirette saadet ve felaketine sebep olacak şeyleri bildiren efendiler efendisine teşekkür etmek insanlık vazifesi değil midir? İnkar etmek nankörlük olmaz mı? Bir doktor hastasına ilaç verse, o da ilacı kullanmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek ilaç kullanmasa, doktora zararı olmaz fakat kendine zararı olur. Doktor kendine faydası olduğu için değil, hastalıktan kurtulması için hastasına ilaç verdi. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur, uymazsa ölür gider. Bu işte doktorun hiç zararı olmaz. Bunun gibi Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok diyerek ibadetten kaçan da cehenneme gider.
İnsan birçok yönden özgür değil, kadere mahkum olarak doğmuştur. Ne cinsiyetini, ne boyunu, ne de akıllı deli oluşunu kendisi tayin edemez. Kör, sağır, dilsiz, felçli, çolak, sakat olarak doğmasına engel olamaz. Demek ki insanın doğuşunda özgürlük yoktur. Doğuşunda yok da hayatı boyunca özgürlük elinde midir? Kadınsa kendini erkek yapabilir mi? Cüce ise boyunu uzatabilir mi? Hiç uyumadan ömür boyu uykusuz kalabilir mi? Aç susuz durabilir mi? Ehliyetsiz şoförlük, diplomasız hakimlik, doktorluk yapabilir mi? Kendi kendine vali veya bakan, başbakan olabilir mi? Şu halde tam özgür yaşamak mümkün olmadığı gibi, başkasının hürriyetini engelleyen sınırsız özgürlük de zararlıdır. Özgürlük, her istediğini yapabilmek değildir. Suç işleyeni mahkum etmek, hürriyetlere engel olan birkaç anarşisti hapsetmek esaret değildir. Sadece başkasına değil, kendine de zararlı olmak özgürlük değildir. Mesela uyuşturucu maddeleri, vücuda zararlı olan şeyleri yasaklamak, özgürlüğe zıt olarak vasıflandırılamaz. Trafiğin düzgün olması için kurallar koyarak soldan gitmeyi yasaklamak, özgürlüğe vurulan bir darbe değildir. Aslında özgürlüğü kolaylaştırıcı tedbirlerdir. Suçluyu affetmeyip cezasını vermek hürriyete aykırı değildir. Özgürlük şöyle tarif edilse belki biraz daha az zararlı olurdu. Özgürlük, kendine ve başkasına zarar vermemek şartıyla dilediğini yapma hürriyeti. Hayvan gibi başıboş olmayı istemek yanlıştır. Dinimiz hürriyete de, hoşgörüye de bir sınır koymuştur. Dünyada ve ahirette rahat yaşayabilmemiz için şunu yapmak, şundan sakınmak gerekir gibi altın hükümleri vardır. Bunlara dini baskı demek çok yanlıştır. İnsan her istediğini yapabilir mi? Yapılabilenler ve yapılamayanlar var. 1. Her devletin kanunları, tüzükleri vardır. O ülkenin vatandaşları bunlara uymak zorundadır. Uymayan cezaya çarptırılır. 2. Her şirketin prensipleri vardır. O şirkette çalışan peşinen bunları kabul etmiş demektir. Orada çalışmak istiyorsa bunlara uymaktan başka çaresi yoktur. Ya uyacak ya da istediği yere gidecek. 3. Trafiğin düzeni için trafik kuralları konulmuştur. Herkes istediği gibi gidemez. İstediği gibi araç sollayamaz. Kırmızı ışıkta geçemez. Bu kurallara uymayan ceza ödemek zorunda kalır. Bir kaza sonucu hayatından da olabilir. 4. İnsan istediğini yapabilseydi, dinlerin, peygamberlerin ve kitapların gönderilmesine lüzum yoktu. Bu yüzden insan kul olarak yaratıcısının emir ve yasaklarına muhataptır. Bunu kabul etmeyen, istediğini yapabilen, sorumsuz mahlukların yani hayvanların seviyesini tercih etmiş olur. 5. Eskiden tasavvufun da prensipleri vardı. Bir mürşide tabi olup olmamak serbestti. Ama tabi olduktan sonra her istediğini yapamazdı. O yolun edebine, prensiplerine, şartlarına uygun hareket ederdi. Mürşide talebe olan, o yolu veya o zatı temsil ediyor demekti. Her işiyle, kılık kıyafetiyle, oturup kalkmasıyla, konuşmasıyla, kısaca her şeyiyle buna dikkat etmek zorundaydı. Ya uyardı veya uymak istemezse çekip giderdi. Demek ki her istediğini yapmak doğru bir şey değildir. Herkes istediğini yaparsa ne düzen kalır, ne hak hukuk, ne de huzur kalır. İslam alimleri edep haddini bilmektir buyuruyorlar. Yani kendi konumunu, yetkisini bilmektir. Ben ne yapabilirim, ne konuşabilirim, ne yiyebilirim gibi her hususta ne yapması gerektiğini bilmektir. Bunu da dinimiz bildirmektedir.

Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, hakiki imana kavuşmak için farzları edeple yapmak, helal yemek, haramlardan sakınmak ve bunlara ölünceye kadar devam etmek lazımdır.

Şiirlerle menkıbeler, mazhar-ı can-ı canan, rahmetullahi aleyh, cennete giden yol. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, namaz gayet mühimdir. Onu kılmak Allah'ın biz kullara emridir. Allah namaz kılana verir çok ecir, sevap. Kılmayanlara ise yapar çok acı azap. Bir evlat babasına isyan ederse eğer, babası o evlada ne kadar öfke eder. Der ki, bunca hizmetler eyledim de ben sana, sen nasıl bana karşı kalkışırsın isyana? Halbuki ikisi de birer kuldur nihayet. Yalnız baba, oğluna yapmıştır biraz hizmet. Allah ise yerde ve gökte ne yarattıysa hepsini bizim için yaratmıştır bilhassa. Bu gözle gördüğümüz ve göremediğimiz her ne ki halk ettiyse kainatta Rabbimiz, mesela ay ve güneş ve sayısız yıldızlar, hepsinin muhakkak ki insana faydası var. Denizlerin dibinde yaşayan canlıların yaratılması bile faydasına insanın. Ya doğrudan doğruya, ya dolaylı olarak, her birinin insana faydası var muhakkak. Allah'ın kudretiyle çalışıyor kalbimiz. Her uzvu çalıştıran yine yüce Rabbimiz. Şu malik olduğumuz her şey O'nun nimeti. Kendi de bildiriyor bize bu hakikati. Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, zira ben o kadar nimetler verdim ki insanlara, yazmak için ormanlar eğer kalem olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar da mürekkep, benim nimetlerimi hiç durmadan yazsalar, nimetlerim bitmeden tükenir o deryalar. Bir daha getirseler, o dahi hemen biter. Tükenmez yine benim verdiğim o nimetler. Böyle yüce bir Allah namazı emrediyor. Kul ise karşı gelip, kılmayacağım diyor. Müezzin sesleniyor 5 kez, hayya alessalâh. Namaza çağırıyor kulları yani Allah. Buna rağmen özürsüz kim kılmazsa namazı, kılmıyorum demektir bunun açık manası. Hayya alel felah diye sesleniyor bir daha. Yani Allah bizleri çağırıyor felaha. Kim gitmezse Allah'ın bu namaz davetine, açıkça gelmiyorum demektir bu da yine. Bu Rabbe isyandır ki ne fenadır ve çirkin. Bundan büyük küstahlık olur mu bir kul için? Halbuki cennet için köprüdür her ibadet. Yani cennete giden bir yoldur İslamiyet.

Feridüddin-i Attar Hazretleri buyuruyorlar ki, işlerinin doğru gitmesini istersen kendi başına hareket etme, akıllılarla istişare et.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: deyince insanın ömrü uzuyor da nasıl uzuyor? Yani yıl olarak mı, hani bizim bildiğimiz manada da uzuyor mu? İşte atıyorum işte ömrümüz bizim 60 yılken 80 yıl mı oluyor dua edince, sadaka edince? Yani o da Allah-u Teala'nın bizim için takdir etmiş olduğu kader değişmiş olmuyor mu yani? Öyle olunca.
1: Şimdi Mustafa Bey, genel olarak kitaplarda açık net bir şekilde hüküm bildiriliyor. Nedir o hüküm? Dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz. Eceli geleni ölümden kurtarmaz.
0: Tamam.
1: Efendim, ayet-i kerimede mi? Tabii. Peygamber Efendimiz'in dediği dualarda mı? Evet. Bunlar değişmez. Bunlar sebeptir sadece. Her ne kadar dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz, eceli geleni ölümden kurtarmaz ise de, ömür, ecel bilinmediği için dua etmek ve ilaç kullanmak emredilmiştir, lazımdır buyuruyor. Bu genellik. Bu genellik. Peki sizin sorduğunuz soruda
0: böyle de bir şey var değil mi? Ben de...
1: Var.
0: Yani
1: şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri namazdayken hançerlendi. Ve işte 2-3 gün o şekilde öyle kaldıktan sonra vefat etti, şehit oldu. Hazreti Ömer'in eshabından diye geçiyor. Kabul Ahbar var rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyüklerindendir bu zat. İşte toplamışlar falan. Hazreti Ömer vefat etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin işte cenazesini şey yapacaklar. Bu orada yüksek sesle diyor ki, eğer Hazreti Ömer'den için, Hazreti Ömer daha yaşamak isteseydi dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olur buyuruyor.
0: Yaşamak isteseydi dua ederdi.
1: Dua ederdi. Yani bu zat diyor ki duaya bağlıydı. Dua etseydi, etseydi ömrü uzardı. Tabi bu öyle deyince bu tabiinden, ikinci kuşaktan, hemen birinci kuşaktan, eshab-ı kiramdan diyorlar ki nasıl böyle söylüyorsun Allah-u Teala? Mealen ecel bir an gecikmez, vaktinden önce gelmez. Mesela o takdim olmaz, tehir olmaz. İki kelimeyle bildiriyor. Takdim öne alınmaz. Tehir sonraya bırakılmaz. Yani dakikası dakikasına, hatta salisesi salisesine gelir. Ölüm meleği vazifesini yapar gider. Onda hiç değişiklik olmaz. Sadece elinde liste vardı, ona bakar. Vakti saati geldi bir şey yapar. Şimdi böyle bir hadise var. Kabul Ahbar buyuruyor ki dua etseydi daha yaşardı. Bunun üzerine eshab-ı kiram diyor ki ayet-i kerime var. Evet diyor. Yani sizin o bahsettiğiniz ayet-i kerimede bildirilen ecel geldiği vakit için geçerlidir. O zaman eshab-ı kiram soruyor. Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun sen? Diyor ki kazayı mübrem, kazayı muallak. Yani kazayı mübrem herhangi bir sebeple değişmez. Kazayı muallak, ya ikisi de Allah-u Teala'nın kaderi bunun. Kazayı muallak şarta bağlı. Ama kimse o duvarın arkasını bilmiyor. Kazayı mübrem mi, kazayı muallak mı? Ancak Allah-u Teala bildirirse bilir. Peygamberler de öyle. Kazayı muallak mı, kazayı mübrem mi? Cenab-ı Hak bildirirse bilir.
0: O kısmı bize yani bildirilmiyor.
1: Bize bildirilmiyor.
0: Biz bilmiyoruz yani.
1: Mesela Allah-u Teala ezelde Mustafa Toköz için Mustafa Toköz işte Osman Hoca'ya elmalığını hediye ederse 20 sene daha yaşayacak.
0: Elma bahçesini.
1: Ha, elma bahçesini.
0: Bahçelerinden birini.
1: Ha, bahçelerinden biri, doğru ya, bir sürü bahçe var. Birini hediye ederse işte Allah-u Teala bir 10 sene daha verecek. Bunu kimse bilmiyor. Ya Mustafa Toköz bunu diyor. Osman Önü'ne bilir. Kimse bilmiyor.
0: Bu şey de olabilir mi mesela? Ölmek üzere olan, atıyorum, bir hayvan var. Kedi var, köpek var mesela. Aldık onu baytara götürdük. Mesela. Veterinere götürdük filan. Ya da ona su verdik. Bu bile olabilir mi yani?
1: İlle elma bahçesi değil yani.
0: Yani.
1: yani o bahçesine kıyamadım.
0: Yok, onu verdik. O verildi.
1: Bu Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği, onun yarattığı mahlukattan herhangi birisine yapılan bir iyilik. Bak, herhangi birisine.
0: Küçük gördüğümüz bir şey yani. Tabii. Mesela.
1: Karınca suya düştü, sen de çıkardın koydun.
0: Bu mesela bile olur yani. Olabilir.
1: Allah-u Teala'nın hoşuna gider, razı olur. Bu kılımı 10 sene daha verdim der mesela. Veya iki kişi dargındır. Haklı olan gitti, barıştı. Özür dilerim. Sen haklısın.

0: edin dedi. Alttan
1: gerek
0: aldı.
1: Yoktu dedi. Ha,
0: gerek böyle yok bir dedi. Şey yaptı. Çünkü böyle bir hadise anlatılıyor. Davut Aleyhisselam kunduruculuk yaparmış. Bir gün Azar Aleyhisselam da gelmiş. Yani diğer o müşteriler görmüyor Azar Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam'ı da Azar Aleyhisselam'ı görüyor. Ondan sohbet ederlerken iki kişi gelmiş. Birisi demiş ki 10 sene dayanacak bana bir ayakkabı yap. Sipariş veriyor. Neyse pazarlık yapılıyor, şey yapıyor. Adam önce parasını veriyor. Ondan çıktıktan sonra Azar Aleyhisselam buyuruyor ki bu sana diyor 10 senelik diyor dayanacak ayakkabı yaptıracak adamın diyor bir hafta ömrü kaldı. Benim listede yazılı diyor. O yanındaki adam diyor geçen hafta bittiydi onun ömrü diyor. Davut Aleyhisselam taaccüp ediyor, peygamber bak. Dedi diyor yaşıyor. Azar Aleyhisselam diyor ki bunun diye bir akrabası vardı diyor. Onun araları bozuldu diyor. Bu haklıydı aslında diyor. O Rabbimin emri aynı şekilde küstürme kuyu değil buyuruyor Cenab-ı Hak diyor. Ben diyor suçu üzerime alayım gidiyor. Alttan alıyor ve meseleyi hallediyor. Allah-u Teala'nın da hoşuna gidiyor. Buna 20 sene ömür verdi buyuruyor. Meğer bu önce davranıp gitmesi ezelde öyle takdir edilmiş. Bu bilmiyor. Öbürsü de bilmiyor. Kimse bilmiyor daha doğrusu.
1: Bu tamamen bizim irademizle olan bir şey ama değil mi?
0: Tabii tabii. Yani tercih.
1: Onu gidip gitmemek bize bağlı.
0: Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz ise de yani ecel geleni ölümden kurtarmaz ise de dua etmek, ilaç kullanmak, sadaka vermek, iyilik yapmak emredilmiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler buyurdu. Bunlar yarattığı sebeplerdir. Ben doktora gitmem. Rabbim iyilik derecesi versin. Yok ya. Allah'ım olmuyor bir şey. Doktora da gideceksin. İlaç da kullanacaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dediği şifa ayetleri var. Onları da aynı şekilde okuyacaksın. Onları da aynı şekilde nasıl kullanman gerekiyorsa onu da o şekilde kullanacaksın.
1: O da emir çünkü.
0: Emir. Yani diyeceksin ki mesela bizi izleyenler de diyebilirler. Peki netice almazsa? Ha biz sebebe yapışırız. O sebebi güç, kuvvet verir veya vermez. Efendim ben şu iyiliği yaptım bir 10 sene daha yaşayacak mıyım ben? Ben ne bileyim ben.
1: Veya doktora gittim, ilaç kullandım. Ben artık iyileşmem gerekiyor. Diyemem. Öyle bir şey yok.
0: Yani. Biz hani şeyde bu TRT'nin hazırlamış olduğu o tarihi dizilerde sultanların ağzından öyleydi ama. Bir şey söylettiriyorlar. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Onlar bütün gayretlerini şey yapıyor falan. Zaferi ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. Abi bakarsın aynı şekilde. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa yani kendinden kat kat daha şeyde Preveze'de şey yaptı. Galip geldi. Ne oldu? Rüzgarı yaratan Cenab-ı Hak yardım ediyor. Rüzgarın şekli şemali değiştiriyor. Karşı taraf atıl kalıyor. Burası hareketli hale geliyor. Veya aynı şekilde diyelim ki karada harp ediyorlar. Allah-u Teala bir dolu bu şey veriyor düşman üzerine yağmur, sel, su falan derken adamın sistemi bozuluyor. Sistemi kuramıyor. Ve netice itibariyle perişan oluyor, yeriyor. Hani Allah-u Teala yardım eder mi? Eder. Ha sen Cenab-ı Hakk'a dua edersen, sadaka verirsen, Allah-u Teala mahlukatına merhametle, şefkatle muamele edersen Allah-u Teala da sana yardım eder mi? Eder. Peki hani başta söylediniz. Efendim bizzat mesela 60 sene yaşayacaksa 80 sene olur mu? Evet oluyor. Evet oluyor. Efendim ben işte şunu yap vereyim de bana Allah-u Teala bir 20 sene daha versin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir
1: onu
0: şey.
1: Biz bilmiyoruz. Onu biz onu yapacağız.
0: Onu
1: o yapmak onu görevimiz. Bilmiyoruz.
0: Mesela bir hadise anlatılıyor. Bunu da İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektuva kitabında anlatıyor. Bir gün bir genç gelmiş. Ana baba yok falan duymuş. Bir de peygamber geldi falan geliyor. Peygamber hanginiz? Peygamberimiz benim diyor falan. Orada huzurda Müslüman oluyor. Bakıyor peygamberimiz acımış ona. Garip. Kimsesiz. Ana baba yok. Çıkmış gelmiş falan. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz diyor ki bu gence sevdin mi acıdın mı? Evet diyor sevdim mi acıdım. Ama diyor bu gece ölecek bu diyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü gence soruyor. Diyor ki bir arzum var mı? Diyor ki efendim anam yok babam yok. Beni evlendirecek kimse yok. Evlenmek istiyorum ama diyor evlenemedim falan. Öyle deyince Eshab-ı Kiram'dan birisinin gelini kızı varmış. Şimdiki uzatmıyorlar. Hemen o anda nikah ediliyor. Gidiyor. Evlerine aynı şekilde gidiyorlar. Bir de ev tahsis ediyorlar. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra bekliyor. O gencin cenaze şeyini.
1: haberini.
0: Haberini, ölüm haberini. Ama yok, Eshab-ı Kiram'dan birisini gönderiyor. Diyor ki sonra genç kapıya çıktı, gayet neşeliler. Bunun üzerine yanında bulunan Eshab-ı Kiram'la beraber doğru o gencin evine gidiyorlar. Genç kapıda görünce Resulullah Efendimiz çok seviniyor. İçeri girebilir miyiz diyor. Tabii diyor efendim, bizim için bereket olur, şeref olur. Diyor ki yattığınız oda, diyor ki toplamayın diyor. Yatağınız falan toplamayın. İçeri giriyor. Peygamberimiz yastığı bir kaldırıyor. Yastığın altında yılan var. Diyor ki akşam.
1: Ölü yılan.
0: Evet, ölü yılan. Akşam diyor nikah hakkı yapıldıktan sonra orada ikram edilen yiyeceklerden artanını evine getirdin. Ne yaptınız onu diyor. Peygamber Efendimiz böyle sorunca o genç diyor ki eve geldim diyor. Hanımla beraber oturduk yiyecektik diyor. Kapı çalındı. İşte diyor çoluk çocuk 3 gündür diyor açız, kursağımıza bir şey girmedi. Siz işte düğün sebebiyle size bir yiyecek geldi. Yani Allah rızası için deyince biz de önümüzde ne varsa hepsini aldık, onlara verdik. Sadaka değiştirdi. Değiştirdi. Ona bağlıydı. Onların o vermesine bağlıydı. O zaman işte yani Cebrail Aleyhisselam onu kendi inisiyatifiyle Levh-i Mahfuz'a bakarak görmüş. Yoksa o da gerisini o da bilmez. O da bilmez. Yoksa Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği haberlerde hata olur. Kendi inisiyatifiyle, Allah-u Teala'nın emriyle gelmedi. Levh-i Mahfuz'da görüyor. Bu genç diyor Levh-i Mahfuz'da yazıldığına göre bu gece ölecek. Ama o şeye bağlıymış. Sadaka verince yani sadakayı vermeseydi, yani on vermeseydi o gece o yılan kalkacak, o genci sokacak ve netice itibariyle sabahleyin de cenazesi kalkacaktı. Dolayısıyla bir de emani kasidesinde öldürülen kimsenin eceli munkati değildir buyuruluyor. Yani ortadan kesilmiş değildir. Hani buyuruyor ki işte bu tabancayla vuruldu. Yok da işte genç yaşında işte kaldırımda giderken bir taksi geldi vurdu öldü falan. Yazık oldu. Ömrü daha yaşayacaktı. Yaşamayacaktı. O kadar takdir edilmiş. Yani kesintiye uğramadı. Allah-u Teala ezelde öyle takdir etmiş.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her namazdan sonra şu 10 cümleyi söyleyenin dualarını Allahü Teala kabul eder. Dinim için Allah bana kafidir. Dünyam için Allah bana kafidir. İki cihan endişelerim için Allah bana kafidir. Haset eden için Allah bana kafidir. Bana haksızlık eden için Allah bana kafidir. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafidir. Ölüm anında Allah bana kafidir. Kabirde Allah bana kafidir. Mizanda Allah bana kafidir. Sıratta Allah bana kafidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kafidir. Ona tevekkül eder, ona yalvarırım. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Hazreti Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Kabilemden bir grup kadınla süt anneliği yapmak için Mekke'ye gittik. Kocam da yanımdaydı. Bir zayıf dişi merkebimiz ve süt vermekten kesilmiş bir devemiz vardı. Benim de sütüm azdı. Oğlum Damra doymadığından geceleri ağlar, beni uyutmazdı. Mekke'ye varınca bana Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vermek istediler. Bilmediğimden dedim ki, süt emziren süt anneye ücret vermek için cömert bir baba olması lazımdır. Bu çocuğun babası yok diyerek almak istemedim. Benimle gelen bütün kadınlar birer çocuk buldular. Artık çocuk kalmadı. Kabileme çocuk almadan dönmekten utandım. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettim. Amine Hatun bana dedi ki, 3 gece önce bana bir kimse gelip, bu oğlunun süt annesini Beni Sa'd kabilesinden ve Züveyb oğullarından tut, dedi. Ben de Beni Sa'd kabilesinden olduğumu ve babamın da Züveyb oğullarından olduğunu söyledim. Amine Hatun elimden tutup beni evine götürdü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Yünden beyaz bir kundak içine sarılmış, ondan etrafa misk kokusu yayılıyordu. Yüzünün güzelliğinden etrafa saadet nurları yayılıyordu. Yeşil bir ipek üzerinde uyuyordu. Mememi sinesi üzerine koyunca gözlerini açtı. Baktım ki gözlerinden çıkan bir nur semaya yükseliyordu. Hemen yüzünü örterek bunu Amine Hatun'dan sakladım. Sonra onu kaldırıp sağ mememi ağzına verdim. Emmeye başladı. Sonra sol mememi verdim. Onu emmedi. İbni Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, o zaman da Allahü Teala ona adalet ilham etti ki o sütü yani sol memeyi ortağına bıraktı. Halime Hatun şöyle demiştir. Daima sağ taraftan Muhammed aleyhisselam emerdi. Sol taraftan da oğlum Damra emerdi. Asla kendi çocuğum Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem önce süt emmezdi. Yine Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem emzirmeye başlayınca sütüm öyle çoğaldı ki Hazreti Muhammed'e aleyhisselam ve oğlum Damra'ya süt verdiğim halde sütüm hiç azalmadı, dolup taştı. Süt vermeyen devemiz süt vermeye başladı. Evimizde süt bollaştı. Bütün kaplarımız sütle doldu. Kocam bana, ey Halime, evimiz bereketlendi. Allahü Teala bize ihsanda bulundu. Bütün bunlar yanımızda bulundurmakla şereflendiğimiz bu saadetli yavrunun bereketiyle olmaktadır, derdi ve çok sevinip mutlu olurdu. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'i aleyhisselam evime götürmek için alınca 3 gün Mekke'de kaldık. 3. gece yeşil elbiseler giymiş, nur yüzlü bir kimse Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yastığına oturmuş, yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdim. Kocam bunu sakın anlatma. Bilmiş ol ki bizden daha mutlu olarak evine dönen yoktur, dedi. Yine Halime Hatun anlatmıştır. Mekke'den evimize döneceğimiz zaman merkebime bindim. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem önüme aldım. Merkep Kâbe'ye doğru 3 defa secde etti. Sonra yola çıktık. Merkebimiz bütün merkepleri geçti. Yol arkadaşlarımın hepsi geride kaldı. Bana, ey Halime, merkebin yularını biraz çek. Bu merkep, gelirken zorla yürüyen merkep değil midir? Dediler. Ben de kucağımdaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem göstererek, öyle zannediyorum ki bu iş şu oğulcuğumun bereketiyledir, dedim.

0: Ölümden evvelki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennete veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, üçüncüsü cennet ve cehennem hayatıdır. Dünyada yapılan her işten ve düşünceden dünyada ve ahirette faide veya zarar hasıl olur. Faide hasıl olanlara hayır, zarar hasıl olanlara şer denir. Allahü Teala hayırları şerlerden ezelde ayırmıştır. Bunlar birbirleriyle hiç karışmaz. Bu ayırmaya kaza ve kader denir. Kaza, kader hiç değişmez. Allahü Teala hayır ve şer işlemekte insanları serbest bıraktı. İsteyen hayır işler, isteyen şer işler. Allahü Teala merhamet ederek hangi işlerin hayır, hangi işlerin şer olduğunu peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirir. İnsanlar da bunları peygamberlerden akılları ile, ilimleri ile öğrenirler. Akıl ve ilim sahipleri akla, ilme uyarak hayır işler. Aklı ve ilmi olmayan ahmaklar, cahiller nefslerine ve şeytanlara uyarak şer, yani günah işleyerek dünyada ve ahirette azaba sürüklenir. Görülüyor ki peygamberlerin emirleri, yani dinler, Allahü Teala'nın nimeti, büyük ihsanıdır. İslamiyete uyanlar cennete gidecekler, uymayanlar cehenneme gideceklerdir. Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8. Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16. Ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hâil yok iken kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret yan yana durup başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak üç defa kaşırsa namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta, evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi iki kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir zıradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zıra takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini cehr ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü programımızda sizlere Gümüş Hacı Köy'de bulunan, neresi? Amasya ilimizin büyük bir ilçesi bulunan Köprülü Mehmet Paşa'nın öncelikle 1660'larda yaptırdığı ve 61'de bittiği ve torununun oğlu Abdülbaki Bey tarafından 1756'larda ahşaptan kârgire dönüştürdüğü gayet yüksek, haşmetli bir caminin içini anlatmaya başlıyoruz. Bundan önceki programımızda taş kapıya kadar geldik, harim kısmının önündeki kapıya kadar geldik, zamanımız bitmiştir. Şimdi kapıdan girdik ve size yavaş yavaş bu caminin içerisini anlatıyorum. Efendim iki tarafta her camimizde olduğu gibi iki mahfil var. Ama mahfilin üstündeki bir mahfil daha var. İkisinin arası çok yüksek tutulmuş, çok ferah tutulmuş burada. Başka camilerde buna rastlamadık efendim. Bu kadar yüksek üst mahfil görmedik. Şimdi tabii ahşap olarak bu cami 100 sene durmuş. 100 sene. Sonra kârgire dönüşmüş. Kârgire dönüşünce pil payeli sistem olarak caminin arkasındaki ağırlık şu iki pil payeye taşıttırılmış efendim. Bir buna, bir de buna taşıttırılmış. Pil payeler de bayağı büyük. 2 metreden geniş kenarlar efendim, her biri kenarı. Ve işte mahfilin tavanı da ahşaptan bir mahfildir. Herhangi bir işleme de yoktur. Ya yapıldığı zaman da böyle bir işleme yoktu, sade tutuldu. ya da zaman içerisinde tahta çürüdü, bugüne kadar ulaşamadığı 250 sene içerisinde bir hayırsever onu yeniletmiş olabilir. Şimdi buradan caminin kubbesi ve diğer iç mekanlarındaki, iç mekanındaki diğer unsurları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Onun için o tarafa doğru gidelim efendim. Şu anda Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin kubbesinin tam merkezinin altındayız. Geniş ve yüksekçe bir kubbesi var. Tabii bu kubbe ve cami 1943 zelzelesinde bayağı bir tahribata uğramış. Kubbe daha eskiden sekizgen bir kasnak üzerinde otururdu. Ve kubbenin dört köşesinde bulunan yarım kubbeler kuleli kubbeler idi. Şu anda da cami, civardaki camiler içerisinde en yüksek tutulan camilerden birisi. Şimdiki kubbesinin dört tarafında da yan yana ikiz pencereleri var. Bu da gün ışığının içeriye yukarıdan tepeden daha rahat bir şekilde girebilmesi içindir. Hele zamanımızda apartmanların bol bol yapıldığı bir yerde caminin yan pencerelerinin güneşi rahat bir şekilde alması, içeriği aydınlatması ekseriye zor oluyor. Ama apartmanlardan daha yüksekte olan kubbenin o ikizer penceresi içeriye çok rahat bir şekilde ışık sokabilmekte ve ışıktan istifade ettirebilmekte. Bu caminin şimdi mihrabını ve minberini, önce minberini sonra da mihrabını sizlere yakından göstermek istiyorum. Tabii orada acı olmayan tenkitlerim var. Onları söylemek istiyorum. Şimdi gidelim minbere doğru efendim. Şimdi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin minberinin önündeyim. Elliyorum. Bu minber boyanmış. Bir de eksik kalmasın diye gül motifleri yapmışlar efendim. Ne yapsın yani boyayan adama demişler ki bunu şöyle değişik bir stilde boya ve üzerine bir de gül yap. Efendim şu minber beyaz, tamamıyla beyaz mermerden belki de bazı yerleri ekpare yapıldı. Şu silmelerin güzelliğine bakınız efendim. Bir oyma işçiliği yok ama silmeler fevkalade muntazam ve uyumlu yapılmış. Yukarıdan aşağıya doğru inişte bakınız. Böyle tatlı bir meyil iniyor buradan. Tekrar tatlı bir meyille bir daha geliyor. İşte bakınız mermer görünüyor aşağıda. Boyanmamış yerler. İyi ki orayı boyatmamışlar. Bunun derhal buradan çıkarılması lazım. Bu tarihi minber eski hüviyetine kavuşturulmalı. Efendim bundan 250 sene önce yapılan minber aynen duruyor efendim bakınız. Aynen duruyor ama biz bunu basit bir boyayla hiç güzel görünmez bir hale, daha doğrusu çirkin görünür bir hale getirmeyi becermişiz. Yanlış. Minberin üzerinde bir de güzel küçük minyatür kubbe ile bir alem konmuş. Tabii minberlerdeki alemin altında bulunan kubbe ekseriyette külah olur. Burada hasreten onu bayağı göbeklice, yuvarlak bir kubbe halinde tutmuşlar. Bu da bu caminin bölgedeki diğer camilerden ayrıcalığı. Ben bu ayrıcalıkları da söylüyorum ki hakikaten farklılık güzeldir efendim bazen ama hayırlı farklılıklar güzeldir. Yoksa ben illa farklı olacağım diye siz eğer zararlı bir şeylerde de farklı olmaya çalışırsanız elbette ki bu uygun olmaz. Şimdi mihraba geldik. Mihrabı da bu caminin görüldüğü gibi kesme taştan yapılmıştır. Mermer değil, yörenin kesme taşı ve ihtimaldir ki gene 1750'lerde yapılış şekliyledir. Velev ki zelzelede yıkılmış bile olsa bu taşlar böyle kademeli şekilde küçülerek yükseldiği için hiç numaralanmasa bile yerlerini bulmuştur. Ve bu taştan yapılan, kesme taştan yapılan şu kısımdaki silmeler fevkalade güzel bir hale gelmiş. Maalesef bu da boyanmış. Sanki boyandığı zaman bu taşlar daha mı sağlam oluyor? Hem bunun boyası hem minberin boyasının kaldırılmasını biz bu husustaki sorumlulardan hassasiyetle bekliyoruz, istirham ediyoruz. Osmanlı'nın, Türk'ün sanat zevki hususunda lütfen o zevki zedelemeyelim, bir sıkıntıya sokmayalım diyoruz. Şimdi efendim burada bir vaaz kürsüsü var. Ama bu vaaz kürsüsü tabii evvelden kalan tarihi bir vaaz kürsüsü değil. Onu da belirtmek mecburiyetteyim. Pencerelerden birisinin aydınlığını sizlere göstermek istedim. Bakınız efendim, kıble tarafındaki bir pencere sivri kemerli yapılmış. Duvarlar gayet kalın olduğu halde içe doğru açılan bir sistemle yapıldığı için, yani pencere sokağa doğru dar, içeriye doğru geldikçe duvarda, kalın duvarda genişlemiş vaziyette. Bu genişlikten fevkalade içeriye gün batıncaya kadar aydınlık düşebilmektedir. Bu camiyle ilgili anlattıklarımızın burada sonuna gelmiş buluyoruz. Aslında programımızdaki zamanı da tükettiğimizi arz etmek isterim. İnşallah Amasya ili Gümüş Hacıköy ilçesinin diğer bir tarihi eserinde bundan sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna Hatıraları 114. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Artık 12 Eylül 3. Plevne Harbi'nin, tabi müdafaa silsilesi ise 1. Plevne, 2. Plevne, 3. Plevne, 4. Plevne'de Osman Paşa'nın esaretiyle bu iş değişik bir hal alıyor. Oraya daha gelmedik. Şimdi 3. Plevne'nin son günü saat 3.20 öğleden sonra hücum kıtalarımıza önlerinde ateşlerini rahat edebilmeleri için biraz zaman bırakmak istiyoruz. Onun için de biz geriden ağır ağır geliyoruz. Onların her tarafları serbest olsun, önü ardı her yeri serbest olsun diye. Bu sefer ileri hareketimiz büyük bir nizam ve intizam içinde yapıldı. Ki bu birlikleri, bu 11.5 tavırın kıymetini dinleyelim. Çoğu kaçaktan toplanan, harpten kaçak değil, sığınacak yer ararken bağlıklara sığınan insanlar. Çeşitli verandalara sığınan insanlar, çukurlara giren insanlar. Hiç gerilememiz olmadı. Yalnız iki defa durakladık ve zabitlerden başka herkes yere yatıp cesetlerin dostça teşkil ettikleri manalar gerisinden ateş ettiler. Cümle şu: cesetlerin dostça teşkil ettikleri, kurdukları manalar gerisinden ateş ettiler. Önceki çarpışmalarda, yani birkaç saat önceki, bir saat önceki, yarım saat önceki çarpışmalarda ölenlerin, Rus ölülerinin üzerlerinden namlularını koyarak, arkasına da yatarak onu kendine bir baş siperi yapıyor, cesedi. Onun gerisinden ateş ediyor. Kime? Rus'a, Rumen'e ateş ediyor. Düşmanın tahliye ettiği ilk siperlere yerleştik. Evet, böyle ateş ederek hızlı bir şekilde bu sefer daha derin siperlere yerleştik. Tam bu sırada üzerimize şiddetli bir ateş açıldı. Ama Rusların açtıkları ateş zayıftı. Onlar bütün kuvvetlerini Abdullah Bey'in taburlarına karşı kullanıyorlar. Bir nefes alacak kadar duraklayıp tekrar hareketle ikinci siperleri de aldık. Gene evlerin damları vatanperver Müslüman Plevnelilerle dolu. Öğleden sonra efendim, bizim çatışmamızı seyrediyorlar. İleri atılmamızı seyrediyorlar, dualar ediyorlar, tekbirler getiriyorlar. Halı kilim sallıyorlar ufak şeyler görülmez diye. Evlere yakın, 300-400 metre mesafede oluyor bunlar efendim. Evet, barut dumanlarının dağılması için ateş kes emri verdim. Bölük komutan olarak von Herbert bu emri veriyor. Şu barut dumanlar bir dağılsın, önümüzü görelim, önümüzü göremiyoruz. Ortalık biraz açılınca kuzey batıda Tabya duvarlarına tırmanan Türkleri gördük. Artık neferleri tutma imkanı yoktu. Durla durmayacak bunlar. Tabya duvarına tırmanıyor. Tabyaları alacaklar, siperleri aldılar. Tabyaları alacaklar Ruslardan. Bunlar sahaya var kuvvetiyle koştular. Son siperde kalmış tek tük Rus askerleriyle bir boğuşma oluyor. Bunları süngülerimizle haklıyorduk. Tabya yanına, Tabya'nın bizi geçtiğini gördük. Ruslar Güneydoğu köşesine çekilip Kirişin yoluyla bağlıkları tutmuşlardı. Askerler büyük bir heyecan ve galeyan içindeydi. Boyuna harp etmek istiyorlardı. Bazı neferlerin yaralıları öldürme teşebbüsünün önüne geçtim. Rus yaralılarına. Bir İngiliz zabiti Osmanlı saflarında çarpışıyor. Rus yaralılarını Türklerin öldürmemesi için, Müslümanların öldürmemesi için önüne geçiyor. Çünkü müşir de yaralanmış adam, savaş gücünü kaybetmiş. Evet, artık ona saldırılmaz. Öyle yaralılardan 1000 tanesini Plevne'deki Türk askeri hastanelerine kaldırdı bizimkiler efendim, Rus yaralıları. Bu emrime itaat etmeyen suratına bir kılıç yiyecek ve bu yara ömrünün sonuna kadar kalacaktı. Öyle de tehdit ettim. Savaşamayacak durumdaki yaralılara sakın kimse dokunmasın. Yaralı düşmanı yüzündeki o benim engel olduğumdaki şükran ifadesi bu hareketimin mükafatı oldu. Öyle bir canı bağışlanmış olarak baktı ki bana, o bakışı unutamam. Tabya'da iki topumuzla düşmanın getirdiği 3 topu bulduk. Kendi Tabya'mızdan giderken bıraktığımız 2 topumuzu aynı yerde bulduk. Askerler Tabya'lara tırmandılar ya benim. Düşman da 3 top daha getirmiş oraya bizi atmak için. Şimdi 2 top kaybetmişlerdi. O bu kaybettiklerini buldular. 3 topta Allah-u Teala bereket verdi, ganimet geldi. Ruslar diğer 3 topu elle çekip götürmüşlerdi. 6 topları varmış demek. Tabya'nın içinde tasvir edilemeyecek, anlatılamayacak derecede kargaşa var. Buradaki çarpışma pek dehşetli olmuş. Tabya bir mezbahaya benziyordu. Zemin kan pıhtılarla kaygan bir hale gelmişti. İnsan kanı bunlar efendim. Yağan şiddetli yağmur bile kan gölcüklerini, ırmaklarını temizleyememişti. Sele karışıp gidememişti. 4 bölük Kaymakam Mehmet Nazif Bey'in emrindeki 3 taburun hücum ettiği İsa Bey Tabyası'na doğru karışık halde koşuyorlar. 4 tane bölük. Bunu gören öteki kıtalar da onların peşi sıra gidiyorlar. Bölümle bunlara ben de katıldım. Fakat binbaşım ve benim taburumun öteki 3 bölüğü geride Kavanlık'ta kaldılar. Tabur komutanı orada kalmış. Ben diyor inisiyatifi ele aldım, yürüdüm. Rusların aslında İsa Bey Tabyası'nı boşalttığını gören Tevfik Bey bunları durdurdu. Biz, yani benim bölüğümle başka taburlara mensup 5-6 bölük İsa Bey Tabyası'na geldiğimizde önceden ileriye gitmiş olan 4 bölük Mehmet Nazif Bey'in kuvvetleri Tabya'yı almaya şiddetli muharebelere girip almışlardı. Kazaklar piyadenin ricatını önlemek için ileriye doğru at sürüyordu. Nazif Bey tarafından Kreşin ile Plevne yolunun birbirleriyle kesiştiği noktaya çok isabetli şekilde konulan birkaç süvari bölüğü ile Selanikli süvariler, hep methettiği Selanikli süvariler bunun üzerine hemen 4 nala kalktılar. Burada hafif bir çarpışma oldu. Türk atlılarını birkaç piyade bölüğü de takip etti. Kazaklar gerisin geriye dönüp Lofça yolu istikametinde kayboldular. Rus kazakları Lofça ellerine geçmişti ya efendim. O tarafa doğru gidip kayboldular. Tabanı yağladılar. Bu kazaklar atlı kazaklar efendim. Rusların Moskova'yı da 2. Dünya Harbi sırasında Hitler'in muhasarasında 30 kilometre kala Moskova'nın düşmesini önleyen bu kazaklardır efendim. Ruslar Bağlıklar arasından ve Kirişin yolu boyunca ricat edip Brestoviç'e giderek o gece orada konaklamışlardı. 2. taarruzda bölüğümden 3, Bütün taburdan da 15 kişi şehit düşmüştü ama tabyayı da almıştı dedik ve 114. bölümü burada noktaladık. 115. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
4: Tarihe şan verenler.

Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu. Gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana. Işık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne. Dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Eren diye bilindiler. Serden geçti diye bilindiler. Alperen diye bildiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Kırmızı gül derdiler, manasını bildiler. Sevda için öldüler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

şanımız iyi de. Şanımız güzel de. Şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM üzerinden bizi dinleyenlere ve Instagram üzerinden seyredenlere hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayrolsun, hayırlara vesile olsun efendim. Tek kelimeyle Yüce Mevlam, siz sevdikleriniz için hayırlı olanı nasip eylesin. Bütün gayret, koşuşturmalar, her şey dünyaya gelmekten maksat ecdat. Efendim tek kelimeyle özetim, hayırlısı. Yahu Halil Bey, Halil Aga, iyi söylersin, güzel söylersin de hayırlı olanı nasıl bulacağız? Peygamberler onun için geldi aleyhisselam. Peygamberlerin izinde giden gönül erleri, alimler, evliyalar hepsi bize hayırlı olanı göstermek için geldi. Dinimizin bildirdiği farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar hayırlı. Allah Teala bildirmiş. En hayırlı farzlar, sonra vacipler geliyor. Zararlı da haram, mekruh, müsrit şekliyle devam ediyor. Sıkıntı nerede? Mübahlarda. Evlenmek mübah. Evlenelim mi? Mal sahibi olmak. Olalım mı? Makam sahibi olmak. İşte orada ne diyoruz? Efendim danışıyoruz, istişare ediyoruz. Ve efendim karara varıyoruz. Danışarak, istişare ederek, ama bu kararda hak için olmasına, hayırlı olması için gayret ediyoruz. Kriterimiz oluyor. Sonra da ne diyor? Ya Rabbi, hayırlı olanı nasip eyle. Biz sebeplere sarıldık ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Dilediğimi seçerim. Yani onlara beğendiğim yolu, hayırlı olanı gösteririm. Ve o yolda bulundururum. Peygamberler, evliyalar, ama ya Rabbi hak nedir, hakikat nedir, hayırlı olan nedir diyenlere ve bunu dünyalık menfaat karıştırmadan talep edenlere, yani hayırlı diyor ama ya işte biraz da paracığım olsun, biraz da makam karıştım falan diyenlere, yo, halis niyetle hayırlı olanı, Allahu Teala'nın razı olduğunu talep edenlere Allahu Teala kavuştururum, veririm buyuruyor. Bunu söyleyen Allahu Teala. Onun için ya Halil Bey, Halil Aga, nereden bulacağız? Yok öyle. Allahu Teala vaat ediyor ya. Efendim Turan 1582. Selamünaleyküm efendim. Biz Tele İlmihal'den Emir Yuşa Efe ve Ömer Fehim Efe'yiz. Efe kardeşler. Yarının Alperenler inşallah. Yarının Türkiye'sinde. Yarının İslam aleminde. Yarının dünyasında. Efe kardeşler inşallah nice güzelliklere vesile olacak. Gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Dua ediyorlar ve dua istiyorlar efendim. Onlar çalışıyor. Efendim Ömer Efe bu sene üniversite imtihanına girdi. Çalışıyor, gayret ediyor. İnşallah gerçi girdi imtihan ama yani yine de duaya devam efendim. Ömer Efe kardeşimiz. Daha nicelerim. Efendim, TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarih Yaşam Verenler programında efendim Alil başta her yok. Alil Hoca ile birliktesiniz. Yüce Mevlam, 21'den 22'ye bir saat beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinize, amcanıza, dedenize, dayınıza ne derseniz deyin, bu garibe, bu fakire hayırlara vesile olsun. Hayırlısı efendim. Hayırlısı. Efendim Allah demek ne güzel ya. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e La tahzen, üzülme, innallâhe me'ane. Allah bizimle. Bitti. İşte o hayırlıya kavuşmak efendim, Allahu Teala'nın bizimle olması, hayırlı olana kavuşmak. Bitti. Bütün dünya değil, bütün kainat karşı olsa ne olur? Allahu Teala ol emriyle bütün kainatı var eyledi. Yok diyecek, her şey yok olacak. Güç onda, kudret onda, merhametine, ihsanına, gücüne efendim son yok. Her şeyin sahibi olana, mutlak adil, mutlak hakim
mutlak güzel olan Allah-u Teala'ya inanmak ne güzel ya. Hem de onu efendim ehli sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hesabının ehli sünnet alimlerinin dilinden, gönlünden ve İmam Rabbani Hazretlerinin efendim mektubatı ve o mektubatın özünü bağrında saklayan tam ilmihal saadet ebidir. Allah-u Teala'nın zatını, sıfatlarını onu mahluk lekelerinden efendim temizleyen o kitaplardan, o mübareklerden öğrenmek ki Allah-u Teala en çok hassas olduğu şirki affetmem diyor. Ya elhamdülillah. Yat oyna, kalk oyna. Ne saadet efendim, ne saadet Tekeret efendim dinlemek. Tam ilmihal saadeti ebediyeye haberdar olmak efendim. Günümüz şartlarında elhamdülillah. Ey bre Ali Legam, yediklerin içtiklerin senin olsun. Gel bakalım şu bir haftanın efendim ahirete vereceksin. İlk önce bize ver de bakalım vaziyet nedir dedikten sonra. Efendim hemen aklımdayken geçmiş Hicri yeni yılınızı tebrik ediyoruz. Allah-u Teala bizler için, sevdiklerimiz için, bütün İslam ve bütün insanlık için hayırlara vesile eylesin. Veren o bize düşen dua etmek, sebeplere sarılmak. Ve efendim ne demiştik? Muharrem ayının her günü mübarek. Ama ilk 10 günü çok çok aynı Zilhicce ayının ilk 10 günü gibi. Bu ayda tutulan oruçlar, bugünlerde tutulan oruçlar son derece kıymetli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ramazan ayındaki oruçtan sonra en kıymetli oruç

ve kat kat fazla sevap veriyor. İşte aşure günü efendim tarih boyunca Adem Aleyhisselam, hatta kainatın yaratılışı, yani aşure, Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edilişi, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un, İsa Aleyhisselam göğe çıkarılması gibi, Yusuf Aleyhisselam'la efendim babası Yakup Aleyhisselam'ın birbirine kavuşması gibi bütün mübarek günler, mübarek işler aşure günde olmuş. Kıymetli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşure güne sahiplenmeye biz Yahudilerden çok daha layıkız diyor ve aşure gününe kıymet verilmesini istiyor. Oruç tutanlar biz de tutalım diyor, ama fıkıh alimleri diyorlar ki Yahudilere benzememek, madem ki onlar yalnızca 10. günü oruç tutuyorlar, bize yalnızca 10. günü değil 9-10 veya 10-11 şekilde tutmamız gerekir diyor. Efendim bırakın tabii, yani yalnızca aşure günü, her an mübarek ya, her saniye, her nefes kıymetli. Allah, Enver abiler öyle buyurdular, bir defa Allah demek için yaşamaya değmez mi? Değmez olur mu ya? Şu kısacık ömrümüze karşılığı ebediye. Onun için efendim tabii aşure günü kıymetli, değerlendireceğiz ama her an. Ne demiştik? Çok güzel bir söz. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil, aşure bil. Biz onu haşa tabii haddimiz olmuyor. Geceyi falan beklemeyelim. Burada kastedilen her an, her anı Kadir gecesi gibi kıymetli bir öyle ya. Tövbe edersin, kelime-i tevhid söylersin, tesbih edersin, gönüller alırsın, gönüller yaparsın. Ve bu arada ya Halil Aga, aşure günü ne yapalım? Ya yapılacak şey Allah-u Teala'nın en çok sevdiği emr-i maruf nehy anil münkerdir. Gönüller almaktır. Bu gönüller almanın içerisinde de insanların din ve dünyasının kurtulmasına vesile olmak. En büyük gönül almak o. Nasıl dua edecekler ya? Efendim bir iman İslam kitabı, herkese lazım olan iman, bir İslam ahlak kitabı verilmesine vesile olduğunuzda, o kimse o kitap vasıtasıyla hakkı hakikati öğrendiğinde öyle gönlü olacak, öyle surura kavuşacak ki hiçbir şeyle kıyas edilmez. Onun için efendim İhlas Vakfı bünyesinde aşure günü efendim ehl-i sünnet alimlerinin kitapları dağıtılacak. İhlas Vakfı'na girdiğinizde efendim oradan bağış yapabilirsiniz. Efendim bulunduğunuz mekanlarda, Türkiye Gazetesi bürolarında, her yerden o kitapları temin etmek, dağıtmak ve bağış yapmak mümkün. Efendim aşure gününü en güzel şekilde değerlendirmek demektir. Efendim ehl-i sünnet alimlerin kitaplarının dağıtılmasına vesile olmak efendim. Efendim bugün hastanedeydik. İşte yani biz tansiyon dolayısıyla işte raporunu alması gerekiyordu. Şeker de sınırda Halil Gaya. Halil Gaya üzmeyin bire. Onun için hastaneye gittik. Tanıdık bir şeyimiz vardı. Allah razı olsun. Efendim sistem gitti. Sıraya girdik. Bekle. Bak değil mi? Herkes duruyor. Sistem gitti dediler. Ya sistem gitti, iş bitti. Bir. Bu ne? İman bitti. Her şey bir anda. Enver abiler söylüyor. Resetlemek. Delet. Gitmek. Yok olmak yani. Delight mi diyorlar? Tabii İngilizce nasıl okunur bilmiyorum. Herhalde delight yani. Neyse. Sistem gitti dediler. Yok. Efendim. Dünyada sistem efendim internet üzerine kurulmuş. İnternet gitti. Dünyada hayat bitti. Onun için diyorlar ki ya bir kenarda birkaç altınımız olsun, biraz unumuz olsun. Manuel çalışan arabanız olsun, eşeğiniz olsun ya bu. İnternet gidince artık her şey bir, yani ulaşımda, yiyecekte, enerjide, her şey ona bağlı ya. Sistem gitmek ne demek? Ya tabii bu şekilde bütün kainatın sistemi Allah-u Teala'nın ol emriyle değil mi? O gitti, bitti. Yani ve beynimiz değil mi ya? Her şey, bütün beden beyne bağlı. Beyin gitti, iş bitti. Sistem gitti. Ama ne müthiş ya. Ne dediler sistem? Bekle bakalım. Yok. Bütün Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı sistem gitmiş. Allahu Ekber. Neler ya, ne garipler. Herkes can derdinde be. Amma ve lakin İmam Rabbani Hazretleri bir mektup geliyor. Diyor ki hocam ben sizi çok seviyorum. Ama hastayım. Bedenim hasta. Doktorlar

ayipler çare bulamadı. Çare diyorum. İmam Rabbani dediler ki size müracaat etmemizi. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki işte çok giyilmiş bir gömlek gönderdim. Dua ediyorum. Ama diyor sana şunu söylüyorum. Ey mübarek evlat diyor. Bedeni rahatsızlık. Efendim tedavi edilmezse ölürsün. Hastalıkta çektiğin için günahlarına kefaret olur. Ama diyor ruhi kalp hastalığının için düşünmüyorsun. Onu tedavi etmemek diyor ebedi felaket. Bugün aklıma o geldi ya. İnsancıklar ya yaş gelmiş tın tın tın tın destek de gidiyor ya hastanelerde. Herkes aman doktor diyor. Çok da tehlikeli ha. İyileşmeyi doktordan bilmek, ilaçtan bilmek. Sebep. Sebeplerde şifa halk eden Allah-u Teala. Sebeplerde bilmek şirki, gizli şirk. Ama herkes aman doktor, aman hastane. Ya gideceğiz ama bilmeyeceğiz. Gideceğiz ama yani beden hastalığı için koşturuyoruz da. Ruhi hastalık için, kalp hastalığı için. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Ötekini tedavi etmezsen ölürsün diyor. Şeyden ölürsün. Dereceleri yükselmiş olarak ölürsün. Ama diyor kalp hastalığını tedavi etmen Allah korusun. Çok tehlikeli. İman ile Allah-u Teala muhafaza etsin efendim. Efendim ne dedik? Allah-u Teala bize öyle büyük öyle büyük bir nimet nasip eyledi ki. Bu güzel memlekette yarattı. Bir insan, insanlar içerisinde Muhammed Aleyhisselam'a ümmet, ümmeti içerisinde ehli sünnet, bu ecdadın torunları olarak ehli sünnet itikadını, amelde mezhebimiz Hanefi, itikatta mezhebimiz ehli sünnet vel cemaat ve efendim bütün bunlarla birlikte ta 1956 yılından beri dünyanın her tarafına ehli sünnet kitaplarının gönderilmesine, bunların gönderilmesiyle beraber bizzat ehl-i sünneti yaşayan insanların yetişmesine vesile olan efendim insanları tanımak nasip oldu. TGRT FM'i dinlemek, Türkiye Gazetesi'ni okumak, tam ilmahal saadet-i ebediyeden haberdar olmak, gönül ehli zatlardan. Bunlar çok büyük nimet. Peki şükrü? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Enver abiler çok sık nakledilerdi. İbrahim suresi 7. ayet-i kerime. Nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Şükretmeseniz elinizden alıp acı azap ederim. Peki şükür nasıl olacak? Enver abiler onu da söylüyorlardı. Mübarek hocaları Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinden naklen. Şükür nedir? Şükür bir, kavuşmuş olduğu nimete başkalarının da kavuşmasına çalışmak. Yani biz İslamiyet'i öğrendik, ehl-i sünneti öğrendik. Başkaları da öğrensin. İki, salih müminleri sevmek ve tabii yani gönül olarak da nimete kavuşmasına vesile olanları efendim teşekkür etmek. İşte Hüseyin Hilmi Işık Kudsesül Hazretleri diyor ki vasiyetimdir diyor. Müthiş bir vasiyet. Oku, okut. Salih müminlerle beraber ol. Onları sev. Üçlü ama akıl almaz. Oku. Yani ehl-i sünneti anlatan, bildiren eseri oku. Öğren. Ne? Tam ilmahı saadet ebediye. Bilenden öğrenmek. Okut. Efendim, bu kitapların yayılmasına vesile olanlarla İhlas Vakfı beraber ol. Onlarla beraber buna katıl. Bu aynı zamanda ne yapıyor? Şükrü. Efendim, üçüncü maddede salih müminlerle beraber ol ve sev. Bu aynı zamanda şükür değil mi? Yani okut ve salih müminleri sev. Ne büyük. Ne büyük. Kıymeti anlatılamaz bir vasiyet. Oku. Okut. Salih müminleri sev ve beraber ol. Şimdi bunu destekleyen bir menkıbe. Cafer-i Sadık Hazretleri. Efendim 12 imamdan ve Silsile-i Aliye'nin dördüncüsü Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin'in torununun torunu. Hazreti Ali'nin, özür dilerim, torununun torunu. Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin
Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Caferi Sadık. Ne oluyor? Torununun torunu oluyor. Ve Silsile-i Aliye'nin de efendim dördüncü halkası. Hem nübüvvet hem de vilayet yolunun iki yolu da kendinde temsil eden Caferi Sadık Hazretleri. Bir gün talebeleriyle otururken, efendim yakında okudum Enver abilerin sohbetlerinden, çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşayım istedim. Talebeleri oturuyor. Bir fakir geliyor, dilenci demeyeyim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim diyor, ben diyor çok şeyim diyor, mağdurum. Paraya ihtiyacım var. Şöyle yok diyor. Yok mu evladım diyor. O anda da üzüm yiyormuş. Bu üzümü ister misin diyor, vereyim diyor. Ben diyor üzüm falan istemiyorum diyor. Kızarak gidiyor. Biraz sonra başka bir fakir geliyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim ben de çok mağdurum. İhtiyacım var. Ah diyor ya, nasıl bir gün diyor Caferi Sadık Hazretleri. Mahcup oluyor tabii. Tekrar biri geldi. Ona da aynı şeyi söylüyor. Efendim yok diyor üzerinde para. Ama üzüm istersen diyor, bu salkım üzümü verin. Bizzat kendi yediğinden. Ne demek efendim diyor. Benim için en büyük şeref diyor. Maddi manevi şifa diyor. Buyur kardeşim diyor. Nasıl ya Rabbi diyor, senin insanların ne kadar sonsuz ki diyor. Caferi Sadık Hazretleri gibi bir sevgili kulun elinden, onun elinin değmiş, nefesinin karışmış olduğu bir diyor salkım üzüm nasip ettin. Bu dua, bu sözler Caferi Sadık Hazretleri çok hoşuna gidiyor. Al evladım diyor, bir salkım üzüm daha. Ey ya Rabbim diyor, senin ihsanların ne kadar sonsuz ki biz diyor bir salkım derken ikinci salkım geldi. Bu nimetlerine nasıl şükredeyim diyor. Böyle bir kulunu diyor buna vasfettin deyince Caferi Sadık Hazretleri de hoşuna gidiyor tabii söyledikleri. Ya diyor arkadaşlar tamam bende para yok ama sizde mi yok diyor. Çabuk diyor ellerinizi cebine diyor. Gariban insanlar, derviş insanlar ama az çok var. Kimisi işte bir kuruş, kimisi falan bir şeyler çıkıyor ceplerinden. Al diyor kardeşim diyor. Şükrettin diyor, bak bunlar geldi diyor. Ya Rabbim diyor, ben sana karşı çok mahcubum. Ben diyor bir diyor şey istediğim, bir salkıma razı geldim. İki salkım sonra diyor işte para geldi. Nasıl şükredeyim diyor bu Caferi Sadık kulun diyor. Ne mübarek bir kul. Ondan beni karşılaştırın diyor. Bir şey almasam onu görmem yeter diyor. Bu ne saadet diyor. Caferi Sadık Hazretleri gömleğini çıkarıyor. Al evladım diyor. Gömlek de sana mübarek olsun. Ama diyor sen burada daha fazla kalma. Sen kalırsan diyor benim diyor ne varsa gidecek diyor. Efendim şey şükür böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men lem yeşkürün nase lem yeşkürillah. İnsanlara şükretmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz. Yani o nimetin gelmesine vesile olana teşekkür etmezsen, şükretmezsen, onun iyiliğine karşı iyilikte bulunmazsan Allahü Teala'ya şükretmiş olmazsın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şükre devam ama yani şükür şükürler olsun demek bu kadar değil. Bunu da yapacağız. Bir nimeti yerinde kullanmak derim Allah-u Teala o azayı ne için yaratmışsa gözü hakka bakışta, dili hakkı söyleyişte. İki, başkalarının da o nimete kavuşmasına çalışmak ve salih kulları sevmek Allah-u Teala'nın nimetine şükürdür. Efendim Roger Grady 13 Haziran 2012 geçen hafta bahsedemedik. Hatırı kalmasın. Efendim tabi içkadı durumu tam bilemiyoruz. Ama bir entelektüel Fransa'nın efendim ileri gelenlerinden, zamanında sosyalist imiş, 1913 doğumlu, Komünist Parti'nin ileri gelenlerinden efendim 1947'de isyan eden Cezayir askerleri ateş etmez ve bundan dolayı da işte ordudan atılır cezaya ve o Cezayir halkının o yiğit tavırları İslamiyet'i incelemeye itiyor onu. İnceliyor ve efendim İslamiyet'i seçiyor. Müslüman oluyor. Ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra burada en vurucu da bu. Bir, yani iç kadri durumu tam bilemiyorum. Ama neticede hakkı hakikati arıyor. Ne dedik Allah-u Teala? Hakkı hakikati talep edene veririm buyurur. O da hakkı hakikati arıyor ve İslam'ı seçiyor. Türkiye'ye de işte zaman zaman konferansa geliyor. O konferansların birine de Enver abiler katılıyor. Ona diyorlar ki sen
hem Hristiyanları yakından tanıdın, hem de Müslümanları. Müslümanlar ile diyor, Hristiyanlar, Avrupalılar arasında ne fark gördün diyor. Bence diyor en büyük fark şudur. Müslüman niçin sualini sorar? Yani bu makamı istiyorum niçin? Bu parayı istiyorum niçin? Niçin yaptığının cevabını arar diyor. Batılı Hristiyanca yalnızca nasıl sorar? Ben buna nasıl sahip olurum? Yani orada bir yani hak adalet göremez. Onun için hedef ona sahip olmaktır. Müslüman ise niçin sorar? Yani ben bunu alıyorum ama niçin? Kimin için? Kendi keyfim için mi? İnsanlara faydalı olmak, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için mi? Demek ki batılı Hristiyan nasıl diyor? Yalnızca nasıl düşünüyor? Nasıl sahip olabilirim? Nasıl hükmederim? Nasıl emrimi alırım? Nasıl? Müslüman ise niçini, sebebini ve o sebebinde Allah-u Teala'nın rızası için olmasına diyor, gayret eder diyor. Ve efendim Roger Grady aklımda yanlış kalmadıysa efendim, İkinci Dünya Harbi'nde Yahudi soykırımının efendim abartıldığı gibi olmadığını yazdı ve efendim bundan dolayı da çok gürültü koptu ve kendisini Avrupa'da konuşturmadılar efendim. Siyonizm davasını anlattı. Ve İkinci Dünya Harbi'nde Hitler'in efendim İsrail devletinin kurulmasına en büyük hizmeti yaptığını nakleder. Efendim 16 Haziran 1950 ezan yasaklandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kendilerine göre Türkçe'ye çevirdiler. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye. Efendim emir demiri keser. Aklımda yalnız kalmadıysa 1932'den 1950'ye kadar 17 sene efendim ezan minarelerden, ezan değil tabi ona, haşa ezan demiyoruz. Minarelerden Tanrı uludur, Tanrı uludur diye ezan diye bir şeyler söylediler. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Yani Tanrı kelimesi kendisi Allah lafzının mümkün de ilah yerine kullanılabilir. Ama Allah lafzını Allah-u Teala ifade etmesi mümkün değil. Tam ilma saadeti ebediyeli geniş olarak niçin Tanrı diye denemeyeceği söylenir. Ve neticede rahmetli Adnan Menderes efendim seçim çalışmaları dedi ki, söz dedim, ben dedim iktidar olursam, ben iktidar olursam ezanı aslına çevireceğim. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okuyacaksınız dedi ve iktidar oldu. Efendim iktidar olucun hemen ardından meclisin ilk işi ezanın tekrar asli hale döndürülmesi kanunu çıktı. Efendim tabi bütün Türkiye, onun ne filmi çekilir ya, bütün Türkiye o anda efendim meclisten gelecek haberde. Kanun çıktı ama Celal Bayar yok. Cumhurbaşkanı imzalaması gerekiyor. Onu da bir şekilde hallediyorlar ve bütün Türkiye'ye aynı anda mesajlar gidiyor. Kanun meclisten çıktı diye. Artık herhalde ikindi namazı olsa gerek. Gözyaşları içerisinde. Tabii bütün halk sokaklara dökülüyor. Müezzinler gözyaşları içerisinde Allahu Ekber, Allahu Ekber diye 5 defa 6 defa ezan okuyorlar ya. Ya. Demek ki 16 Haziran 1950 ezanın tekrar aslına dönmesi ve affetmediler ezanı. Tanrı uludur da ezanı yok edenler. Bu ezan değil. Tanrı uludur. Çevirmek isteyenler Adnan Menderes'i affetmediler ve efendim sallandırdılar. İdam tabii şehit olmasına vesile oldular. Efendim kolay değil. Bütün hesaplar Emre abiler anlattılar. Napoli'de dediler, bir yemeğe gittik. Papaz da oradaydı. 1968 o yıllar. Ben yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deyince yanımdaki papaz sıçradı. Sen
Bismillah ya Allah, evet Türkiye'den geldin, evet Türkiye'de hala Allah diyen var mı diyor. Evet diyor, var diyor. O zaman olamaz diyor. Biz size Lozan'da devlet sınırları verdik, sizin bağımsızlığını kabul ettik ama şart diyor, tek bir 50 yıl içerisinde Allah diyecek kalmayacak. Yani efendim İslam harflerinin yasaklanması ve diğer kanunlar, çıkarılan kanunlar, efendim tarihimizle, dinimizle irtibatın koparılması, başka icra yok. Yani sistem 50 yıl sonra Allah diyecek, bunu sağlayacak bir şey, bunu temin etmek üzere kurulmuştu. Papaz da onu söyledi. Ömer Güven, hayırlı yayınlar Halil abi. Programınızı zevkle dinliyor. Emeği geçenlerden Allah-u Teala razı. Eskişehir'den sevgiler, saygılar diyor. Abdüsamed abim Evcan. Hayırlı akşamlar Halil Agam. Allah-u Teala razı olsun. Amin cümlemizden. Ve efendim bizim Yelesen kardeşler var. Ve onların tabii ki, onlar için çırpınan anneler var. Ve yalnızlar, nasıl hareket edecekler? Hocam diyor, ne yapalım? Çok zor bir dönem. Yani evlatlara sahip çıkmak, öğretmek yetmiyor ki. Yaşayabilmesi için yaşayanların yanında olması lazım. Mümkün değil yalnız başına kalanın. Bu akıl almaz. Efendim, selin karşısında, küfür selinin karşısında durması mümkün değil efendim. Efendim, Osman bin Affan radıyallahu an 17 Haziran 656'da şehit edildi. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşı, Hulefe-i Raşidin'in üçüncüsü Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhum ve efendim Zünnureyn, çift nur sahibi, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki defa efendim damat oldu. Bir kelimesini aldı. O vefat edince ikinci kelimesiyle evlendi. Ve efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim. Şey, o kadar efendim edep sahibiydi ve ilk Müslümanlardan. Efendim bir halası vardı. Halası demek ki eski kitapları, Tevrat ve benzerini okudu ki tabi o kitaplarda Hulefe-i Raşid'in vasıfları vardı. Onlarla ilgili bilgiler vardı. Sana diyor bir hatun müyesser olur. O bir peygamber kızı olsa gerektir. Bu sözden hayrete düştüm. Bir peygamber geldi. Ey hala, bu olsaydı haberim olurdu. Muhammed bin Abdullah peygamberlik geldi, hak dine davet ediyor deyince efendim bu söze çok hayret etti Osman radıyallahu anh. Yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Halasının sözlerini söyledi. Hazreti Ebubekir ona dedi ki, bizzat Hazreti Osman kendisi anlatıyorum. Sen akıllı bir kimsesin. Hiç görmez, işitmez, duymaz, bize fayda, zarar vermez olan putlar ilahlığa layık olur mu? Kendini koruyamayan o putlar, elimizle yaptığımız putların bize faydası olur mu diyor. Hazreti Ebubekir ile konuşurken yanlarına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile birlikte yanlarına geliyor. Hazreti Ebubekir Resulullah'a Hazreti Osman'ın içindeki bulunduğu hali söyleyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Osman, ben Rabbimizin peygamberiyim. Allah seni cennetine davet ediyor. Sen de icabet eyle diyor ve Hazreti Osman Müslüman oluyor. Efendim önce çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Sonra reklamlar ve inşallah sonra beraber olmaya kısmet olursa devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Dün geldik. Bugün gelme gayretindeyiz. Yarın inşallah çok sağlam geleceğiz. Bu gelişin efendim hazırlığındayız. Bir olacağız. Efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Alper Bulut. Selamünaleyküm Halil abim. Beşiktaş'taki nüfus müdürlüğü personeli üstelik bayanlar da. Bunlar somurtkan tipler diyoruz. Yahu Alper Aga, onlar somursun, sen güler yüzü. Tatlı dilli ol inşallah. Dedikten sonra hemen diğer mesajlara bakıyoruz. Merhaba, hayırlı yayınlar, mutlu akşamlar. Nikşar'dan saygılar, sevgiler Ramazan Kayayurt. Sayın Halil abim, saygılarımı sunarım. Yüce Mevlam hastalarımıza şifalar versin. Cümlesi gitmiş olsun. Güç kuvvet versin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Amin diyoruz. Halil İbrahim Göçer. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar Halil abi. Değerli TGRT FM çalışanlarının ve dinleyicilerinin şimdiden aşure geceleri, aşure günleri mübarek olsun. Allah'ım evlerimize huzur, mutluluk, sıhhat versin. İsteklerimizi, dileklerimizi bir an önce versin. Tabi burada hayırlı olanı diyoruz efendim. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Kas hastası Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şan Verenler programında Ali Laga ile birliktesiniz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek efendim, yaratılış gayesini bilen, bunun şuuruna eren ve bunun için gayret eden şan verenleri bilmek için haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Efendim en son Hazreti Osman radıyallahu anh'ı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, can arkadaşı, çok çok sevdiği ve iki kelimesini verdiği Osman Zinnureyn Hazretleri'nin şehit ediliş yıl dönümü efendim. 17 Haziran 656. Efendim Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Müslüman oluşunu anlattık. Akıl almaz şekilde cömertti. Tebük seferinde, çok zorlu bir sefer, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin gücü yettiğince efendim katılmasın işte. Hazreti, herkes bir şeyler getiriyor. Hazreti Osman kaç tane köle ve ellerinde altın dolu tepsiler. Onları bırakıyorlar ve orada bekliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, siz ne demek diyorsunuz? Efendim diyor, bizi de hediye etti deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, ben bu Osman kulunun ihsanlarına, yardımlarına, iyiliklerine karşılık vermekten acizim. Sen ondan hesap sorma diyor. Efendim ahirette peygamberler dahil herkese hesap sorulacak. Efendim bir rivayete Hazreti Osman radıyallahu anh'a hesap sorulmayacak efendim. Efendim akıl almaz şekilde efendim cömertti ve akıl almaz şekilde edep sahibiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde böyle rahat otururken işte eshab-ı kiramın önde gelenleri işte Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi önde gelenleri geldi. Onlar geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuş şeklini bozmadı. Ama bir müddet sonra Hazreti Osman radıyallahu an girince efendim kendini toparladı. Onlar ayrıldıktan sonra dediler ki ya Resulallah, Eshab-ı Kiram'dan şu geldi, oturuşunuzu bozmadınız. Bu geldi, bozmadınız ama Hazreti Osman radıyallahu an geldiğinde kendinizi toparladınız. Bunun hikmeti nedir dediklerinde meleklerin utandığı kimseden ben nasıl ona haya etmem, nasıl onun yanında edepli davranırım. Peygamberin dahi ya Allahu Ekber. Efendim Hazreti Ömer zamanı olabilir. Tam kesin ve Hazreti Ebubekir zamanında olabilir. Medine Münevvere'de büyük bir kıtlık vardı. Hazreti Osman radıyallahu anh tam tüccar. Kervanları gidiyor geliyor ve işitti ki Medine halkı Hazreti Osman'ın buğday yüklü kervanı gelmiş. Herkes koştu. Ya Osman bize buğday olmaz dedi. Ben onları başka yere vereceğim. Ya Osman, ya Osman ne istiyorsanız verelim. Siz dedi benim istediğim fiyatı veremezsiniz. İşte o zamanın buğday fiyatı neyse işte bir efendim kilesi diyelim bir dirhemse biz 5 dirhem yok olmaz dedi. Ya etme 10 dirhem yok olmaz. Ne ihtiyaç var? Efendim iş halifeye kadar aksetti. Dediler ki ya halife bizim çok kıymetli bildiğimiz Osman bize buğdayı vermiyor. O kadar para teklif ettiğimiz halde. Bunun sebebi nedir, hikmeti nedir? Siz halifesiniz. Aramızı bulun. Dediklerinde tabii halife-i müslümin tebessüm ettiğinde o da dedi mutlaka bir hikmet vardır. Çünkü Hazreti Osman'ın para için bir şey yapmadığını, bütün malını, mülkünü, canını, her şeyini bu yolda feda ettiğini biliyor. Eshab-ı Kiram da biliyor ama merak ettiler yani. Bunda hikmet nedir diye. Çağırdı. Ya Osman dedi buğday kervanın gelmiş geldi. Buna talip olmuşlar, oldular. Sen vermemişsin, doğrudur. Neden vermedin? Dedi fiyatta anlaşamadık. Az verdi. Ya Osman nasıl az olur? Herkes şaşırdı. İşte bir dirhemlik şeyi 10 dirhem vermişler. Yo az dedi. Ya Osman dediler bunu anlayamadı deyince ben Allah rızası için o kervandaki buğdayın tamamını fakirlere vereceğim. Parası olmayanlara, alım gücü olmayanlara Allah-u Teala da 1:700 çok daha fazla. Ya Hazreti Osman efendim öyle biriydi. Ama hikmeti yutata bilinemez. Kur'an-ı Kerim okurken şey dedildi. Efendim Yahudi İbn-i Sebe fitne akrabalarını kayırıyor diye. Ya akrabanın sahip çıkması gayet normal. Ama kendi mülküyle akrabalar için o sülale Hazreti Muaviye'nin de olduğu, Ebu Süfyan Hazretleri'nin olduğu o sülale zeki, deha kimseler, idareci kimseler. Hani doğuştan asil derler ya, o şekilde kimseler, idareci. Hazreti Osman radıyallahu anh ne yapıyor? Onlardan layık olanları işte vali olarak tayin ediyor. Mısır'a bir vali falan tayin ediyor. Derken fitne, efendim Hazreti Osman'ın evi kuşatıldı. Ya demek ki o zaman hassa ordusu, özel ordu yoktu halifeyi koruyacak. Hani yok. Ancak kim? Asker yoktu orada. Asker seferde. Yani sarayı yok ki sarayı koruyan olsun. Hükümet konağı yok ki hükümet olsun. Öyle bir evden Hazreti Osman senin benim gibi alalede bir kimse gibi ne yapıyordu? Efendim devleti idare ediyor. Kuşattılar evini. Hazreti Hasan ile Hüseyin efendim işte kurtarmaya çalıştılar, mani olmaya çalıştılar. Onlara rağmen girdiler ve Kur'an-ı Kerim okurken şehit ettiler efendim. Efendim bizim Ali kardeşlerimiz var, uzun kardeşler. Ali ve Ömer, koç şehitler, alperenler. Onlar da efendim dualarınızı bekliyorlar. Çok gayretliler. Allah-u Teala onları ve annelerin, babalarının sevdiklerini efendim iki cihan saadeti ihsan eylesin. Ya bizim Tele-i Mal talebesi maşallah ya. 4-5 sene oldu be. Haftada 10 dakika ya. Olmaz böyle bir şey. Elhamdülillah. Pırıl pırıl yiğit delikanlılar. Ama Allah Teala yalnız bırakmasın. Söylüyoruz. Bana bakıyorum. İhlas Vakfı'nın yurtlarında kalacaksınız. ehli sünnet kimselerin bulunduğu diyarlarda olacaksınız. Yoksa çok zor. Dedikten sonra efendim Hazreti Osman'ı Kur'an-ı Kerim okurken şehit ettiler. O Kur'an-ı Kerim bugün Moskova'da herhalde. Müzede. Ya benzeri bir Kur'an-ı Kerim'le tabii Türk İslam Eserleri Müzesi'nde var. Ve ondan sonra İslamiyet'te büyük fitne çıktı işte. Ya. Şia bunun üzerine doğdu. Bir kısım kimseler Hazreti Ali radıyallahu anh tabii yerine halife oldu. Sahabe-i kiramdan bir kısım dediler hemen kısas yapılsın, yakalansın. Hazreti Ali dedik ortalık yatışsın. Ondan sonra efendim Eshab-ı Kiram'da içtihatta iki gruba ayrıldı ve daha sonra Şia bundan çıktı ve Hazreti Ali'nin tarafında olanlar ve Hazreti Ali'ye karşı olanlar. Hazreti Ali'nin tarafında olmayı bütün Eshab-ı Kiram'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e düşman olmakla, yani onlar Hazreti Ali'nin hilafet hakkına mani oldular şekliyle. Temeli bu olan ama temeli efendim Abdullah İbni Sebe'nin Yahudilikten efendim putperestten getirdiği, hatta Mecusilikten getirdiği böyle şeylerin bir kaynaşması, efendim bir bidat fırkası ortaya çıktı ki o günden bugüne İslamiyet içerisindeki en büyük yara efendim. İslam toplumlarının, İslam milletlerinin bir araya gelmesine mani olan en büyük yara oldu efendim. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin. Allah-u Teala Hazreti Osman'ın efendim şefaatine kavuştursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüğünü, onun dua ettiğini, ya Osman bize kavuşmak istemiyor musun şekliyle, o zaman duadan da vazgeçtiği ve hatta hayatındayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın şehadetini elhamdülillah haber verdiği, tabi elhamdülillah su içtik, yoksa Hazreti Osman'ın şehadetiyle değil, neyi nerede söylediğim çok önemli. Yani Hazreti Osman'ın şehadeti nokta, suyu içtik elhamdülillah dedik. Virgül ve nokta çok önemli. Efendim Gazi Hüsrev Bey 18 Haziran 1541 vefat. Osmanlı efendim akıncısı, devlet adamı, 1480'de Serez'de doğdu. Babası Boşnak, yani demek ki devşirme Yeniçeri. Annesi Selçuk Sultan, 2. Beyazıt'ın torunu, yani efendim Osmanlı damadı. Bosna Sancak Bey oldu, sarayda yetişti tabi Yeniçeri olunca. 1521'de Bosna Sancak Bey oldu. Kendi yaptırdığı caminin bahçesine, Hüsrev Bey camisinde efendim defnedildi. Türbesi orada, camisi orada. Yolumuz Saray Bosna'ya düşerse efendim Saray Bosna'nın en önemli efendim mekanıdır. Gazi Hüsrev Bey Camii külliyesi ve türbesi efendim. Boşnakların kendi soyundan geldiği için, yani Saray Bosna demek, Boşnaklar demek, Gazi Hüsrev Bey demek. Efendim Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup gönderir. Yani terfi zamanım Sancak Bey'i ya, sonra Beyler Bey'i. Ama Osmanlı'nın bir sistemi var tabi. Sancak Beyliği'nde belli zaman kalmak gerek. Kanuni de cevap verir ama müthiş bir cevap. Sen der bilmez misin? Makam hak edene, hak ediliş zamanına ulaşana verilir. Yani akraba yakın bunda gözetilmez. Ve hakikaten de efendim Sancak Bey olarak, yani Beyler Bey'i olamadan, ya genç vefat etmiş tabii. Efendim 41 yaşında vefat ediyor. Ya Osmanlı öyleydi, sistemi kurmuş. Hatıra şuna buna gözetmeden hak edene, efendim hak edilişe dikkat eden bunda son derece titiz bir efendim devlet anlayışı vardı Osmanlı'da. Efendim Molla Gürani Hazretleri. Büyük alim, büyük veli. Osmanlı'nın 4. Şeyhülislamı. 20 Haziran 1487'de vefat eyledi efendim. Küçük yaşta hafız oldu. Fatih'in şehzadeliğinde hocalarındandı. Heybeti ve otoritesiyle Fatih Sultan Muhammed Han gibi efendim çok cavval, çok hareketli bir şehzadeyi zapt etmeyi, onu eğitmeyi bildi. Ve efendim Fatih'e Arapça bir cümle yazdı. Darab tühü te'tiben. Ben onu dövdüm. Kulaklarını çektim. Ne için? Te'tiben. Edeplendirmek için diye bunu Fatih Sultan Muhammed Han'a defalarca yazdırdı. Molla Gürani olarak hatırlıyorum ama olmayabilir de. Durum, yani Fatih çok yaramaz. Söz dinlemiyor. Efendim, Molla Gürani duruma gidip Murat Han'a anlatıyor. Beraber bir ne yapıyorlar? Efendim, tiyatro diyelim, bir tertip. Efendim, bir gün kulaklarını çekiyor şehzadenin. O da gidiyor babasına. Baba diyor, bir şehzadenin diyor, kulağını çekti diyor bu Molla Gürani diyor. Ne diyor? Benim evladımın, şehzademin kulağını nasıl çekiyor? Hadi bakalım diyor. Gidip beraber şunun dersini verelim. Geliyorlar Molla Gürani'nin yanına, odasına. O da kürsüde oturuyor. Bana diyor Molla, sen kimsin ki diyor benim evladımın kulağını çekmişsin. Ben diyor Molla Gürani, hocayım diyor, öğretenim diyor. Hoca diyor, sultandan yüksektir. Madem diyor sen geldin, sen de dayağı hak ettin. Kapıyor. Efendim oradan artık tabi sopa demeyelim ama neyse. Efendim bakıyor ki üzerlerine doğru geliyor. İkinci Murat Han, kaçalım oğlum diyor. Bu senin diyor. Hocanla baş edilmez diyor. Oğlum diyor ya dinlemedi diyor beni sultan falan diyor. Sakın ha bundan sonra yapılacak iş derslerine çalışmaktır diyor. Ve bu şekilde efendim bir çok hoş bir efendim... Akla edebin, gayretin, akıl almaz güzelliği. Efendim 1480'de 4. Şeyhülislam oldu. 4 cami yaptırdı. Ya var hemen cami hayrata. Fatih Sultan Muhammed Han'ın da efendim vezirlik talebini kabul eylemedi. Efendim İbrahim Hakkı Hazretleri. Büyük ilim adamı ve evliya Hasan Kale'de vefat eyledi. Kabri orada. 1703 doğumlu, 1780 22 Haziran 1780'de vefatları. Sofiye Aliye'nin efendim büyüklerindendir. Hasan Kale'de doğdu ve Tillo hocasıyla aynı yerde, İsmail Fakirullah Hazretleri de hocası efendim. Babası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin talebesiydi. 7 yaşında annesi vefat eyledi. Seyyideydi. Babası da tabi bırakacak kimsesi olmayınca onu da Tillo'ya, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin yanına götürdü. Efendim, tabi 7-8 yaşlarında olunca oradaki yetişkin talebeler ne yapıyorlardı? Ayak işlerine onu koşturuyorlardı. Ayağına çevik. Bir gün onu su almaya saldılar. Bekle yok. Bir de baktılar ki çocukları seyredir oyunlarını. Ne dediler? Hocamız su beklerken sen burada oyalanıyorsan tam tokatı patlatacakları zaman İsmail Fakirullah Hazretleri efendim durun dedi. Sakın ha. Çağırdı onları yanından. Hay Murat Tören. Hay bre. Dedi ki evlatlar sakın ha. Bizim rızkımız olan diyor su daha çeşmeye gelmemişti. Allah-u Teala onu orada tutan, unutturan Allah-u Teala'ydı. Hüseyin Koca Efendi, Kudüs Sur Hazretleri, insan rızkını aradığı gibi rızk da insanı arar. Ve her lokmanın üzerine, her su damlasının üzerine efendim ismimiz yazılmıştı. Kimse kimsenin rızkını yemez. Efendim kimse kimsenin suyunu içemez. Ama ne misal ya. Ya bizim rızkımız olan su daha diyor çeşmeye gelmemişti. Yine efendim İbrahim Hakkı Hazretleri'ni hocası suya saldı. Suya gittiğinde bir de baktı ki orada bir atlı. Ona efendim atlı böyle hava attı. Testisini kırdı. Ağlayarak İsmail Fakrullah Hazretleri'nin yanına geldi. Evladım dedi. Ne oldu? İşte böyle böyle oldu. Sen ona bir şey söyledin mi? Söylemedim. Ne? Çabuk git diyor. Sen de ona bir karşılık ver. Gidiyor ama atlının kafa parçalanmış. At tekmelemiş. Geliyor ağlayarak durumu anlatıcı. Ya evladım diyor. Bir şey söyleseydin de gadab-ı ilahi gelmeyecektin. Mukabele etmiş olacaktın. Yani efendim mazlumun hakkını Allah-u Teala hemen alıyor. Mazlum karşılık verirse o hakta biraz oynama oluyor. Onun için aman ha zalim olmaktan Allah-u Teala muhafaza eylesin. 19 yaşında babası vefat etti. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Efendim Marifetname kitabı en meşhur olan alimdi. Hem fen alimiydi. Efendim hem tasavvufta zirvedeydi. Böyle bir mübarek kimseydi. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun inşallah. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Allah-u Teala sizlere sevdiklerinize sıhhat afiyet versin. Her ne ki muradınız hayra tebdil edip nasip eylesin. Efendim hayırlı geceler. Allah-u Teala hakkınızda hayırlı olan nasip eylesin.
3: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hicri yılbaşını, Aşure gününü ve Aşure gecesinin önemini konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize tarihte çok önemli olayların yaşandığı Aşure günü ve gecesi hakkında bilgiler verecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Aşure günü çok mübarek bir gün. Tarihte birçok peygamberin yaşadığı önemli hadiseler var Aşure gününde. Bugün Aşure günü, Hicri yılbaşı ve Aşure gecesinin önemi hakkında sizden bilgiler dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi tabii önce Hicri sene, miladi sene bunları bir
0: izaha
1: kavuşturmamız lazım, izah etmemiz lazım. Şimdi kullanılan takvim. Miladi sene, takvim yani, efendim, dünyanın güneşin ekseni etrafında dönmesi, yani tam dönmesini tamamlar.
0: Bir tur dönmesiyle.
1: Bir tur dönmesi, bütün sene 365 günde tamamlıyor. 365 gün, 6 saat.
0: 6 saati de var.
1: Evet, yani. Efendim, tamamlıyor. Devrini tamamladığı zaman miladi sene
0: yılbaşı olmuş oluyor.
1: Bitmiş oluyor, evet. Yani. Eski miladi sene bitmiş, yeni miladi sene başlamış oluyor. Yani dünyanın güneşin etrafında bir eksende dönmesiyle hasıl oluyor bu. Ve buradan da efendim bunu tabii tam daire halinde yapmıyor. Bir elips şeklinde yapıyor. Bazen güneşe yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor, değil mi efendim? Evet. İşte güneşten uzaklaştığı zamanlar, çok uzaklaştığı zamanlar kış oluyor, değil mi?
0: Evet.
1: Çok yaklaştığı zamanlar yaz oluyor. Hatta Erd'in, yani Erd dediğimiz
0: dünyayı, küre.
1: Dünyanın, kürenin efendim, mesela bizim burada kışken Avustralya'da yaz oluyor gibi.
0: Evet.
1: Yani enteresan, evet. Bir şey.
0: Veyahut bizde gündüzken Amerika'da gece oluyor gibi.
1: Evet. Buna biz ne diyoruz? Miladi takvim diyoruz. Güya o öyle değil yani. Çünkü İslam alimlerinin bildirdikleri hesaplara uymuyor. Hazreti İsa'nın
0: doğumuna esas aldı.
1: Yani dünyaya gelişi doğumuna, olarak yani. Ocak ayının başlangıcını, senenin başlangıcını öyle zannediyor Frankler, yani Batılılar.
0: Halbuki yanlış.
1: Halbuki yanlış, farklı o. Hicri sene nasıl oluyor?
0: Evet.
1: Hicri sene de şöyle oluyor. Ay var ya, ay.
0: Evet.
1: Hilal, kamer deriz yani. Efendim, o ayın dünyanın ekseni etrafında dönüyor ay. Tamam. Efendim, bu ay dünyanın ekseni etrafında dönmesini bir tur, hani dönüyor ya, dönmesini ile hicri takvim, kamera aylar meydana geliyor. Miladi takvimden 10 gün daha kısadır hicri takvim. Tabii hicri takviminde ayları var. Yani izleyicilerimize hatırlatalım.
0: 12
1: bu aylar,
0: ay var orada da.
1: Evet. Şeyde de miladi takvimde de 12 ay var. Hicri takvimde de 12 ay var. O ayları hatırlatalım. Muharrem.
0: Onunla başlıyor. Muharrem'le başlıyor.
1: Muharrem, Safer, Rebiül Evvel.
0: Peygamber Efendimizin doğduğu ay değil mi?
1: Ahir, Cemazül Evvel, Cemazül Ahir. Recep, Şaban, Ramazan.
0: Mübarek 3 aylar.
1: Şevval, Zilkade, Zilhicce. Efendim, 12 tane ay var. Bu aylardan 4'üne haram aylar denir. Haram deyince, yani haram günah ay manasında filan değil. İhtiram gösterilmesi,
0: hürmet edilmesi gereken,
1: hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi icap eden aylar.
0: Bu
1: kıymetli
0: aylar,
1: aylar, mübarek aylar, evet. Yani nedir bunlar? Muharrem'dir, Muharrem. Haram ay, Muharremül Haram derler zaten. Recep'tir, Zilkade'dir, Zilhicce'dir.
0: Bu 4 ay haram ay.
1: Bu 4 ay haram ay. Eskiden müşrikler haram aylarda harp edilmezmiş. Yani İslamiyet'ten önce de bu aylara hürmet edilmiş.
0: Hürmetten evet.
1: Evet, onun için haram aylar deniyor. Harp etmezlermiş müşrikler. Harp edecek. Mesela bu aylarda bir niza, bir ihtilaf çıktığı zaman, harp edecekleri zaman Muharrem'se Muharrem'in yerini bir sonraki aylan değiştiriyorlar filan. Yani aylan, ayların yerini değiştiriyorlar.
0: Çok komik aslında.
1: Böyle harp ediyorlar evet. filan. Efendim işte Peygamber Efendimiz en son buyurmuşlar, aylar şu an tam yerindedir. Aylar değiştirilmez. Allah-u Teala'nın yarattığı şekildedir buyurmuşlar. O zamandan beri ayların yeri hiç
0: değişmemiş.
1: Değişmemiştir, değiştirilmemiştir.
0: Şu andaki haliyle yani.
1: Evet, şu andaki haliyle. Tabii nasıl olmuş yani bu ayların başlangıcı? Şöyle, hicri demek hicretle olmuş yani.
0: Peygamber Efendimizin hicreti evet, esas alınmış.
1: Evet, Peygamber Efendimiz.

0: kendimize durumlarını arz ederek hicret için müsaade istediler. Bilhassa kabilesi zayıf olanlar, efendim arkasında kimse olmayanlar, yani ailesi kalabalık olmayanlar,
1: sülalesi güçlü olmayanlar
0: filan. Hatta iki kere Habeşistan'a malum haline hicret ettiler. Evet. Siyer kitaplarında yazıyor bu. Hatta efendime söyleyeyim, Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sevgili peygamberimizin kızıyla hanımefendisiydi, hicret etti misal olarak. Evet. Yani efendim, yani böyle Müslümanlardan çok hicret eden var. Cafer bin Ebi Talip mesela, peygamber efendimizin amcasının oğlu, o da hicret etti. Çok, yani 70 Müslüman zannedersem o hicret edenler Hindistan'a. Sonra tekrar Mekke'deki işkenceler, eziyetler artınca yani boyunlarını büktüler. Sevgili peygamberimizin aleyhisselam yanına geldiler. Efendim, peygamber efendimiz bir şey diyemedi. Bir gün sevinçli bir halde eshabının yanına geldi sevgili peygamberimiz. Buyurdu ki, sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allahu Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı, buyurdu sevgili peygamberimiz. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyeleri üzerine Müslümanlar bölük bölük hicret ettiler. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. En sonda kendileri hicret ettiler ve bu hicret tarih başlangıcı oldu. Tamam.
1: Hicri takvim bu, evet, hicretle başlıyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet. Resulullah Efendimiz Safer ayının 27. Perşembe gecesi kapıdan çıkıp, daha doğrusu evveline gidersek, Peygamber Efendimiz'e gelip Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed, bu gece aleyhisselam kafirler seni öldürmeye karar verdiler. Bu gece Ali'yi yatağına yatır. Yani amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimiz var ya. Ve Ebu Bekir ile Medine'ye hicret et, dedi Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Ali Efendimiz o zaman 23 yaşındaydı. Sevgili peygamberimiz kendisine böyle söyleyince, bin canımda olsa senin yoluna fedadır ya Resulallah, dedi. Ya yatağa girdi yani. Resulullah Efendimiz Yasin suresinin başından 12 ayet okuyup müşriklerin arasından geçip gitti. Yani müşrikler göremediler onu. Yani.
1: Evet. Allah-u Teala muhafaza etti.
0: Öğle vakti Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin evine vardı. Efendim, Şevahid-i Nübüvve kitabım var.
1: Evet.
0: Efendim, o kitapta bu hicret uzun anlatılıyor. Hazreti Ebubekir efendimizle beraber efendim yanlarında yolları tanıyan Hazreti Ebubekir efendimizin tuttuğu bir deveci de var. Onunla beraber hareket ettiler. Hatta Sevr Dağı'na vardılar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Sevr Dağı'na vardılar. Efendim, hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz bu menakipte de yazıyor. Menakip-i
1: Çihariyari.
0: Yok gibi. Şeyde. Özür dilerim. Şevahid-i Nübüvve'de var, yazıyor. Belki şeyde de var. Mevakipte de var. Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, anam babam canım her şeyim sana feda olsun. Müsaade buyurun. Mağaraya önce ben bir gireyim, içeride zarar verecek bir şey var mıdır yok mudur bir kontrol edeyim, ondan sonra siz teşrif buyurursunuz, dedi Hazreti Ebubekir Efendimiz. Bir içeri girdi, baktı ki birçok delik var, bazı delikler var mağarada. Efendim, çıkarttı gömleğini, yırttı, onları topaç yaptı, o delikleri tek tek tek tek tıkadı, kapattı yani. En son bir tanesi kaldı. Efendim, Resulullah Efendimiz'e seslendi. Ya Resulallah, teşrif buyurabilirsiniz, mağara hazırdır, dediler. Resulullah Efendimiz içeri geldi. Tabii çok yorulmuştu Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ebubekir Efendimiz, buyurun ya Resulallah, dinlenin.

0: dediler ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in dizlerine başını koydu Resul-i Ekrem Efendimiz. Hazreti Ebubekir Efendimiz de bir tane delik vardı. Ona elbisesi yetmedi. Yırttı elbisesini, tıkadı ya delikleri. Ona yetmedi. Ayağının tabanını o deliğe uzattı Hazreti Ebubekir Efendimiz. Hani içeriden, yani
1: Hayvan
0: mağaradan
1: haşat bir şey çıkmasın
0: haşerat
1: diye.
0: maşerat çıkarsa, yani Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerine zarar vermesin.
1: Vermesin diye.
0: Ne kadar çok seviyor
1: Düşünceli,
0: sevgili
1: evet.
0: Peygamberimiz Aleyhisselam. Öyle bir zat yani Hazreti Ebubekir. Onun için Hazreti Ebubekir'in imanı terazinin bir kefesine konsa, diğer bütün müminlerin, Müslümanların imanı terazinin diğer kefesine konsa, Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh imanı hepsinden ağır basar buyuruldu. Yani böyle bir zat Hazreti Ebubekir Efendimiz, böyle yüksek bir zat, böyle büyük bir zat, peygamberlerden sonra gelmiş geçmiş bütün insanların en üstünü, en büyüğü Hazreti Ebubekir
1: Tamam.
0: Efendimiz'dir radıyallahu anh. Bunu böyle bilmek
1: Öyle
0: ve
1: iman
0: böyle
1: etmemiz
0: iman
1: lazım.
0: etmek,
1: Tabii.
0: inanmak lazım. Efendim, tabii Efendimiz mübarek istirahat ediyorlar, uyuyorlar. Ayağı da delikte Hazreti Ebubekir Efendimiz'in. Yani içeriden delikten bir şey ayağını sokuyor, ısırıyor yani. Efendim çok canı acıyor. Fakat ayağını da oynatmıyor.
1: Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye.
0: Uyanmasın diye ya, Allah Allah. Tabi acıdan, çektiği acıdan mütevellit gözleri yaşarıyor. Efendim gözlerinden düşen yaşlar Resulullah Efendimizin aleyhisselam mübarek yüzüne damlıyor. Ve Resulullah Efendimiz uyanıyor, bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri acı içinde yani. Ya Ebu Bekir, nedir bu yüzün hali? Niye böyle acı çekiyorsun? Niye gözünden yaşlar akıyor? Ya Resulallah diyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Anam babam, canım her şeyim, malım, mülküm sana feda olsun. Efendim mağarada delikler vardı. Bu delikleri elbisemi parçaladım, topaç yapıp tıkadım. Sadece bir delik kaldı. Oradan herhangi bir haşerat, mahlukat çıkmasın, size zarar vermesin diye tabanımı oraya koymuştum. Tabanımı efendim bir şey ısırdı. Çek ayağını buyurdu Resulullah Efendimiz. Bir yılan çıktı şeyden.
1: O ayağını
0: Evet, o
1: tıkadığı delikte.
0: delikten bir yılan çıktı. Ağlayarak dedi ki, dile geldi yani
1: Yılan.
0: yılan. Yani Allahu Teala ona lisan verdi, dil
1: Çok
0: verdi
1: ilginç.
0: yani konuşmaya başladı.
1: Çok ilginç.
0: Ya Resulallah dedi, ben dedi ecdadımdan duydum ki ahir zaman peygamberi, Allahu Teala'nın Habibi bu mağaraya gelecek.
1: Burayı ziyaret edecek.
0: Buraya ziyaret edecek, bu mağaraya gelecek. Ben büyüklerimden, ecdatlarımdan duyduğum için bu mağarayı mesken edindim ve sizin buraya teşrifinizi bekliyordum. Fakat senin bu arkadaşın,
1: Hazreti Ebubekir Efendimizi kastediyor, değil
0: evet,
1: mi?
0: yarın öyle derler
1: Evet.
0: Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. Yar mağara demek, yar mağara
1: Mağara
0: arkadaşı
1: arkadaş.
0: demek. Senin bu yarın efendim ayağını uzattı, benim çıkmama, sizi görmeme mani oldu. Ben şu kadar senedir bu mağarada sizin teşrifinizi bekliyorum. Mübarek cemalinizi görebilmek için ya Resulallah dedi. Yılan dedi bunu ya.
1: Dile gelip.
0: Efendim ben de ayağını çeksin diye ısırdım ayağını. Ya Resulallah ne yapayım? Bir daha sizi nasıl görürüm ki? Dedi.
1: Çok ilginç.
0: Efendim yılan da ağlamaya başladı. Efendim Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri yılanla konuştu. Sonra yılan tekrar deliğine girdi. Yani Efendimiz'i gördükten sonra uzat ayağını dedi Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. Baktı ayağına, yılanın soktuğu yere şöyle ağzından mübarek tükrüğünü aldı, eliyle sığadı. Hiç ısırılmamış gibi yarası iyi oldu Hazreti Ebubekir Efendimiz'in. Yani bu da anlatılır.
1: Evet, çok efendim, güzel bir şey.
0: Çok hoş, çok güzel bir şey. Yani hicrette bir hatıra, o Sevr Dağı'nda, Sevr Mağarası'nda olmuş bir vaka. İşte dolayısıyla İslamiyet'te güneş yılının, Alper Bey, ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur din İslam'da.
1: Evet.
0: Mübarek geceler hicri kameri yıl ile kutlanır Alper Bey. Bütün ibadetlerde ve dini işlerde, dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Bütün. Hac Zilhicce ayında yapılır değil mi? Oruç Ramazan ayında yapılır. Kurban o da Zilhicce ayında olur. Ve bayram günleri Ramazan bayramı, kurban bayramı değil mi? Kameri aylara yani hicri takvimdeki ay sistemindeki aylara göre tespit edilir. Haccı Allah-u Teala'nın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da miladi bir ayda mesela Ocak ayında yapmak yahu işte Haziran'a rastlarsa Haziran sıcak oluyor. Olmaz ki böyle.
1: Olmaz yani.
0: Tabii. Orucu Ramazan ayında değil de Şubat ayında tutmak.
1: Daha kısa günler deyip o günlere olmaz yani.
0: Bu dini değiştirmek
1: evet,
0: olur.
1: Allah korusun.
0: Bütün mübarek geceler de Berat gecesi, Şaban'ın 15. gecesidir.
1: Hep hicri takvime göre
0: tabii,
1: yani.
0: Kameri aylara göre tespit edilir. İşte Allah-u Teala kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için bu mübarek gecelere kıymet vermiş. Bu mübarek gecelerde yapılan duaları, tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Başka geceleri, bu geceleri yani bu geceleri başka günlere, başka gecelere almak dini değiştirmek olur. Allah-u Teala bu gecelerde yapılan duaları, tevbeleri kabul edeceğini bildirmiş. Başka gecede yapılanı eder mi etmez mi? O kim bile ama bunu kabul edeceğim demiş yani evet. Buyurmuş. İşte Muharrem gecesi yani efendime söyleyeyim Muharrem'in ertesi gün bir Muharrem oluyor. O gece Alper Bey o gece Müslümanların kameri yılbaşısı, hicri yılbaşısı.
1: Hicri yılbaşı
0: tabii.
1: O gece.
0: Evet. Muharrem ayı İslam kameri senesinin hicri takvimin birinci ayıdır. Efendime söyleyeyim. Hani nasıl Hristiyanlar kendi yılbaşları olan Ocak ayının birinci gecesinde Noel Baba yapıyorlar. Kendi akıllarınca, bozuk dinlerince ibadet yapıyorlar filan evet. Filan. O küfürleri işliyorlar. Bu gecede tapınıyorlar. Müslümanlar da kendi sene başı gecelerinde, kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde birbirleriyle musafaha ederler.
1: Tebrik
0: ederler. Hicri yılbaşın mübarek olsun derler, tebrik ederler. Yani uzaktaysa
1: telefonla
0: tebrikleşirler. Birbirini ziyaret ederler. Dergilerde ve gazetelerde kutlarlar yılbaşını. Yeni senenin Müslümanlara birbirlerine hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı değil mi?
1: Evet, ziyaret efendim, ederler.
0: Alimleri evinde ziyaret edip dua ederler. Dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler. Fakirlere sadaka verirler. Fakirlere de sadaka verirler. Bunu da ihmal etmezler. Yani İhlas Vakfı'nın sadaka hattına 8350 sadaka yazıp gönderilir.
1: Evet.
0: Aşure gecesi var. Muharrem ayının 10. gecesidir. Yani Muharrem'in 9'unu 10'una bağlayan gece. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure bu ayın en kıymetli gecesidir. Bak Aşure bu ayın en kıymetli gecesidir. Allah-u Teala birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Yani onlardan bazılarını sayalım. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olması. Aşure günü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul etti. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması Aşure günü oldu Alper Bey. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından halas olması, yani kurtulması Aşure günü oldu. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe attı ya, İbrahim Aleyhisselam yanmadı ya, o gün işte Aşure günüydü. İdris Aleyhisselam'ı Allahu Teala diri olarak göğe çıkardı. Aşure günüydü o gün. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması.
1: Kuyudan Aşure çıkması gün, yani günü, şeyin değil mi?
0: Kuyudan çıktıktan sonra kavuşuyor. Çok sonra kavuşuyor. Evet. Gözlerindeki perdenin, hani ağlaya ağlaya Yusuf'um Yusuf'um diye diye efendim gözlerinde perde indi. Gözlerindeki perdenin kalkması da Yakup Aleyhisselam'ın efendim Aşure günü oldu. Ha, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması dediğiniz gibi o da Aşure günü oldu. Eyüp Aleyhisselam'ı Allahu Teala hastalıkla imtihan etti. O hastalıklardan kurtulması Aşure günü oldu. Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den geçmesi, denizden yani kavmiyle beraber geçti.
1: Firavun boğuldu.
0: Firavun'un boğulması da o gün oldu.
1: Aşure günü.
0: Evet. İsa Aleyhisselam'ın veladeti. Bakın.
1: Doğumu.
0: Hani Hristiyanlar diyorlar ya, Batılılar, Frenkler. Efendime söyleyeyim, Ocak ayının birinde doğdu filan diye. Öyle değil.
1: Yani, o da Aşure günü değil
0: Aşure
1: mi?
0: Aşure günü, evet. Yahudilerin, hani Hristiyanlar şöyle inanıyorlar. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürdüler. Sonra Allahu Teala diriltti ve öyle göğe çıktı. Onlar böyle inanıyor. Hayır. İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Çarmıha gerilmedi. Hristiyanlar çarmıha gerildi diyorlar.
1: Evet.
0: Çarmıha gerilmedi. Efendime söyleyeyim, öldürülmedi. Diri olarak Yahudilerin öldürmesinden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması, o da Aşure günü Aşure oldu. Gününde. Alper Bey. Tabii Nuh Aleyhisselam gemisi karaya oturduğu zaman, sular çekildiği zaman, tufan nihayete erdiği zaman gemide kalan yiyecekleri, erzakları topladı, kazana attırdı. Efendime söyleyeyim, işte Aşure tatlısı pişirdi. Tamam. Ama Muharrem'in 10. günü Müslümanların Aşure tatlısı pişirmesi ibadet olmaz. Evet. Bak, ibadet nasıl olur biliyor musun? Muhammed Aleyhisselam ve Eshab-ı Kiram radıyallahu anhum aleyhi mecmain böyle yapmadılar. Yani Peygamber Efendimizin ve Peygamber Efendimizin eshabının Aşure tatlısı yaptıklarına dair kitaplarda bir rivayet yok. Okuyoruz kitapları. Bugün Aşure pişirmeyi, Aşure yapmayı ibadet sanmak bid'attir.
1: Bid'at.
0: Günahtır. Evet. Peygamber Efendimiz yapmamış. Eshab-ı Kiram yapmamış. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı ve emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur Alper Bey. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Evet. O gün herhangi bir tatlı yapmak, Aşure değil, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet vermek, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine sadaka vermek sünnettir ve ibadettir. Anladınız?
1: Evet.
0: İbn-i Abidin 5. cilt 276. sayfede diyor ki, kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Sevgili Peygamberimiz çekerdir. Sürme çekerlermiş. Fakat bunu yalnız Aşure günü yapmak haramdır diyor. Yani Hanefi'nin en makbul fıkıh kitabı, işte Reddül Muhtar'da 5. cildinde 276. sayfada böyle diyor. Büyük alim İbn-i Abidin. Efendim müftüler Reddül Muhtar'a bakarak Osmanlı'nın son zamanlarında
1: fetva
0: verirlerdi. Bir de Hazreti Hüseyin Efendimiz Aşure günü şehit edildi Kerbela'da, evet. Malum haliniz. İşte o gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit oldu diye matem tutmak, dövünmek, bu da bid'at.
1: Şiilerin çok meşhur bir, evet, bid'ati o da.
0: Şiiler Hazreti Hüseyin için matem tutuyorlar. Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin oğlu o Hazreti Hüseyin, ne çok seviyorlar onlar. Biz de çok seviyoruz ama. Ama onlar Hazreti Ali'nin oğlu olduğu için çok seviyorlar. Biz, evet, hem Resulullah Efendimiz'in aleyhisselam mübarek torunu olduğu için, hem de Hazreti Ali Efendimiz'in olduğu için seviyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. İslamiyet'te, dinimizde matem tutmak yoktur.
1: Yok.
0: Yok. Müslümanlar yalnız Aşure günü matem tutmaz. Kerbela faciası hatırlayınca üzülürler.
1: Evet.
0: Kalpleri sızlar, gözleri yaşarır. Çünkü Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin, evet, Efendimiz. Gözleri kan ağlar. İslamiyet'te matem tutmak olsaydı, Aşure günü değil, Resulullah Efendimizin Taif'te mübarek ayaklarının kana boyandığı zaman ve Uhud'da mübarek dişi kırılıp mübarek yüzünün kanadığı zaman ve vefat ettiği zaman, o gün, o yas günlerde tutulurdu. Yas tutulurdu, matem tutulurdu.
1: Halbuki yapılmamış.
0: Evet, yani yapılmadı. Muharrem'in 9. ve 10. günleri oruç tutmak sünnettir Alper Bey. Ama 9. ve 10. günleri, bak sadece 10. gün değil,
1: 9 ve 10 birlikte.
0: Evet. Muharrem'in yalnız 10. günü oruç tutmak, yalnız cumartesi günleri oruç tutmak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartıyla oruç tutmak, yani yanlış şeyler bunlar, evet, ha, mekruhtur.
1: Evet.
0: Yalnız cuma günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin perşembe günde tutması lazım veya cumartesi günde tutması lazım.
1: Ya perşembe
0: lazım,
1: cuma ya da cuma cumartesi.
0: Evet efendim. Yani çünkü sünnet veya mekruh denilen bir işi fıkıhta kaidedir, yapmamak lazımdır.
1: Yapmamak lazım, evet.
0: Tamam. Tabii Allah-u Teala duaları kabul ediyor. Ama duanın kabul olması için şartlar vardır.
1: Tabii.
0: Yani nedir o şartlar? Yani hiç bunu araştıran yok. Dua ettim, kabul olmadı. Ya önce bu şartları yerine getir.
1: Evet.
0: O şartlar ne? Helal yemelidir. Allah Allah.
1: Ağzından girene, boğazından geçene dikkat edeceksin.
0: Evet. Haram lokma yiyenin
1: duası kabul olmaz.
0: Duası 40 gün kabul olmaz. Yani bir lokma haram yedi, 40 gün duası kabul olmuyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Evet, dua ihtiyacı gideren, saadete kavuşturan kapının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri helal lokmadır. Giydiği de helal olmalıdır.
1: Kıyafeti.
0: Evet. Dua ederken kalp uyanık olmalı. Dua edeceğin, duanın kabul edileceğine inanmalıdır. Söylediğinden haberi yok. Böyle gafilin duası kabul
1: uygun
0: olmaz.
1: Uygun da değil yani.
0: Ya. Ağzı söylüyor, kalbi başka şeylerle meşgul. Duadan evvel tövbe ve istiğfar etmelidir.
1: Hatta sadaka vermeli.
0: Evet. Duanın kabulü için acele etmemelidir. Duaya devam etmeli ve usanmamalıdır. Israrla istemeli. Allah-u Teala dua etmeyi ve dua edeni sever. Kabul ettiği halde istenileni verilmeyi geciktirerek duanın ve sevabının çok olmasını ister. Duayı hiç olmazsa 7 kere tekrar etmelidir. Rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin dert ve bela zamanlarındaki duaları çabuk kabul olur. Duadan evvel Allah-u Teala'ya hamd, Resulullah'a salat ve selam söylemelidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin.
1: Evet.
0: İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala'ya hamd ediyor. Değil mi? Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin.
1: Peygamber Efendimiz'e de salat.
0: Ve selam ediyor. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri duaya başlarken Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab derdi. Evet. Evvela günahlardan tevbe etmeli, sonra bütün Müslümanların sıhhat ve selametleri için dua etmeli ve her dileğini söyleyip Allah-u Teala'nın vermesini can ve gönülden istemelidir. Akla ve dine uymayan şey istememelidir diyor yani. Evet. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurmuş ki çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Yahu sen silahlarını alma, hazırlık yapma, harbe git. Sen galip olabilir misin? Elbette mağlup olursun. Aynen. Düşmanın silahıyla teçhiz olman lazım. Evet. Düşmanın silahıyla silahlanman lazım değil mi? Efendime söyleyeyim. Abdest alıp, dizi üstüne kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizasında ileriye uzatıp, avuçları semaya karşı, duanın kıblesi semadır. Peygamberlere ve evliyaya tevessül ederek, yani peygamberleri ve evliyayı vesile ederek, Allah-u Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek, onların hatırları ve hürmetleri için istemeli, sonunda amin demelidir. Her şeyden önce af ve mağfiret için ve afiyet için dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, Allahümme Rabbena Atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Hepsini ihtiva eden bir dua
1: bu. Çok güzel
0: bu.
1: Bir
0: bunu
1: dua.
0: Bunu söylemeli. Evet. Şimdi mektup hani Muhammed Masum Hazretlerini filan anlatıyoruz ya, evet. İmam-ı Rabbani Hazretlerini filan. İmam Muhammed Masum mektubatında buyuruyor ki farz ve sünnet olan amelleri, zikri, hayratı, hasenatı ve dua ayeti kerime okumayı sevap kazanmak için yaparken kimseden izin almaya lüzum yoktur. Bunları şifa için, bakın bunları şifa için, bir ihtiyacın hasıl olması, bir müşkülün hallolması için okurken tesir etmeleri, üstadın, bir evliya zatın izin vermesine bağlıdır.
1: Çok
0: anladınız
1: önemli.
0: Mı?
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: Derler ya, o ocaklı el almış. Yani ondan izin aldıysa işte o zaman şifa hasıl oluyor. Tesir ediyor yani,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tesir oluyor.
0: İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle yazıyor. Yani böyle büyük zatların kitaplarından öğrenip okumak İzin almak olur. Anladınız
1: evet,
0: mı?
1: Evet, kitabından öğrenip okursa izin almış oluyor.
0: İzin almış oluyor yani. Bu çok kolaylık.
1: Evet.
0: Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. Ya Aşure günü zerre kadar sadaka verene Allah-u Teala Uhud dağı kadar sevap veriyor Alper Bey. Ne büyük müjde.
1: Evet, çok.
0: Ne büyük, büyük müjde. Buna inanmak lazım. Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın bütün yıl nafakası geniş olur. Allah Allah. O zaman alışveriş yap.
1: Evet.
0: Marketten bilmem nereden, değil mi? Evine
1: evet,
0: getir.
1: Evin ihtiyaçlarını o gün almak lazım.
0: Tabii. Yani. Aşure günü ilim öğrenilen ve Allah-u Teala'nın adı anılan bir yerde biraz oturan cennete girer buyuruyor sevgili peygamberimiz. Ya din kitabı oku, ilmal kitabı oku.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Efendim Şevahid-i Nübüvve'yi oku, Menakıb-ı Çağrı Yâri Güzin'i oku. Değil mi? Sevgili peygamberimizin ve Hulefai Raşidi'nin
1: hayatları,
0: dört büyük eshabının
1: menkıbeleri.
0: Onların değil mi? Hayatlarını, menkıbelerini oku. Aşure günü gusledenin yeni doğmuş gibi günahları temizlenir. Efendim, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahları affolur. Tabi bunu efendime söyleyeyim 9 ve 10. günler tutmak evet. lazım. Yukarıda okumuştuk.
1: Evet.
0: Değil mi? Aşure günü bir hadis-i şerif daha var. O da çok enteresan. Çok kolay yapılabilir. Aşure günü o Müslümana selam veren bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Ya Aşure günü 10 Müslümana selam veren. Hani selam demek değil bu.
1: Selamun aleyküm.
0: Selamun aleyküm demek. 10 evet. tane Müslümana. Veya selamu aleyküm demek. Değil mi? 10 tane Müslümana. Verdin mi? Oho! Bütün milyonlarca Müslümana selam vermiş gibi oluyor yani. Evet. Tabii nafile ibadetlerin sevaplarına kavuşabilmek için Uhud Dağı kadar sevap veriliyor ama hani az bir sadaka verenin bu sevaplara kavuşabilmek için ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçmak, günahlara tövbe etmek, günahsız insan yok.
1: Yok.
0: Yani hepimiz günahkarız. Günahlara tövbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, yani kusursuz yapmak değil, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, gayret etmek. O ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Yani sadaka veriyor ya.
1: Evet.
0: Efendim bu ibadettir diye kalpten niyet etmek efendim şarttır. Böyle olursa nafile ibadetlere Uhud Dağı kadar sevap veriliyor işte kardeşim.
1: Evet.
0: Evet efendim.
1: Aşure gecesi, Aşure günü çok mübarek
0: evet.
1: bir gün. İhlas Vakfı'nın da böyle mübarek zamanlarda yaptığı kültür hizmetleri
0: evet.
1: var. Her kandilde, her mübarek gecede
0: evet.
1: mutlaka kültür hizmeti yapıyor.
0: Evet.
1: Aşure gecesi, Aşure günü için de mutlaka İhlas
0: evet.
1: Vakfı'nın bu kültür hizmeti olacaktır.
0: Tabii.
1: Onunla ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham
0: tabii,
1: ediyoruz.
0: Tabii.
1: Bu kültür hizmetine.
0: Efendim İhlas Vakfı olarak ülkemizde bir büyük il, vilayet seçiyoruz. Bu seçtiğimiz ilde o mübarek gecede, o mübarek günde dini ve milli kitaplar dağıtıyoruz. Bunu bir kültür hizmeti mahiyetinde yapıyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: Efendim yani büyük çaplı kitap dağıtımı yapıyoruz. Kandil hediyesidir diyoruz. Aşure günü hediyesidir diyoruz. Berat Kandili hediyesidir. Kadir Gecesi hediyesidir gibi.
1: Evet, ne güzel.
0: Regaib Kandili hediyesidir diyoruz. Mevlid Kandili hediyesidir diyoruz. Yani kandillerde, mübarek günlerde ve gecelerde yapıyoruz bunu. Tabii mesela demin isimlerini bahsettim. Şevahid-i Nübüvve. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam hayatını ve mucizelerini
1: anlatan bir kitap.
0: Anlatan bir kitap efendim.
1: Diğeri Menakıb-ı Çihar-ı Yârigüzün.
0: Menakıb ne demek? Çihar dört demek Farisi'de. Çihar-ı Yârigüzün işte o dört büyük sevgili peygamberimizin eshabının aleyhisselam hayatı, menkıbeleri, kerametleri.
1: Evet.
0: Bunlar yazılı ya. Efendim ne güzel değil mi? Bunları okusa insan yahu kalbine ılık ılık nurun aktığını
1: hisseder.
0: Feyzin aktığını hisseder ya. Hisseder. Kalbinin temizlendiğini hisseder.
1: Evet, öyle yani.
0: Çünkü onları okuyup da Menakıb-ı Çağrı Yârigüzü'nü, Şevaid-i Nübüvve'yi okuyup da
1: kalbi yumuşamayan yoktur
0: kalbi
1: herhalde.
0: Kalbi yumuşamayan, ağlamayan insan
1: yoktur herhalde.
0: Pek azdır
1: yani,
0: Alper Bey.
1: Evet.
0: Yani bu kitapları işte dağıtıyoruz. Dini ve milli kitaplar. Ne güzel değil mi?
1: Evet.
0: Bunun sevabına ortak olmak istiyorsan efendim tabii büyük para tutuyor. Para yatırabilirsin İhlas Vakfı'na. Nasıl yatırabilirsin? Telefon numaramız var. 0212-451-49-0 0212-451-49-0 Bir daha söylüyorum. 0212-451-49-0 Buraya ne yapacak?
1: Kitap parası veya kültür hizmeti
0: kültür
1: deyip,
0: hizmeti deyip para yatıracak. Arayacak, IBAN numarası alacak.
1: Veya web sitesine girip IBAN numarasını
0: tabii,
1: bulacak.
0: Hiç o zaman aramasına gerek yok.
1: Yok.
0: Efendim kitap dağıtımı, kültür hizmeti diye
1: efendim, açıklamaya yazıp yollarsa, evet.
0: Yani şey yapsa, web sitemizde görüp oradan elektronik ortamda bağış yapsa,
1: o da
0: şeye, evet, kültür hizmetine tıklayıp hiçbir şey yazmasına gerek yok. Sadece miktarı yazacak. İstediği kadar gönderebilir. Efendim 500 lira gönderen de efendim hizmete, baş tacımızdır.
1: Evet, ortak olmuş olur.
0: Efendim 300 lira gönderen de baş tacımızdır. 3000 lira gönderen de baş tacımızdır. 5000 lira gönderen de, 10.000 gönderen de, 20.000 gönderen de, efendim hani derler ya, ağanın eli tutulmaz.
1: Tabii.
0: Durumuna göre, durumuna artık göre, ne gönderiyorsa başımızın tacıdır. Biz o parayı sadece o kitapların dağıtımında, o kitapları satın almak için kullanıyoruz. O kitapları temin etmek için kullanıyoruz. Başka bir yerde kullanmıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. O sevaba, o mübarek günde, yani bu para vermekten daha kıymetli insanlara yani.
1: Tabii.
0: Efendim Hüseyin, çünkü
1: emri maruf sevabı da var.
0: Tabii. Yani, yani dini öğretmek sevabı da var. O sevaba bütün izleyicilerimiz, bütün dinleyicilerimiz inşallah iştirak ederler ve o sevaplara kavuşurlar efendim. Bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin efendim Muharrem aylarını, yeni hicri senelerini tebrik ediyorum. Allah-u Teala'nın bu yeni seneyi bereketli eylemesini, yumunlu eylemesini, efendim hayırlı eylemesini Allah-u Teala'dan niyaz ediyorum. İnşallah dünyamız, memleketimiz sulh sükun içerisinde efendim güzel bir sene geçirir diye
1: İnşallah.
0: Dua ediyorum. Bu kadar efendim. Aşure gününde anlatmış olduk. Muharrem ayını, yeni seneyi anlatmış olduk efendim.
1: Çok güzel anlattınız. Çok da güzel dua ettiniz. İnşallah bütün izleyenlerimizin hicri yeni yılları, aşure geceleri, aşure günleri mübarek olsun.
0: Amin. İnşallah.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet YouTube kanalına abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Bugün sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Anakumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantımız olacak. Uşak'a bağlanacağız bugün. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız hattımızda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
0: Biz de iyiyiz hocam. Sınavları geride bıraktı arkadaşlarımız. Evet. LGS'yi ve YKS'yi geride bıraktık artık 2 hafta sonu. Evet. Sınavlarımız bitti. Ama bugün farklı bir konu üzerinde konuşacağız. Hem biraz dikkat becerimiz, bununla alakalı olarak dikkat becerisi ve başarı arasındaki ilişkiyi konuşacağız.
1: Evet, evet. Dilerseniz sandığım sınavlar bitti ama küçük bir şey söylemek istiyorum. Biz hep
0: tabii
1: bu LGS, YKS gibi sınavlarla ilgili hep öncesiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz çocuklarımıza, hı-hı, gençlerimize, ebeveynlerimize, ama sonrasıyla ilgili bizde şöyle bir durum var. LGS bitti, artık yaz döneminde bütün sınırlar kalksın, istediğimiz gibi ekranlar, bilgisayar oyunları, serbestlik olsun. Böyle anlayışımız var. Hı-hı. Bununla ilgili küçük bir söz ederek
0: başlamak istiyorum. Hatırlatma yapalım en azından. Evet. Kesinlikle hocam.
1: Şöyle söyleyeyim, yıllar boyunca mücadele ediyoruz, ekrandan korumaya çalışıyoruz çocuğumuzu, belki işte telefon bağımlılığından korumaya çalışıyoruz. LGS bir sanki sınır gibi gözüküyor, yani sanki bir 100 metre yarışı gitti çocuğumuz, göğüsleri iyi ya da kötü geçti, bitti.
0: Oh, tamam, rahatladık.
1: Hatta en büyük vaat benim duyduğum ebeveynlerden, pek çok yerde konferans veriyorum, diyor ki LGS iyi geçerse çocuğa işte filanca model telefonun en üst şeyinden, versiyonundan alacağım. Hocam. Yeter ki sınav iyi geçsin diyor. İyi ama LGS bir bitiş değildi. Bir maratonun sadece bir duraydı. Yani 40 kilometrelik bir maraton, LGS 5. kilometresiydi. Biz çocuğa diyoruz ki 5. kilometrede aferin sana, ipi göğüsledin, 2 litre su içebilirsin, lokur lokur karınla koşmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük hatalarımızdan biri maalesef bu oluyor. Onun için anne babaları bence bu konuda bir uyararak başlasak iyi olacak.
0: Çok güzel.
1: Çünkü
0: hocam,
1: çocuklar belki 10 saat, 12 saat bilgisayar oyunu oynuyorlar yaz döneminde. Sadece LGS değil, diğer atıyorum 6'dan 7'ye geçmiş, 7'den 8'e geçmiş. Çocuk hak etti. Çocuk hak etti de bu bir ödül değil Hande Hanım. Bu aslında bir yarışta ya da hayat maratonunda bir ket vurma oluyor. Yani çocuk liseye başlarken LGS'de çok odaklı bir çocuktu. Dikkat becerisi çok iyiydi. 4 dörtlük bir çocuktu. 3 ay boyunca 10 saat, 12 saat bilgisayar oyunu oynadı. Liseye başlarken çocuğun odaklanması gitti. Çocuk dikkatini toplayamıyor. Çocuk derste çok canı sıkılıyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk lise bir biraz daha rahat, azıcık daha devam edelim diyor ve kaldığı yerden oyunlar devam etmeye başlıyor. Hatta böyle şey, 3-5 arkadaş grubuyla birlikte ne yapalım, işte Valorant grubu kuralım, orada oynayalım. İşte bilmem CS grubu, oyunların isimlerini de biraz aşina, evet, gençlerin içi olduğum
0: için. Doğru, doğru hocam.
1: İşte bilmem ne oyununda ondansa grup kuralım. Lise hayatı boyunca bağımlılığı devam ettirmiş oluyor. Onun için en çok ebeveynler diyebileceğimiz LGS sonrası, aman ha kurallar, yani kurallar faydalı olduğu için vardı. Hani onlar bir çocuğa kötülük için değildi. Onun için buradan geri adım atmaya gerek yok. Çocuklarımızı ikna edelim, izah edelim. Yine sınırlarımız olsun. Yani yaz döneminde çocuklar dinlensin ama bilgisayar oyunu bir dinlenme şekli değil. Beyni dinlendiren bir şey.
0: Hatta
1: şeydi,
0: daha çok çalıştırıp da belki yoran ve evet, odağı bozan bir şey.
1: Kesinlikle adam. Daha önce konuştuk çünkü uyaran fazlalığı içeriyor.
0: Evet.
1: Sesli, görsel, her uyaranın en üst şeysi ödül, dopamin. Bunları da konuştuyduk. Dolayısıyla bu bir ödül olmuyor. Beyni yoran bir şey olmuyor. 3 ay sonra da çocuk beyni pert vaziyette lise dönemine başlıyor. Ondan sonra diyoruz ki ya niye böyle oldu? Çocuk ondan sonra çok iyi gidiyordu. LGS'de iyi şey kazandı. Ama tam tersi biz o hatayı yapmış oluyoruz ne yazık ki. Ya da büyük bir ödül olarak işte bilmem ne modelin en üst telefonunu verdik. Hı-hı. Güzel, hoş, ama o telefon henüz kontrol edecek olgunlukta değilse lisede bağımlılık başlıyor. Sosyal medya bağımlılığı başlıyor. Telefon bağımlılığı başlıyor. Hani bebeğinlere bence bu noktada sınav sonrası tavsiyede bulunmakta
0: bir şey
1: fayda
0: var. Bir şey bitmiş
1: var
0: değil en azından. Belki evet, yeni bir başlangıç olacak şu an onlar
1: aynen
0: için.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Kurallar
1: yani
0: aynı şekilde devam etsin diyelim. Evet. Bir rehavet mutlaka ki çöktü. Şimdi ben etrafımda da görüyorum. Hazırlanan, evet, giren hem YKS üniversite sınavına hem LGS'ye giren bir sürü akrabam, eşim, dostum, çocuklar hepsi vardı. Sizin de dediğiniz evet gibi oh bitti. Artık bundan sonra, hele şunu çok duydum. Sosyal medya yasağı geliyor. Tamam işte sınav bittikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif edebilirsin.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: sonuçta bu bir yaz geldi. Okey. Tabii ki rahatlayacağız ama sizin de dediğiniz gibi aynı şeyi ben de düşünmüştüm hocam.
1: Evet. Ya Ya mesela denize gitsin, rahatlasın, yüzsün, rahatlasın, spor yapsın, arkadaşlarla buluşsun, piknik yapsın, ne bileyim kitap okusun, hobisiyle ilgilensin, bir şeylerle ilgilensin. Yani rahatlamak deyince bilgisayar oyunu değil yani rahatlamak aslında.
0: Ama şimdi artık bunu anlıyoruz ya hocam, içinde bulunduğumuz dönem sanki ödül de ceza da. Aynı evet. kapıya çıkıyor. İşte ödül vereceğimiz zaman da teknolojik olarak veriyoruz. Ceza vereceğimiz zaman da ilk onu önce ondan uzaklaştırıyoruz.
1: Evet. Bir video çekmiştim Instagram'da yayınlamak için, ebeveynlerin dikkatini çeksin, çarpıcı olsun diye. Hı-hı. Yapay zeka ilk ChatGPT çıktığında ChatGPT'ye sordum. Çocuklarımızı ekran bağımlısı yapmak için ne tavsiye edersiniz dedim. Verdiği cevap, teknoloji ödül ve ceza olarak kullanın.
0: Ya işte çok çarpıcı geldi. Doğru sana. Cümle demek ki az önce ben de kurmuşum. Kesinlikle. Evet. Peki hocam, biraz bugün dikkat becerisinden odaklanmak, çok kullanıyoruz ya bunu kendi aramızda. Evet. Odaklanamıyorum, bir türlü konsantre olamıyorum, işte oraya yoğunlaşamıyorum. Bu cümleleri çok sıklıkla duymaya başladık. Evet. Evet. Başarıyla dikkat becerisi arasında mutlaka ki bir bağlantının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok.
0: Nasıl başlayalım? Nasıl ilerleyelim?
1: Direkt bence isterseniz başarıyla ilişkisini direkt ilk konuşarak
0: tabii
1: başlayalım.
0: Ki.
1: Çok çarpıcı bir cümle söyleyeceğim. Hı hı. Hani biz hep başarı deyince IQ'ya inanıyoruz. IQ'su yüksek çocuğun, onun için başarılı, zeki çocuk filan. Halbuki Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar Hoca'nın bir sözü var. Diyor ki çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bize birbirimizden ayıran fark çalışmaktır, emektir diyor. Yani aslında odaklı vakit geçirmek, emek dediğimiz şey o yani. Bir şeye odaklanmak. Aslında hayat başarısını en çok belirleyecek şey dikkat ve odaklanma becerisi. IQ'dan daha öte yani. Bu biraz çarpıcı gelecek insanlara. Çoğu insan diyecek yok ya zekayla oluyor ama değil. Bir insan yeterince bir şeye odaklanırsa yapıyor. Yani velev ki engelleri olsa bile. Hani görüyoruz ya filanca engeli, bedensel engeli var ama şurada başarı elde etmiş. Yeter ki odaklanalım. Yani bu dezavantajlı olsak bile o başarıya yeterince odaklandığı ulaşabiliyoruz. Onun için hani daha önemli şey bence dikkat becerisi, odaklanma becerisi. Bunu da birkaç kısımda ele alsak hani daha iyi anlayacak.
0: Tamam hocam. Nasıl ilerlemek istiyorsanız buyurun.
1: Birincisi geçen bölümde de biraz konuşmuştuk. Ben hani ona tek celse dikkati diyorum. Bir oturduğunda ne kadar dikkatini tutabiliyorsun? Nefes tutmak gibi. Dikkatini kaç dakika tutabiliyorsun? Şimdi nefesini 30 saniye tutarsan deniz altında göreceğin şey çok sınırlıdır. Nefesini 5 dakika tutarsan çok daha fazla şey görürsün. Dikkatte de aynısı var. Dikkatini kaç dakika tutabiliyorsun? 5 dakika tutarsan olay farklı. 10 dakika, 15 dakika elde edeceğin derinlik, ürün çok fazla artacak yani. Ama aynı nefes tutma gibi ebeveynler diyecek ki nasıl hocam artacak dikkat diye. Nefes tutmayı nasıl arttırabiliyorsan dikkat de öyle artıyor. Bir tanıdığım yakınım vardı. Şunu anlattıydı. Biraz deniz altına dalmaya merakı var. İşte tüpsüz dalgıçla ya da tüplü fark etmez. Hı-hı. Ben diyor her gece yatarken nefesimi tutuyordum diyor. Her Hı-hı. gece. Hı-hı. Başlardı diyor yarım dakika, bir dakikayla başladık. Sonra diyor 5 dakika, 10 dakika gibi süreler ulaştı diyor. Artık böyle 10 dakikaya yaklaşınca o zaman tabii şey yok diyor. Böyle internet pek yaygın değil. Yaşı büyük bir tanıdığım. Dedi ki 10 dakika acaba beynime zarar verir mi deyip kendimi frenledim diyor. Ondan sonra devam etmedim diyor. Tamam bu kadar oluyor filan. Hani insan en üstüne kadar tutuyor bilmiyorum. Halbuki rekor bir dalgıçta 54 yaşında bir adam 24 dakikadan fazla su altında nefes tutmuş. Yani ötesi var. Şimdi antrenmanla herhangi bir insan bir dakika nefes tutabilen insan 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika tutabiliyor. Aynı onun gibi dikkat becerisi de antrenmanla artabilecek bir şey. Yeter ki biz bununla ilgili bir şey yapalım. Ebeveynler olarak tavsiyem hem kendisi için hem de çocuklarına da yaptırabileceği en güzel şey yaz döneminde derin okuma. Derin okuma yaptırmak. Bu tabir çok kullanılmıyor ama şöyle bir anlamı var. Derin okumadan kasıt. Mesela elinize bir kitap aldınız. Kitaptan bir sayfa okudunuz ya da yarım sayfa, sonra telefondan bir bildirim geldi, mesajınıza baktınız, sonra tekrar oturdunuz filan. Bu yüzeysel okuma, bu dikkat odaklanmayı arttırmaz. Yani yine faydası evet var, kitap okumak daha beyin için faydalı bir aktivite ama kopuyorsunuz yani. Derin okumaktan kasıt telefonu gözünüzün önünden kaldırıyorsunuz, bir kenara sakin sakin oturuyorsunuz, o kitap içerisinde kaybolmaya başlıyorsunuz. Kaç dakika başarabiliyorsunuz? Hani dalmak gibi değil ki 15 dakika. Güzel 15 dakikayla başladınız. Sonra 20 dakikaya çıkarıyorsunuz. 25 dakika, yarım saatte, 45 dakikaya. Amaç o kitap içerisindeki fikirleri özümsemeye çalışmak. Yanına küçük not alırsınız, altını çizersiniz. Aklınıza takılan bir kelime olur, onu ararsınız. Hatta bunu böyle yeterince kaptırdığınızda akış hali diyorlar. Yani orada kaybolmaya başladınız, ayrı bir keyif de almaya başlıyorsunuz. Bu odak için müthiş bir beceri. Yazın çocuklarımızla bence bu tarz bir şeyler yapabiliriz. Derin okuma yapalım. Yani eline onun hoşuna giden bir kitap alacak. O kitap içerisinde odaklanacak ama başından kalkmayacak. Hani şey oluyor çok klasik çocuklarda. Anne tuvalete gideceğim, anne mutfağa gideceğim, anne su alacağım bilmem ne falan. Hani biraz zora geldiğinde çocuklar şey yapıyor. İkna edeceğiz, diyeceğiz ki bak oturalım birlikte ailecek bir okuma saati yapalım. Bu saat içerisinde kaç dakika? Yaşına göre sen 15 dakika mı? 15 dakika odaklanıyorsun. Yavaş yavaş artacaktır bu yani. Bu sürenin yani nitelikli bir şey elde etmek istiyorsak yavaş yavaş uzaması gerekiyor. Ne kadar uzayacak? Örneğin bir LGS oturumunda dikkatini toplayacak kadar uzatabilirseniz o zaman LGS'de başarılı olacak. Hmm. LGS'de iki oturum var. Birinci oturumda 50 soru, 75 dakika sözel oturum. Yani 75 dakika o uzun uzun paragrafları çözecek kadar dikkat olacak ki çocuğun orada başarılı olsun. İkinci oturum, sayısal oturum 40 soru, 80 dakika. Upuzun matematikte yeni nesil sorular var. Orada kopmayacak çocuk ki orada başarılı olsun. Ya da mesela yetişkin için diyelim makale yazacak. Annenin bir saat dikkatini toplayamadan makale yazma şansı yok bir yetişkine. Bu bir saatlik dikkat becerisine ulaşacak. Çünkü hani öyle 3 dakikayla 5 dakikayla makalede sadece bir iki cümle yaparsınız bütünlüğü yakalayamazsınız yani. Yeterince uzatmak gerekiyor. Bu dedim tek çelse dikkatinden kastım bu. Hani tabirler biraz bana ait hani şey değil, bilimsel bir tarafı yok. Ama hani pratikte mantık böyle işliyor. İkincisi bu başarının birinci şey adımı. Yani bir LGS'de başarı bilmem ne bunlar da olacak şey bu dikkat süresini uzatmak. İkincisine ben kümülatif dikkat diyorum. Toplam dikkat zamanı. Hani tek oturduğunuz yarım saat dikkatinizi topluyorsunuz. Güzel yarım saat çok işlevsel bir şey. Ama toplam dikkat zamanından kastım şu. Bir şey başaracaksanız üst bir şey o bir saatte bir şey olmaz. Yani somut bir örnek vereyim. İhlas Koleji'den mezun bir öğrenci vardı. Hatta haberlere konu oldu. Emirhan Kurtuluş diye bir çocuk. Çok dikkatimi çekti. Lise çağında yapay zeka destekli beyin ameliyatlarıyla ilgili bir sistem geliştirdi. Cerrahlara yardımcı olacak. Projesi o kadar üstü ki işte dünyada birinci oldu. Stanford Üniversitesi'nde iki lise sonrası kabul hazır. Gel hemen başla dedi. Bu kadar başarılı bir projeydi. Çocuklar röportaj yapıyorlar. Soruyorlar Emirhan başarının sırrı ne? Diyor ki ben bu projeye 3500 saat verdim diyor.
0: Ya.
1: Şimdi bilincinde. 3500 saat. Evet. 3500 saatlik bir dikkat zamanı anladım. Şimdi bir saat dikkat beceriniz var ama 3500 saat oturup tek celsede de yapamazsınız. Bu ne demek? Tekrar tekrar her gün dikkatini topluyor bir daha başına oturuyor. Yani dikkat artı tekrar başına oturmak için motivasyon, erteleme alışkanlıklarından kurtulma, bir hedefi olma filan. Bu ikinci dediğim kısımda başka beceriler de giriyor. Yani dikkatini toplayacak bir de üstüne ondan sonra devam edecek, sürdürecek. Yani 3 yıl boyunca lisede diyor her gün 4 saat bu projeye vakit ayırdım diyor. Bu üst yani toplam şey yani 3500 saatlik bir dikkat becerisiyle Emirhan Stanford'dan kabul aldı. Bu kadar bir başarı elde etti. Ya da mesela YKS için konuşalım. TYT, AYT. Ben de hesap çıkarttım. Yaklaşık dedim bu bütün konuları ne kadar zamanda bir öğrenci bitirir? Hesabıma göre yaklaşık soru çözümünde dahil 60 bin dakikalık bir dikkat zamanı gerek. 60 bin dakika yani 1000 saat. Şimdi 1000 saatlik bir toplam kümülatif dikkatiniz olacak yani. 1000 saat parça parça her biri yarımşar saat olur, birer saat olur fark etmez ama başında oturup yapmanız gerek. Hani Pomodoro tekniği diyorlar, başka şeyler diyorlar ama nihayetinde 3 dakikayla olmuyor bu. Yarım saatlik bir dikkat bütününüz olacak ya da 1 saatlik dikkat bütününüz olacak. 1 saatte 1000 kere oturacaksanız 1000 saatinizi bitirir. Yarım saatte 2000 kere oturacaksınız ama o 2000 saati tamamlamış olacaksınız. Ama 3 dakikalık dikkatle yani milyon kere oturmanız gerekir ve bu zaten bir sonuç elde etmez. Dolayısıyla ikinci kısımda bence bu yani bir başarı diyoruz mesela YKS'de başarı. Bu 1000 saatlik dikkat becerisinin bir ödülü aslında. Yani bir kişinin hayat başarısı. Yani Emirhan'ın bir projesi. 3500 saatlik bir şeyin başarısı. Bunu yapacak şekilde çocuklarımızın dikkat becerisini arttırmamız gerekiyor. Hani başarıyla ikinci ilişki bu. Üçüncü bir ilişki daha söyleyeyim andan. Toplumun başarısı, bir ülkenin başarısı da dikkate bağlı. Burada başka bir dikkat kategorisinden bahsedeceğim. O da kolektif dikkat. Yani bir grubun dikkati. Şimdi mesela Emirhan 3500 saatte bir ürün geliştirdi. 3 yıla 4 yıla yaydı. 3500 saat değil de bu 350 bin saat olsaydı bir ürünün karşılığı, dikkat becerisinde karşılığı Emirhan bunu ömrü boyunca yapamazdı. İşte mesela bir SİHA geliştirilecek. Bayraktar TB2. Bunun karşılığı 100 bin saat. Bunu bir insan yapma şansı yok. 100 bin dikkat saati. Bunun karşılığı ne? 10 kişilik bir ekibin, 20 kişilik bir ekibin Emirhan'dan daha fazla çalışması demek. Yani dikkatini bir şeye odaklaması demek ve 100 bin saatini dikkat içerisinde feda etmesi demek. Eğer bir grup bunu yapabilirse o ülke kalkınır. Yani bizim atıyorum bir Tam uçağı geliştirmesi demek atom harikasında bunun 200 bin saatlik bir dikkat zamanı. Her birinin bedeli var yani. Yani ne kadar kolektif dikkat atıyorum 300 bin saatte şu yapılabilir. Bir mühendis grubu yani. Atıyorum Aselsan'da 50 tane mühendis şu proje üzerinde dikkatini topladı ve şu ürün. Yani dikkate biraz da bu yönden bakmak gerekir. Bir ülkenin kalkınması onun kaliteli insanların dikkat becerisine bağlı. Grup dikkatine bağlı yani.
0: Evet. Yani toplu odaklanma gerektiriyor. Evet,
1: toplu odaklanma. Tersini de söyleyelim. Bir ülkenin geri kalması için de bir ülkenin geri bırakmak için de onun kolektif zamanını çalmak gerekir. Yani bir ülkeyi şey yapacaksınız. Aslında bu da bir savaş mücadele. Yani bir ülkenin mesela üst düzey mühendislerin zamanını bir şekilde çalabilirseniz o ülkeyi geri bırakırsınız. Yani 2+2=4 gibi bir şey. Mesela somut örnek vereyim. Mesela Netflix bir örnek. Belli bir ondan sonra kitleye ulaşıyor. Dünya üzerinde atıyorum bilmem kaç milyon kişi ulaşıyor. Ve onun aldığı bir zaman var ekosistemde. 2025 verisine baktım. 2025'in ilk 6 ayında diyor 95 milyar saat dünyadan çekmiş. Dikkat zamanı. İkinci 6 ayında da 96 milyar saat çekmiş. Biz ülkemiz için düşünürsek de ülkemizde 5 milyon civarında abone olsa günde ortalama 2 saat izlenirse ki öyleymiş. 10 milyon saat ülkemizden çekti. 10 milyon saat dikkat zamanı. Bunu kimden çekti? Atıyorum Aselsan'daki bir mühendis grubundan çektiyse o zaman bu büyük bir kayıp olmuş oluyor. Yani bizim üretebileceğimiz şeyin önüne çet vurmuş oluyor. Ya da ne bileyim bir futbol müsabakasını bence bu gözle de bakmak gerekiyor. 50 bin kişilik bir taraftar grubu var. Maçı seyretmek için öncesinde gidiyor. Sonrası trafik bilmem ne 5 saate mal oldu. 50 bin kişi çarpı 5 250 bin saatlik bir dikkat becerisi yani. Yani burada ne yapılabilirdi? Atıyorum bu kadar enerjiyle bir başka şey geliştirilebilirdi. Evet. Kolektif dikkatten kastım o. Yani bir toplumu geriletmek isterseniz de çeldirici bulup meşgul etmek gerekiyor. Yani bu da bir taktik. Ve bunu çok iyi uyguluyorlar öyle söyleyeyim.
0: Evet hocam. Yani gerçekten çok çok önemli.
1: Evet.
0: Evet hocam. Devam edebiliriz hocam konumuza.
1: Tabii şey yapalım.
0: Buyurun.
1: Yani ne kısımdan devam edelim? Şöyle başarıyı konuştuk. Belki şunu söyleyebiliriz. Çeldiricileri niye satıyoruz? Belki bunu konuşabiliriz.
0: Ben de onu diyecektim. Şu an hani caydırıcılardan her zaman bahsediyoruz. Yani dikkatimizi bozan, dikkatimizi dağıtan ve bizi bu noktaya getiren şey ne olabilir?
1: Evet yani evet neden böyle oluyor?
0: Evet.
1: Şimdi çeldirici dediğimizde şu anki çeldiriciler hemen gözümüzün önünde. Cep telefonu mesela
0: tabii, çeldirici. Tabii.
1: Sosyal medya, Instagram, TikTok çeldirici. Bilgisayar oyunları çeldirici. Ama bunlar yokken biz çelinmiyor muyduk hani adam?
0: Bence çeliniyorduk, vardı.
1: Yine çeliniyorduk.
0: Yani mesela benim öğrenciliğimde de vardı hocam ya. Çeliniyorduk evet. Yani.
1: Mesela Atari oynadınız mı hiç?
0: Lütfen oynamaz olur muyum hocam? Tabii evet. Ki oynadık. Mario oynadık hepimiz.
1: Evet. Mesela bu da bir çeldirici olmuş oldu. Ya da televizyon. Yani atıyorum bilgisayar bu kadar işte teknoloji şeyleri, sosyal medya yaygın değilken biz televizyonla çeliniyorduk. Televizyon yokken mükemmel miydik? Yine çelindiğimiz noktalar var. Sadece şöyle söyleyeyim. Çeldiriciler daha profesyonel eskiye göre. Hani daha çok bizi alıkoyuyor.
0: Çok geliştirdi daha çok... kendini evet. Çeldiricilerimiz. Bayağı profesyoneller bayağı. Artık bu konuda.
1: Çok yani. Ama bunun hepsinin özünde ne var? Ona bakmak gerekiyor. En özde aslında Andan'ın can sıkıntısı var. Huzursuzluk hissi var. En derinde bu. İnsan can sıkıntısını durduran herhangi bir şeye bağımlı olabilir. Bu bence önemli bir tabir. Can sıkıntısını, iç huzursuzluğunu gideren herhangi bir şeye potansiyel olarak bağımlı olabilir. Onun için dikkat dağınıklığıyla baş etmenin yolu o huzursuzluk, iç sıkıntısı, can sıkıntısıyla baş etmeyi öğrenmek. Yani içimizdeki acılarla baş etmek diyebiliriz. İçimizdeki ne bileyim canımızı sıkan şeylerle ya da boşta kaldığımızda o hissettiğimiz hisle baş etmek aslında bizi kurtaracak olan bu. Yani işin en derin bence şeysi bu yani. O can sıkıntısıyla ilgili biraz kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Öteki türlü çünkü oyalanma davranışına, canımız sıkıldığı oyalanma davranışına geçiyoruz. Neyle oyalanırsak eskiden televizyonla oyalanırdık, başka zaman başka şeyle oyalanırdık. Ne bileyim hani her devirde bir şeyle insanlar oyalanmış. Horoz dövüştürmüş, bundan oyalanmış. Ya da ne bileyim kumarla oyalanmış, başka bir şeyle ama...
0: Ya da sigara bağımlılığı aynı şekilde
1: evet.
0: Hocam.
1: Mesela bunlar hep oyalanma davranışı.
0: Evet.
1: Yani bence özündeki şeyi görmek gerekiyor. En derinde can sıkıntısıyla baş etmemiz, iç huzursuzluğuyla baş etmemiz, iç genişliği sağlamamız gerekiyor. Bence en derindeki motivasyon yetişkin için öyle olacak. Çocuğa da bunu alıştırmak gerekecek. Can sıkıntısı çocuğum o kadar kötü bir şey değil. Buna alış. Bu ondan sonra problem değil. Geçer bu. Bir çocuğun elinden ekranını aldığımızda o şeyi çok derin hisseder. Bir aileyle birlikteydim hafta sonu. Tabii böyle muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Şey yapmışlar. Hani çocuğun ekran alışkanlıkla ilgili net sınırlar, farkındalık içerisinde koymuşlar ve çocuk ekrandan uzaklaşmış. Çocuk henüz 6 yaşında. Hı hı. Daha önce tabii ekrana çok alıştığı için tavır davranış ona göre şekillenmiş. Ama ekranı elinden aldıktan sonra ailenin dediği, babasının dediği şey ilk başta çok şey oldu. Baba ben ne yapacağım? Çok canım sıkılıyor. Ne olur ondan sonra bir şey yapalım. Oyun oynayalım bilmem ne falan. Şimdi diyor durulduk diyor. Çocuğun şimdi bir sürü farklı alternatif var. Lego oynuyor diyor. Evcilik oynuyor, değişik değişik şeylere kafa yoruyor. Hani bir sürü yeni alternatif açığa çıktı. Bir nevi şey gibi yani o gözündeki bump, o şey kalktığında çevreyi görmeye başlıyor. Hani karanlık bir ortama girdiğinizde ilk hiçbir şey göremezsiniz ya. Evet. Sonra gözünüz alışır, sonra etrafta bir sürü şey olduğunu fark edersiniz. Aslında
0: o ilk an paniğiyle ne yapacağım? Hepimiz evet. için geçerli, sadece bağımlılıklarımızla alakalı değil. Bir şey elimizden gittikten sonra şu an ben ne yapacağım diye düşünüp sonra evet. alışıyoruz her şeye hocam. Ölüme bile böyle alışıyoruz evet. etrafımızdaki evet. sevdiklerimizin evet. hastalığına, ölümüne.
1: Aynen öyle yani. Hani o noktada can sıkıntısının o kadar problem olmadığını kendimize öleceğiz bence ve çocuklarımıza anlatacağız. Hani ebeveynlerin de bu konuda çok eksiği var onu söyleyeyim. Ebeveynlerin can sıkıntısına dayanma süreleri saniyelerle ifade ediliyor. O kadar kısa ki asansörde çıkarken o can sıkıntısıyla baş edemeyip telefon açıyoruz. Hmm. Ya da trafikte kırmızı ışık yandığında o 30 saniye içerisinde telefon açıyoruz. Bu şu demek, can sıkıntımızla biz baş edemiyoruz. Hemen oyalanmaya geçiyoruz. Yani kritik yerine bence bu oyalanma davranışlarının sebebini anlamak gerekiyor. Niye ben oyalanıyorum? Niye bu tarafa kayıyorum gibisinden?
0: Doğru hocam. Yani ben mesela trafikte şunu yapmaya başladım son zamanlarda. Sesli kitap uygulamaları benim çok işime yaradı hocam.
1: Evet.
0: Ya da
1: evet.
0: böyle podcast dinlemek bir şeyle alakalı, hani teknolojiyi bir şekilde kullanacaksak ve verimliye çevireceksek evet. gerçekten insanın çok çok işine yaradı.

0: gerekiyor. Ama evet, doğru yöne çevirmek ya da işte rüzgarı doğru kullanmak bu konuda çok daha çok iyi sonuçlar doğuracak çocuklar için. Evet, ben bazen şunu da düşünüyorum, işte pandemi süreci geçirdik geçtiğimiz yıllarda. Çocuklar okuluna uzaktan gitmeye başladı. İşte online dersler vesaire vesaire, ekran bağımlılığının biraz da buradan başladığına hep nedense kendi kendime öyle inanıyorum. Sonuçta evet, bir şekilde orada hayatımızın içine girdi, işte görüntülü görüşmeler, online eğitimler, her şeye grup toplantıları, evet, işte Zoom'lar vesaire vesaire, bir sürü şey girdi hayatımıza. Artık benim ailemdeki büyükler Zoom ne diye sorsanız biliyorlar sonuçta.
1: Herkes bilir, evet.
0: Herkes biliyor. İşte hepimizin ortak işte WhatsApp grup görüşmeleri vesaire vesaire. Evet. O dönemde de çok fazlalıkla girdi. İhtiyaç halinde de bunları kullanılabilir olmak o zaman ne kadar hoşumuza gitti. İşte evlerimizden, evet, çıkamıyorduk ve sanki yanımızdaymışız gibi görüşüyorduk, konuşuyorduk, işlerimiz devam ediyordu. Hatta biz, evet, öyle bir dönem geçirdik ki evlerimizde oturup radyo yayınlarımızı yaptık.
1: Evet, evet.
0: İşe gelmeden yayınlarımızı gerçekleştirdik, oldu. Bunların hepsiyle karşılaştık ama tabii ki rüzgarı doğruya çevirmek evet, çok önemli bu konuda diye düşünüyorum.
1: Ama işte zor tarafı şu, rüzgarı eğer üretkenlik uygulamaları için kullanmış olsak gerçekten çok faydalı şeyler ortaya çıkabilir. Ama çok ciddi bir endüstri bağımlılığa yönelik çalışınca, yani çocuk oturduğunda başına faydalı kullanım yerine o nefsine, hazzına hoş gelen tarafa çok kolay kayıyor.
0: Peki niye odaklanma yerine oyalanmayı seçiyoruz hocam?
1: Muhtelif birkaç şey bizi oyalanmaya itiyor. Çok küçük bir şey daha söyleyeyim de, bir istatistik söyleyeceğim. Tamam. Ebeveynlerin hoşuna gidecek, dikkatini çekecek. Hı-hı. Hani o pandemi zamanında online eğitimler dedik. Sonra evet, da hep bu devam etti, yine bir norm haline geldi.
0: Geldi kesinlikle. Evden çalışma, hibrit çalışma devam ediyor benim çoğu arkadaşımda. Bir evet, bankadır, bir telekomünikasyon şirketidir. Evden çok rahat bir şekilde haftanın bir iki günü çalışıyor herkes şu an.
1: Evet. Fransız bir akademisyen var, Michel Murget diye. Şöyle bir istatistik yazmış kitabında. Dijital Ahmak Fabrikası kitabının ismi de bu. Hı-hı. Nasıl dijital ahmaklaşıyoruz onu anlatıyor. Hı-hı. 8-12 yaş döneminde çocukların dijitalde faydalı iş yapma, ödev yapmayla eğlenme arasındaki oranları 13'e 1. Yani 13 birimlik, 13 saatlik bir dijital zamanın bir biriminde ödev yapılıyor. Kalan 12 biriminde
0: eğlence için geçiyor, kullanılıyor.
1: Nasıl hani böyle bir şey var, onu fark etmek için diyorum. 12-16 yaş döneminde, yani ergenlik dönemindeki oransa 1'e 7,5. Yani 7,5'ün içerisinde bir birim ödev var, kalan eğlenceye geçiyor. Hatta şey, yani bizim bir atasözümüz vardır. Bir kaşık bal yerine bir çuval, bir çeki ondan sonra keçi boynunu kemirmek filan derler. Yani bazen dijital eğitim için kullanıldığında, yani o şey tam sınırlandıramazsak, mesela, kontrol edemezsek öğrenci, çocuk şeye kayıveriyor. Hmm. Yani diyor ki ben bir online dersteyim diyor ama aslında YouTube'da video seyrediyor. Ya da ben online dersteyim diyor ama alttan teknelerde başka şeyler yapıyor falan. Bu kısım için ebeveynler olarak uyanık olmamız gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü öteki taraf çok cazip Andalım. Yani siz ders çalışacaksınız, bu zor bir şey, dikkat gerekiyor. Öteki taraf çok kolay. Öteki taraf sizin hoşunuza gidiyor, dopaminizi arttırıyor.
0: Tabii, uyalanmak daha kolay çünkü.
1: Evet. Kesinlikle. Şimdi tekrar oyalanmaya gelelim. Ben 3 madde halinde, hani kendi şeyimi, tasnifime göre 3 şey bizi oyalanma davranışına yetiyor. Yetişkin olarak da, çocuk olarak da. Birincisi bence eğitilmemiş bir zihin. Yani düşünmeye alışmamış bir zihin. İkincisi terbiye edilmemiş bir nefs. Üçüncüsü de geçmişte yaşanmış olumsuz olaylar, kötü hatıralar vesaire. Bunlar da bizi oyalanmaya itiyor. Hmm. Biraz açayım ne kastettiğimi.
0: Başlıkları açalım hocam.
1: Eğitilmemiş zihinden kastım şu. Düşünmek bir beceri aslında, kas gibi. Yani çalıştırdıkça beynimize düşünmek zevkli hale gelecek bir şey. Ama çalıştırmayınca düşünmek zahmetli geliyor. Hmm. 2024'te Science'de bir makale yayınlandı. Çok çarptı beni, değişik geldiydi. Sadece düşünmek başlığı bu. Sadece düşünmeyle ilgili bir çalışma. Deneklerden şunu istiyorlar Hande Hanım. Boş bir odaya geleceksiniz. Orada 15 dakika boyunca duracaksınız. Bu arada bu deneklere başta diyorlar ki size elektrik versek, elektrik şoku versek ister misiniz? Hiçbiri kabul etmiyor. Elektrik şoku ver. Hatta diyorlar ki üstünde para veririz, bize elektrik şoku vermeyin. Deney için böyle şey teklif ediyorlar. Hı-hı. Sonrasında bu denekleri 15 dakika boyunca bomboş bir odaya bırakıyorlar. O da bembeyaz, duvarlarla hiçbir şey yok. Sadece odada bir elektrik şok cihazı var. 15 dakika içerisinde sadece düşünecek, şey yapacak, yani kendi başına kalacak oradaki denekler. 15 dakika boyunca kendi başıyla baş başa kalmak istemediği için, düşünmek istemediği için kayda değer katılımcı kendine elektrik şoku veriyor 15
0: kendine
1: dakika.
0: Kendine veriyor.
1: Evet. Hatta oran çarpıcı, erkeklerde %67, yani 3 erkekten ikisi bir denemiş kendine.

0: şok vermiyor. Kadınlarda da %25. 4 kadından biri şok vermiş. Hatta bazıları katılımcıların birden fazla kez şok vermiş. Yani çok çarpıcı geldi bana. Hatta makalede şu vurucu cümle bitiyor. Diyor ki eğitimsiz zihinler kendiyle baş başa kalmak istemez diyor. Neye benziyor bu? Hani mesela spor yapmaktan uzak bir beden, sedenter bir hayat var. Spor yapınca kaslarım ağrıyacak diye korkuyor adam. Ağrıma bundan korktuğu için daha sedanter oluyor. Spordan uzaklaştıkça daha çok kas ağrıyor. Yani kopuyor yani şeyden. Aynı onun gibi zihin, düşünmek bunlar da bir kas gibi, çalıştırmadığınızda canınız yanar. Hani hiç mesela çalışmayan bir vücut azıcık hareket yapsa hemen ağrır sağ solu. Aynı bunun gibi çalıştırmadıkça zor geliyor düşünmek insanlara. Tabii düşünmek çok kıymetli bir şey anladım. Hatta bizim dinimizde, kültürümüzde o kadar kıymet verilen bir şey ki tefekkür diye bir kelime var bizde. Tefekkür yani fikretmek, düşünmek, bir şey ondan sonra ne bileyim onun ondan sonra inceliklerini anlamaya çalışmak. Hatta bu ibadet sayılıyor bizde. Yani dinimizde tefekkür, hatta bir an tefekkür 60 yıllık ibadete denktir diye hadis-i şerif var yani. Biz böyle bir şeyin nasıl diyeyim, medeniyetin içindeyken biz bundan uzaklaştık. Yani zor geliyor düşünmek. Birincisi bence bu çocukları düşünmeye alıştırmak gerekiyor. Ya da kendimizi. O kadar zor bir şey değil. Sebat edeceğiz yani. 15 dakika mı 15 dakika sebat edeceğiz. Yavaş yavaş bunu alıştıracağız kendimizi. İkinci sıkıntı eğitilmemiş, terbiye edilmemiş nefs demiştim. Orada da şöyle bir şey var. Bir insan nefsini kurala alıştırmazsa, yani hiç kuralı tanımazsa nefs dediğimiz şeyin sınırı yoktur. Yani sürekli daha fazla ister. Hedoni diye bir şey var. Yani zevk alma. Nefsin şeysi bu. Yani zevk alacak şey saçta da olsa, şey de olsa. Şimdi faydalı şeylerin çoğunda bir gayret gerekiyor. Nefs bunu istemez. İnsan nefsi. Yani o gayreti, o eforu, o çabayı sarf etmek istemez. En kestirme ve hoşuna gidecek, zevk alacağın şeyi ister insan nefsi. Şimdi kendine bir kural koymaya alışmayan, nefsini dizginlemeye alışmayan bir insan için oyalanmaya kaymak çok kolay. Yani karşısında bir zorluk var, yapması gereken bir iş var. Nefsi istemez. Onun yerine ne yapmak ister? Sosyal medyada takılmak ister. Onun yerine bilmem nerede dizi seyretmek ister. Ya da ne bileyim lüzumsuz bir şey yapmak ister. Yani oyalanmak istememe arkasında bir de bu taraf var. İkinci bir sebep bu yani. Üçüncü sebep de kötü hatıralar ya da yaşanmışlıklar. Ondan kastım şu. Mesela bir iş yapacaksınız. Odak gerektiren. Mesela aklıma gelen söyleyeyim. Makale yazmak istiyorsunuz. Üniversitede mesela bizim en çok işlerimizden bir tanesi var. Makale yazacağız. Oradan işte yayın çıkacak. Akademisyen olarak kitlemiz yükselecek filan. Şimdi siz makalenin başında oturdunuz ama ilkokul ya da ortaokuldayken ortaokul olsun. Türkçe öğretmeniniz ilk yazdığınız makaleyle ilgili yıkıcı bir eleştiri yaptı. Ya da ondan sonra sizi aşağılayan bir durumla karşılaşmışsınız. Ya da ondan sonra birisinden alay etmişti sınıftaki bir arkadaşınız. İçinizde bir direnç oluşuyor. Makale yazmaya oturduğunuzda farkında olmadan o geçmiş şeyler tazeleniyor. Yani bu kötü bir şey gibi geliyor. Yani bir de bir zihin kendini korumaya alıyor. Diyor ki sen bundan uzak dur, bu seni daha önce üzmüştü diyor. Bazen de bundan şey yapıyoruz. O makalenin başına oturmak zor geliyor. Oturamadığımız için bu sefer diyoruz ki başına oturduk bilgisayara, YouTube'da bir bakıyoruz kendimizi ayrı alemde bulmuşuz. Ya da ne bileyim haber seyrederken, gazetede haber okurken bulmuşuz filan. Neden oyalanıyoruz? Bazen de bundan oyalanıyoruz. Temel şeyler, hatırıma gelen ana şeyler bunlar yani.
1: Evet hocam, yani İnsanız hepimizin başına her şey geliyor. Odaklanmak bazen ben de düşünüyorum. Bazı günler odaklanmam çok daha rahat oluyor. Bazen diyorum ki neden odaklanamıyorum? İşte bir sürü şey okuyorum. Geçenlerde hatta böyle sizinle konuşmuş muyduk hatırlayamıyorum. İşte beyin sesi, fizyolojik olarak da insanlarda bir sürü şeyler oluyor. Peki bunun bizim sağlığımızla alakası ya da yememizle içmemizle alakası olabilir mi hocam?
0: O da ayrı bir cephesi var. Yani beslenmeyle dikkat odaklanma arasında bir ilişki var. Hatta sınav öncesinde biz tavsiye etmiş miydik hatırlamıyorum güvenler ama böyle çok şekerli şeyler yemesin çocuklar.
1: Evet söylemiştik.
0: Protein içerikli evet konuşmuştuk yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bizim çok fazla böyle glukoz, fruktoz şurubu içeren işlenmiş gıdaya maruziyetimiz var. Çok fazla buna maruzuz. Yani marketten de aldığımız o ultra işlenmiş gıda diyorlar. Yani işlenmişi geçtik ultra işlenmiş gıda. Bunların içerisinde glukoz fruktoz şurubu olması ne demek biliyor musun? Senden? O kadar basit şeker ki bunlar. Kana hemen karışıyor. Sindirilmesine ihtiyaç yok. Mesela nişastada patates de bir şeker türü. Yani nişastada patates de olan. Ama o parçalanacak, sindirilecek bir sürü işlem var. Böyle değil. Doğrudan kana geçiyor. Şimdi kana geçtiğinde aniden kan şekeri yükseliyor. Anlık olarak dikkat yerinde, sıkıntı yok, dikkatimiz arttı ama sonrasında vücut bu kadar yüksek şeker buna zararlı olacağı için vücuda insülini devreye sokuyor. İnsülin artıyor, insülin bu sefer şekeri aşağı indiriyor. Bu sefer şeker düşmeye başlıyor. Düşünce bu sefer zihin sisi hissetmeye başlıyorsunuz. Beyninizde bir sisli gibi. Neden? Çünkü şeker düştü. Bu sefer ne yapıyorsunuz aynı zamanda? Tekrar şeker yemeniz gerekiyor. Yani o yediğiniz bisküvi, kraker, çikolata bir daha canınız istiyor. Çünkü şeker düştü yani. Otomatik böyle kısır döngü. Şeker yediniz, şekerli bir şey. Kahve içtiniz, sonrasında şekeriniz düştü. Sonra bir daha yediniz, bir daha düştü, bir daha yediniz. Bir, dikkatin sürekli şey, iniş çıkışlarla doluydu gün içerisinde. Bu bir problem. Çocuklar için de problem. Bu kadar hani şeye maruz kalınca, endüstriyel gıdaya, çocukların dikkati bozuk hakikaten. Bu kadar şekere maruz kaldı, dikkati bozuk çocukların etki ediyor. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda dramatik etki ediyor. Yani çocuk beslenmesini düzelttiğinizde çok daha iyi cevap almaya başlıyor her şeyden. Sonrasında tabii şey oluyor. Vücut buna alıştıkça artık hep bunu talep ediyorsunuz. Sürekli o çikolatayı, krakeri, bisküvi bilmem ne yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun sonrası çocuklukta da oluyor, yetişkinlikte de oluyor obezite. Yani sürekli siz bir şeyler yerken sürekli ondan sonra şey oluyor. Şeker artıyor, vücut şekeri insülinle birlikte depoya çekiyor. Bir daha oluyor, bir daha oluyor derken kilo problemi oluyor. Çocuklarda da çok yaygın, dikkatinizi çekiyordur. Yani obezite eskiden çocukların bir problemi değildi. Şimdi çocukların da problemi olmaya başladı.
1: Tabii tabii hocam. Yani şu an ben kafamı çeviriyorum. Beslenmeyle ilgili çok ciddi sıkıntılar hissediyorum etrafımda. Özellikle çok, çok. Büyüme çağında olan çocuklarda dengesiz, sağlıksız bir beslenme mevcut.
0: Maalesef.
1: Yani fast food'a işte kaç yıldır yapıyorum ben de bu programı. Fast food'a bir sürü şey yükledik. İşte fast food ülkemize geldikten sonra obezite arttı vesaire vesaire. Ama artık fast food'u sadece dışarıda değil, evimizin içinde de çok rahat bir şekilde kendi mutfağımızda da yapıyoruz yani.
0: Aynen öyle. Hocam ebeveynler özellikle dikkat eksikliği olan çocuklar olan ebeveynler için tavsiye çocuklara şey alıştırmak lazım. Protein içerikli, sağlıklı, işlenmemiş yani normal doğal gıdalar alıştırmak gerekiyor. Evet. Bu hani bir süreç tabii ki ama o yenilen yiyecekler de cezbediyor çocuğu. Çok cazip geliyor.
1: Yani sorun olan şu değil ondan... aslında. Tabii karın doyurmak, karın her şekilde doyar. Ben onu evet. söylüyorum. Yani hiçbir şey olmasın bir peynir ekmekle de doyar ya da bir hamburgerle de doyar. Evet. Ama daha sağlıklı bir şeyle de doyar. Ama bununla birlikte yanında bize bir sürü de şey getirir.
0: Aynen öyle. Yani bir bedeli de dikkat eksikliği onu söyleyeyim. Bunu gözden kaçırıyoruz ama bu bir bedeli de yani aynı zamanda çocuklar açısından. Alıştırmak gerekiyor. Mesela kahvaltıyı o şeylerle ondan sonra ne bileyim o hazır gıdalar işte bu ne deniyor kahvaltı gevrekleri falan evet. diyor. Bunlar evet, yerine evet. çok klasik yumurta olsun, peynir olsun, süt olsun ne bileyim biraz normal mantıklı bir şeyler olması gerekiyor. Çocuklar ötekisinde çok cezbedilince bunlar iştahları da çekmiyor. Maalesef öyle de bir kısır döngü oluyor. Çok fazla o glukoz, fruktoz çocuklar o da dopamin arttırıyor. Hazlı tetikliyor. Çocuğa çok cazip geliyor. Bir de muhtemelen ondan sonra başka programdan işlemişsinizdir. Monosodyum glutamat diye de bir bela var bizde. Yani çöpe atsanız çöpü tatlandırıyor. İşte o nodullar ya şey gibi taş gibi bir şey atsanız adamın kafasını yarar ama içinde monosodyum glutamat var. Çocuk normalde evde başka bir şey yemiyor fakat ona nasıl bir cazibe yüklemişler?
1: İştahla.
0: Nasıl etkisi? Çok iştahla yeniyor. Sebep monosodyum glutamat. Onun sağladığı o tat merkezini aşırı uyarma, dopamini aşırı arttırma şeyleri. Çocuklara biraz bunları anlatmak gerekiyor ebeveynler olarak. Bu da bize bir vazife diyebiliriz yani.
1: Hı hı. Peki oda arttırmak için neler yapabiliriz hocam?
0: Neler gıda, yapabiliriz?
1: Neler alabiliriz?
0: Daha çok beslenme ya da gıda üzerinden mi konuşacağız?
1: Hı hı.
0: Şöyle söyleyeyim hani takviye olarak belki ya da yiyecek olarak konuşacak olursak omega 3 bence kıymetli balık yağı. Balık. Mümkünse haftada 1-2 gün çocuklara balık yedirmek, ailecek balık yemek bence güzel bir tavsiye şey için. Dikkati, odaklanmayı arttırmak için. Omega 3'ün beyne çok katkısı var. Öyle söyleyeyim. Beyin gelişimine çok katkısı var. Göz sağlığı bunlarla ilgili çok katkısı var. Kalbe de çok katkısı var. Yani yetişkinlerde biraz da kalp sağlığı açısından da kıymeti önemli. Çocuk zaten kalp problemi yoksa, ekstra bir şey yoksa çocuk için daha çok beyin gelişimi bence çok kıymetli. Yani çocuğun beynine yapılacak güzel yatırımlardan bir tanesi balık yedirmek diyebilirim. Balık tabii haftada 2 gün yiyebiliyor muyuz bazen? Bu da problem. 1-2 gün. Hele çocuk sevmiyorsa ayrı problem.
1: İşte o yemiyorsa zaman evet. O da büyük bir
0: o
1: sıkıntı.
0: O zaman da takviyeler belki devreye girebilir. Omega 3 ile ilgili. Çok soru geliyor. Yani omega 3 ile ilgili neye dikkat edelim? Değişik katkılar
1: var.
0: Tavsiyem şu. İçinde iki tane etken madde var omega 3'te. EPA ve DHA iki tane madde var. Bunun oranı yüksek olsun. Yani 250 miligramdan daha yüksek olması kıymetli. Ki şey olsun, fayda etsin. Bazen oluyor ki hani ürün ucuz diyoruz ama içinde etken madde çok az. Hepatit DHA'sı çok az. Bu şeyi arttırıyor yani, verimini arttırıyor ürün. Hani biraz bazen pahalı oluyor ama kaliteli olsun, içindeki EPA, DHA yüksek
1: yani
0: olsun.
1: Yani sonuçta dıştan alacaksak onun da bir dikkat etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. İkincisi şeyse ambalajlanmasında mümkünse tekli ambalajlar daha iyi. Çünkü bunlar oksitleniyor. Yani havaya temas ettiğinde etkinliğini yitiriyor. Hani mümkünse hani hap, tabii çocuklar hap, çok şey yapamıyor ama yumuşak işte böyle küçük minik şeyler olabiliyor vesaire. Hani tekli paketlenmeden
1: güzel kıvamında olanlar oluyor.
0: Evet, daha kolay şey olanlar filan. Hani tekli paketlenmenin de öyle bir avantajı var. Başka ne diyebilirim omega 3 ile ilgili? Kabaca böyle desek yeter herhalde. Bir tanesi bu. İkinci bir husus vitaminlerden B12. Yetişkinlerde ciddi problem. Şimdi hastanede görev yaptığımız için B12 eksikliği çok oluyor. B12 eksikliği eşit unutkanlık. Çok yapıyor.
1: Bende var hocam yani, mesela hepimizde. Yani bende net bir şekilde vardı. Geçtiğimiz aylarda takviye ettirdim tabii ki.
0: Hemen fark edersiniz zaten. Bilmiyorum sizin tecrübeniz nasıl oldu ama.
1: Tabii ki oldu.
0: Valla çok unutkan oldum. Niye böyle oluyor filan dediğinizde aklınıza B12 gelsin yani.
1: Evet.
0: B12'nin de yine gıdalarla alma şeyimiz var. Şansımız var. Hı-hı. İşte sebzelerde, muhtelif şeylerde var. İnternet yazınca zaten çokça şey çıkacaktır. Çok üstüne durmaya gerek yok. Ama değil, biz arttıramıyoruz, bazen oluyor. O zaman da işte B12 ile ilgili de yine takviyeler vesaire. Bu da kullanılabilir. Onun da metil kobalamin formu var. O form daha verimli oluyor emilim açısından.
1: Etiket okumayı bu konuda çok iyi bilmek gerekiyor,
0: evet,
1: demek ki
0: biraz
1: hocam.
0: Biraz bilmek gerekiyor. Hani rastgele bir şey aldığınızda o kadar verimli olmayabiliyor. Hı-hı. B12 vitamini de yine şey açısından öncelikli önerebilirim. Başka ne olabilir? Magnezyumun bazı formları ihtiyaç olursa da herkes için umum bir tavsiye değil yani. Onun beyin gelişimiyle ilgili katkısı vesaire olabiliyor.
1: Evet. Başka ve gece uykusuna da benim son gittiğim doktorum gece uykusuna da çok büyük tesir ettiğini söylemişti magnezyumun.
0: Var. Aynen öyle. Hı-hı. Mesela magnezyumun 4-5 tane formu var. Bazı formları var kabızlığa iyi geliyor. Bazı formları gece uykusuna iyi geliyor. Rahatlatıyor bir miktar. Kasa iyi geliyor. Özellikle magnezyum eksikliği olduğunda kişi de şey olur. Kramplar olur.
1: Evet.
0: Evet. Bunlara iyi geliyor. Magnezyum bir formu da var. Trionat formu. O da beyin için daha şey. Yani öncelikli fayda sağladığı için biraz öne çıkıyor. Bunlar belki olabilir. Başka ne olabilir? Yine genel olarak sağlıklı beslenme. Hı. Zaten sağlıklı beslendiğinizde bundan bir şey olur.
1: Geleneksel mutfağa biraz dönmekte fayda var bence aslında bununla alakalı.
0: Kesinlikle. Çünkü ben o geleneksel mutfak dediğim şeyde sebze var, lifli gıdalar var. Bunların her biri beyine katkı sağlayan şeyler. Yani beyin gelişimi demek beslenmeden bağımsız düşünemeyeceğiniz bir şey. Dikkat demek beslenmeden bağımsız düşünemeyeceğiniz bir şey. Bunların hepsine dikkat etmek çok çok kıymetli. Bir de gıdaların temizliği önemli. Şimdi bu pestisit şeyler oluyor, artıklar oluyor.
1: Evet hocam, o kadar kafamız karışık ki meyveleri alıyoruz. Evet. Neyle yıkayacağız? Şununla mı yıkasak, bununla mı yıkasak? Kafalar bir dünya.
0: Ya, aynen öyle. Yani onlar da yine şey oluyor. Vücuttaki o kirlilik, o da dikkate zarar veriyor. Ya da havanın kirliliği de dikkate zarar veriyor. Hı. Eskiden mesela kurşunlu benzin çok yaygınmış. Bütün dünyada. Sonra şimdi işte yavaş yavaş o oturdu artık kurşunsuz benzin, ama mesela bir kurşun da dikkati bozan şeylerden, unsurlardan. Yani yıllar sürdü tabii bu mücadele. Endüstriyi ikna edemiyorsunuz çünkü endüstrinin derdi sizin sağlığınız değil. Onların kazandığı para. Yani yıllarca mücadeleyle ancak kurşunsuz benzin falan diyoruz. Ama tabii hava kirliliğini hiçbir şekilde çözdüğümüz yok. Mesela İstanbul'daki hava kirliliği dikkate zarar mı? Evet, zarar. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğun artmasına bir sebep mi? Evet, sebep. Yani bunların her biri arka planda bir şeyleri bozuyor, zarar veriyor, tahrip ediyor. Bu gözle bakıp çocuklar hani olabildiği kadar gıdanın temizliği açısından da korumak gerekiyor diyebilirim.
1: Evet hocam. Evet. Noktalayacağız programımızı, maalesef süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık diyelim hocam.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Önümüzdeki günlerde yine buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Görüşmek üzere hocam.
0: Ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Aydar Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Dikkat becerisi ve başarı ilişkisini konu aldık. Bugün konu başlığı yaptık ama bununla ilgili birçok konu üzerinde de konuştuk. Yapacaklarımız, nasıl odaklanacağız, nasıl besleneceğiz, hepsi programımızın konusu oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Anakuman'la masasında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Kaçırılan Osmanlı 31. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de karşılaşır. Birlikte çıktıkları bu yolda hedefe ulaşmak için güç birliği yaparlar. Diğer yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat aradan yıllar geçtiği için birlikte aynı handa kaldıkları halde Halil'i tanıyamazlar. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst ve yiğit bir genç olmuştur. Karaca Gazi ve İbrahim Roma'ya giderek Halil'in kiliseden kaçtıktan sonra yıllarca oduncu ailesiyle kaldığını tespit ederler.
1: Bunların oğulları ne zaman doğmuştu biliyor musunuz?
2: Bunu ancak köyden öğrenebiliriz.
3: Evet, bence de bunu ancak köyden öğrenebiliriz. Köy kiliselerindeki vaftiz defterinde doğum tarihleri yazılıdır.
1: Öyleyse hemen köye gidelim muhterem peder. Siz Pietro için köyden ayrıldığı zaman 10 yaşındaydı demiştiniz değil mi?
2: Evet, şunu da söylemek isterim ki yaşından asla umulmayacak kadar kuvvetliydi. Bir seferinde odun ve keresteleri satmış, döneceği zaman kesesinde para bulunduğunu öğrenen bir serseri yolunu kesmiş. Biz serserinin feryatlarına yetiştik. Küçük Pietro onu altına almış, öyle bir pataklıyordu ki hepimiz bu işe şaştık kaldık.
1: Çok teşekkür ederiz. Hadi muhterem peder, köye gidip şu vaftiz defterine bakalım.
3: Siz köy yolunu biliyorsunuz. Benim öğlen ayinime yetişmem lazım. Yalnız başınıza gidebilir misiniz?
1: Giderim.
4: Pietro'nun vaftiz edildiği tarihi öğrenmek istiyorsunuz öyle mi?
1: Evet.
4: Şimdi söylerim size. Evet. İşte burada. Bundan tam 17 yıl önce bu kilisede vaftiz edilmiş.
1: 17 yıl önce mi? Ama nasıl olur, bir yanlışlık olmasın. Çocuk 2 sene önce ölen ana babasının kulübesini sattığında zaten 10 yaşındaymış. Şimdi de 11, bilemediniz 12 yaşında olmalı.
4: Onun orasını bilemem. Defter yalan söylemez. Vaftiz tarihi yazılı. Tam 17 yıl oluyor.
1: Evet, anladım. Peki, teşekkür ederim aziz peder. Bütün bunlara ne diyorsun İbrahim?
5: Her şey ortada. Bu Pietro denen çocuğun Halil'den başkası olmadığına yemin edebilirim.
1: Al benden de o kadar.
5: Beni en çok şüpheye düşüren nedir biliyor musun?
1: Nedir?
5: Sonuca bu kadar çabuk varışımız. Sabahtan beri giriştiğimiz şeyler o kadar çabuk gelişti ki insanın bütün bunlara inanası zor geliyor doğrusu.
1: Doğru doğru. Talihimizin böylesine hızlı gelişmiş olmasından ben de korkuyorum doğrusu.
5: Halil manastırdan kaçınca buraya sığınmış olacak. İhtiyar karı koca onu saklamak mertliğini göstermişler. O da çalışkanlığıyla onların güvenini kazanmış. Onlarla birlikte bir müddet burada kalmış. Tabii büyüyünce aklı her şeye ermeye başlamış. Ama karı koca ölünce burada daha fazla kalmayı uygun bulmayarak kulübeyi satıp Cenova'nın yolunu tutmuş.
1: Kulübeyi alan kişi de ona sanat öğrenmesi için marangoz ustası Federico'nun adresini vermiş.
5: Evet, belki hala oradadır.
1: İster misin Cenova'ya gittiğimizde çocuğu Federico'nun yanında bulalım?
5: Olabilir. Hatta belki Cenova sokaklarında dolaşırken onu rastlamış bile olabiliriz.
1: Olabilir tabii.
5: E tabii, tanımadık onu. Nereden hatırımıza gelebilirdi ki? Ne biz onu tarayabilirdik ne de o bizi.
1: Şimdi bütün ümidimiz onu tanıyan ve kendisi gibi çalışmak için Cenova'ya gidip yerleşen şu Federico adındaki genci bulmakta. İnşallah bana verdikleri adresten ayrılmamıştır.
5: Ayrılsa bile gittiği yeri bilirler.
1: İnşallah Halil'i görür görmez tanırım. Böylece sultanımız Orhan Bey'e bakacak yüzüm olur.
5: İnşallah. Onu görmeyeli çok zaman oldu. Çocukların ne kadar çabuk değiştiğini bilmiyor musun?
1: Yarın erkenden yola çıkacağız Minnetoğlu. Yolda atlarımızı değiştirerek gidersek yarın bu vakit Cenova'ya varabiliriz.
5: Ertesi sabahta hemen Federico denen marangozu bulur, onunla birlikte Halil'i aramaya koyuluruz.
1: Hiç belli olmaz. Bakarsın hala Halil aynı yerde çalışıyordur.
5: Ben ne düşünüyorum biliyor musun beyim?
1: Ne düşünüyorsun?
5: Cenova'ya hangi saatte varırsak varalım hemen şu marangozu bulalım. Onu uyandırıp çocuğu soralım. Bunun için sabaha kadar beklemeye ne lüzum var?
1: Doğru. Evet, en doğru şeyi söyledin. Öyle yapalım.

0: Adın Federico mu?
1: Evet, ne istiyorsunuz?
0: Biz Pietro'yu arıyoruz.
1: Pietro mu?
0: Evet, 2 yıl önce köyden buraya geldiğinde sanat öğrenmesi için sana uğraması tavsiye edilmiş.
1: Ha, evet evet, hatırladım. Şu ormandaki kulübesini satan
0: evet,
1: çocuk.
0: Evet, o. Burada seninle mi çalışıyor?
1: Hayır, ilk geldiği zaman bana uğramıştı. Ama burada ona verilecek bir iş yoktu. Sonra çıktı gitti.
2: Peki bir daha hiç görmedin mi?
1: Gördüm, bir işe girdiğini söyledim. Arada sırada izinli çıktığında bana uğruyordu. Ama son 3 aydır hiç uğramadı.
0: Peki sana nerede çalıştığını söyledi mi?
1: Elbet söyledim. Bir handa katiplik yapıyormuş. O benim gibi değil. Okuma yazması vardır.
3: Bir handa katiplik mi yapıyor?

0: Gir.
1: Merhaba Andrea.
2: Merhaba.
0: Buyurun bay... Aman tanrım. Fedon? Sen misin?
3: Evet benim. Bizi görünce neden bu kadar şaşırdın Andrea?
0: Şey, nasıl şaşırmayayım Fedon? Matem elbisesi giymiş bir kadın kıyafeti içindesin. Nereden icap etti böyle giyinmek?
3: Osmanlı ve arkadaşına tanınmamak için.
0: Her ikisi de burada yok. Nereye gittiklerini ve ne zaman döneceklerini bilmiyorum. Niye geldiniz buraya?
3: Kilisedeki papaza bıraktığın haberi öğrendim ve hemen geldim.
0: Zehiri getirdin mi?
3: Evet. Fakat ondan önce sana soracağım çok önemli bir şey var.
0: Buyur sor.
3: Az önce yan odada çalışan bir çocuk gördüm. Kimdir bu?
0: Pietro adında birisi.
3: Hayır. Adını değil. Kendisini soruyorum.
0: Katip Yama.
3: Kimin nesi?
0: Bir köyden gelmiş. Burada çalışıyor.
3: Hangi köyden?
0: Roma civarındaki köylerden birinden olacak. Vasili daha iyi bilir. Neden soruyoruz?
3: Roma civarındaki köylerden gelmiş öyle mi?
0: Evet.
3: Anası babası var mı?
0: Hayır yokmuş. Terbiyesiz ve asi ruhlu bir çocuk.
3: Burada mı yatıp kalkıyor?
0: Evet.
3: Onun sağ kolunda omuzuna yakın bir yerde şöyle oldukça iri bir ben var mı?
0: Bilmiyorum.
3: Öğrenmeni istiyorum. Hem de en kısa bir zamanda.
0: Nasıl öğrenebilirim ki?
3: Orasını bilemem. Hem de bunu kendisine asla sezdirmeyeceksin.
0: Peki neden öğrenmek istiyorsun?
3: Orasına karışma. Bunu öğrenirsen sana 20 altın vereceğim.
0: 20 altın mı? İyi para.
3: Hem de bunu çok zahmetsiz kazanacaksın. Hadi hemen harekete geç.
0: Hemen mi? Bu iş bu kadar acele demek.
3: Evet, çok acele.
0: Tamam Fedon, iyi de bunu nasıl yapacağım?
3: Aranız nasıl onunla?
0: Önceleri iyi değildi ama son günlerde iyileşti. Bakın size şunu da söyleyeyim. Bana vermiş olduğun zehrin elinden çıkmasına o sebep oldu.
3: Nasıl oldu bu iş?
0: Onun Osmanlı'ya içirmek için hazırladığım sütlere zehir katmış olduğumu anladığına yemin ederim. Hatta Aristo gelince onu anlatacağından da korkuyorum.
3: Bak aklıma ne geldi. Şimdi çocuğun yanına gider, kendisine bir kat yeni elbise hediye etmek istediğini söylersin. Bunun parasını da ayrıca vereceğim. Böylece onu en yakın elbiseciye götürürsün. Yeni elbisesiyle giymesi için bir de yeni gömlek alacaksın. Anladın mı?
0: Ve ona bu yeni gömleğini giydirirken sağ omuzunu gözden geçireceğim.
3: Evet. Al şu 5 altını. Masraflar için. Ben seni burada bekleyeceğim.
0: Bu iş o kadar acele öyle mi?
3: Çok acele hem de. Hadi hemen fırla.
0: Günaydın Pietro.
4: Günaydın.
0: Ne yapıyorsun?
4: Yapılan masrafları deftere geçiriyorum.
0: Güzel. Vasili nerede?
4: Odasında, biraz rahatsız da.
0: Mutlaka gece şarabı fazla kaçırmıştır.
4: Olabilir, beni ilgilendirmez.
0: Sen çok iyi ahlaklı birisin Pietro. Buraya neden geldin biliyor musun?
4: Nereden bileceğim?
0: Dün gözüme çarpmıştı. Elbiselerin hem eski hem de sana ufak geliyor. Gömleğin de öyle. Büyüyorsun tabii.
4: Ne olacak?
0: Sana bir kat yeni elbiseyle bir gömlek satın almaya karar verdim. Bu yeni dostluğumuzun ufak bir işareti olacak. Bak hemen karşıda bir elbiseci dükkanı var. Hadi oraya gidelim. Seni 5 dakika içinde donatayım.
4: Teşekkür ederim ama bu hediyeyi kabul edemeyeceğim.
0: Niçin?
4: Kendime elbise ve gömlek alacak param var. Sen eğer birine yardım etmek istiyorsan parasız ve işsiz birine yap bu iyiliği.
0: Yok, olmaz. Ben sana yapacağım. Bak eğer kabul etmeyecek olursan çok üzülürüm.
4: Peki, madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, kabul ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar sevindirmiş olduğunu anlatamam. Hadi hemen gidelim. 5 dakika içinde döneriz zaten.
5: Mesele nedir patron? Bu çocukla neden bu derece ilgileniyorsun? Çok merak ettim.
3: Anlamadın mı Alberto?
5: Hayır.
3: Kaçırdığım ve Roma'da papazlara sattığım Bizans veliahtına o kadar benziyor ki.
5: Amma da yapsın. Yani bu çocuğun Aristo'nun aradığı çocuk olduğunu mu söylemek istiyorsun?
3: Evet. Ama bir hayli değişmiş. Çok fazla boy almış. Bir ara göz göze geldiğimiz zaman içim titredi. İnsanlar ne kadar değişirse değişsinler gözleri değişmiyor.
5: Senin anlattıklarına bakılacak olursa onun şimdi Roma'da bir manastırda papaz okulunda olması gerekmez mi?
3: Öyle ama manastırdan kaçmış olamaz mı?
5: Neden kaçsın ki?
3: Çünkü onun damarlarında Osmanlı kanı dolaşıyor. Unutma, o Orhan Gazi'nin oğlu. Osmanlı milleti esaret hayatına dayanamaz. Andrea da nerede kaldı?
5: Neredeyse gelir.
0: Ver 20 altını mı?
3: Dediğimi yaptın mı?
0: Evet.
3: İşareti gördün mü?
0: Hem de pek mükemmel bir şekilde.
3: Aferin, aferin. Al bakalım 26'nı. İyi iş başardın. Şimdi sıra 200 altın kazanmada.
0: Bu sefer ne yapacağım?
3: Şu Pietro denen çocukla han dışında tenha bir yerde konuşmak istiyorum.
0: Neden?
3: Sebebini sorma Andrea. Yarın sabah o çocuğu bir bahaneyle deniz kenarına getirmeni istiyorum. Bunu başarabilirsen 200 altını hemen ödeyeceğim sana.
0: Deniz kenarına mı dedin? Evet, evet, bu işi yapabileceğimi sanıyorum. Bildiğim kadarıyla Pietro sık sık yüzmeye gidiyor. Yarın sabah bana yüzmeyi öğretmesini söyleyerek onu sahile götürebilirim. Peki onunla ne konuşacaksın?
3: Bu çocuk kendisine birkaç yıl önce büyük bir para emanet ettiğim bir Musevi sarrafın yanında çalışıyordu. Yıl sonu hesap görmek için dükkanına gittiğimde Musevi'nin işini bir başkasına devrettiğini ve bilinmeyen bir yere gittiğini öğrendim.
0: Demek Pietro hesap işlerini o Musevi'den öğrenmiş. Peki çocukla tenha bir yerde konuşmak istemenin sebebi ne?
3: Çocuk beni görür görmez hemen tanıyacaktır. Korkusundan istediğim adresi vermeyebilir. Belki de yalan atar. Ama onunla dışarıda konuşursam, hatta biraz da canını yakarsam eski patronunun adresini öğrenebilirim.
0: Ha şu mesele. Tamam. Yarın sabah onu deniz kenarına getireceğim. Sen de bana vermeyi vaat ettiğin 200 altını getir.
3: Sen çocuğu getir, paran hazır. Gidelim Alberto.
5: Gidelim patron.

0: Şu matem elbiseli yüzü peçeli kadın da kim Mavris?
1: Bilmiyorum.
0: Burada işleri neydi?
1: Andrea'yı ziyarete gelmişlerdi.
0: Ne zaman?
1: Bir saatten fazla oluyor. Onu sordular. Odasını tarif ettim.
0: Garip şey. Bu kadınla yanındaki adamı ilk defa görüyorum. Kim acaba bunlar?
1: Nereden bileyim? Ben içeri giriyorum. Temizlik yapacağım.
0: Nasıl oluyor da Andrea yanında bunlar varken benim yanıma gelip bana elbise ve gömlek aldı? Bu işte bir iş var. Andrea denen yılan mutlaka gene bir dolap çeviriyor. Çok dikkatli olmalıyım.
2: Burada mıydın Pietro? Ben de seni arıyordum.
0: Hava almak için dışarı çıkmıştım. Niye arıyordun?
2: Sen yüzme biliyorsun öyle değil mi?
0: Bilirim. Niye sordun?
2: Ben yüzme bilmiyorum da bana öğretir misin diye soracaktım.
0: Öğretirim tabii.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bana elbise ve gömlek aldığın için sana kendimi borçlu hissediyorum zaten. Borcumu bu şekilde ödemek isterim.
2: O zaman yarın sabah yüzme öğretmeye başlayabilirsin değil
0: tabii,
2: mi?
0: Tabii. Ben de denize gidecektim zaten.
2: Tamam. Yarın sabah görüşürüz. Ben şimdi gidiyorum.
0: Nereye?
2: Gönlümü eğlendirmeye. Hoşça kal.
0: Güle güle. Durup dururken bir de yüzme işi çıktı. Andrea'ya sana yüzme öğretirim dediğimde öyle neden birdenbire sevindi acaba? Yoksa bana bir tuzak mı hazırladı bu yılan? İhtiyatı elden bırakmamalı. Dur, hazır dışarı çıkmışken şunun odasını bir arayayım.

0: ortada şüpheli bir şey görünmüyor ama... Ah, şu raftaki küçük şişe de ne öyle? İçinde ne var acaba? Su olsa niçin bu şişenin içinde saklasın ki? Zehir! Evet, şişedeki zehir olabilir. Hemen de babaya döküp içine su doldurayım. Anlamaz bile. Namussuz herif, bu zehirle kim bilir kim öldürmeyi planlıyordu.
1: Bütün gün yol aldık Karaca Gazi Bey'im. Bir anda durup mola verelim.
2: Dinlenmek yok İbrahim. Aylardır beraber yaşadığımız Pietro, Orhan Gazi Bey'imizin oğlu Halil'miş. Ne diyeceksin bu işe?
1: Allah'ın hikmeti derim beyim. Başka ne diyebilirim ki?
2: Nasıl oldu da bunun farkına varamadık? Anlaşılan çok hızlı büyümüş, bu yüzden tanıyamadık. Ama biliyor musun, ilk gördüğüm andan itibaren o çocuğa karşı içimde anlatılmaz bir sıcaklık duyuyordum.
1: Kalp kalbe karşı derler beyim.
2: Evet, buna inanmak lazım. Düşün be İbrahim, Allah-u Teala onu yanımıza kadar getirip koymuş da işin farkında bile olmamışız.
1: Ben derim ki işi garantiye alalım. Halil'i görünce hemen ona kendini tanıtma. Önce soyup omuzundaki işarete bir bak. Neme lazım, başka bir çocuk da olabilir.
2: Böyle söyleyip de moralimi bozma minnet oğlu. Şu anda içim dışım çocuğun sevinciyle kaplı.
1: Yarın sabah hasret sona erecek inşallah.
2: İnşallah İbrahim, inşallah. İşte bu yüzden hiç mola vermeden devam edelim yolumuza.
1: Peki, öyle olsun beyim.

0: Günaydın Andrea. Sen odanda değil miydin?
1: Hayır. Geceyi dışarıda geçirdim Pietro. Denize gidiyor muyuz?
0: Ben hazırım. Yalnız uşaklardan birini bekleyelim de ona denize gittiğimi söyleyeyim.
1: Ne lüzumu var? Kim bilir ne zaman uyanırlar. Biz o zamana kadar gider döneriz bile.
0: O da doğru. Peki hadi gidelim.
1: Biraz yüzelim sonra gelip hemen yatacağım ben de. Bütün gece eğlenmekten hiç uyuyamadım.
0: Yoksa geceyi dünkü ahbaplarının yanında mı geçirdin?
1: Hangi ahbapların?
0: Şu seni ziyarete gelen siyah elbiseli yüzü örtülü kadınla yanındaki adamdan bahsediyorum.
1: Onlar mı? Yok canım, benim onlarla bir ahbaplığım falan yok.
0: Ahbaplığın yok da neden senin odanda bir saatten fazla kaldılar?
1: Ya o kadın kocasını yakınlarda kaybetmiş bir Bizanslı kadınmış. Adam da bir akrabası. Parasız kalmışlar, Bizans'a dönmek istiyorlarmış. Biri onlara benden bahsetmiş. Onlar da benden yardım koparmak için gelmişler.
0: Yardım ettin mi peki?
1: Hayır, samimi olup olmadıklarından şüphe etmiştim. Bu memlekette o kadar sahtekar var ki. Onları oyalamak için sözde birinden para bulayım diye çıktım. Sana elbise ve gömlek alarak biraz vakit geçirdim. Sonra da geri dönerek onlara aradığım kimseyi bulamadığımı söyledim. Kendilerini başımdan sardım. Şu çakıllı yerde deniz çok temiz. Orada girelim mi?
0: Olur.
2: Kaçırılan Osman'la adlı oyunun 31. bölümünü dinlediniz. 32. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. Radio. Tegelete.

telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen, bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

0: İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sahır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.
1: TGRT FM Haber.

0: Böyle kaçırılmıştı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Dosyada gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
1: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, 17 Haziran'da Maltepe'de kaçırılmış polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da kurtarılmıştı.
1: Demiş son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
0: Kaçırma olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amiliye ekipleri olayla bağlantılı iki şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

19 Mart'ta evinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Kamera kayıtları kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına çevirdi. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart günü evinden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kadın adeta sırra kadem bastı. Yapılan incelemede kaybolduğu gün taksiyle Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir TOKİ konutuna gittiği belirlendi. O evin sahibinin ise Aykut Aslan olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Aysel Yıldırım 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana giriş yaptı. Ancak genç kadının aynı gün ya da sonrasında binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Dosyaya giren bir başka görüntü ise şüpheleri daha da artırdı. Gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmanın önüne geldiği görüldü. Aslan'ın araca bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, dijital veriler ve güvenlik kamerası görüntülerini birlikte değerlendiren savcılık, olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aykut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Genç kadının nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cenazesine ulaşabilmek için dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Gürlek, cinayetin aydınlatılmasında görev alan ekipleri tebrik etti.

0: Tur gezisi faciayla son buldu. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Feci kaza Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşandı. Kentte tur gezisine gelenleri taşıyan minibüs yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Halit Emre Cengiz dahil 26 kişi de yaralandı. Bölgeye hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve APAT ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada Kezban Baysal, Gülperi Ertürk, Meryem Dinç, Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin hayatını kaybetti. Bu arada midibüsteki yolcuların tamamının kadın olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Karşısındaki eşi ve kızlarıydı. Gözü döndü. Kendi ailesine kurşun yağdırdı. Hem eş hem de evlat katili oldu. Korkunç olayın adresi Malatya. Timur Kağan ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O tartışma gitgide büyüdü. Kontrolden çıktı. Baba Nevzat Timur Kağan cinnet geçirerek silahına davrandı. Eşi ve iki kızına peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken eşi ve yaralı iki kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çok geçmeden acı haberleri geldi. Feray Timurkan, kızlardan biri olan Beyza Timurkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Katil babanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada çok yönlü olarak yürütülüyor.
1: Terbiyesiz bir adamsın. Çocuklar var ya.
2: Trafikte başlayan tartışma evin önünde saldırıyla bitti. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından evine kadar takip edildi. Ardından da saldırıya uğradı.
3: Ağırsa saçlarım, belin bükülse.
2: Olay başkentte meydana geldi. Türkücü İsmail Altunsaray eşi ve çocuklarıyla birlikte aracıyla ilerliyordu. İddiaya göre bir sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Sözlü başlayan taciz saldırıyla sonuçlandı.
1: Çocuklar var, sakın!

0: saldırgan tartıştı, Altun Sarayı evine kadar takip etti, sonra da araç camından Altun Sarayı darp etti.
1: Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Çocuklar var ya.
0: Altunsaray kendini korumaya çalışırken eşi de yaşanan dehşete tepki gösterdi.
1: Çocuklar var, sakın.
0: Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Her sabah

0: Yine bir iş kazası ve yine bitmeyen o ihmal mi sorusu. Sadece 5 metreden devrilen iskele 3 işçiye mezar oldu. Olay Kütahya Bölücek Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında yaşandı. İnşaat malzemelerini yukarıya çekmek için kullanılan makara henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Makaranın devrilmesiyle birlikte üzerinde işçilerin bulunduğu iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İskeledeki 4 işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçiler Mustafa Olgun, 60 yaşındaki Abdullah Kaya, 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak acı haberler ard arda geldi. Ağır yaralanan Hamit Sarı, Süleyman Türkoğlu ve Abdullah Kaya doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Mustafa Olgun'un tedavisi ise sürüyor. Facia ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Polis inşaat firması sahibi ve taşeron şirket sahibiyle birlikte şantiye şefini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgedeki ihmal iddialarına yönelik incelemelerse sürüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Tehlike yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak Besmele'yi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler. Türk oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiyeyle yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara Türklüğü hissettirmez.

Cetlerimiz. Onlar da Galata, Beyoğlu gibi Frank semtlerinde yerleşirlerdi. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığın nuru belirir, beş vakitte ezan işitilir, asmalı minare, gölgeli mescit peyda olur, sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cetlerimiz o kefere Frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslüman ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız, bir de Kadıköy'üne. Üsküdar'ın yanında Kadıköy Tatavla'yı andırır. Eski Türklerin ruhlarıyla yeni Türklerin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz, bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler uzağa değil, Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan ari değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır. Büyük kütlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzağa gitmeyeceğiz. Döneceğiz. Tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cetlerimizin diyanetini mezcedip bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi. Fakat gayet tabii bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksülameli başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz bizim gibi rücu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamiyle iltica edeceğimiz zaman da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak

4 sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım. Büyükada'nın mahalle içindeki sakit yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni, daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek dil, yek vücud olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa az aşina Büyükada'nın o küçücük camii içinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayandan Reşit Akif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında iki defa mes'udum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar ol oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti, dedi. Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden pek samimi olarak mahsuzdular. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle, 24 Haziran çarşamba akşamı saat 20'de, Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Benimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da

0: Алло?
1: Şaka şaka.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bu sinyal size neyi hatırlatıyor? Alo şakayı, rehberi, çevrilen telefon numaralarını, değil mi? Evet işte yine bir harf belirleyeceğim bugün. K harfini seçtim. K harfinde yine adı K ile başlayan bir dinleyicimizi, Kamil Bey'i arayacağız. Eğer evde bulursak kendisine küçük bir şaka yapacağız. Hemen telefonu çeviriyorum. Kamil Bey bakalım evdeler mi? Telefonumuz çalıyor. Kamil Bey telefonunuz çalıyor.
3: Alo, buyurun.
2: Kamil Bey'le mi görüşüyorum? Siz misiniz efendim?
3: Evet, Kamil benim. Siz kimsiniz?
2: Efendim, İnsan Hakları Derneği'nden arıyorum sizi.
3: Nereden? İnsan Hakları Derneği'nden mi dediniz?
2: Evet efendim.
3: Evet, ne istediniz şimdi benden?
2: Beyefendi, sizin eşinizi sık sık dövdüğünüz söyleniyor. Ona kötü davranıyormuşsunuz. Doğru mu efendim?
3: Ben mi? Kim söyledi bunu? Nezahat mı söyledi size? Benim kendisini dövdüğümü mü söyledi size şimdi yani?
2: Hayır efendim, sizi şikayet eden eşiniz değil, isim veremem ama oturduğunuz apartmandan birisi ihbar etti.
3: Peki hangi gerizekalıymış bunu ihbar eden ha? İsmini verin bana, ismini verin de ben onu böyle...
2: Sakin olun beyefendi, sakin olun. Çok hırçın, öfkeli birisi olduğunuz hemen belli oluyor. Eşinizi dövmenizin sebebi de bu belki de.
3: Ne öfkesi kardeşim, ne dövmesi, neler saçmalıyorsunuz siz ya?
2: Sadece olan biteni anlatıp soruyoruz size, saçmalamıyoruz efendim. Olabilir, insansınız, özellikle de erkeksiniz, kızgın, öfkeli bir anınızda eşinizi dövmüş olabilirsiniz pekala.
3: Bak kardeşim, bakın hanımefendi, olabilir, evlilik dediğiniz hep böyle el bebe gül bebe geçmez, tamam mı? Zaman zaman karı koca kavga eder, ne bileyim eşlerden biri birine böyle bir tokat atabilir yani.
2: Tamam işte, dövdüğünüzü itiraf ediyorsunuz, demek ihbar doğruymuş efendim.
3: Tamam kardeşim, dövdüm, döveceğim, şimdi eve gelsin kemiklerini de kıracağım. Bundan size ne söyler misiniz?
2: Ne demek size ne? Biz İnsan Hakları Derneği'yiz beyefendi, İnsan Hakları Derneği.
3: Ne derneğini olduğunuzu anladık. Bunun bizimle ilgisi ne onu anlamadık. Çok şükür ki biz kendi hakkımızı da, karımızın hakkını da, korumasını da, almasını da, her bir şey neyi biliriz.
2: Beyefendi da. Siz eşinizi dövüyor musunuz? Eğer dövüyorsanız bu büyük bir suçtur.
3: Tövbe tövbe yahu kardeşim. Yani bak şimdi hanımefendi, beni çileden çıkartmayın. Benim kimseyi dövdüğüm falan yok. Bir tutturdunuz dövüyorsunuz gidiyorsunuz.
2: İyi
3: ya
2: ama, iyi ama az önce itiraf etmediniz mi? Evet karımı dövüyorum, döveceğim, eve gelsin kemiklerini kıracağım diyen siz değil miydiniz Kamil Bey?
3: Bakın tamam öyle söyledim ama kızdım da söyledim. Yani çok üstüme geldiniz o yüzden söyledim. Yani öyle söyledim işte be.
2: Peki bir kere daha soruyorum. Erkek gibi cevap verin. Hiç eşinizi dövdünüz mü efendim?
3: Bir kere, o da yıllar önceydi, o bir kere işte bir tokat atmıştım, etti o kadardı. Siz tabii buna dövme diyorsanız yani.
2: Ne demek, dövme değil mi bu yani şimdi? Hiç utanmadınız mı peki kendinizden güçsüz birisine tokat atmaya ha?
3: Bana bak hanımefendi, sen de bağırmadan konuş tamam mı? Böyle tepemi attıracak olursanız benim...
2: Tepeniz atarsa ne olurmuş? Gelip beni de mi döversiniz? Döversiniz tabii. Karısını döven adam yabancı bir kadını dövmez mi hiç?
3: Sıktınız ama ha, sıktınız ya. Niyetiniz ne kardeşim? Pek merak ediyorum ben bu işi. Adamın birisi beni şikayet etti diye sorguya çekiyorsunuz ha. Ne olmuş yani şikayet etmişse? Tamam ben de bir kere dövdüm diyorum. Peki ne yapacaksınız? İnsan Hakları Derneği olarak söyleyin bakayım hadi.
2: Efendim söylediklerinizi tek tek teybe alıyoruz beyefendi. Yani aklınıza yarın inkar ederim diye getirmeyin sakın.
3: Teybe mi alıyorsunuz?
2: Evet.
3: Ama bu dürüst bir hareket değil ki.
2: Tabii çünkü siz karınızı döverken çok dürüst davranıyordunuz.
3: Şimdi
2: gidip savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.
3: Savcılığa mı?
2: Evet.
3: Hoppala o da nereden çıktı ya?
2: Hala neden diye soruyorsunuz ayol. Kamil Bey siz karınızı dövüyorsunuz ve biz de İnsan Hakları Derneği olarak karınızın haklarını korumaya çalışıyoruz. Bunun için de en başta ceza görmeniz gerekiyor. Savcılık size...
3: Size ne be, size ne? Karım şikayetçi olmuyor da siz kim olup da şikayetçi oluyorsunuz ha? Delirtmeyin beni hanımefendi, delirtmeyin.
2: Kamil Bey, kadın dövülmez. Kadın erkekten zayıftır, daha güçsüzdür. Çocuklarınızın anasıdır o. Kadın dövülmez, tam tersi baş tacı yapılır.
3: Allah Allah, Allah Allah. Bugün de çattık bunlara yahu. Ya hanımefendi, bunları bana niye söylüyorsunuz? Ben tam 30 yıllık evliyim. 30 yıllık. Bugüne kadar karıma bir kere bile olsun...
2: Yalan söylemeyin efendim. Bir kere bile olsun vurmadım diyecektiniz. Yalan söylemeyin. Bir kere olsun dövmedim demeyin. Çünkü bir kere bile olsa dövdüğünüzü biliyoruz. Az önce teybe kaydettik çünkü.
3: Evet ama 30 yıl önceydi be. O zaman da bu apartmanda değil, bu şehirde bile oturmuyorduk ki biz. Nasıl olur da şimdi aynı apartmanda oturan bir gerizekalı beni ihbar eder ha?
2: Bağırmadan konuşun efendim lütfen. Bağırmadan da konuşabilirsiniz. Çünkü sesinizi gayet iyi duyuyorum maşallah.
3: Bağır kardeşim, çıldırtma beni. Duyan duymayan da beni bir kadın düşmanı zannedecek ya. Şimdi dernekten de...
2: Aman ağzınızı bozmayın lütfen.
3: Ya bozmayayım ama deminden beri çanak tutuyorsunuz siz de bozmayın
2: peki,
3: diye.
2: Peki ha. Anlaşıldı tamam.
3: Çok
2: tamam.
3: Şükür. Şimdi yani karımı dövmediğime inandınız değil mi?
2: Tabii inandık Kamil Bey. Hem biz zaten İnsan Hakları Derneği'nden de aramıyoruz sizi.
3: Hayda. Bir dakika ya, ama demin siz...
2: Ayrıca evet, ama demin dedik ki, ayrıca da dedik ki apartmanınızdan birisi bizi aradı ve şikayette bulundu. Ama böyle bir şey yok. Ne apartmanınızdan birisi ne de bir başkası sizin karınızı dövdüğünüzü falan söylemedi bize.
3: Peki bir dakika kardeşim, siz kimsiniz? Neden bu dayak işini soruşturup duruyorsunuz ya?
2: Efendim biz sizi kızdırdık. Bayağı kızdırdık. Özür diliyoruz. Bizim niyetimiz size sadece küçük bir şaka yapmaktı.
3: Bir dakika hanımefendi, bir dakika çocuğum, bir dakika şu kafamı bir toplayayım. Önce siz bana kim olduğunuzu söyleyin bakayım.
2: Efendim biz TGRT FM radyosundan arıyoruz sizi. Radyomuzu daha önce duymuş muydunuz?
3: Duydum tabii. Bir iki kere de dinledim de yani şöyle. Pek de güzel bir şeyler çalıyordu ama neden aradığınızı öğrendim yani. Ama bu şakayı niye yaptınız onu anlatın bana.
2: Efendim önce kızgınlığınız geçti mi bana onu söyleyin.
3: Tamam geçti. Kızgınlığımın yerimi merak aldı şimdi de bu. Neden arayıp da bu şakayı yaptınız onu bana efendim, bir güzelce anlatın bakayım.
2: Efendim radyomuzun Alo Şaka adlı küçük bir köşesi var. Öğle Üzeri programında yayınlanan. Böyle telefon rehberinden rastgele isimler belirliyoruz. Telefonlar belirliyoruz ve onlara telefon edip küçük şakalar yapıyoruz. Bugün de size şaka yaptık.
3: Kusura bakmayın ama bana ya da başkalarına bu şakaları niye yapıyorsunuz bakayım?
2: Çok basit. Çok basit efendim. Çok basit bir sebebi var. Evet. Ders vermek. Verdiğimiz ders de ortada zaten.
3: Ne dersiymiş bu?
2: Telefonda tanımadığınız kişilerle gelişi güzel konuşmayın. Her şeyi ona anlatmayın. Aile sırlarınızı açmayın. Onların size verdiği ama mantıklı gelmeyen haberlere inanmayın. Bunun gibi işte. Katılıyor musunuz bize?
3: Evet. Doğru tabii. Aslında çok doğru şeyler söylediniz. Mesela sizi hiç tanımıyordum ben. Sadece o derneğin adını biliyordum. Birdenbire de inandım tabii.
2: Bunun gibi başka şeylere de inanabilirsiniz. Bu yüzden siz olun. Tanımadığınız, yüz yüze gelmediğiniz kişilerin telefonda söylediklerinin hepsine inanmayın.
3: Bak hanımefendi, çok doğru söylediniz. Çok haklısınız. Evet.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Size iyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Mutlu, huzurlu bir yuva diliyorum size.
3: Sağ olun. Allah razı olsun efendim.
2: Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, bir Alo Şaka daha burada bitti ama yarın ondan sonraki günlerde belki sizin telefonunuzu çaldıracağız. Lütfen dizi dinlemeye devam edin.
0: Alo?
2: Şaka şaka.

0: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İmamoğlu Anadolu Birliği Partisi'ne geçecek iddiası ortaya atıldı. O iddiayı partinin genel başkanı Bedri Yalçın yalanladı.
3: Özgür Bey'in bizzat kendisiyle görüşmüş biri değilim. Ama bizi arkadaşları, onu öyle isteyen, hani öyle görmek isteyen arkadaşlar bize sordular.
2: Anadolu Birliği Partisi Genel Merkezi'ne asılan Mansur Yavaş portresi tartışmaları beraberinde getirdi. Özel ve İmamoğlu'nun yeni adresi olarak bu parti gösterildi.
3: Mansur Başkan'ın resmi 3 yıldır mevcut, orada asılı. Ön taraftaydı, biraz yıprandı, daha büyüğünü yaptırdı ve daha büyüğünü astık. Konu bu yani.
2: TGRT Haber'e konuşan Genel Başkan Bedri Yalçın, Özgür Özel iddialarına da yanıt verdi.
3: Özgür Bey eğer Türkiye'yi yönetmeye talipse, Türkiye'yi yönetebilmesi için bazı özellikler ararız.
2: Yalçın seçime girme yeterliliğine sahip olduklarını da belirtti.
3: Partimizin sıfır borcu var. Partimizin hiç kimseye bir yük olacak tarafı yok. Kanuni hiçbir engelimiz yok. 81 ilde seçime giren bir partiyiz. Biz satılık değiliz, bizim fiyatımız yok.
2: Bedri Yalçın herhangi bir siyasi oluşumla birleşme ya da devir iddialarına da kapıyı kapattı.
3: Öyle bir devir, teslim işi bizde olmaz. Duyan da olursa o zaman siz de gelirsiniz, bize hesap sorarsınız.
4: İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 35 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılan İBB yöneticisi Emrah Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı. Karaal'ın ifadesine göre şüpheliler İBB yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının kendisinde saklandığını düşündü. Karaal bu iddia sebebiyle kaçırıldığını söyledi.
5: İşte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor. Yani kimin benle ne derdi vardı da geldi kapımın önünden beni aldı. Komşularımızın, işte çocuklarımın gözü önünde halen daha bir anlam verememiş değiliz yani.
6: Evinin önünden böyle kaçırıldı. İBB yöneticisi Erhan Karaal iddiaya göre saklanan 500 kilo altınla ilgili sorgulandı. İfadesinde işkenceye maruz kaldığını anlattı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Karaal'ın Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Polis operasyonuyla kurtarılan Emrah Karaal'ın Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Karaal, önünü kesen şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını söyledi.
7: Beni vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Müdürü Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler.
6: Karaal altınların kendisinde olmadığını söylemesi üzerine şiddete maruz kaldığını öne sürdü.
7: Sonradan Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben de çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim deyince o da paramı, biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler.
6: Karaal'ın ifadesine göre şüpheliler günler boyunca baskı ve şiddet uyguladı.
7: Beni son olarak bir araca bindirerek Avrasya Tüneli'nden geçirdiler. Lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular. Sürekli başımda iki kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler.
6: Kaçırılma olayına karışan 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
4: Aylardır merakla beklenen 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle yargılama süreçleri hızlandırılacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek, Yargıtay'ın bozma etkisi de kısıtlanacak. İşte merak edilen o paketin ayrıntıları.
8: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
6: Adalet artık gecikmeyecek. Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı aşamayacak.
8: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
6: Kamuoyunun yakından takip ettiği 12. yargı paketi meclise sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı teklif 30 maddeden oluşuyor. Düzenleme ile tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
8: İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
6: Yargılama süreçlerini uzatan etkenlerden biri de görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin yaşanan tartışmalar. Bunun önüne geçmek için Yargıtay'ın karar bozma yetkisi kısıtlanacak.
8: Yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
6: Bilirkişilik uygulaması da sınırlandırılacak. Hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye havale edilmeyecek.
8: Hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz.
6: Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.
8: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
6: Düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılıyor. Devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
4: ABD ve İran'ın İsviçre'deki masasını az kalsın Trump deviriyordu. J.D. Vance'in İran'la yeni bir sayfa açmak istiyoruz dediği dakikalarda Trump İran tehdit eden paylaşımlar yaptı. İran heyeti bu duruma sinirlendi, görüşme odasını terk etti. Bakın müzakere sürecinde neler yaşandı.
6: Trump az kalsın kendi kurduğu masayı deviriyordu. ABD ile İran'ın İsviçre'deki müzakere masasının perde arkasında ciddi bir sarsıntı geçirdiği ortaya çıktı. Müzakerelerin sürdüğü sırada ABD Başkanı İran'ı tehdit eden paylaşımlar yapınca İran heyeti görüşme odasını terk etti. Krizden hemen önce Amerikan heyeti başkanı J.D. Vance müzakerenin ilk turuna dair olumlu mesajlar verdi. Vance, Başkan Trump İran'la yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. Ancak Vance'dan neredeyse dakikalar sonra ABD Başkanı sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. Trump, İran Lübnan'daki vekil güçlerini kontrol etsin yoksa daha sert vururuz dedi. Bununla da kalmayıp İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a hitaben ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa İran'ı ele geçiririz dedi. İran'ın resmi Fars haber ajansına göre İran heyeti Trump'ın tehdit mesajlarından sonra görüşme odasını terk etti. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Tarafların gerginliği azaltma konusunda genel bir çerçeve üzerinde uzlaştıkları ifade ediliyor. İran'ın masayı terk ettiği iddialarına ilişkin son açıklama ABD kanadından geldi. İsviçre'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu iddiaları yalanladı.
7: İranlılar masadan kalkma tehdidinde bulundu. En azından sosyal medyada kalkacakları yönünde tehditler vardı. Ama masadan kalkmadılar. Technical team is
6: still here in Bergenstock. İsviçre'den ABD'ye dönen Vaz, teknik ekiplerin 60 gün boyunca görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Görüşmelere ilişkin İran tarafından da yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Araghchi, petrol blokajının sona erdiğini ve bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını açıkladı.
4: İran'la ABD arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Piyasalardaki dengeleri de değiştirdi. Brent petrol geriledi. Altın ve gümüş ise yeniden yükselişe geçti.
6: Jeopolitik gerilimler azaldı. Piyasalarda yön yeniden değişti. Brent petrol fiyatlarında düşüş olurken altın ve gümüşte yeniden alımlar başladı. Altın haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4200 doların üzerine çıktı. Kapalı çarşıda gram altınsa 6400 lira sınırına yaklaştı. Değerli metallerde yükseliş sadece altında sınırlı kalmadı. Gümüş de haftaya güçlü başladı. Ons gümüş %4'e yakın yükselerek 66 doların üzerine çıktı. Gram gümüş ise 105 liraya aştı. Öte yandan İran'la ABD arasındaki barış görüşmeleri Brent petrolde çakılmayı da beraberinde getirdi. Savaşın ilk günlerinde 125 doları gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78 dolar seviyelerinde. Döviz piyasalarında da hareketlilik sürüyor. Dolar uluslararası piyasalarda 46 lira 40 kuruş seviyesinden işlem görürken euro ise 53 liranın üzerinde seyrediyor.
4: Karadeniz'de savaşın gölgesi bu kez sivil deniz taşımacılığına düştü. Ukrayna Rusya'nın limanlara doğru seyreden iki ticari gemiyi insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu denizciler tahliye edildi.
2: Karadeniz'de yine sivil gemilere yönelik saldırı. Ukrayna yönetimi Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen iki ticari gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre Panama bayraklı gemide çıkan yangında aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki Mısır vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından gemide bulunan mürettebat için tahliye operasyonu başlatıldı. Aralarında Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci can kurtaran botlarıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ukrayna aynı gece Palau ve Belize bayraklı gemilerinde hedef alındığını öne sürerken yaşananları savaş suçu olarak nitelendirdi. Saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Rusya tarafından iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karadeniz'deki son gelişme, bölgedeki ticari deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanlığı da saldırı hakkında açıklama yaptı. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanması ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Türk vatandaşlarının durumunun da yakından takip edildiği açıklandı.
4: Evlat acısı dinmeden bir de tehdit mesajlarıyla sarsılmıştı Yasemin Minguzzi. Davanın kararı açıklandı. Tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen sanık 7 yıl 20 gün hapis cezası aldı.
6: Evladını toprağa vermiş bir annenin acısı yetmezmiş gibi bir de tehdit mesajlarıyla sarsılmıştı. Mahkeme o sanığa toplam 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti Matti Ahmet Minguzzi.
9: Şu anda...
6: Acılı anne Yasemin Minguzzi evlat kaybının derin üzüntüsünün yanı sıra tehdit mesajlarıyla da mücadele etti. Tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen isimlerden biri 19 yaşındaki Furkan Ay'dı. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görüldü. Sanık Ay savunmasında tehdit niyetim yoktu dedi ancak mahkeme ikna olmadı.
10: Mahkeme sanığı birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat kararı çıktı.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bulat İstanbul'da girişim sermayesi otomotiv için yatırım fonunda konuştu. 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olduk dedi. Sektörün üretim ve ihracatta kayda değer bir yükseliş gösterdiğini de belirtti.
10: Otomotiv sektörünün 55 yıllık büyümesine işaret ettiği ihracattaki şampiyonluk başarısını hatırlattı.
11: Yaklaşık 55 yılda Türk otomotiv sektörü hızla büyümüş. Son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmuştur.
10: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da girişim sermayesi otomotiv için yatırım fonu lansmanında konuştu. Türk otomotiv sektörünün son dönemdeki performansını değerlendirdi.
11: Sektörel olarak geçen yılı da 41,5 milyar dolar ihracatla kapamıştır.
10: Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselen grafiğine dikkat çeken Bolat, sektörün hem üretim hem de ihracat tarafında önemli bir ivme kazandığını vurguladı.
11: Türkiye dünyada toplam yıllık araç üretiminde 13. sıraya yükselmiştir. Avrupa'da 5. büyük üretici ülke konumundadır.
4: Eşini evde bırakıp tek başına dışarı çıkan erkekler, iki kez düşünün. Çünkü bu boşanma sebebi sayılabilir.
12: Evet.
13: Akşam bir erkek evine gelir, evinde oturur. Karısıyla dizisini izler, evet. Çekirdeğini çitler.
14: Eşinizi evde bırakıp dışarı çıkar mısınız arkadaşlarınızla?
15: Olabilir.
14: Aman çok yapmayın bunu. Kapıyı kapatıp yani ailenizi içeride bırakıp arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksanız... Ya da kahveye geldiniz, hem arkadaşlarımla oturayım hem de çayımı alayım içeyim diyorsanız dikkat.
16: Ben gitmiyorum.
13: Gitmesin.
14: Bursa'da görülen bir boşanma davasında sık sık kahveye gelmek ağır kusur sayıldı ve erkeğin kadına 100.000 TL tazminat ödenmesine karar verildi.
17: Aa çok güzel.
18: Adamın evde işi gücü yok mu? Çoluğunla çocuğunla onlara vakit geçirsin.
19: Akşam evinde gezersin de bu yakışıklıyla beraber gezerim.
14: Efendiler, umarız ki sizi örnek alırlar. İnşallah. Çünkü ailesini evde bırakıp sık sık dışarı çıkmak boşanma sebebi.
20: Çok mantıklı.
21: Hayır değil, çünkü herkesin yaşam alanı olması gerekiyor.
22: Maması lazım yani.
23: Alışkanlık haline getirmemeli.
24: Eşine vakit ayırmıyor. Yanlış bir durum.
25: Evine gelmeli.
26: Hanımıyla ilgilenmeli, çocuklarıyla ilgilenmeli. Telefona bakıp yatmalı. Bu kadar.
14: Hanımefendiyi evde bırakıp arkadaşlarınızla gittiğiniz oldu mu?
26: Arada bir.
27: Sürekli olmasını tercih etmem. Böyle ailecek dışarı çıkmayı daha tercih ederim.
14: Tartışma sokağı ikiye böldü. Kimi erkek işten çıkınca hemen eve gelmeli dedi. Kimi ise özgürlük alanlarımız olmalı diyor.
28: Kızmam. Çünkü ben de geziyorum.
29: Çıkabilir. Ne var bunda?
14: Görüşler değişse de birleşilen bir nokta var. Yine de bir erkek sık sık eşini, ailesini evde bırakıp dışarı çıkmaz.
30: Her akşam da gidilmez.
31: Her şeyin çoğu zarar.
14: İşten çıktınız, aman bugün de eve gitmeyeyim, bir çay içeyim, biraz arkadaşlarımla oturayım dediniz mi?
32: Dedim.
14: Aman demeyin bundan sonra.
32: Zaten boşandık ki.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray 9 milyar 6 milyon 595 bin 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.
2: Transfer sezonu açıldı. Kulüplerin harcama limitleri belli oldu. 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. En fazla limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lirayla 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray'a verilirken en düşük limit 647 milyon 958 bin 968 lirayla Kasımpaşa'ya verildi. Dört büyüklerin harcama limitleri de şöyle oluştu. Galatasaray'a 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira, Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira, Trabzonspor'a 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lira limit verildi. Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor, Ahmetspor ve Çorum Futbol Kulübü'ne 893 milyon 260 61.956 lira limit verildi.
4: Dünya Kupası'ndan elenen Montella'ya destek geldi. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu İtalyan teknik direktörle devam edeceklerini söyledi. Terim'e de cevap verdi Hacı Osmanoğlu ve sinsilik yaptığını ifade etti.
0: Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz.
10: Montella'ya sahip çıktı, milli takıma güvendiğini belirtti.
0: Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız.
10: 24 yıl beklediğimiz Dünya Kupası'nda milli takım 2 maçta hüsran yaşadı. Hacı Osmanoğlu yapılan eleştiriler için Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi.
0: Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
10: Hacı Osmanoğlu hesaplaşma tartışmasında Terim'e cevap verdi. Sinsilik yapıldığını vurguladı.
1: Buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
0: Yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir. Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar.
10: Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına formalite olarak çıkacak. A milli takım Cuma sabah 5'te ABD ile karşılaşacak.
3: TGRT FM Haber.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
16: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
20: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
22: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
20: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105,
6: Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
7: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
9: Şimdi reklamlar.
11: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
12: Burada.
11: YKS Türkiye dördüncüsü.
12: Burada.
11: YKS Türkiye 12.'si.
12: Burada.
11: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
13: Burada.
11: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
12: Burada.
11: Kickbox Dünya Şampiyonu.
13: Burada.
11: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
13: Burada.
11: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
19: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
11: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
12: Burada.
11: YKS Türkiye dördüncüsü.
12: Burada.
11: YKS Türkiye 12.'si.
12: Burada.
11: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
13: Burada.
11: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
12: Burada.
11: Kickbox Dünya Şampiyonu.
13: Burada.
11: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
13: Burada.
11: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Reklamları dinlediniz.
19: TGRT FM.
21: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure gecesinin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
12: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
13: Seyfeddin-i Faruki Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini ve öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 25.'sidir. İkinci bin yılının müceddidi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu Urvetül Vüska Muhammed Masumi Faruki'nin 5. oğludur. Muhammed Masumi Faruki Hazretlerinin 6 oğlu olup hepsi de kemale ermiş, Vilayet-i Hassa-i Muhammediye ile şereflenmişlerdir. 5. oğlu Muhammed Seyfettin de tasavvuf bilgilerinin mütehassısıydı. Muhyis-Sünne adıyla meşhur oldu. 1049 miladi 1639 senesinde Serhent'te doğdu. 1098 miladi 1696'da orada vefat etti. Kabri mübarek babasının metfun bulunduğu türbenin birkaç yüz metre güneyindeki türbededir. Boyu uzun, yüzü esmer ve heybetli, gözleri büyükçe, sakalının iki tarafı az seyrek idi. Zahir ve batın ilimlerinde çok yüksek olan Muhammed Seyfeddin-i Faruki Hazretlerinin doğumundan itibaren büyük bir zat olacağı ve insanlara hidayet rehberi olacağı belliydi. Nakledilir ki, doğum zamanında bir melek görünüp, doğduğu gün, öldüğü gün ve tekrar dirildiği gün Allah'ın selamı üzerine olsun. Mealindeki Meryem suresi 15. ayet-i kerimeyi okuyarak müjde vermişti. İlim, irfan kaynağı ve kerametler sahibi Seyfeddin-i Faruki Hazretleri, küçük yaşından itibaren ilme yönelip ders okuyabilecek yaşa geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sonra da amcası Muhammed Said Hazretlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil edip kısa zamanda çok şeyler öğrendi. Zamanının bir tanesi ve marifet deryası olan babası Muhammed Masumi Faruki Hazretlerinin teveccühü ve sohbetleriyle Nakşibendiye yolunun usul ve adabı üzere tasavvuf yolunda ilerleyip kısa müddet içinde Velayet-i Hassa-i Muhammediye'ye kavuştu. Birçok haller ve kerametler sahibi oldu. Önce gelenlerin ve sonra gelenlerin olgunluk ve üstünlüklerini ve güzel ahlakını üzerinde topladı. Manevi derecelere kavuşup arifler semasının ayı ve alimlerin baş tacı oldu. Kendisine ilahi hazinelerin kapıları aralanıp birçok ihsanlara kavuştu. Ömrünün her saatini emre bil maruf ve nehy-i anil münker yapmakla geçiren Seyfeddin-i Faruki Hazretleri Delhi'ye vardığı zaman şehrin kapısında iki azgın fil ve bunları zapt etmeye çalışan İki heybetli pehlivanın resimlerinin asılı olduğunu gördü. Sultana o resimleri indirtip yok edinceye kadar şehre girmeyeceğini bildirdi. Sultan resimleri indirtip yok ettirdi ve o zaman şehre girdi. Sultan Alemgir Han kendi isteğiyle ve samimi olarak Seyfeddin-i Faruki Hazretlerine talebe oldu. Onun sohbetleriyle şereflendi. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenip ezberledi. Sohbetlerinin bereketiyle Hindistan'da yayılmış birçok bid'at ve sapıklık Sultan Alemgir Han tarafından ferman çıkartılarak ortadan kaldırıldı ve Peygamber Efendimizin unutulmuş ve kaybolmuş sünnetleri ortaya çıkarıldı. Diğer vezirler, valiler ve devlet adamları da Seyfeddin-i Faruki Hazretlerinin sohbetleriyle şereflenip hidayete kavuştular. Ona son derece saygı duyup huzurunda ayakta dururlardı. Muhammed Seyfeddin-i Faruki Hazretlerinin himmet ve bereketiyle Hindistan'ın her tarafında İslamiyet yayılıp Müslümanlar kuvvetlendi. Bid'at sahipleri ve kâfirler perişan olup hiçbir yerde kabul görmediler. Hindistan hiçbir zaman böyle bir devir görmemişti. Muhammed Seyfeddin-i Faruki Hazretleri Delhi'deki bu gelişmeleri ve Sultan Alemgir Han'ın sevindirici halini babasına mektup yazarak bildirdiği zaman babası çok sevinip dua etti. Dünyayı sevenler ve dünyalık isteyenlerle arkadaşlık etmekten ve beraber oturmaktan şiddetle kaçınırdı. Yüksek sohbet meclisinde bulunanlar onun bir an evvel gelmesini şevkle beklerlerdi. Meclisinde olanlardan birisi Allah ismi celalini söylese Muhammed Seyfeddin Hazretleri dehşete düşerek kendinden geçip kuş gibi çırpınırdı. Seyfeddin-i Faruki Hazretleri buyurdular ki, açlık ve mücahede harika ve kerameti arttırır. Evliyanın sohbeti ise kalbe zikri yerleştirir. Sünnete tabi olmayı kolaylaştırır. Yetecek kadar yiyiniz. Zira yolumuzun büyükleri bu yolu vukufu kalbiye, kalp bilgisi, devam ve sohbet üzerine kurmuşlardır. Zühd ve şiddetli mücahedenin, nefsin istemediği şeyleri yapmak, neticesi, keramet ve tasarruftan ibarettir. Biz bunları işten bile saymayız.

1331, miladi 1913'te Hindistan'ın Haydarabad şehrinde basılmıştır. Bu mektubatından bazı mektuplar. Buyurdular ki, sonsuz nimetlerin sahibi Allahü Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin efendisine salat ve selam olsun. Allahü Teala hepimizi daima kendisiyle bulundursun ve masiva ile meşgul olmaktan bizleri korusun. Beyt. Allah sevgisinden başka ne varsa hepsi cana zehirdir, şeker dahi olsa. Allahü Teala sonsuz ihsanıyla kendi rızasına uygun yaşamamızı nasip eylesin. Çok eski bir düşman olan bu alçak dünya, ister dostu, ister düşmanı olsun, hiç kimseyi kendi haline bırakmaz ve hiç kimseye acımaz. En sonunda herkesi aldatarak vefasızca ebediyen terk eder. Akıllı o kimsedir ki şu birkaç günlük ömründe Allahü Teala'ya kulluk ederek onun vaad ettiği sonsuz saadet yolunu tutar. Beyt. Saadet topu ortaya kondu. Topu kapan yok. Erlere ne oldu? Bütün hareketlerde, yemede, uyumada, konuşmada ahkâm-ı İslamiyeye tam uymalı, bilhassa bu zamanda giyinmede dikkatli olmalıdır. Erkeklere ipek elbise giymek haramdır. Adet halini almış olan bu tehlikeye düşmemek için çok uyanık olmalıdır. Zikre o kadar devam ediniz ki Allahü Teala'dan başka hiçbir şey asla kalbinize gelmesin. Bu hale bu yolun büyükleri kalbin fani olması demişlerdir. Bakara suresi 156. ayet-i kerimesinde mealen, ey Resulüm, belaya ve musibete sabredenlere müjdele ki, onlar bela ve musibet gelince dediler ki, biz hayatımızda Allahü Teala'nın kuluyuz ve öldükten sonra da yine ona döneceğiz. Buyuruldu. Üzüntümü nasıl anlatacağımı ve ne yazacağımı bilemiyorum. Herkesin sevdiği ve Allahü Teala'nın sonsuz affına muhtaç Seyyid Emir Han'ın insanı ürperten ölüm haberini işitince ne kadar elemlere garg olduğumuz, ne türlü gam ve sıkıntılara düştüğümüz söz ve yazıya sığmaz. Bir gün bu haber gelince bütün ev halkı dayanılmaz acılara ve hüzne kapıldılar. Hastalık gibi bazı maniler olmasaydı, bu fakir bizzat gelerek başsağlığı dileyecektim. Bu acı yalnız sizin değil, hepimizin, bütün dostlarımızın müşterek acısıdır. Lakin elden ne gelir ki, hiç kimse ölümden kurtulamayacaktır. Enbiya aleyhimüsselam ve evliya kaddesallahu esrarehum, bu ölüm köprüsünden geçince başka insanlar ne yapabilir ki? Zümer suresi 30. ayet-i kerimesinde mealen, ey Resulüm, elbette sen öleceksin ve Mekke müşrikleri de ölecektir, buyuruldu. Bu ayet-i kerime sözümüze kat'î delildir. Sizin için de, bizim için de ölüm hemen önümüzdedir, gelecektir. Nâziât suresi 7. ayet-i kerimesinde mealen, kıyamet günü birinci sur ile bütün gökler harekete geçecek, bütün mahlukat yok olacak, herkes ölecektir. İkinci sur ile bütün mahlukat yeniden hayat bulacaktır, buyuruldu. Hazreti Müceddidi Elfisani, İmam-ı Nevevi'nin Hilyetül Ebrar kitabından

0: naklen buyurmuşlardı ki, Abdullah İbni Zübeyir zamanında insanlar 3 gün taun hastalığına yakalandılar. Bu salgın hastalıkta Peygamberimize hizmet eden Enes'in 83 oğlu ve Abdurrahman İbni Ebu Bekir'in ise 40 oğlu vefat etmiştir. İnsanların en hayırlısı Peygamberimizin eshab-ı kiramına öyle muamele yapılınca, bizim gibi asiler hangi hesaba dahil edileceğiz? Yine yüksek dedemiz ve manevi rehberimiz, Müceddidi Elfisani Hazretleri, Muhammed Sadık amcam hazretlerinin taundan vefatı esnasında, Mahdumzade Kilan'a yazdıkları mektupta buyurmuşlar ki, en aziz oğlumdan ayrılık, en büyük musibet ve belalardandır. Bilemiyorum ki başka bir kimseye bunun gibi bir musibet isabet etmiş midir? Ama Allahü Teala Hazretlerinin bu musibet esnasında bu zayıf kalbe ihsan ettiği sabırlar ve şükürler onun en büyük nimetlerindendir. Allahü Teala Hazretlerinden bu belanın mükafatını ahirette vermesini dilemeliyiz. Bir hadis-i kutsîde buyurulmuştur ki, ey insanoğlu! Gönderdiğim bela ve musibete sabredersen, ben de ahirette senin için cennete girmenden başka bir mükafata razı olmayacağım. Vesselam. 47. mektup. Seyfettin Farukî Hazretleri yine başka bir mektubunda buyuruyor ki, Sûre-i Hac'ın 40. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala'nın dinine kim yardım ederse Allahü Teala da o kimseye yardım eder buyurulmaktadır. Peygamberimiz buyurdular ki, İstihare yapan ümitsizliğe düşmez. İstişare eden de pişman olmaz. Mektubunuzda yazmış olduğunuz yukarıdaki ayet-i kerime ve hadis-i şerif tarafımızdan okunarak anlaşıldı. Bu fakir, duaların kabul olduğu ve fakirlerin sohbet ettiği zamanlarda, afaki ve enfüsî, içteki ve dıştaki bütün düşmanlarınıza galip gelmeniz ve büyük zaferlere kavuşmanız için Allahü Teala'ya yalvarıyor ve ondan yardım diliyorum. Çünkü Hint Yarımadası'nda ve Asya kıtasında İslam'ın kuvvetlenmesi ve yayılması dua ordusunun yardımıyla kazanacağınız kesin zaferlere ve neticede devletinizin güçlenmesine bağlıdır. Yardım iki kısımdır. Birinci kısmı görünen sebeplere bağlı kılmışlardır. Bu ise yardımın sureti, zahiri ve bedeni gibidir. Zaferin maddi sebebini ve zahirini teşkil eden sebep, muharebe meydanlarında harbeden gaza ordularıdır. İkinci kısım ise, yardımın manevi kısmını ve ruhunu teşkil eden, gözle görülmeyen dua ordularıdır. Manevi ordular, maddi ordulardan daha kıymetlidir ve yardımın özü ve ruhudur. Yardımları, sebepleri, fethi ve zaferi isteyip yaratan Allahü Teala'dır. Enfal suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen yardım yalnız Allahü Teala'dan gelmektedir buyurulmaktadır. Dua ordusu hakiki yardımı gönderen Allahü Teala ile yine onun yarattığı zahiri sebep olan gaza ordusu arasında vasıta ve delildir. Ayrıca dualar kazayı ve belayı def eder. Hep doğru söyleyici Peygamberimiz buyurdular ki, kazayı hiçbir şey geri çeviremez. Yalnız dua geri çevirebilir. Duadaki bu tesir, bu kudret silahlarda asla yoktur. dua ordusu görünüşte zayıf, aciz olsa da gaza ordusundan daha kuvvetlidir. Aynı şekilde dua ordusu ruh gibidir. Gaza ordusu da maddi beden gibidir. Gaza ordusunun dua ordusuna sığınmasından başka çaresi yoktur. Çünkü ruhsuz beden kuvvet alamaz, zaferler elde edemez. Nitekim Peygamberimiz muhacirinin fakirlerini vesile ederek Allahü Teala'ya dua ederlerdi. Her ne kadar bu fakir dua ordusundan sayılmaya layık değilsem de yalnız ismim fakir olduğu için dualarımın kabul olma ihtimalini düşünerek daima ümitliyim ve devamlı sizin zaferiniz için dua ediyorum. Seyfettin Farukî Hazretlerinin değişik zatlara yazmış olduğu mektuplardan bazı kısımlar. Buyuruyorlar ki: Allahü Teala'ya hamdolsun. İki cihanın efendisi Muhammed aleyhisselama selatü selam olsun. Allahü Teala'ya vasıl olanların imamı, hadis alimlerinin önderi, 100.000 hadis-i şerifi ezbere bilen Hafız Abdülazim Münziri, 40 hadis-i şerif adlı kitabında İbni Ömer'den rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdular ki: Kim ki bir mümin kardeşinin ihtiyacını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken terazinin başında duracağım. Benden imdad isteyince o zata mutlaka şefaat edeceğim. İbn Abbas Peygamberimizden şöyle rivayet etmiştir: Hayır ve şer Allahü Teala Hazretlerindendir. Hayır anahtarları ellerine verilmiş olanlara müjdeler olsun. Şer anahtarları ellerine verilen kimselere yazıklar olsun. Enes bin Malik'ten rivayet olunmuştur: Bütün mahlukatı Allahü Teala yaratmıştır. Onların her türlü ihtiyacını irade ederek yaratıp göndermektedir. Allahü Teala'nın rızası için onun kullarına kim daha çok hizmet ederse Allahü Teala da o kullarını o kadar çok sever. Afu el-Müzeni babasından, o da dedesinden Rıdvanullahi aleyhim ecmain şöyle rivayet eder. Peygamberimiz buyurdular ki: Allahü Teala insanların ihtiyaçlarını gördürmek için öyle kullar yaratmıştır ki onlara cehennem azabı yoktur. Kıyamet günü olunca onlar için nurdan kürsüler hazır olur. İnsanlar hesaba çekilirken onlar Allahü Teala ile sohbet ederler. Ali İbni Ebu Talib rivayet etti. Peygamberimiz buyurdular ki: Kim ki bir mümin kardeşine yardım etmek ve ihtiyacını temin etmek için harekete geçip yürürse Allahü Teala'nın yolunda harbeden mücahitler sevabı verilir. Ebu Hüreyre şöyle rivayet etti. Peygamberimiz buyurdular ki: Kim ki bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse Allahü Teala'nın yakın dostu ve veli kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse Allahü Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken iki tane nurdan ışık verir. Bu iki nurun ziyasının kudretini yalnız Allahü Teala verir. Vesselam evvelen ve ahiren. 66. mektup. İmam-ı Fahreddin-i Razi Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'ya dua edenler iki kısımdır. Birinci kısım sadece dünyalık elde etmek için dua ederler. İkinci kısmı hem dünya hem de ahiret için dua ederler. Üçüncü bir kısım daha vardır ki onlar sadece ahiret için dua ederler. Sadece ahiret için dua etmenin doğru olup olmadığı hususunda alimler ihtilaf ettiler. Alimlerin ekserisi sırf böyle dua etmenin doğru olmayacağını söylediler. Çünkü insan muhtaç ve zayıf bir varlıktır. Ne dünyanın elem ve acılarına ne de ahiretin sıkıntı ve meşakkatlerine güçleri yetmez. En uygun olanı dünya ve ahiretteki kötülüklerden Allahü Teala'ya sığınmak, her iki alemde de iyi hal üzere bulunmayı ondan istemektir. Eğer Allahü Teala kullarına hiç dert ve elem vermemiş olsa veya çok az vermiş olsaydı, insanlar ona ibadet etmekten ve onu zikretmekten gafil olurlardı. İnsanın dünya ve ahiret saadetine, Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için ibadet ve taatten ve zikirden geri kalmaması şart olduğuna göre ve hiçbir kimsenin Allahü Teala'nın rahmetine muhtaç olmaması mümkün olmadığına göre, iyi düşününce dert ve sıkıntıların aslında birer nimet oldukları, insanı Allahü Teala'ya çeken birer kement oldukları anlaşılır. Seyfeddin-i Faruki Hazretleri şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, yeryüzünde Allahü Teala'nın en çok sevdiği mekanlar mescitlerdir. Peki en çok sevilen yere kim gider? Tabii ki en çok sevilen gider. Farzlardan sonra Allahü Teala en çok sevabı iyilik yapanlara verecektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri sünnetleri gece karanlıkta uçuşan ateş böcekleri gibi görüyorum buyuruyorlar. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki kalbimizde ehli sünnet itikadı vardır. Kalbinde ehli sünnet itikadı bulunanlar gökteki yıldızlar gibidir. Kıymetli kardeşlerim, bu iman bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu imana sahip olanlar Allah katında çok kıymetli ve makbuldür. Eğer o imana sahip olanlar makbul olmasa, Allahü Teala bu kadar kıymetli bir imanı nasip etmezdi. Bu iman cennetin anahtarıdır. Hiçbir ibadet, hiçbir amel cennete girmeye sebep değildir. Cennete girmeye sebep imandır. İbadetler imanı korumak içindir. Cevher meydanda durur mu? Kuyumcu nasıl ki en kıymetli pırlantayı anahtarlarla açılan dolaplardan çıkarırsa, işte iman da böyle korunmaya muhtaçtır. İbadetler, ameller bu kıymetli imanı korumak içindir. Her tarafta fırtına var. Siz mumu yakın ve bu fırtına da sönmesin diye. Mümkün mü? Nasıl ki bu mumun sönmemesi için fener lazımsa, iman da böyle ibadetlerle muhafaza edilir. İnsan eğer cennet ve cehennemin sonsuz olduğunu düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse, yemekten içmekten kesilir. Başı giyotine gidecek olan o bıçaktan başka ne düşünebilir? İnsan öldüğü zaman bir hiçtir. Allahü Teala'ya tevekkül azaldıkça, Allahü Teala'ya güven azaldıkça, Allahü Teala'ya iman azaldıkça, insanlar kendilerini emniyette hissetmek için bir sürü tedbirler peşinde koşar. Her gün yeni yeni ölüm haberleri alıyoruz. Bu haberler çok kıymetli. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, sizin neşenizi kıran, lezzetlerinizi ağzınızdan alan ölümü çok sık hatırlayın. Bir gün eshab-ı kiramdan birkaç kişi Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmeye çıkıyorlar. Bu hadiseyi eshab-ı kiramdan Habbab bin Eret radıyallahu anh rivayet ediyor. Mübarek Kâbe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş tefekkür ediyor. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk ve dedik ki, ya Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm, bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. İmanımız var diye bize zulmediyorlar. Dininizden dönün diyorlar. Biz dayanmamız zor oluyor. Ya Rabbi sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır diye bize dua edin. Böylece içimizden nefsimiz bizi isyana sürüklemesin. Çünkü acı çok, işkence çok. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, oturun buyurdular. Ve onlara anlatmaya başladılar. Sizden önceki ümmetlere Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Bir mümini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Onlar Allah bir derlerdi. Böyle dedi diye onların başını testereyle ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. Öyle makamlar var ki, o makamlara ibadetle varılamaz buyurdular. O eziyetle beraber Cenab-ı Hak o dereceyi o kişiye ihsan eder. Hepimiz bu iman nimetine şükredelim. Çünkü sonsuz nimet gelecektir buyurdular. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh buyuruyor ki, müminin başına gelen her türlü bela ve sıkıntı mutlaka bir suçun karşılığıdır. Bu bir cezadır. Peki, bu ceza fena bir şey midir? Hayır, çok iyidir. İster peygamber olsun, ister başkası, bu böyledir. Çünkü Allahü Teala öyle karar vermiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, men lem yeşkürün nase, lem yeşkürullah. Yani size iyilik eden birisine teşekkür etmezseniz, mesela anne, baba, arkadaş, başta hoca gibi, istediğiniz kadar Cenab-ı Hakk'a yalvarın, ona şükretmiş olamazsınız. En evvela sana iyilik yapan ilk mürşidin olan annene babana teşekkür etmelisin. Çünkü seni kiliseye götürüp vaftiz yaptırmadılar, senin kulağına ezan okudular. Anne baba senin dünyaya gelmene sebep oldular. Halbuki ehli sünnet alimleri bize dinimizi öğrettiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam müminin neşesi yüzündedir buyuruyorlar. Büyükler yine bu konuda konuşmak insanın kalbinin tercümanıdır buyuruyorlar. Büyüklerimiz İnsan sözünün altına gizlenmiştir buyurmuşlardır. Seyfeddin-i Faruki Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Sultan Alemgir Han bir gün Muhammed Seyfeddin Faruki Hazretlerini hususi bahçesine davet etti. Bu bahçenin ortasında gayet süslü bir havuz, havuzun içinde gözleri elmastan, bedeni altından yapılmış balık şekilleri vardı. Seyfeddin Faruki Hazretleri buraya gelince, önce altından yapılmış bu balıkları kırın buyurdu. Hepsini kırıp yok ettiler. Sultan, zeki, kabiliyetli, tasavvuf ehline ve Allah adamlarına karşı muhabbet beslediği için, bu durumlara memnun oluyor, Allahü Teala'ya şükredip, benim saltanatım zamanında böyle evliya yetiştiği için Rabbime sayısız şükürler olsun diyordu. Delhi'de onun sohbet meclisleri çok bereketli ve kalabalık olurdu. Kâfirler, facirler, fasıklar da onun sohbet meclisine gelip yüksek huzuruyla şereflenince hidayete kavuşup eski günahlarına tövbe edip istiğfar ederek geri dönerlerdi. Onun sohbeti bereketiyle binlerce kişi hidayete ve kemale kavuşup yüksek derecelere ulaşmıştı. Dergâhına her gün binlerce kişi gelir, feyz alırdı. Bir gün Şehzade Muhammed Azam Şah teveccühüne kavuşmak ve sohbetiyle şereflenmek için Muhammed Seyfettin Hazretlerinin dergahına geldi. Dergah kapısının önü çok kalabalık olduğundan buradan geçip huzura gelmekte güçlük çekti. Bu sırada başından sarığı düşüp kaftanı kenara takıldı. Muhammed Seyfettin Hazretlerinin feyizli ve bereketli sohbetiyle şereflendikten sonra babasının yanına döndü. İnsanların Muhammed Seyfettin Hazretlerine karşı duyduğu iştiyakı, arzuyu ve gösterdiği rağbeti anlatınca sultan çok sevinip Allahü Teala'ya hamdolsun ki benim zamanımda sultanların bile huzuruna zorlukla çıkabileceği evliya kullar yarattı diye şükretti. Seyfeddin Faruki Hazretleri değişik zamanlarda yaptıkları nasihatlerinde buyuruyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte buyurdu ki kim cennete iştiyak duyarsa hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kamil insan olamaz, buyurdu. Hüseyin bin Muhammed Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam, Şeyban bin Ali Mısri Hazretlerine gelip, yeniden bir hac daha yapmak istiyorum, dedi. Bunun üzerine, önce kalbini yenile, şehvetlerden temizle, nefsini hevasından uzaklaştır, dilini boş konuşmaktan koru, sonra da dilediğin yere git, buyurdu. Şehvetler, şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe, şeytanın bineği olur, buyurdu. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir, buyurdu. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir, denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir, denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine denildi ki, Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o zulmetten yaratıldı. Mü'min, nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût âleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tuli emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olurlar. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa bunları terk etmeye güç bulamaz. Kâbül Ahbar Hazretleri buyurdu ki, biz eski kitaplarda şöyle yazılı olduğunu gördük. Şüphesiz ki altına, gümüşe, şehvetlerine, dünyaya ve dünyada olan şeylere düşkün olan tapan kimse, Allahü Teala'dan çok uzaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. İbrahim Havvas Hazretleri, kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir. O yalancıdır buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala buyurdu ki İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. İhlas kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine denildi ki nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki ihlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki ihlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz, kabul olunmamasından korkarak üzülünüz, buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Ali Mürteiş Hazretleri buyurdu ki bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse, kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak, riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı, Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine İhlas nedir denilince, Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası ihlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri, yüz çevirme etmedikçe kamil bir kul olamaz. İnsanların en hayırlısı müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havf üzre olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da İhlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği 3 nimetten onu mahrum eder. Birincisi salihlerin sohbetine kavuşturur fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi o kula salih amel işlemek nasip eder fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü hikmet verir fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. 4 şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Sadık kimse, kalbindekini diliyle konuşan, içi dışına akseden kimsedir. Kim Allahü Teala ile beraber olmak, onun rızasına kavuşmak isterse sadakat göstersin. Çünkü Allahü Teala sadıklarla beraberdir. Kulluk, nefsin isteklerini, arzularını bırakıp Allahü Teala'ya teslim olmaktır. İnsanlar 4 mertebe üzere amel ederler. Havf, Allahü Teala'dan korkmak. Reca, Allahü Teala'dan ümid etmek. Tazim ve hayadır. Bunların en şereflisi haya mertebesidir. İşlerin en makbulü Allahü Teala'dan haya ederek yapılan iştir. Çünkü haya üzere iş yapanlar her halükarda Allahü Teala'nın kendilerini gördüğünü bilirler ve ona göre amel ederler. Herhangi bir günah işlemezler. Bu hususta Allahü Teala'dan haya ederler. İşte onları isyan etmekten alıkoyan bu hayalarıdır, utanmalarıdır. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Ebu Ali Rodbari Hazretleri, her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mü'min için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, günahları terk etmenin 3 yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu. İkincisi cennet ümidi. Üçüncüsü de Allahü Teala'dan haya etmektir. Lokman Hakim oğluna dedi ki, ey oğlum, nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi insanların karşısına çıkardığında onlardan utanacak isen bunu kalbinden çıkar. Allahü Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Ebu Süleyman Hazretleri şöyle buyurmuştur. Allahü Teala kuluna buyurur ki, ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum. Günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan, dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur? Seyfeddin-i Faruki Hazretleri, kalplere şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, mutlaka bilelim ki, her suçun karşılığı bir ceza vardır. Bu ceza, ya dünyada verilir, veya ahirette verilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ya Rabbi, işlediğimiz suçların cezasını ahirete bırakma. Ne varsa onların cezasını bu dünyada ver. Sonunda da onun işine pek karışmayalım buyuruyor. İsterse dünyada verir, isterse vermez buyuruyor. Ama bilinmeli ki ahirete kalan çok tehlikelidir. Dünyada çekilen ceza müminlere Allahü Teala'nın merhametidir. Çünkü ahirette çekilecek ceza buradaki cezadan 100.000 kat fazladır. Bu ceza her ne şekilde olursa olsun çekileceğine göre dünyada veriliyorsa bu da günahların affolduğunun alametidir. Çok musibet gelmesi durumun çok kötü olduğunu göstermez. Bilakis bu durum çok affolduğu anlamına gelir. Kadere rıza göstermekten, dert ve belaya sabretmekten başka çare yoktur. Bunları kabul etmemek ve isyan etmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Buğzu fillah, Allah düşmanlarını düşman bilmektir. Bu düşmanlara karşı tedbir almak lazımdır. Ama düşmanın büyüğü var, küçüğü var. Allahü Teala'ya ve Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı düşmanlar var. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı içimizdeki nefistir. Buğzu fillah nefisle başlar, şeytanla devam eder. Bunların en kötüsü fena neşriyat, kötü arkadaştır. Onun için Peygamber Efendimiz ahir zamanda gelecek ümmetimin imanını koruması, elinde ateşi tutması gibidir buyurmuşlardı. Tutsa eli yanar, bıraksa ateş söner. İşte imanı korumak bu zamanda bu kadar zordur. İşin en feci durumu ise imanın var zannedip imansız olmaktır. Ya bir kelimeyle veya bir haramı beğenerek imanı gitmiş ama haberi yok. İşte bu ümmete mahsus olarak verilmiş mağfiretlerden biri de böyle bir duruma düşebilir diye akşam ve sabah imanı tazelemek için okunacak şu duayı bildirmişlerdir. Allahümme inni euzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamul guyub. Ey Rabbim, eğer bilerek veya bilmeyerek, kasten veya hataen küfre girmişsem, ondan rücu ettim, beni affet demektir. Bu duayı sabah ve akşam okumalıdır. Cenab-ı Hak'tan en çok korkanlar, onu en yakın tanıyanlardır. Tanımak arttıkça korku artar. Tanımak azaldıkça zevk-i sefa artar. Aradaki fark buradadır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize tanımamızı nasip etsin. Tanımak için uğraşmak lazımdır. Nasıl uğraşılır? Eserlerini okuyarak, kabirlerini, talebelerini ziyaret ederek, onların izini takip ederek, bazı dünya nimetlerine, ki bunlara aslında nimet denmez, gönül kaptırmayarak, velhasıl onları her vesileyle çok hatırlayarak. Gerçek hayatın aslında o büyüklerin yanında olmak, sohbetlerinde bulunmak olduğunu görmektir. Çünkü ahirette herkes sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır. İnsan dünyada kimi seviyorsa, ahirette de onlarla beraber olacaktır. Elbette ki Allahü Teala'nın dostlarını sevenler onlarla beraber olacaktır. Kendi nefsi gibi olanları sevenler, onlarla dostluk kuranlar da cehennemde onlarla beraber olacaktır. Cehennem azabının bir zerresi dünyaya gelse her taraf yanar. Kaldı ki kaynar bir suyun içine parmağımızı dahi sokamayız. Allahü Teala'nın indinde kıymetli olan, en makbul olan takvadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır buyuruyor. Siz Allahü Teala'yı ne kadar severseniz insanlar da sizi o kadar sever. Siz Allahü Teala'dan ne kadar korkarsanız insanlar da size o kadar saygı duyar. Korkmak demek saygıyı arttırmak demektir. İnsan sevdiğinden niçin korkar? O kırılmasın, üzülmesin diye. Bir mübarek zata ahirete gittiğin vakit mizanda hesabını annen mi görsün, baban mı görsün demişler. O mübarek zat annemi babamı bırakın demiş. Benim hesabımı Allahü Teala görsün. Çünkü Rabbimin şefkati yanında annemin babamın şefkati bir damla kadar kalır. Şefkatin menbaı zaten orada. İşte Allahü Teala bu merhametten dolayı insanlara hastalıklar, sıkıntılar veriyor. Bunların hepsinde hayır vardır. Son önemlidir. İnsan sapasağlam ama cehennemin dibine gitmiş. Bu sağlamlık ne işe yarar? Netice, rakam ne kadar büyük olursa olsun, bu rakam sonsuza bölününce sonucu sıfırdır. Ahiret sonsuz olduğuna göre, insanın ömrünün ne kıymeti olabilir? Bu sonlu hayatın sonunda mutlaka hesap vardır. Hesaplar bir tarafa, haramlar, günahlar bir tarafa konulacaktır. Ağır gelen taraf, dünyadakinin tersine yukarı kalkacaktır. İmanla ölmek kaydıyla, orada şefaatler vardır. En başta, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere, kademe kademe şefaatler olacaktır. Mübarek, günahı büyük olanlara ben şefaat edeceğim, buyuruyor. Dolayısıyla şefaatten ümitliyiz. Yeter ki imanımızı muhafaza edelim. Bir insan için en kötü musibet, o kişinin imanlı olduğuna inandığı halde imansız olarak ölmesidir. Esasen bu duruma düşmekten çok korkmalıdır. Unutmamalı ki ya öfkeyle veya başka bir sebepten insan küfre düşebilir. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini nakledelim. Halktan birisi Seyfeddin-i Faruki Hazretlerinin büyüklüğünü inkar ederek kabul göstermemişti. O gece rüyasında bir grup gece bekçisi gelip onu şiddetli bir şekilde dövmeye başladılar ve Allahü Teala'nın sevgilisi olduğu halde sen Muhammed Seyfeddin Hazretlerinin üstünlüğünü inkar ediyorsun öyle mi? Dediler. Bu korkuyla uyanıp yaptığına tövbe etti ve onun talebeleri arasına girdi. Bir gün Muhammed Seyfeddin Hazretlerinin meclisinde bulunan kimselerden birisinin hatırından "Şeyh çok büyükleniyor." diye geçti. Bu durum Muhammed Seyfeddin Hazretlerine Allahü Teala'nın yardımıyla zahir olunca ona "Benim bu halim Allahü Teala'nın kibriya sıfatının tecellisidir." buyurdu. Cüzzam hastalığına yakalanmış biri Muhammed Seyfeddin Hazretlerine gelip şifa için dua istedi. O dua edince hasta iyileşti. Seyfeddin Faruki Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyuruyor ki: Peygamber Efendimiz aleyhisselam namaz gözümün nurudur ve ezan ve gözümün nuru olan namaz ile bizi ferahlandır ya Bilal buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: Her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Ebu Said el-Harras Hazretlerine namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki: Kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Büyüklerden bir zat güçsüz, takatsiz düşmüştü. Olduğu yerden kalkamazdı. Fakat namaz vakti gelince kendisine bir güç verilir, namaza kalkar, namaz kılardı. Namazı kılarken ayakta sanki cansız bir direk gibi dururdu. Namazı kıldıktan sonra yine eski haline döner, takatsiz kalıp olduğu yerden kıpırdayamazdı. Bir zat kendisine ait hurma bahçesinde namaz kılıyordu. Namazdayken bir hurma ağacına bakınca daldı ve namazında yanlışlık yaptı. Bu haline çok üzüldü. Malım beni fitneye düşürdü dedi. 50.000 dinar değerindeki bahçesini sadaka olarak fakirlere verdi. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bir zata şöyle soruldu: Namaz kılan kimse ne zaman tam bir münacaat ile namaz kılmış olur? Her şeyi kalbinden çıkarıp tamamen Rabbine yöneldiği zaman buyurdu. Rebi bin Heysem Hazretleri gece namaz kılıyordu. O namazdayken bir hırsız gelip atını çözdü ve alıp gitti. Farkına varmıştı. Fakat namazı bozmadı. Sabahleyin komşuları 20.000 dirhem değerinde çok kıymetli olan atının çalındığını fark ederek yanına geldiler. Hırsız atı alıp giderken haberin oldu mu denince, oldu. Fakat her şeyden çok sevdiğim Rabbimin huzurundaydım dedi. O gün akşam üzeri atı çıka geldi. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Namaz Allahü Teala'dan kuluna hediyedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayıp ve kusurlardan kendini korumak isteyen sussun. Enes bin Malik Hazretleri rivayet eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretlerine buyurdu ki, ya Ebu Zer, sana iki haslet bildireyim mi? Evet ya Resulallah dedi. Güzel ahlak sahibi olmak ve sükût etmek, susmaktır. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, insanlar böyle bir ameli işlememiştir. Ebu Ümame Hazretleri rivayet eder. Resulullah Efendimiz'e, kurtuluş neydedir dedim, dilini tutmaktadır buyurdu. Lokman Hakim oğluna, ey oğlum, söz gümüş ise sükût altındır. Söz söyleyince pişman olursun. Fakat sükût etmekten pişman olmazsın diye nasihat etmiştir. Kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek, çok konuşmak fitnedir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselamı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poli

veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas

0: Süreci. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
9: Burada.
0: Kickboks Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
10: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.

geldiniz TGRT FM'de. Yeni haftada sizinle birlikteyiz. Yarısı sıcak, yarısı daha sıcak bir haftaya. Hazır mıyız bilmiyorum ama pazartesi günü itibariyle önümüzdeki birkaç gün içinde Balkanlardan gelen, Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak havalar Türkiye'yi de etkileyecek. Özellikle batıda sıcaklıklar ciddi anlamda yükselecek. Kronik hastalığı olanlar, anne adayları, küçük çocuklar, bebekler, yaşlılar, onlar için durum biraz daha riskli, dikkatli olmak lazım. Bir de tabii uzun uzun konuşacağız bugün bunu, orman yangınlarına karşı dikkatli, tedbirli davranmak ve en önemlisi sorumluluğumuzu almak lazım. Nasıl alınır orman yangınlarına karşı sorumluluk? Hepsine bakacağız bugün. Biraz geçen yıl yaşananların bu yıl yaşanmaması için tedbiri elden bırakmamak lazım. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte bu yayında. Ben Hülya. Herkese güzel bir hafta diliyoruz.

Tabii hafta sonunu konuşacağız. Hafta sonu üniversite sınavı vardı, gençler için son derece heyecanlıydı. Nasıl geçti sınav? Çocukların durumu nedir? Aslında çok da konuşmamak lazım. Puanlar geldikten sonra, sıralama belli olduktan sonra nereye girecekler, nereye yerleşebilecekler ona bakacaklar. Ona göre de durumları daha net ortaya çıkacak. Şimdi böyle sınav istedikleri gibi geçmediyse bile moral bozmaya gerek yok. Bir taraftan tabii cumartesi sabah erken saatlerde kalkıp ikinci dakikada gol yiyince sadece takımımızla değil Dünya Kupası ile bağlantımızı da kestik. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, öyle aman aman da bir keyfim kalmadı seyretmek için. Tabii ki yine cuma sabahı erkenden kalkacağız, takımımızı destekleyeceğiz, o ayrı. Sonuçta milli takımımızı destekliyoruz ama hani futboldan memnun muyuz, durumdan memnun muyuz? Herhalde bunu hiç kimse memnuniyetle ifade etmeyecektir. Çok üzüldüğümüzü de ayrıca söyleyelim, bir takım, milli takım destekçisi olarak çok üzüldüğümüzü ve bu sonucu hak etmediğimizi, yetkililerin de bunu mutlaka dikkate alacağını düşündüğümü ifade edeyim. Umarım radikal bir adım atılır ve artık milli takım arkasındaki o 80 milyonun kendisinden beklentisini anlar. Ve bakıyorsunuz küçücük ülkeler nasıl büyük bir azimle oynuyorlar. Hani biz daha mı az istedik? Hayır, değil. Ya heyecanlandılar ya konsantre olamadılar ya panik yaptılar, yani neyse sebebi, yani ikinci dakikada gol yiyip devam eden neredeyse 98-100 dakika boyunca gol atamamak, ikisinin de ayrı ayrı sorgulanması lazım. Biz bugün şöyle bir hava yol durumuna bakacağız hızlı bir şekilde, çünkü son haftadayız, İstanbul'da yoğun trafikli son haftadayız, çünkü bu hafta sonu da artık ilk öğretim liseler için ve evet, ilk öğretim için evet, üniversiteler için belki bazıları için evet, uzun bir tatil başlayacak ve bu uzun tatil hepimizi rahatlayan trafikle karşılayacak, öyle umuyoruz. Genelde bu trafiğin rahatlamasını umduğumuz zamanlarda da okullar tatil diye belediyelerin çalışmaları oluyor, karayollarının çalışmaları oluyor, trafiğe kapanan yollar vesaire derken bakıyorsunuz çok da bir şey fark etmiyor. Hani böyle birazcık geç çıkarım evden, azıcık erken gelirim ve böyle bir umudu oluyor insanın yaz boyunca. Hani tatile gidemesem, şehirde kalsam bile en azından trafikte geçirdiğim zaman azalır. Ama pek de öyle olmadı son birkaç senedir. Bu sene nasıl olacak göreceğiz hep birlikte.

Ne pişirelim şöyle bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize düğün çorbası, domates dolması ve revani demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Ben de birkaç gün böyle biraz değişik bir şeyler yapmaya çalıştım, sizinle de paylaşayım. Eskiden daha sık yapardım, hatırladım daha sık yaptığımı, ama bu son dönemde pek yapmamışım, herkes özlemiş. Bir normal bildiğiniz krep ama biraz ince dökmeye çalışıyorum. Daha çok kalın bir krep olmuyor, daha ince bir krep. İçine tavuk, kırmızı biber, biraz mantar, biraz sarımsak, azıcık soğan kavurdum. Soğanı çok yok. Kavurdum, böyle güzel pişti, suyunu çekti, gayet yemeğe hazır haldeydi. Krepin içine doldurdum, biraz da krema, böyle biraz yumuşak olsun, kıvam alsın. Bir kutu kremanın tamamını herkese yetecek kadar paylaştırdım, öyle diyelim. Hani bir makarnaya koyduğumuz kadar, daha fazla değil. Sonra bu kalan kremayı da krepleri sarıp içine malzemeyle doldurduktan sonra ben bohça şeklinde kare sardım. Borcama yerleştirdim cam pişirme kabına. Sonra da üzerine kalan kremayı döktüm. Kaşar peyniri koydum. Azıcık süt döktüm. Böyle biraz yumuşak olsun, içini çeksin istedim. Sonra fırınladım kaşarlar kızarıncaya kadar. Zaten tüm malzeme pişmişti. Çok lezzetli oldu. Tavsiye ediyorum. Böyle hani hadi bir şey yapalım, hadi güzel bir şey, hadi değişik bir şey, hadi her zaman yapmadığımız bir şey. Dünse böyle bir et sote yapayım fikriyle başlayıp, ay canım nohut mu istiyor ne dedim, bu sıcağa rağmen, ay evet istiyor istiyor deyip, sonra bu hazır pişmiş, böyle biraz da biber salçası koydum içine, hazırlanmış malzemenin içine nohutları ilave ettim. Sonra kısık ateşte onları beraber güzelce bir pişirdim. Diğer tarafta sade bir pilav yaptım. Böyle bayağı bir kış yemeği. Ama bence çok güzel oldu, çok lezzetliydi. Yanında turşusuyla, hatta ben biraz ayran aldım yanında, çok da güzel oldu. Herkes beğenerek yedi. İşte bugün ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Takvim yaprağımıza bakıyorum, takvim yaprağımız domates dolması diyor. Biz yeni yedik dolmayı, bizde dolma işlemez, başka bir şey bulmamız lazım. Düşüneceğiz, taşınacağız, soracağız mesela, ay akşama ne pişirsem acaba, ne yapsan güzel oluyor, ne istersen onu pişir. Bu cevap böyle bir yandan onore ediyor, bir yandan da başladığı noktada bırakıyor insanı. Yani evet, ne pişireyim ama hala bir fikir yok ortada, ama ne yapsan güzel oluyor. Oluyor, tamam, eyvallah, Allah razı olsun, beğeniyorsunuz, yiyorsunuz da bir de söyleyin, ağzınızdan bir şey çıksın, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak. Ben bilmiyorum işte, o ne olacak kısmını bilmiyorum. Bakalım, düşünüyoruz. Varsa fikriniz, fikirleri açız.

Geçtiğimiz günlerde böyle renkli beslenmeden konuşurken bazı renklerin bazı sistemlere, vücut sistemlerine iyi geldiğinden bahsetmiştik. Ve işte sarı meyveler bağırsak sağlığı için, meyve ve sebzeler, kırmızılar kalp sağlığı için, yeşiller karaciğer için, turuncu olanlar bağışıklık ve cilt için, beyaz olanlar da savunma sistemi için demiştik. Peki nedir beyaz olanlar kısmı? Bir soru işareti oluşturmuştu. Dinleyicilerimizden de sorular geldi. Beyaz deyince ne hatırlayacağız? Soğanı hatırlayacağız, sarımsağı hatırlayacağız, mantarı, karnabaharı hatırlayacağız. Bunlar soframızdan eksik olmayacak. Bir de pırasanın o beyaz gövdesi hakikaten çok kıymetli. Onları da mutlaka soframıza getirelim. Şimdi zeytinyağlılarının yapılma zamanı. Beyin sağlığı ve yaşlanma karşıtı beslenmek istiyorsanız o zaman yiyeceklerinize morları ilave edeceksiniz. Morlar biraz daha pahalı normalden ama mor lahana var ki bizim kurtarıcımız dört mevsim. Hani her gün salatasını yapıp sofraya getirseniz böyle biraz sirkeli sarımsaklı hem genel bağışıklığınıza destek hem de özellikle beyin sağlığı ve yaşlanma karşıtı bir beslenme düzeni oluşturmuş olursunuz. Şimdi gelelim orman yangınlarına. Bu konuyu hemen her gün gündeme getireceğiz. Bundan kaçarımız yok. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele edebilmek ve çıkan herhangi bir orman yangınına anında müdahale edebilmek için 7/24 sadece kuruluşlar değil, yani özel kurumlar değil, belediyeler değil, kamu kuruluşları yani devlette teyakkuzda benzer bir durum ülkemiz için de geçerli ama bu teyakkuz haline kendimizi de ilave etmeliyiz. Yani biz de farkında olmalıyız. Herhangi bir ormanlık alandan yükselen en küçük bir duman, ya orada piknik yapıyorlardır, ya orada mangal yakmışlardır, orada mutlaka birileri vardır ya buna müdahale edecek demeden mutlaka yetkilileri haberdar etmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bunun bir bireysel sorumluluk olduğu kadar kamu sorumluluğu olduğunu da unutmamak lazım. Orman yangınları hepimizin hayatından çok şey alıp götürüyor ve bu alıp götürme dediğiniz şey, hani bugün aldı yarın getirecek gibi de bir şey değil. Yanan yerlerin tekrar hayata dönmesi belki de neslimizin, yani bizim kendi jenerasyonumuzun göremeyeceği bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla aslında çocuklarınızın, torunlarınızın ormanlarını koruyorsunuz. Yani onların da yeşil alan görebilmesini sağlıyorsunuz. Orada yaşayan binlerce, on binlerce canlıyı da hesaba kattığımızda aslında küçücük bir dikkat ciddi anlamda hayat kurtarıyor.

İşte ben bir duman gördüm, kime haber vereyim, nasıl haber vereyim? 112'yi arayın, acil çağrı merkezini. Onlar mutlaka gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Orman yangınlarında da eğer mesela birisini bir yerde yangın çıkartırken gördüyseniz, ki geçen sene bunların fotoğrafları, videoları yayınlandı biliyorsunuz, ya da birisinin anız yaktığını ve bunun kontrolden çıktığını görürseniz, bunları yine 112'ye lütfen bildirin. Anız yakmak yasak. Cezai işlemi var. Hele de orman alanlarına yakın yerlerde, rüzgarlı günlerde kontrol altına alınamıyor. Artık bunun herhangi bir faydası olmadığı, tam tersi toprağın üst kısmını da yaktığı bilinen bir gerçek. Ama buna rağmen çiftçiler bundan bir türlü vazgeçmiyorlar. Bu noktada mutlaka tedbirli olmak lazım. Eğer herhangi bir şekilde anız yakıldığını görürseniz, bunu da yine 112'ye haber verebileceğinizi hatırlatalım. Yine elektrik telleri yaz boyunca, özellikle ormanlık alandan ya da ormanlara yakın köylerden geçen elektrik telleri sıcak hava sebebiyle genleşiyor ve aşağı doğru sarkıyor. Bunlar da rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıyor ve bu çarpım sonrasında da yangınlar, kıvılcımlar ortaya çıkıyor. Bunlara karşı da köy muhtarlıklarının sorumlu ve görevli olduklarını hatırlatalım. Kısa bir müsaade isteyelim. İkinci bölümde bu mevsime ait yine sıcak havalardan bahsedeceğiz. Sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki etkisini konuşacağız. Diğer başlığımız yine bu mevsimde artan zona olacak. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nicla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince aslında dinleyicilerimiz çok şanslılar, çünkü Türkiye'de bu konuyu konuşabilecek çok uzman isimlerden biriyle birlikteyiz.
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük bir kızarıklık.
1: Ben güneşlen diyorum. Bugünkü hastam böyle. Güneşlen diyorum, rozaya. Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında o güne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlar da yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz, bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 1/5 boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin...
1: Ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunları bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: değil mi? Tabii muayeneyle. Şu andaki muayene...

0: cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Hı-hı. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay konu.
1: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
0: Ya tuhaf değil. Çok kolay.
1: Hayır, kişi açısından baktığınızda
0: bizim için de çok kolay. İnandıramıyorum. Biraz önce bir hasta vardı. Bir baktım bir saniyede uyuz parazitini gördüm içinde derini. Uyuz dedim. Benim diyor kalçamda

0: damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yani yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
1: Tenimiz.
0: Tenimiz dışarıdan. Sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysak, ısınmadıysak. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol ürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok ürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta hatta tutuyorlar.
1: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
0: Kırmızı.
1: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
0: orta hatta
1: kapan.
0: Oluyor. Orta evet, hatta oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
1: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
0: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları...
1: Cildin içine girmiş ve kuyrukları
0: dışarıda
1: kalıyor.
0: Eğer bu şey, o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
1: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
0: demodeksleri evet.
1: Tepki verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani, size geliyor değil mi?
0: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
1: İnmiyor zaten
0: ama
1: değil mi nem aşağıya?
0: Kırmızı değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
1: Emiyorlar.
0: Bunlar tüketiyor. Ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
1: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
0: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
1: Bir kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
0: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte giriyorlar.
1: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
0: benziyor,
1: doğal olarak.
0: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
1: Bulaşmıyor. Peki.
0: Bulaşma değil. İki eş arasında gördüğümüz de oluyor ama nadir.
1: Peki teşhis geldi.
0: Yani biz
1: baktınız,
0: uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun şart ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik tiplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
1: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki böyle küçük sivilce

0: Kesinlikle. Yani onlar değil, değil mi? Değil. Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda göremeyiz.
1: Göremezsiniz. Görülmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi teşhisi koydunuz hasta için. Şimdi nasıl bir süreç başlıyor?
1: Komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazitler ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil,
1: değil
0: mi?
1: Değil.
0: Peki ama bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından, yoksa yani sadece ağızdan?
1: Biz yurt dışıyla ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizleyerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce, yani ilacı kullanmadan önce yapılması gereken.
1: Tabii ki cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar, zaman boşa gidiyor. Kozmetik, yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet, böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım.
1: Ya. Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Rosa için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: orta,
0: üründen
1: orta,
0: mi bahsediyoruz?
1: Orta. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik dipleri de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet,
0: o oradan
1: hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Peki oradan o tarafa tekrar yayılması. Yayılma riski var.
1: O yüzden tüm yüzü, hatta sürücüye toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sür etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki evet, bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akıt fazla, 1,5-2 ayda rahatlat. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedebiliyor. Bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
0: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. İki ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor. Ama hasar görmüş ve tekrar parazitleri evet, açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
1: Nasıl toparlayacağız? Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, betoblokerler, lokal sürerek, alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar, damar büzücü, o kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları betobloker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yakmamız gerekiyor.
0: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
1: Yani epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince, cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damara hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağladık. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
0: Başladı, yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor değil mi?
1: Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçları. Kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler, büyük olanlarda da oral retinoidler, şiddetli aknelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
0: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
1: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Tabii ki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
1: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır egzozom, yapı açılmışken
1: egzozom
0: olan
1: şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde. Egzozom demek kesecik. Ekstra seliler vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeyi başlatıyor. Damarlar başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonundaki hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
0: Ne demek o?
1: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre
0: onlar toplanıyor ve sonra
1: tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktörü diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
0: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
1: hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Aynen. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
0: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor. Kullanacağı yere göre ne kadar kan alacağım?
1: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden
0: çok
1: sonra...
0: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan için.
1: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğimiz şey bazen aynı anda iki kişiye birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın. Onlar karışmasın. Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yılı açtı uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
0: Ne kadar bekleme süresi var? Yani kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma...
1: 40 dakika falan sürüyor.
0: Anında mı ayrıştırılıyor?
1: Tabii taze yapıyoruz biz.
0: Böyle gidiyor bir yere ayrıştırılıyor.
1: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozomlarda rahatça biz onu yıllardır kullanıyormuşuz zaten. Lazerden sonra sürüyorduk. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
0: O da geldi.
1: Yani geldi. O noktada da geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama akne sonrası, lazerlerden sonra.
0: Sadece cildi, sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
1: Tabii ki.
0: Yani
1: egzozun cildin altına enjekte ediyoruz. Öyle bakalımız da çok güzel sonuçlar var.
0: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil beden yaşımızı konuşmaya
1: tabii
0: başladık.
1: Tabii ki. Yani egzozom şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
0: Egzozom
1: yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
0: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete tabii geçirmesi.
1: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
0: Yine IV olarak mı damardan mı yoksa ya, iğne gibi mi?
1: Egzozom. Beden için ulaşmak için hı-hı şey ama lokal olarak diz içine lokaller hı-hı yapılabilir.
0: Evet.
1: Ve sporcular yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı gidiyor.
0: Evet, evet dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak
1: geriye,
0: çok konuşuyor.
1: Geriye saymak.
0: Evet evet. Çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
1: Bunlardan biri de benim.
0: Öyle mi? Yani,
1: tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Kendimize önce bizim kendimize yapmayacağımız hiç kimse hiçbir şey başkasına yapmayız.
0: Başkasına yapmayız. Çok teşekkür evet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenf ödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur. Ve daha önceden bacaklarını mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur. İyi bakmaz. Dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında içi, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa, bu terleme orada infeksiyona, mantara yol açır ve bu infeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve infeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve infeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerle hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabi bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarını aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada infeksiyona neden olur ve infeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve infeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır, ayak bileklerini çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü kollarda yani da artık lenf düğümleri bu kollarda lenf sıvısını, lenf yolları taşımıyor ve taşımadığı için de kolda şişlik sıvı yani lenf sıvısı kalıyor. Sarı bir sıvıdır ve kol şişiyor. Bunları da lenfödemdir. Bu da bir lenfödemdir ve önemlidir. Bu hastalar özellikle bu sıcak havalarda mesela topraklara temastan, böceklerin sokmalarına temastan, tekrar mesela bir parmaklarını kestikleri zaman parmaklarına batmadan, herhangi bir infeksiyondan, özellikle terlemelerden uzak durmalar lazım. Terledikleri zaman herhangi bir infeksiyona küçücük maruz kaldıkları zaman lenf yolları bunlarda zaten hasarlı ve hassastır ve vücut direnci de bu hastaların düşüktür ve düştüğü zaman vücut direnci ve infeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa infeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten tabi bunların hepsi normal şartlarda uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu infeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını